cenneti alıyor. Altıncı basamak irşat makamıyla aramızdaki hicab-ı mesureyi alıyor. Yedinci basamak kulaklarımızdaki vakayı alıyor. Ameni oluyoruz. Sekizinci basamak Allah kalbimize ulaşıyor. Dokuzuncu basamak kalbimizin nur kapısını Allah'a çeviriyor. Onuncu basamak göğsümüzden kalbimize nur yolu açılıyor. On birinci basamak zikir yapıyoruz. Ve nefsimizin kalbine Allah'ın nurları ulaşıyor. 12. basamak huşu sahibi oluyoruz. 13. basamak hacet namazını kılıp Allah'tan mürşidimizi soruyoruz. 14. basamak mürşidimize ulaşıyoruz. 14 basamak boyunca Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sahabeye hep Allah'ın ayetlerini öğretiyor. Bu Kur'an-ı Kerim'in lafzıdır. Ve lafız devam ediyor. Bu noktadan itibaren Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem için Allah-u Teala'nın söylediği şey, siz onların nefslerini tezkiye, sizin nefsinizi tezkiye etsin diye. Nefs tezkiyesi başlıyor. Emmare, levvame, miskime, mutmainne, radiye, mardiye tezkiye. Yani 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. basamaklar. Hala devam ediyor. Bu fizik alanda Allah'ın ayetlerinin anlatılmasından sonra nefs tezkiyesi devam ediyor. Ne oluyor? Kişi 21. basamakta ruhunu Allah'a ulaştırıyor. Bu makamdan sonrası, bu noktadan sonrası 22. basamak, velayetin 1. makamı, fena makamı. Burada kitabın öğretilmesi başlıyor. Fena makamı, beka makamı, zühd makamı, muhsinler makamı, bu dört makam kitap öğretilmesidir. Sonra iki makam ulul elbab makamı ve ihlas makamı hikmet öğretilmesidir. Size kitabı öğretir, hikmeti öğretir ve hikmetten sonra öyle şeyler öğretir ki siz onları daha bilmiyordunuz diyor Allah-u Teala. İşte hikmetten sonrası salah makamıdır kişinin tövbe-i nasuh'a ulaşması. Öyleyse yakin kıdemidir arasında velayete kadar gelen kıdemeler ilmel yakin kıdemesidir. Velayetle beraber başlayan kıdemeler ilmel yakinle aynel yakinin arasında bir geçiş devresidir. Bunun daha başında da kişinin kalp gözü açılabilir. Hikmet sahibi olmak için adımını atar. Ama ihlasta hikmet sahibi olacaktır daimi zikirle. Ulul elbab makamında ihlas sahibi olacaktır, hikmet sahibi olacaktır. Veya ulul elbab makamına kadar bir gelişme olmaz. Sonra daimi zikre ulaşınca gelişmesini tamamlar kişi. Ve ihlas makamında kişi hikmetin sahibi olur. İşte ihlas makamı salah makamına bir geçiştir. Burada Allah-u Teala tarafından o kişiye Allah'ın ihsanları salah makamında da verilecektir. Tövbe-i Nasuh'a kişi davet edilecektir. Ve bu kişi Rabbini mutlaka görecektir. Ve bu sebeple aynel yakinin ötesi hakkül yakin adını alır. Hak burada görülür. Hak burada müşahede edilir. Allah-u Teala'nın zatı burada müşahede edilir. Öyleyse ihlas makamı bütün insanlar için hikmetin ikinci ve son makamıdır. Ve salaha geçişin son noktasıdır. Söylediğimiz gibi 7 ayrı faktörden oluşur. Onların isimlerini demin birer birer verdik. Öyleyse bir yere ulaşıyoruz. Kişi daimi zikrin sahibi, kişi tezekkür sahibi, kişi hayır sahibi. İhlas makamının 3 temel ögesi. Hikmet makamı ihlas makamıdır. İhlasın hikmetin ikinci ve son makamı olduğunu söyleyerek sözlerimizi inşallah tamamlamak istiyoruz. Allah-u Teala hepinizi hem cennet saadetine hem de dünya saadetine
ulaştırsın dileklerimizle. Sözlerimizi inşallah burada noktalıyoruz. El Fatiha, meas salavat.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Güzel Rabbimize sonsuz hamd ve şükrederiz ki bizleri bir defa daha Allah'ın zikir sohbetini yapmak üzere bir araya getirdik.

Allah'ın indinde insanlar hep bir mutlu olma yarışı içindeler. Herkesin hedefi mutluluk olduğu halde bir kısım insanlar diyorlar ki biz zaten mutluyuz. Sizden mutluluk öğrenmeye ihtiyacımız yok. Biz de onlara sadece diyoruz ki emin misiniz mutlu olduğunuzdan? İşte bu mutluluğun ne olduğu konusu önem kazanıyor o zaman. Herkes kendisinin hem mutsuz olduğundan emin hem de başkalarına karşı kuyruğu dik tutarak diyorlar ki biz mutluyuz. Öyleyse mutluluk nedir? İşte İslam mutluluktur. Mutluluğun ta kendisidir. Kim daimi zikre ulaşırsa onun iç dünyasında da dış dünyasında da Allah ile olan işlerinde de kesintisiz bir barış, kesintisiz bir sulh ve sükun hakim olur. Kişi kesintisiz ve sonsuz bir mutluluğun sahibi olur. Öyleyse mutluluğun yarısı nefsin teskiye edilmesidir. Mutluluğun tamamı nefsin tasfiye edilmesidir. Mutluluğun yarısı ruhun Allah'a teslim edilmesidir. Mutluluğun tamamı fizik vücudunda nefsin de Allah'a teslim edilmesidir. Mutluluk ise bunların hiçbirinin olmaması halidir. Ve sadece Allah'a ulaşmayı dileyemeyen bütün insanlar için mutluluk atıldır ve kesindir. Kim Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa o kişinin gideceği yer cehennemdir. Bu dünyada da mutlu olması hiçbir şekilde mümkün değildir. Çünkü nefsi bütünüyle afetlerden ölüdür. Ve nefsi sebebiyle hem iç dünyasında huzursuzdur, hem dış dünyasında huzursuzdur, hem de Allah ile olan ilişkilerde huzursuzdur. Öyleyse bu küçük konuşmamızda sizlere mutluluğun tarifini vermek istiyoruz. Nedir mutluluk? Mutluluk iç dünyanızda suç ve suçunu, dış dünyanızda yani başka insanlarla alakalı olan bütün işlerinizde, başka insanlarla ilişkilerinizde suç ve suçunu, Allah ile olan ilişkilerinizde gene suç ve suçunu ifade eden devamlı bir meseledir. Kesintisiz bir olaydır. Öyleyse iç ayrı safa, iç dünyanız, dış dünyanız ve Allah ile olan ilişkiler. Neden insanlar mutluluğu yaşayamazlar iç dünyalarında? Çünkü nefsleri duruma hakimdir. Ne demek istiyoruz? Şunu demek istiyoruz. Nefsiniz sadece afetlerden ölüdür. Ve nefsiniz sadece muhtevasında yalnız afetler olduğu için afetlere dönük taleplerden bulunur. Vücudunuzun kumandanı olan aklınızda. Nefsinizin bütün talepleri negatiftir. Yani şerre dayalıdır. Çünkü nefsin kalbi zikre başlamamış olan bütün insanlarda baştan aşağı sadece karanlıklarla katılır. Bu sebeple sadece nefsin afetlerini içerir. Ve nefsin afetlerine şeytan da taktikler öğreterek nefsin şer taleplerini akla kabul ettirmesini sağlar ve kişi devamlı şer işleyen, hep derecat kaybeden olaylar yaşayan bir insan olur. Şer, size derecat kaybettiren bütün olaylardır. Hayır, size derecat kazandıran bütün olaylardır. Öyleyse nefse emanede olan bir insan, nefsinin bütün afetleri hayatta olan, faal olan, henüz bunlarda hiç temizleme yapamamış olan bir insan nefse emaredir. İşte bu kademe, nefsin hakimiyet kademesine dikkatle bakalım. Kişi iç dünyasında neden mutsuzdur? 1. Nefsi vücudun kumandanı olan akla devamlı şer taleplerde bulunuyor. Derhal bundan haberdar olan ruh harekete geçiyor. O da o nefsin talebinin tam zıttı olan bir hayır talebiyle akla ulaşıyor. İkisi de akla ulaşıyor. Sonra
aklın bu taleplerden birini kabul etmesi söz konusu. Ama bundan evvel nefsle ruhun arasında önemli olan bir olay var, çatışma. Ne şerri talebeden nefs dediğinden vazgeçiyor, ne de hayrı dileyen ruh dediğinden vazgeçiyor. İkisi de taleplerinden vazgeçmedikleri için kavga kaçınılmazdır kişinin iç dünyasında. Kavga var, savaş var, kaos var. Nerede bu dediklerim varsa orada mutluluk yoktur, huzursuzluk vardır, sıkıntı vardır. Kişi iç dünyasındaki bu evrensel kavga sebebiyle hep huzursuz ve sıkıntılı. Nerede? İç dünyasında. Şu anda iç dünyasındaki durumdan bahsediyoruz kişinin. Bu sebeple huzursuz. Devamlı bir kavga sebebiyle huzursuz. Madde bir. Nefsin taleplerini akla kabul ettirmek için şeytanın kurnazlı taktikleri devreye giriyor. Ve nefs aklı çoğu zaman kandırıyor. Ona şer taleplerin işlenmesi için vesile oluyor. Ve akıl sezik vücuda şer taleplerin taktikasını yaptırıyor. İşte böyle bir satı içerisinde kişi her günah işleyişinde, ki devamlı günah işler gibi bir durum vardır, çok sık günah işlemektedir, her günah işlenmesinde kişi huzursuz olur. Bu ikinci bir huzursuzluk sebebidir. Bir üçüncü huzursuzluk sebebi daha var. Her günahın arkasından ruh mutlaka nefse azap eder. Neden acaba ruha böyle bir yetki vermiş Allah Teala? Çünkü ruhun talebi fizik vücut ölmeden evvel Allah'a ulaşmaktır. Ama nefsinizi yedi kademede tezkiye edemezseniz, temizleyemezseniz ruhunuz yedi tane gök katını açıp yokluğa geçip Allah'a ulaşamaz. Bu mümkün değildir. Madem ki ruhunuzun Allah'a ulaşabilmesi Allah'ın üzerinde 9 defa tartıldığı bir vesiledir ve bu vesileyi ruhunuzun Allah'a ulaşmasını nefsinizdeki afetler sebebiyle gerçekleştiremiyorsunuz. Ruh Allah'a ulaşamıyor. İşte Allah Teala bu sebeple ruha bir yetki vermiş. Şer taleplerde bulunan, şer işlenmesine sebebiyet veren nefsi her seferde cezalandırma yetkisi. Kaç derecelik bir kaybı varsa nefsin, o kadar cezalandırılması söz konusu. Bu cezalandırma fizik bir cezalandırma değil, manevi bir cezalandırma, bir huzursuzluk yaşatma olayı, sıkıntı yaşatma olayı. Öyleyse kişi üç ayrı sebepten dolayı iç dünyasında mutsuz ve huzursuz. Bir, iç dünyasında devamlı bir kavga var nefsiyle ruhu arasında. Bu sebepten huzursuz ve sıkıntılı. İki, bu kişi devamlı günah işliyor, suç işliyor, bu sebepten huzursuz. Her suçu işledikten sonra huzursuzluk ve mutluluk duyuyor. Üç, her suçu işletmesini mütakip ruh nefse azap ediyor. Bu sebepten de kişi mutsuz ve huzursuz iş dünyasında. Şimdi gelin beraberce ihlasa ulaşmış olan, nefsini tasfiye etmiş olan bir insana bakalım. Ne olur? Böyle bir kişi mutlak bir iç huzurunun sahibidir. Neden? Çünkü nefsindeki bütün afetler yok olmuştur. Yerine ruhun bütün güzellikleri, hasletleri, faziletleri gelip yerleşmiştir. Ruh bütün hüviyetini nefse geçirmiştir. Nefs bir ruh hüviyetindedir. Ahsen olmuştur. İşte Tin suresi 3. ayet-i kerime. Biz nefsi bir ahseni takvim içinde yarattık. Sonra onu esveri safine reddettik. 51 zaman parçası içinde %100 negatiften %100 pozitife geçebilecek olan bir özellik, ahsen olma özelliği, bu nefsimizin özelliğidir. İşte bunu başardığı zaman nefsiniz Allah Teala'nın yardımıyla daimi zikir bu hedefe sizi ulaştıran temel faktördür.
daimi zikrolarsınız Allah'ın yardımıyla ve daimi zikirle nefsinizdeki bütün adetleri temizlediniz. Saf oldunuz. Yani muhtevayı bozan bütün negatif faktörlerden nefsinizin kalbi temizlendi. Yalnız nurlardan oluşan ruhunuzun kalbiyle aynı standartlara ulaştı. Bundan sonra ne olur? Beraber bakalım. Bu kişinin iç dünyasındaki kavga biter. Neden biter? Çünkü ruh başlangıçtan itibaren, yaratılışından itibaren ahsendir. Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yerine getirmeyi ister. Yasak ettiği hiçbir şekilde işlemek istemez. Çünkü yalnız hasletlerden oluşur. Bu aşamada ihlasa ulaştığınız zaman, nefsiniz halis olduğu zaman, saf olduğu zaman, işte o zaman nefsinizin de kalbi, ruhunuzun kalbinin hüviyetine dönüşür. Sadece hasletlerden ve faziletlerden ibaret olur. Manası nasıl ruhunuz daima hayrı dilerse, artık nefsiniz de sadece hayrı dileyebilir. Öyleyse eğer nefsiniz de hayrı diliyorsa, ruhunuz da hayrı diliyorsa kavga bitmiştir. İçinizdeki, iç dünyasınızdaki evrensel kavga sona ermiştir. İşte bunun için iç dünyanızda sonsuz bir saadeti yaşayacaksınız. Artık iç dünyanızda kavga yok. Gelelim dış dünyanıza. Dış dünyanızda da başlangıçta sonsuz bir huzursuzluk, sonra huzur yaşamanız söz konusu. Ama üç dünyanızdaki kavganın bitişini mütakip durumunuza beraberce bir defa daha göz atalım. Bakalım hangi açılardan mutlusunuz? Allah-u Teala'nın indinde kişinin iç dünyasındaki kavganın bitmesi, o kişinin huzura ulaşmasının baş şartıdır, temel şartıdır. Ama başka olaylar da var tabii. Kişinin iç dünyasındaki kavga bitmiştir. Çünkü nefsi de ruh hüviyetine ulaşmıştır. Nefsi de ruh da hayrı dilemektedir. Öyleyse her ikisi de hayrı dilediği için içerideki kavga sona erer. Ve birbirlerine zıt olmak yerine birbirlerine yardıma başlarlar. Çünkü ikisi de hayrı talep etmektedir. Sonra ne olur? Aklın iki müşaviri vardır. Birisi nefsiniz, birisi ruhunuz. Her ikisi de hayrı dilediği için aklınız yalnız hayır işleme imkanı verir fizik vücudunuza. Ve fizik vücudunuzun bu noktadan itibaren bütün işlemleri hayırdır. Yani arkasından sadece mutluluk duyulan davranış biçimleri. İşte bu sebeple kişi her aktivitesinden, her faaliyetinden, her aksiyonundan mutluluk duyar, saadet duyar ve sonsuz bir mutluluk içinde yaşantısına devam ettirir. Tabi ruhunuzun nefsinize azap etmesi diye de bir olay artık kalmamıştır. Öyleyse görüyorsunuz ki daimi zikre ulaştığınız zaman iç dünyanızda sonsuz bir saadeti yaşıyorsunuz. Peki dış dünyanızdan durumlar nasıl diye bir göz atarsak dış dünyanıza başlangıçta o da mutsuz. Dış dünyanızda da mutsuzluğu ve huzursuzluğu yaşıyorsunuz. Baştan aşağı mutsuz ve huzursuzsunuz. Neden? Çünkü nefsinizde afetler var. Ve afetler duruma hakim. Hakimse etrafınızdaki insanlara karşı devamlı yanlış davranışlarda bulunuyorsunuz. Yani onlara zulmediyorsunuz. Onlara zulmettiğiniz sürece hep derecat kaybediyorsunuz. Ve yaptığınız işlem bir günah olduğu için arkasından mutlaka huzursuz oluyorsunuz. Sıkıntıyı yaşıyorsunuz. Yaşadınız. Sonra bu kadar da kalmıyor. Başkalarına yanlış davranışlarda bulunduğunuz için, yani günah işlediğiniz için
onlara zulmettiğiniz için ruhunuz nefsinize mutlaka azap ediyor. İkinci defa huzursuzsunuz. Bir, başkalarına zulmettiğiniz için huzursuzsunuz. İki, arkasından ruhunuz nefsinize azap ettiği için huzursuzsunuz. Aklını kullanmayana azap ederiz diyor Allah-u Teala. İşte bu aklımızın kullanımı mesalidir. Azap ediyor. Yeter mi? Yetmez. Sizin yaptığınız bu zulüm etrafınızdaki insanların sizden intikam alması için zemin hazırlıyor. Etrafınızda yanlış davranışlarda bulunup kendine zulmettiğiniz ne kadar insan varsa hepsi sizden intikam almak için sıraya dizilmiş fırsat kazıyorlar. Bir fındığını yakalayıp intikamlarını alacaklar. Ellerine fırsat geçince intikamlarını alıyorlar. Bir defa daha üzülüyorsunuz. Neden? Çünkü nefsinizde afetler var. Öfke var, kin var, haset var, gayz var, intikam var ve sizden intikam aldıkları zaman size yapılan düşmanca bir davranış söz konusu. Bu sebeple iş dünyanız bunu kabul edemiyor ve huzursuzluk duyuyorsunuz. Üçüncü kez huzursuzluk duyuyorsunuz. Yetmez. Böyle olduğu için, sizden intikam alındığı için siz de intikam almaya yelteniyorsunuz. Fırsatı yakalayınca intikamınızı alıyorsunuz ve işlediğiniz yeni bir zulümdür. Bu sebeple bir defa daha huzursuz oluyorsunuz. İntikam alan bir kişinin yaşadığı huzursuzluk. Sonra intikamınızı alamadığınızı düşünelim. O zaman ne olur? O zaman şuur altı birikimi başlar, stres başlar. Bu sefer de anlamamış intikam kine dönüştüğü için artık kindar bir insansınız. Birilerine karşı kin besliyorsunuz ve bu sizde stres oluşturuyor. Stres sebebiyle huzursuzsunuz. İntikamınızı alabilmiş olsaydınız, intikamınızı aldığınız için huzursuz olacaktınız. İntikamınızı alamadığınız için stres sebebiyle huzursuz olacaksınız. Her ikisi de sizi huzursuza alıştırır. Nefsinizin hakim olduğu, duruma hakim olduğu bir statü içerisinde. Öyleyse intikamınızı alsanız da huzursuzsunuz, alamasanız da huzursuzsunuz. Öyleyse insanlar dış dünyalarında nefsleri onların iç dünyalarına hakim olduğu zaman hangi sebeplerden dolayı başka insanlarla ilişkilerinde huzursuzdurlar? Bir, onlara zulmettikleri için her zulüm bir günah olduğu cihetle huzursuzdurlar. İki, arkasından ruhları nefslerine azap ettiği için huzursuzdurlar. Üç, başka insanlar kendilerine zulmedilmesinin intikamını aldıkları zaman bu sebeple huzursuzdurlar. Dört, kendileri de intikam almayı dilerler ve intikamlarını aldıkları zaman bir zulüm yapmış olacakları için yeniden huzursuzdurlar. Eğer intikamlarını alamazlarsa bu sefer de şuur altı birikimi sebebiyle huzursuzdurlar. Bunlara bir de kişinin iş dünyasındaki her olaydaki kavgayı ekleyin. Öyleyse böyle bir insan her zaman huzursuzdur. Öyleyse biz zaten mutluyuz. Mutluluk tanziyetine ihtiyacımız yok diyenlere sesleniyorum. Sizlerin kulaklarınızın çınlamasını istiyorum. Gerçekten bu standartlarda hala iddia edecek misiniz? Biz mutluyuz diye. Kim mutludur? Dış dünyasında ona gelelim. Daimi zikrin sahipleri mutludur. Neden? Nefslerindeki bütün afetler yok olmuştur. Yerlerine Allah'ın katından gelen rahmet, fazla selavatın kalplerine yerleşmesi, daha doğrusu bu üçünden fazlın kalplerine yerleşmesiyle iç dünyaları tamamen aydınlanmış, ruhlarının hüviyetini almıştır ve yalnız hayrı dilemektedir. Öyleyse bu insanlar hayrı diliyorsa nefsleriyle, ruhları zaten ezelden beri hayrı dilediği için herkese karşı olan davranışları mutlaka
ruhun istediği istikamette olacaktır. Çünkü nefse ruh hüviyetine girmiştir. O kişi bu sebeple sonsuz bir mutluluğu duyacaktır ve yaşayacaktır. İç dünyasındaki kavga bittiği için ve başkalarına karşı bütün aksiyonlarında hep onları mutlu edecek davranışlarda bulunduğu için hiçbir davranışı yoktur ki onu huzursuz etsin. Bütün davranışları başkalarına huzur veren davranışlar olduğu için o kişi her zaman mutludur ve huzurludur. Tabiatıyla bu sebeple ruhu nefsine azap etmemektedir. Bu sebeple de mutludur. Eğer bu kişi başkalarına karşı olan bütün davranışlarda hep hayrı işlemişse, o zaman hiç kimsenin ondan intikam alması diye bir olay mümkün değildir. Bir davranış biçimi mümkün değildir. Neden? Çünkü bu kişi herkese karşı hayırla davrandığı için hiç kimsenin şerle davranan bir kişiye davrandığı gibi davranıp bu kişiden intikam alması söz konusu değildir, mümkün değildir. Çünkü bu kişi hep hayır işlemektedir. Bu sebeple başkalarının kendisinden intikam alacağı bir davranış biçimi sergilemesi mümkün değildir. Mümkün olmadığı için de hiç kimsenin bu insandan intikam alması mümkün değildir. Öyleyse bu kişiden hiç kimse intikam almayacağı cihetle, alması mümkün olmadığı cihetle kendisinden intikam alınanların düşeceği huzursuzluk durumuna bu kişi hiçbir zaman düşmeyecektir. Ayrıca bu insan intikam almayı aklına bile getirmediği için intikam alamıyor diye iç dünyasında stres oluşması ve günahlarının ve stres sebebiyle huzursuz olması mümkün değildir. Öyleyse ne görüyoruz? Dış dünyasında insanları huzursuzluğa sevk eden olayların hiçbirisi bu insanda tahakkuk etmez. Neydi olaylar? Bir insan başkalarına zulmeder, nefsi duruma hakimse, bu sebeple huzursuzdur. Arkadan ruhu nefsine azap eder, bu sebeple huzursuzdur. Arkadan insanlar ondan intikam alırlar, bu sebeple huzursuzdur. Arkadan da bu kişi başkalarından intikam alır, bu sebeple huzursuzdur. İntikamını alamazsa, intikamını alamadığı cihetle huzursuzdur. Çünkü stres oluşmuştur. Hep huzursuzdur kişi. Ama ihlasa ulaşan bir kişi o huzursuzdur.

Kendisi için kendisine zulmedilmesi lazım. Oradaki nefsini tasfiye etmiş olan bir insan hiç kimseye zulmedemez. Zulmedemezse ondan intikam alması da mümkün değildir. Çünkü ancak bir zulmün karşılığında intikam alması mümkün olabilir. Tabiatıyla bu kişi hiçbir zaman bir şuur altı birikimine de muhatap olmaz. Çünkü zaten intikam almayı aklına bile getirmiyor. İntikam alacağı sebep de yok. İntikam almak onun aklına da gelmez. Ve görüyorsunuz ki bu kişi dış dünyasında da sonsuz bir mutluluğun sahibidir. Hiç kimseye zulmetmediği için, tam aksine bütün insanlara hayırla davrandığı için bu kişi mutludur. Her hayır davranışın arkasında mutluluk yaşandığı cihetle. İki, bu sebeple ruhun nefsine asla azap etmediği için bu kişi mutludur. Üç, hiç kimsenin ondan intikam alması mümkün olmadığı için bu kişi mutludur. Dört, başkaları kendilerinden intikam almadığı için bu insanlar başkalarından intikam almak gereğini hiç duymazlar. Ayrıca zaten nefslerinde intikam afiyeti olmadığı için hiçbir zaman intikam almayı da düşünemezler, intikam da almazlar. Bu sebeple mutludurlar. Ve hiçbir zaman şuur altı birikimi bu insanlarda oluşmaz. Çünkü şuur altı birikiminin oluşabilmesi için bu insanın intikam almayı dilemesi ama bunu başaramaması söz konusudur. Öyleyse görülüyor ki insanlar nefse emmareyken, nefsleri duruma hakimken hep huzursuzdurlar, hep sıkıntılıdırlar. İç alemlerinde de dış alemlerinde de. Ama ihlasa ulaştıkları zaman, nefsleri halis olduğu zaman, nefsleri ruh hüviyetine dönüştüğü zaman iç dünyalarında da mutludurlar, dış dünyalarında da mutludurlar ve bu mutluluk devamlı bir meseledir. Gelelim kişinin Allah ile olan ilişkilerine. Allah ile olan ilişkilerimizin bir emirler cephesi var, bir de nehiler cephesi var, yani yasaklar cephesi. Emirlerine gelelim Allah-u Teala'nın. Nefsine sahip olamayan, nefsi ona hakim olan bir insan Allah'ın emirlerini asla yerine getirmez. Hiç böyle bir niyeti yoktur. Allah neyi emrederse nefsi hakimse duruma, nefs onun mutlaka zıttını yapmak ister ve Allah'ın emirlerine itaat etmez. Bu sebeple kişi huzursuzdur. Emirlere itaat etmediği için, yanlışı yaptığı için huzursuzdur, günah işlediği için huzursuzdur. Arkadan da ruhu nefsine azap edecektir. Bu sebeple de huzursuz olacaktır. Ya emirler cephesi böyle olduğuna göre, ya Allah'ın yasak ettiği fiiller, onları da bu kişi özellikle yapmak ister. Çünkü şeytan kendisine Allah'ın yasak ettiği fiilleri güzel gösterir. Böylece gördüğümüz o ki bu kişi günahları işlemektedir. Ya Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemekte ve günaha girmektedir. Bu sebepler huzursuzdur. Arkadan da ruhu mutlak nefsine azap edeceği için bir defa daha huzursuz olacaktır. Demek ki bu insan Allah ile olan ilişkilerde hem emirler cephesinde huzursuzdur hem de nehirler cephesinde huzursuzdur. Ama ihlasa ulaştığı zaman bu huzursuzluk sıfır noktaya iner. Çünkü bu kişi Allah'ın bütün emirlerini doyulmaz zevkler olarak telakki etmekte ve öyle yaşamaktadır. Öyleyse orada sonsuz bir mutluluk söz konusudur. Bu kişi bütün emirleri doyulmaz mutluluklar olarak yaşamaktadır. Allah'ın emirlerini yerine getirmek onun için doyulmaz bir zevktir. Farkına varmıştır ki Allah-u Teala bütün emirlerini, bütün ibadet emirlerini, her türlü emrini sadece kişiye bir mutluluk vermek üzere göndermiştir. Hedefi budur. İşte Allah'ın emirleri kendilerine angarya gibi gelenlere ithaf olunur. Allah'ın bütün emirleri daimi zikrediye ulaşsanız sizin içiniz uyulmaz zevkler haline alır. İhlasa ulaşan bir kişinin Allah'ın yasak ettiği hiçbir fiili işlemesi söz konusu değildir. Neden? Çünkü yanlış bir fiili işlemeniz iş dünyanızdan size bir talep gelmesiyle mümkündür.
Yani içinizden bir ses

şeytan ve içinizdeki nefsinizin sesi sizin o günahı işlemenizi ister ve sizi kandırmaya çalışır. Ama şimdi nefsinizde hiçbir afet yok. Şeytanın tesir edebileceği alan da kalmadığı için şeytanın sesinin de sizi etkilemesi artık mümkün değildir. Öyleyse hiçbir zaman böyle bir tesirin altında kalmayacaksınız. Ve sadece mutluluğu ve huzuru yaşayacaksınız. İç dünyanızda da, dış dünyanızda da, Allah ile olan ilişkilerinizde de, Allah ile olan ilişkilerin emirler cephesinde de, nehiler, yasaklar cephesinde de. Ne gördük? Mutluluk üç boyutlu bir metredir. İç aleminizde birinci boyutu, dış aleminizde ikinci boyutu, Allah ile olan ilişkilerinizde üçüncü boyutu gerçekleşir. Ve siz daimi zikre ulaştığınız zaman ancak mutluluğu bütün boyutlarını yaşayabilirsiniz. Daimi bir husustur mutluluk. Kesintisiz bir vesiledir. Yoksa birazcık mutlu olurum, ondan sonra da hep mutsuz olurum tarzında bir yaşantı hiçbir zaman mutlu olduğunuzu iddia etmekle mutlu olduğunuzu ispat edeceğiniz bir noktaya sizi ulaştırmaz. Sadece iddiacı olursunuz. Biz biliriz ki siz mutlu değilsiniz, hiç mutlu değilsiniz. Ama sözlerimizin burasını diyoruz ki mutlu olabilirsiniz. İşte sohbetimizin birinci bölümünde sizlere Allah'a ulaşmayı dilemenin sizi nasıl cennet saatine ulaştırdığını söyledik. Şimdi bu ikinci bölümünde de mutluluğun ne olduğunu anlatmaya çalıştık. Gördünüz ki mutluluk sizin kendi kendinize tahayyül ettiğiniz olay değil. Mutluluk devamlı bir vesiledir. İç aleminizde de sizi mutlu kılacak olan hüviyetin sahibi kılar. Dış aleminizde de Allah ile olan ilişkilerinizde de. Öyleyse Yüce Rabbimizin hepinizi cennet saadetine ve dünya saadetine ulaştırmasını dileyerek bu akşamki bu sohbetimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve Es-Selamu.

0: Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Eyşallah. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İlim ve İrfan müessesesi ait olduğu boyutlarıyla izah edildi. Şimdi kardeşlerimizin bu konuda sualleri var. İlim ve İrfan konusunda. Onları sizlere anlatmak istiyorum. Soru 1. Urf, ilimden irfana geçiş demiştiniz. Bu 5 velayet makamını mı kapsıyor? İrfan kelimesinin kökü urf'tur. Urf kelimesi değerlendirildiği zaman İrfan kelimesinin de muhtevasını alan birçok türetilen kelime var bundan. Arif kelimesi böyledir. Maruf kelimesi böyledir. Arefe kelimesi böyledir. Öyleyse emri bil maruf dediğimiz zaman marufu emretmek, urfu emretmektir. İrfanı emretmektir. İşte Allah-u Teala'nın dizaynı bu standartlar içinde. Öyleyse bu dizayn içerisinde uf kelimesi ilimden irfana geçişi ifade eden özel bir kelime değil. İrfan kelimesinin kökü. Öyleyse ilimden irfana geçişi bir defa daha anlatmakta fayda görüyorum. Bir kişinin ilim sahibi olması demiştik, kalp gözü açılmadan da rahat rahat gerçekleşebilen bir konudur. Hatta zilvani ilimlerde var. Kalp gözünün, kalp kulağının işi yok orada zaten. Öyleyse bu ilim müessesesi konunun başlangıcından itibaren devam eder gider. Kişi kitaplar okur. Kişi filmler seyreder. Kişi vesikaları inceler. Hayatını belli bir konuya adar. O konunun ilmini yapmaya çalışır. Ve bunu da başarabilir. Ama bunu başardığı zaman o kişi alim olmuştur. Arif olması kendi standartları için mümkün değildir. Hiç kimse mürşidine ulaşamadan arif olamaz. İrfan sahibi olmak mürşide ulaşmadan mümkün değildir. Öyleyse ilimle irfanın arasında bir geçit var demiştik. Ve bir ölçü vermiştik. Bir salon düşünün demiştik. Bu salonun iki tane kapısı olsun. Bir kapıdan giriliyor, irfandan evvelki konu, öbür kapıdan çıkılıyor, irfana giriliyor. Öyleyse salonun içi, evveli birinci kapısı ilme açılan, ikinci kapısı irfana açılan bir özellik gösteriyor. İşte velayet makamının 4 başlangıç kademesi, fena makamı, beka makamı, züht makamı, muhsinler makamı bu salonun içidir. Burada Kur'an-ı Kerim'in 4 tane ruhu öğretilir. Bir defa daha Bakara suresinin 151. ayet-i kerimesine bakarsak daha bir açıklık göreceğiz. Ne diyordu Allah Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem için? Onun görevi şudur diyor. Size Allah'ın ayetlerini okur ve anlatır. Burada ilmin başlangıçtan itibaren yavaş yavaş öğretilmesi var. Ama hiçbir zaman fizinetize söz konusu değil. Sonra diyor, sizin nefsinizi tezkiye eder diyor. 14. basamağa kadar demek ki ilmin ayetlerin açıklanmasıyla öğretilmesi var. Bu normal standartlarda bir ilim. Ama belki birçok sahabenin kalp gözü bu esnada da açılmış olabilir. Burada bir ölçü tutturmak mümkün değil. Allah Teala dilediği zaman kişinin kalp gözünü açar. Kalp gözü açılmış diye bir insan irfan sahibi olmamıştır. Kalp gözü açıldığı zaman kişi irfanın daha başlangıcındadır ve o kapıdan da içeriye henüz girmemiştir. Öyleyse dizaynı ait olduğu standartlarda yerlerine oturtalım. Eğer bir kişi daha nefsinin tekamül safhalarındayken kalp gözü açılmışsa o irfanın başlangıç noktasına doğru yola çıkmış olan birisidir. Burada irfanın muhtevasına dikkatle bakın. İrfan sadece kalp gözünün açılması, kalp kulağının açılması değildir. Öyle insanlar var ki ilimden yana hiç nasiplerini almamışlar. Ama Allah Teala kalp gözlerini açmış. Ya o insanlara sorsanız 28 basamak nedir? Bana fıskı izah eder misin? Kimin kalbinde küfür yazar, kimin kalbinde iman yazar diye bu konuda size cevaplar veremezler. Ama Allah Teala da kalp gözlerini açmış mı? Açmıştır. O zaman onlar kalp gözleri açıldı diye arif olmuşlar mıdır? Hayır, arif olmak şartlarının temelinde mutlaka kalp gözüne, mutlaka kalp kulağına ihtiyaç gösterir. Ama kişi kalp kulağı açıldı diye, kalp gözü açıldı diye arif olamaz. Arif olabilmesi bu vasıfların ötesinde bir idrak müessesesini mutlaka gerektirir. Onların ışığı altında, kalp gözünün ve kalp kulağının ışığı altında kişi bir yeni yere doğru iki ayrı cepheden birden ilerleyecektir. Hem ilmi alacaktır hem de Allah-u Teala onun kalp gözüne ve kalp kulağına gösterecek ve ayrıca izah edecektir. İşte böyle bir dizaynda kişinin arif olduğu yer neresidir? Kişinin arif olduğu yer hikmetin sahibi olduğu yerdir. Bundan evvelki dört kademe o kişinin irfanla ilim arasında geçen bir devresidir. Bir nevi irfan hazırlığı. Kişinin kalp gözü açık olabilir ama onun arif olduğunu ifade etmez. Öyleyse demek ki birinci yedi basamak Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sahabeye ayetleri okuyor, öğretiyor. İlim öğreniyorlar. Başlangıç seviye bir ilim öğretimi. Sonra yedinci basamaktan 14. basamağa kadar nefslerini tezkiye ediyor. İlim öğrenimleri de elbette yedi basamakta daha devam ediyor. Eski oldular. Bir kısmının kalp gözü açıldı, bir kısmının açılmadı. Tezkiye oldular. Kalp gözü açılanlar fizik ötesini görmeye başladılar. Ama arif oldular mı? Hayır. Arif olabilmek demek kemal derecelerinde belli bir yükselmenin mutlaka sahibi olmak demek. Arif olabilmek demek hikmet sahibi olmak demek. Öyleyse 14. basamaktan 21. basamağa varan sahabe velayet makamına ulaştılar. Hepsi Allah'ın evliyası oldu. Onu da Peygamber Efendimiz hazırlam. Sizin nefsinizi tezkiye eder demek suretiyle anlatıyor. 21. basamağa ulaşılıyor böylece. Bu 21. basamağa ulaşan bu insanlar, sahabe, acaba yolun neresindeler? Daha daimi zikre hiçbirisi ulaşmamış. Sadece fena makamının sahipleri. Gerçekten bir kısmının kalp gözü açılmış ama neyin, nerede ve nasıl oluştu hakkında hiçbirisi kesin bir fikrin sahibi değil. Öyleyse onların arif olmaları için daha dört tane Kur'an-ı Kerim'in lafzının ötesinde ruhuna girmeleri lazım. İşte bu ruha girmeleri fena makamında Kur'an-ı Kerim'in birinci ruhu Fena makamı neresi? Ruhumuzun Allah'ın zatında ifna olduğu, yok olduğu, Allah'ın zatının ruhumuza örtü olduğu yer. Sonra beka makamı, Allah'ın bize bir taat ihsan ettiği nokta. Sonra zühd makamı, zikrimizin günün yarısından öteye geçtiği nokta. Sonra muslimler makamı, fizik vücudumuzun da ruhumuzdan sonra Allah'a teslim olduğu nokta. Ruhumuz ne zaman teslim olmuştu? Allah'ın zatında ifna olduğu an ruhumuz Allah'a teslim olmuştu. Öyleyse fena makamı, beka makamı, zühd makamı ve muhsinler makamı. İşte bu salonun içinde olduğumuz yer. Veli olmadan evvelki kademelerimiz hep daha evvelki ilim kademeleri. Burada da hem ilim devam ediyor, hem irfanın başlangıcındayız. Bu dört basamakta. Bir kısmının kalp gözü açılmış ama irfan sahibi hiçbirisi olamamışlar. İrfanı elde etmek istikametinde kalp gözleri açık olan ama sırlara girememiş olan insanlar var. Burası ismi Urf dediğimiz yer değil, Urf müessesesi bütününü ifade ediyor konunun. Yani Urf kelimesi, irfan kelimesinin sadece kökü. Ve salonun kapısından içeri giren kişi Allah'ın evliyası olarak giriyor. Dört tane makamı bu salonda geçiriyor. Ve ancak fizik vücudunu Allah-u Teala'ya teslim ettikten sonra, onu ahsen kıldıktan sonra, Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özelliğin sahibi kıldıktan sonra irfan kapısından içeri giriyor. Bundan sonra o irfan sahibidir. Ehli irfandır. Yani ariftir. Maruf ile emredecek olandır. İşte kişinin gerçek anlamda irfan sahibi olduğu yer, onun aynı zamanda hikmet sahibi olduğu yerdir. Üç tane temel özellik gösteriyor konu. Yani salonun öbür kapısından çıkış, üç tane temel özelliğin sahibi olmak demek. Bir, daimi zikrin sahibi kişi. İki, hüküm sahibi kişi. Üç, hayır sahibi kişi. Öyleyse bu kişinin nefsinde hiçbir afet kalmamış. Afetin kalmadığı yerde kişi hikmet sahibidir. Bütün hikmet sahipleri ariftirler. Ondan evvelki kademeler de insanların ilimden irfana geçiş safhasını gösterir. Hem irfan var konunun içinde biraz, hem de ilim var konunun içinde biraz. İlim de giderek artıyor, irfan da, ama kişiyi sırlara girecek, irfan sahibi yapacak bir seviyeye, gerçekten arif diyebileceğimiz bir seviyeye bu dört basamak ulaştırmıyor. Yani velayetin başlangıçtaki dört makamı, fena makamı, beka makamı, zühd makamı, muhsinler makamı, kişiyi arif olmak yetkisine ulaştırmıyor. Ama o hedefe her gün biraz daha yaklaşıyor ve her gün o konuda biraz daha besleniyor kişi. Hikmetin sahibi olabilmek için, hükmün sahibi olabilmek için hem ilmi artıyor, hem de kalp gözünün gördüğü, kalp kulağının işittiği sahalar daha genişliyor ve o kişiyi Allah-u Teala bu standartta giderek irfan sahibi yapıyor. Ve irfanın gerçekten sahibi olduğu yer, o kişinin daimi zikre ulaştığı, yani ulul erbab olduğu nokta. Burası hikmetin birinci basamağı, irfanın da birinci basamağı. Sonra irfanın ikinci basamağında kişi bir başka hedefe ulaşmış oluyor. İrfanın ikinci basamağında bu kişi ilmin ötesindeki irfanın üst noktasına çıkıyor ve hikmetin sonu, ama irfanın sonu değil. Öyleyse irfan, hikmeti de muhtevasını alan, hikmetin ötesini de muhtevasını alan bir bütündür. Bütün kemal derecelerini kapsar Hikmetse sadece iki basamağı kaplar, iki makamı kaplar. Ulul Elbap makamı ve İhlas makamı. İşte kişi ne zaman İhlas makamını aşarsa bu göğün yedi tane katını bütün ayrıntılarıyla ona Allah-u Teala'nın göstermesiyle ve kişinin Kur'an-ı Kerim'in hangi ayetine bakarsa baksın o ayetin o 28 basamağın hangisiyle alakalı olduğunu derhal anlamasıyla nasıl olan bir olguyu kapsar. Öyleyse bu muhtevada irfan müessesesi bu. Sualin devamı bu 5 velayet makamını kapsıyor diyor. Hayır, 4 velayet makamını kapsıyor. İlimden irfana geçiş 4 velayet makamını kapsıyor. Fena makamı 1, beka makamı 2, zühd makamı 3, muhsinler makamı 4. 5. makam olan ulul elbab makamı geçiş değildir. İrfanın ta kendisidir. Geçiş değildir, hikmetin de ta kendisidir. Öyleyse irfanın hikmetle olan münasebetine baktığımız zaman irfan hikmettir. Hikmetin irfanla olan münasebetine baktığımız zaman hikmet irfanın bir parçasıdır. Hikmet irfanı bütünlemez ama irfan hikmeti bütünler, ötesine de geçer. Öyleyse velayetin 4 makamı geçiş makamıdır. Ulul Elbab, İhlas ve Selah makamları da irfanı bütünleyen 3 tane temel makamdır. Demek ki hikmetten evvel 5 velayet makamı yok, 4 tane velayet makamı var. İkinci soru, ilim ikiye ayrılıyor. Zülmani ilim, Rabbani ilim. Sual, Edison, Arşimet gibi bilginlerin ilmi Rabbani ilim mi oluyor? O zaman ilim Rabbani ilimle cennete ulaştırır. Rabbani ilimler cennete ulaştırır demiştiniz. Onlar için durum nedir? Gerçekten güzel bir sual. İlim Rabbani ilim ve zülmani ilim olarak ikiye ayrılıyor. Bahsedilen Arşimet gibi, Edison gibi alimler kesinlikle zülmani ilmin muhtevasında olmayan alimlerdir. Ama ne var ki sahip oldukları Rabbani ilmin içinde geçen onların ilimleri kişiyi Allah'ın cennetine o ilmi biliyorlar diye ulaştırmaz. İşte öyleyse bu ilmi ilim olduğu halde Allah'ın cennetine ulaştırmayan bu ilmi Rabbani ilimlerin ve zülmani ilimlerin iki kategori olarak sergilendiği bir ortamda hangisine katmamız lazım? Rabbani ilimlere katmamız lazım. Öyleyse zülmani ilmin dışındaki ilimler Rabbani ilimdir. Ama Rabbani ilimlerinde hepsinin cennete ulaştırması diye bir şey söz konusu değil. Öyleyse bu standart içinde bir ayıklama yapıldığı zaman Rabbani ilimler zülmani ilimlerin dışında kalan bütün ilimlerdir. Zülmani ilim nedir diye bir işaret ortaya koyduğumuzda kesin bir yargıya varacağız. Zülmani ilim şeytan kaynaklı bütün ilimlerdir. Zamanımızda bunların ismi okül kültür olarak geçiyor. Nerede bu kelimeyi görürseniz? O-C-C-U-L-T okült. Bu kelime demek şeytanla ilişki kurulan ilim demek. İşte bu şeytanla ilişki kurulan ilimler, diğer bütün ilimler birbirinden ayrılır. Edison'a da, Arşimet'e de, şu fizik ilmine, kimya ilmine, matematik ilmine sır sahibi olmadan giren herkesin sahip olduğu ilim, Rabbani ilimler safındadır. Çünkü mutlaka Allah'ın yardımı vardır. Dikkat edin, şeytan kendisiyle direkt ilişki kurmayan hiç kimseye ne fizikte, ne kimyada, ne başka bir alanda hiçbir zaman bir yardımda bulunmaz. Öyleyse Arşimet'in ulaştığı neticeye de, Newton'un ulaştığı neticeye de, Einstein'ın ulaştığı neticeye de, Edison'un ulaştığı neticeye de hep Allah yardımını koymuştur. Öyleyse bu ilimler de mutlaka Rabbani ilimlerin içindedir. Onların eksik tarafı acaba nedir? Onların eksik tarafı Allah-u Teala ile ilişkinin ötesine girmemeleri ve Rabbani ilmin bir bölümü olan science adını verdiğimiz ilim dediğimiz ama Rabbani ilmin parçası olduğu halde insanları cennete götürmeyecek olan ilimlerin muhtevasını ifade ediyor. Öyleyse bir Edison insanlığa bu kadar faydası olan bir alim. Allah-u Teala'dan yardım almış mı? Kesin. Eğer onun denemelerini takip etmişseniz birçok yerde başarısızlığının olduğunu ama sonra devamıyla neticeye ulaştığını görürsünüz. Öyleyse aynı şey Graham Bell için de geçerli. O kişi telefon konusundaki yaptığı çalışmalarını Allah'ın bir tesadüf, onların tesadüf dediği ama Allah'ın yardımıyla ulaşmıştır. Dikkat edin, Allah-u Teala'nın bir evliyası olan El-Cabir, matematiğe negatif değerleri koymasaydı, matematik ilmi de bugün fizik ilmi gibi, kimya ilmi gibi Kur'an değerlerinden yoksun bir ilim olacaktı. Her ne kadar zamanında onlara müspet ilim deniyorsa da müspet ilim olmayacaktı. Matematik de müspet ilimlerin dışında kalacaktı. Çünkü Allah-u Teala diyor ki biz her şeyi zıttıyla kayıp kılıp çift yarattık. Öyleyse pozitif değerlerin olduğu bir ortamda negatif değerler yoksa o ilim topaldır. Koltuk beyniyle yürüyen, sadece tek ayağı olan bir ilimdir. Öyleyse El-Cabir'in ilminde matematiğe negatif değerleri koyarken El-Cabir'in Allah'ın bir evliyası olduğunu görüyoruz. Fiziğin ötesini yaşayan, irfanla yoğrulmuş bir evliya, irfanın da sahibi. İşte o da Edison gibi, diğer isimlerini verdiğimiz kişiler gibi bir ilim değerine sahip, Rabbani ilimlerin bir bölümüne sahip ama onun ötekilerden farklılığı, onun Allah-u Teala'nın özel bir ihsanına da, irfana da sahip olması. Lokman Hekim. Hekimliğin bütün standartlarına Allah-u Teala tarafından sahip kılınmış. Sadece ilmi mi var? Hayır. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de ona irfan da verildiğini söylüyor. Öyleyse fizik ilimlerde söz sahibi olan birçok insan kesinlikle Rabbani ilimlerin içindedir. Ama kendilerini kurtaracak olan Rabbani ilimlerle kendilerini kurtaramayacak olan Rabbani ilimler birbirinden ayrılıyor. Kendilerini insanların kurtaramayacakları Rabbani ilimler farklılık itibariyle Allah'ın yardımını mutlaka aldıkları için Rabbani ilimlerin içine giriyorlar. Ama Allah Teala o insanlara sadece onların ait olduğu ilim dalında yardımını ulaştırıyor. Çünkü kişi hüsniyetle Allah Teala'nın standartlarının dışına çıkmaksızın, şeytanla bir ilişki kurmaksızın ilim öğrenmek istiyor. İlimin hedefine gitmek istiyor. İnsanlara faydalı olacak olan bu alimlere Allah-u Teala yardım ediyor. Onları hedeflerine ulaştırıyor. Öyleyse ilmi üçe ayırmıyoruz. Rabbani ilimler, zülmani ilimler, Rabbani ve zülmani olmayan ilimler diye üçe ayırmıyoruz. Zülmani ilimler ve Rabbani ilimler diye zülmani ilimler ve Rabbani ilimler diye ayırıyoruz. Neden böyle yapıyoruz? Çünkü zülmani ilimlerde mutlaka şeytanın yardımı vardır. Rabbani ilimlerde de mutlaka Allah'ın yardımı vardır. Eğer kişi sadece ilim açısından meseleyi değerlendirmişse Allah'ın yardımı ona ilim verecek noktaya kadar geliyor ama onu cennete götürecek olan bir aşama taşımıyor. Taşımasa da Allah'ın yardımı söz konusu olduğu için onu mutlaka Rabbani ilimlerin içine alıyoruz. Demin söylediğim gibi Rabbani ilim öğrenip de aynı zamanda cennetin sahibi olan da birçok evliya Rabbani ilmin sahibi olmuşlardır. Mesela İbn Haldun bunlardan biridir. Zamanında öyle bir yıldızlar ilminin sahibiydi ki bugünün sıfırdan sonraki altı rakamını her seferinde tutturmuştur. Yani şu yıldızlarla ilişkili olan kainatın muhtevasını araştıran insanların ilminden bahsediyoruz. Hani kocaman nasıl tanrılardan kainata bakan ve onların standartlarını inceleyen alimler. O zamanlar şimdiki gibi kocaman nasıl tanrısı yoktu şeyin, İbn-i Haldun'un. Ama söylediğim gibi Virgil'den sonraki esas rakamları mutlaka tutturmuş da Virgil'den sonraki şimdi 9-10 rakama kadar gidiyorlar. 6 rakamı onun mutlaka tutturduğunu görüyoruz. Öyleyse hem Allah-u Teala'nın evliyası, irfan sahibi hem de Rabbani ilminde sahibi. Mesela bir Pir-i Reis öyle bir harita yapıyor ki 15. asırda Kahire'nin 20 kilometre yukarısından çekilen bir fotoğrafla onun çektiği, onun yaptığı harita birbirine %100 uyuyor. Öyleyse bir takım insanlar var, Allah'ın Rabbani ilmine sahip ama bu Rabbani ilim aynı zamanda onu irfan sahibi de kılıyor. İşte bunlardan bir tanesi de biziz. Bugün atomlar konusundaki Allah-u Teala'nın bize öğrettikleri dünya ilminin muhakkak ki çok ötesinde. Öyleyse hem Allah-u Teala irfan sahibi kılıyor, hem de dilerse Rabbani ilimlerden fiziğe ait, kimyaya ait, bizim zamanımızda müsbet ilim denilen, aslında müsbet ilim olmayan birçok ilme ait Allah-u Teala dünyanın ulaşamadığı bilgileri de ulaştırıyor. Onun için fiziğin, kimyanın o standartlarına sahip kılan insanlar cennete ulaşacak olan bilgilerin sahibi, ilmin sahibi Allah-u Teala tarafından kılınmasalar bile Allah'ın yardımıyla o hedeflere ulaştıkları kesin. Öyleyse ilmi ikiye ayırıyoruz. Rabbani ilimler, zulmani ilimler. Rabbani ilimlerin bir kısmı insanları cennete ve dünya saadetine ulaştırıyor. Cennet saadetine ve dünya saadetine. Bir kısmı sadece ilim sahibi yapıyor. Allah razı olsun. Sonra sualin diğerine geçiyoruz. Üçüncü sual. Velayet makamlarında düşüncelerimizden derecat kaybediyor muyuz? Bir insanın düşüncelerinden derecat kaybetmesi onun suizanına düşmesiyle geçerlidir. Öyleyse insanlar hakkında eğer suizanda bulunursanız bu hepiniz için yanlış bir şey olur. Size mutlaka derecat kaybettirir. Velayet makamlarında da derecat kaybedersiniz. O makamlarda olmasanız da. Ama şimdi ihlasa ulaşmış, salaha ulaşmış olan birisi için bu geçerli değildir. Çünkü onun suizanda bulunabilmesi için nefsinde afetler olması lazım. Ama yok. Afetler olmadığı için de insanlar hakkında suizanda bulunması söz konusu değildir. Öğrenmek istediği her şeyi Allah'tan zaten soracak, cevabını alacaktır. Zanda bulunmasının anlamı da kalmıyor. Öyleyse şöyle yeniden bakalım. Velayet makamlarında düşüncelerimizden derecat kaybediyor muyuz suali? Evet. Kaybediyoruz. Ama kaybetmediğimiz yerde var. O yere dikkatle bakın ki orada zaten suizanda bulunmuyoruz. Öyleyse ne demiş Merkez Efendi? Her şey merkezinde demiş. Öyleyse her şey merkezinde. Allah razı olsun. Bir sual daha. Efendimiz, ilmin bittiği yerden ilmin ötesi irfan oluyorsa, irfanın bittiği bir yer ya da ötesi var mı? Hayır, yok. İrfan sonsuzdur. Sözlerimizin başında bir cümleyle meseleye dokunmuş ve kapatmıştık. Demiştik ki Allah ilmin sahibidir. Şimdi diyeceksiniz ki, diyorsun ki irfan ilmin ötesidir ve insanlardan bir kısmı ilmi aşıp irfan sahibi oluyor. E Allah-u Teala'ya diyorsun ki Allah ilmin sahibidir. Yani insanlar Allah'tan daha mı fazla bir ilmin ötesinin sahipleri? Hayır. Benim söylediğimin böyle bir düşünceyle uzaktan yakından alakası yok. Öyleyse niçin Allah-u Teala ilim sahibidir diyoruz da insanlar hem ilmin hem de irfanın, ilmin ötesi olan irfanın sahibi olabilirler diyoruz? Bu insanlara özgü bir ölçüdür. Öyleyse insanların ilmiyle Allah'ın ilmi arasında farklılık var. Nasıl bir farklılık var? Allah-u Teala buyuruyor. Diyor ki biz
1: Allah!
0: Her şeyi zıttıyla kaim kılarak çift yarattık. Şimdi Allah-u Teala'nın bu yaratma sistemine baktığımız zaman Allah'ın 6 tane alem yarattığını görüyoruz. Zahiri alemi yaratmış. Zahiri alem nedir? Fizik vücudumuzun alemidir. Yani şu gördüğünüz alem, koltuğa dokunabildiğiniz, bardağı elinize aldığınız ve içindekini içtiğiniz standartlarda bu fizik vücudumuza göre fizik bir alemin içindesiniz. İşte bu fizik standartlar ilim adı verilen bir statüyü gösterir. Fizik vücudumuz zahiri alem adı verilen bu fizik alemin bir parçasıdır. Ama bir de nefsimiz var. Nefsimiz zahiri alemin zıttı olan ve ölen bütün insanların nefslerinin hala yaşamakta oldukları, kıyamete kadar da yaşayacakları zahiri alemin zıttıdır. Öyleyse Allah Teala'nın dizaynına dikkatle bakın. Bu muhtevada zahiri alem ve berzah alemi birbirinin zıttı olarak Allah Teala tarafından çift yaratılmış. Sonra bir de ruhumuz var. Ruhumuz emr alemi. O alemin varlığı. Ve bir de şeytan var. Şeytan ve havanesi de onun zıttı olan sıfırın altında olan kesiminde zülmane alemde yaşayanlar. Öyleyse emr aleminin de bir zıttı var demek ki. Etti dört alem. Cinlerin yaşamakta olduğu alem nedir? Gayb alemi. Ve gayb aleminin daha ötesini de muhtevaya almamız lazım. Gayb alemi cinlerin yaşadığı alemdir. Onların da nefsleri, bütün yanarak ölen cinlerin nefslerinin yaşadığı onların berzah alemi. Ne oldu? Altı alem. Şimdi anlıyor muyuz Allah-u Teala niçin biz kainatı altı yönde yarattık diyor? Her bir alem için bir gününü, onların zıttı içinde bir gününü harcamış. Allah'a göre bir gün. Öyleyse çok farklı zaman parçalarından bahsediyoruz. Ama altı yön, yalnız altı tane zahir gün anlamına gelmez, altı zaman parçası demek. Allah'a göre altı tane zaman parçası ve üç asıl, üç zıt olmak üzere altı tane alem. Ama yedi tane alem var diyorsunuz diyeceksiniz. Evet, yedi tane alem var. Çünkü yedincisi yokluk. Eğer Allah-u Teala dördüncü bir alem yaratsaydı, onu zıttıyla beraber yaratacaktı. Alemlerin sayısı 8 olacaktı. Yoklukla beraber 9 olacaktı. Allah yaratırsa mutlaka zıttıyla kaim yaratır. Allah'ın yarattığı daima aslı ve zıttı olmak üzere çifttir. Onun için 6 yönde 6 alem yaratan Allah Teala 7.sini yaratmıyor. 7.si zaten yok. Yokluk. İşte Allah Teala bütün bu alemlerin sahibi. Öyleyse Allah ilmin sahibidir dediğimiz zaman Allah Teala zahiri alemin sahibidir, onun ilminin sahibidir. Zahiri alemin karşıtı olan berzah aleminin sahibidir. Onun da ilminin sahibidir. Yani Allah'a göre her ikisi de ilimdir. Onun bir belli hedefi açıp da daha ötesine gitmesine gerek yok. Bizim ilmin ötesine geçebilmemiz için berzah alemini tanımamız lazım. Allah Teala zaten berzah aleminin yaratıcısı. Bizim zahiri alemin ötesine geçebilmek için emr alemini tanımamız lazım, görmemiz lazım. O konuda bilgi sahibi olmamız lazım. Allah Teala zaten onun yaratıcısı. Öyleyse Allah Teala'nın ilminin ötesinde bir şey yok. Zahiri alem Allah'ın ilminin içinde. Biz de dünyada bu ilmin içindeyiz. Tamam. Ama zahiri alemin zıttı olan berzah aleminin hiç kimse ilim standartları içinde sahibi değildir. O ilmin sahibi değildir. O Allah'a göre ilim olan bu şey biz insanlara göre irfandır. İşte emr alemi de irfanın bir parçasını teşkil eder. Emr aleminin zıttı da irfanın bir başka parçasını temsil eder bizim için. Çünkü biz fizik alemin şuur standartları içinde fizik vücudumuzda olanlara bakarız. Sadece onun algılayabildiği alanı fizik olarak algılarız. Bunun adı ilimdir. Hadi şimdi beraber bakalım. Eksi sonsuzdan sıfıra kadar ulaşan dalga boylarından hiçbirini insanoğlu ne ses olarak, ne ışık olarak, ne renk olarak algılayamaz. Sıfırın biraz ötesinden başlayan artı sonsuza kadar ulaşan dalga boylarının sadece 5 milimle 11 milim arasında 6 milimlik bir bölümünü insan algılayabilir. İşte insanın ilmi bu kadar. Sonsuzda, sonsuzun yarısında sadece 6 milim. Düşünebiliyor musunuz? Kainatın en üstün varlığı olan yaratılan bu zavallı insana bakın. Allah'ın ilmini iki tane sonsuzluk olarak düşünün bir. Sıfırdan artı sonsuza kadar bir ilim. Allah'a göre ilim tabii. Sıfırdan eksi sonsuza kadar bir ikinci ilim. Sıfırdan eksi sonsuza kadar olandan hiçbir algılama nasibimiz yok. Cinler de o arada yani sıfırla eksi sonsuz arasında gene 6 milimlik bir bölümü kapsayabiliyorlar. Öyleyse muhtevanın bütünlüğüne dikkat edin. Bize göre zahiri alem bu alemdir. Ama cinlere göre bu alem zahiri alem değildir. Bu alem onlara göre zahiri alemin ötesidir. Sadece irfan sahipleri bizim alemimiz hakkında bilgi sahibidir onlarda. Öyleyse bütün bu statü içerisinde fizik vücudumuzun algılama alanının dışında kalan bütün sahalar bizim için irfandır. Ama Allah'a göre bütün o sahaları zahiri alemi de onun karşıtı olan berzah alemini de emr alemini de onun karşıtı olan zülmane alemini de gayb alemini de gayb aleminin berzah alemini de Allah yarattı. Bırakınız onlar hakkında bir ilmin sahibi olmasını, o ilmin öylesine sahip ki onları yaratıyor her şeyine. Öyleyse Allah'a göre hepsi ilimdir. Allah ilmin sahibidir. Ve bizim ilmimizi de irfanımızı da en üst seviye olan irfan kimdeyse hepsini ekleyin. Allah'ın ilminin yanında, irfanın yanında demiyorum. Allah'a göre irfan olayı yok. İrfan, bildiklerimizin, algılayabildiklerimizin, normal standartlarda algılayabildiklerimizin ötesine dönür. Allah-u Teala'ya göre normal standartlarda algılayamayacağı hiçbir şey yok. Çünkü bütün kainatı 6 tane alem olarak o yaratmış. Öyleyse şimdi anlaşıldı değil mi? Allah ilmin sahibidir. İnsansa hem ilmin hem de irfanın sahibidir demekten muradımızı ve söylediğimiz zaman irfan ilmin ötesidir. Ve insanlar ilmin ötesinin sahipleri olabilirler. O zaman Allah'ın ilmiyle insanın ilmini birbirine karıştırmayacaksınız. Sözlerimi yanlış algılamamaya çalışacaksınız. Allah'ın ilmi öyle bir sonsuz ilimdir ki Allah'ın o ilmi insanın hem ilmini hem irfanını kapsadığı gibi onun çok daha ötesini de kapsar. Şimdi bu açıklamanın ışığı altında suali size tekrar okuyorum. Efendimiz ilimin bittiği yerde ya da ilmin ötesi irfan oluyorsa irfanın bittiği bir yer ya da ötesi var mıdır? Eğer biz insan isek mutlaka bir yere kadar ilmin gene bir yere kadar irfanın algılama alanının sahibi olabilir. Ötesi hiçbir zaman biz insanlar için geçerli değildir. İşte onun için Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de Allah'ı kimse ihata edemez diyor. Onu bütün boyutlarıyla idrak edemez diyor. Ama o her şeyi idrak eder diyor. Elbette. Her şeyi yaratan o. Bırakınız idrak etmeyi. O idrakin ötesinde her şeyin sahibi ki idrake sahip olan bu insanı her şeyle yaratıyor. Fizik vücuduyla yaratıyor. 200 trilyon hücrenin sahibi. Her bir hücresinde 23 çift kromozom o kişiyi ayak tırnağının ucundan saçına kadar her şeyiyle yeniden yaratabilecek olan bütün özelliklerin sahibi. İşte Allah, ilmin sahibi olan Allah yaratırsa böyle yaratır. Şimdi bizim alemimize göre değerlendirdik olayı, ilmin sahibi olan Allah dedik. Bize göre şu fizik vücudumuz hakkında bilgilerin sahibi olduk mu? İlmin sahibiyiz. Ama Allah Teala bu insanı sadece fizik vücuttan ibaret yaratmamış. Onun nefsini de yaratmış. İşte ilmin ötesine geçtiniz. Allah Teala mı? Ötekini de yaratan. Ona göre nefsimiz de ilmin içerisinde. Ruhumuzu yaratmış. Diyor ki size ruhtan pek az şey verilmiştir. İşte o pek az şeyden şey verilen ruhun yaratıcısı gene Allah Teala. Öyleyse ruh da Allah Teala'ya göre irfan değildir. Sadece ilimdir. Onun bildiği, bütün muhtevasını en derin ilmiyle bildiği bir yaratık. Öyleyse biz zavallı insanların ilmini toplayın bir araya, irfanını toplayın ve Allah'ın söylediği Kur'an-ı Kerim'deki çok güzel bir yere ulaşacaksınız. Bütün ağaçlar kalem olsa, bütün denizlerde mürekkep olsa insanların yazabilecekleri şey Allah'ın ilminin yanında okyanusta bir damladır diyor. İlmimizde, irfanımızda, her şeyimizde okyanustan bir tane damlayı oluşturuyor. Onun için insanlar her yeni şey öğrendikçe bilmedikleri alan öğrendiklerinden çok daha büyük oranda büyüyor. Öyleyse Allah-u Teala'nın ilim ve irfan konusunda söylediklerini ait olduğu standartlarda değerlendirdiğiniz zaman okyanusta damlayı çok iyi idrak edeceksiniz. İşte bu sebepledir ki Allah'ın en çok sevgilileri Allah'la kendileri arasındaki farkı en büyük boyutlardan sezebilenlerdir. Bir damlayla okyanusun mukayesesi. O zaman gözyaşlarınız akar. Çünkü onun size verdiklerine karşı hiçbir şey yapamamanın aczini yaşarsınız. Ve bütün gönlünüzce ona bir şeyler yapmak istersiniz. Ona daha çok layık olmak için bir şeyler yapmak istersiniz. Ama size verilen yaşadığınızda sizin elinizdeki imkanlar, hayatınızın, varoluşunuzun imkanları buna hiçbir zaman imkan vermez. daha fazla bir şey yapamazsınız. Ve Allah-u Teala'nın size seni ben yarattım. Seni neye muktedir kıldıysam onu en iyi ben bilirim. Ne senden ne de başka hiç kimseden sizin yapabileceğinizden daha fazla bir şey istemem demesi sizin gözyaşlarınıza mani olamaz. Seccadelerin gözyaşlarınızdan sınandığı günden yaşayacaksınız. İşte bu sebeple yaşayacaksınız. Ona onun sizden alması gerekenleri veremediğinizin o korkunç eksikliğini yaşayacaksınız. O zaman ağlamanın ne olduğunu öğreneceksiniz. O zaman hatırlayın Risale etmelerinde Allah Teala'nın bize ne söylediğini. Senin gözyaşların Habibim katımızda en kıymetli hazinedir diyor. O gözyaşları acizin ifadesi. Allah'ın verdiklerine karşı hiçbir şey verememenin ifadesi. Yaşayacaksınız. Ne zaman fiziğin ötesine geçerseniz göreceksiniz ki siz de benim gibi aciz bir insansınız netice itibariyle. O ise her şeyin sahibi. Ve sizi düşünemeyeceğiniz kadar çok sever. Hiçbirinizden vazgeçmez. Siz ondan vazgeçmedikçe. Dikkat edin. Kim cehenneme gidecekse şunu kesinlikle bilin ki Allah Teala asla o kişiyi cehenneme atmak istememiştir. Hiç kimseyi Allah Teala oraya cehenneme atmak istemez. Atmaz da insanlar kendi kendilerini cehenneme atarlar. Hani ne diyorum? Boşlukta bir kılıç var. Misal olarak söylüyorum. Duruyor olduğu yerde. Cehenneme gitmek eğer kılıcı o kafasını o kılıca vurup da kesmekse insanlar kendileri giderler yaptıkları günahlarla. Her yeni günahıyla bir defa daha kılıca kafayı vurur. Her yeni günahıyla bir defa daha kılıca kafayı vurur. Sonunda kılıç o kafayı keser. Yani kişi cehenneme gider. Bu bir benzetme. Ama kılıç sizi kesmiyor. Siz kılıca kendinizi kestiriyorsunuz. Allah Teala sizi cehenneme atmıyor. Siz kendinizi cehenneme atıyorsunuz, götürüyorsunuz. Allah Teala iki tane uçak koymuş ortaya. Üzerine de yazmış. Bu uçak cennete gider diyor. Ama diyor bunun bedeli var. Allah'a ulaşmayı dileyeceksin diyor. Mürşide de ulaşacaksın diyor. Ondan sonra diyor zahmet olacak ama ruhunu da bana bir zahmet ulaştıracaksın diyor. Bunları yapanların hepsi diyor bu uçağa binip benim cennetime gider. Ama diyor yapmazsanız o zaman öteki uçak söz konusu. Bu uçak cehenneme gider. Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin uçağı, mürşidine ulaşmayanların uçağı, ruhunu Allah'a ulaştırmayanların uçağı. Sonra da başka iki tane daha uçak koymuş. Bu uçak diyor dünya mutluluğuna ulaştırır. Hani şu o cennete giden uçağın standartlarını yapıyorsun ya, ona bir şeyler daha ilave etmem lazım. Fizik vücudunu da bana teslim etmem lazım diyor ruhunu teslim ettikten sonra. Nefsini de bana teslim etmem lazım diyor. O zaman diyor bu uçak seni dünya saadetine ulaştırır. Öteki uçağı da diyor ki sen zaten daha cennete gitmenin standartlarını bile gerçekleştiremedin. Ama gerçekleştirseydin de fizik vücudunda nefsini de bana teslim etseydin sen de Allah'ın cennetine gidecektin. Aynı zamanda da dünya saadetine ulaşacaktın. İşte bu uçak seni dünyada mutsuzluğa ve birinci uçakta seni ancak cehenneme götürür. Kaideleri koymuş. Kartlar açık oynanıyor. Her şey gün gibi ortada. Ya aklınızı başınıza toplarsınız, Allah'ın sizin için farz kıldığı, sizi mutlak kurtuluşa götürecek olan hususları gerçekleştirirsiniz ya da gerçekleştirmezsiniz. O zaman da uçaklar sizi ait olduğunuz yere ulaştırır. Onunla Allah ile dost olursanız sevmeyi öğreneceksiniz. Onunla dost olursanız idrakinizin her geçen gün açıldığını göreceksiniz. Daimi zikre ulaştığınız zaman ona her şeyi sormak etkisine sahip olacaksınız. ve o zaman daha çok artacak aciziniz. Onu tanıdıkça ona köle olmak gereğini duyacaksınız. Ve kendinizi her şeyinizle ona teslim ettiğiniz zaman onun gerçek kölesi olacaksınız. İşte o zaman hürriyetlerin hepsi sizin. Sonsuz bir hürriyetin sahibi olacaksınız. O kadar çok şükredeceksiniz ki, o kadar çok hamd edeceksiniz ki ve arkasından da her ikisini de sonsuzda bir kadar bile gerçekleştiremediğinizin aczini yaşayacaksınız. Yani ona olan hamdiniz de, ona olan şükrünüz de sonsuzda birin bile gerçekleştirilemediğini gösteren bir göstergedir sadece. O her zaman sonsuzu temsil eder. Siz de her zaman bir hiçi. Siz giderek büyüyen bir sıfırsınız. Ben de öyleyim. Bunu onu tanıdıkça ait olduğu yere oturacaksınız. Size verdiklerini en iyi şekilde kullanmaya çalışın. Ona layık olmaya çalışın. Sizi mutlu edebilecek olan tek yaratıcı odur. Ve mutluluğu istiyorsanız Allah'tan başka bir yerde onu bulamayacağınızı kesin olarak bilmenizi istiyorum. Bu ilimler var ya, sizi irfana götürmek için bir vasıtadır sadece. Dünyadaki zevkleri ilimde yaşayamazsınız. Dünyadaki zevkleri irfanda yaşayabilirsiniz. Dikkat edin, cennet saadeti hemen elde edilen, 5-6 ayda mutlaka elde edilen ama kıyametten sonra yaşanan bir mutluluktur. Dünya saadeti 15-20 seneyi gözünüze alın.

kullanmadığınız için hatalısınız. Hep şeytanın oyunlarına kanan biri olarak yaşamayınızı devam ettirdiğiniz için hatalısınız. Allah'ın sizin için hedef gösterdiği mutluluğa ulaşmak konusunda gayretler gösterdiğinizi iddia edeceksiniz. Doğrudur. Ama bu gayretler eğer bir faydasız ilminize bulunuyorsa size fazla bir şey kazandıramaz. İşte ne zaman Allah'ın yolunda Allah'tan yardım alarak üst seviye bir tekamül gösterirseniz, ki bu daimi zikirle başlar, o zaman hayatın ve bu dünyanın gerçekten yaşanmaya değer bir yer olduğunu kesin olarak idrak edeceksiniz. Her şeyinizi ona vermek isteyeceksiniz. Yok olmak isteyeceksiniz. Onun öyle bir kölesi olmak isteyeceksiniz ki her şeyiniz sadece onun olsun. Bunu düşüncenizden fiile çıkardığınız zaman şu dünyadaki en mutlu insan siz olursunuz. Arkasında ne var biliyor musunuz? Her şeyinizi başkalarına adamınız var. Zamanınızı, sıhhatinizi, size verilen Allah'ın her şeyini. Eğer bir gün öyle olursanız size Allah-u Teala teminat veriyor ki en mutlu siz olursunuz. Ne kadar kendinizi Allah için tüketirseniz. İnsanlar ilmin ve irfanın neleri ihtiva ettiğini bilmeksizin bir hayat yaşarlar. Ve şeytan onları devamlı başkalarına baktırır. Kendi hatalarını arama zahmetine hiçbir zaman gitmezler. Hep başkalarını hatalı görürler, şikayet ederler. Tartışmalarında da hep kendilerini haklı çıkarmak gayretindedirler. Oysa ki siz ne zaman bir tartışma yaparsanız onlardan yana olduğunuzu ispat ettiğiniz zaman Allah'tan yanasınız. Bir gün ne demek istediğimi anlayacaksınız. O zamana kadar yaşamanız için dua ederim. Hayatımız birçok kardeşimizi tanımakla geçti. Benim yaşıtlarımdan birçok insan şimdi rahmetli. Kimi tanımışsak onlara Allah'ın güzelliklerini anlatmaya çalıştık. Birçoğu dedi ki ben önce ilmi öğrenirim, ondan sonra tasavvufa girerim. Ama ömürleri vefa etmedi. Gözümüzün önünde Allah'ın o güzelim cennetini ellerinin tersiyle iterek cehenneme ciğerlekli oldular. Hepsi bizi ayrı ayrı üzmüştür. Ama ne yazık ki yapabileceğimiz bir şey yok. Herkese Allah'ın güzelliklerini anlatmak bizim görevimiz. Bırakınız normal insanları, şu ilim adamlarının vaziyetine dikkatle bakın. Allah'ın onları da kurtuluşa ulaştıracak olan bütün reçetesini kaç yıldan beri, kaç on yıldan beri hep onlara öğretmeye çalışıyoruz. Alabildikleri o kadar az şey var ki Allah-u Teala'nın ne demek istediğini bu kadar gayretten sonra anlayabilirsiniz ancak. Onların kulaklarına vakıa koydum diyor. Seni diyor duyarlar ama işitmezler. İşitmedikleri sürece o ilim zannettikleri faydasız ilimler, hani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin faydasız ilimden Allah'a sığınırım dediği o faydasız ilimler onların ve

0: Onların ilmine bilmedikleri halde tabi olanların gidebilecekleri yer sadece cehennem. Ne kadar isterdim cehennemi görmelerini. Eğer görebilselerdi hiçbiri orada olmazdı. Öyleyse hepinizin Allah'ın hem ilminden hem de irfanından nasiplerinizi alarak Allah'ın bütün güzelliklerini en üst boyutta yaşamanızı diler. Hem cennet saadetinin hem dünya saadetinin sahibi olmanızı dualarımızla Allah-u Teala'dan talep ederiz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'ın selamına. Cennet mutluluğunuzu engelleyen sadece nefsinizin afetlerine hakim olamayışınız. Onlara şeytanın hakimiyeti. Ama bu silah size verilmiş. Zikrinizi arttırdıkça şeytanı sıfır noktasına kadar kapı dışarı edebilirsiniz. Öyleyse neden Allah'ın en üstün insandır dediğini şimdi anlıyor musunuz? Şeytan sizin üzerinizdeki hakimiyetini siz ona müsaade ettiğiniz sürece devam ettirir. Başlangıç noktası %100 afetlerinizi tesir eder. Zikre başladınız, daha 33 bin zikirde yarıyı aştınız. Nefsinizin kalbinin yarısından fazlasına artık şeytan kumanda edemiyor. Allah'ın nurları kumanda ediyor. Zikrinizi arttırdıkça daimi zikre doğru bu %51, 61, 71, 81, 91 %10-10 yükselecektir. Ve şeytanın hakimiyeti giderek sıfıra doğru yaklaşacaktır. Daimi zikirde sıfırlanacaktır. Öyleyse şeytanın üzerinizdeki hakimiyetine size verdiği mutsuzluğa mani olmak sizin elinizdedir. Siz bunu yapabilecek olan imkanların sahibisiniz. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, o güçlü değil, iblis güçlü değil, şeytan güçlü değil, siz güçlüsünüz. Anahtar sizde. Eğer o anahtarı kullanıp kendinizi müdafaa etmiyorsanız, şeytanla savaşmıyorsanız, o zaman hatayı şeytana yükleyemezsiniz. İblis bunun için yaşıyor. Size düşmanlık etmek için var. Sonsuz hayatını bütün insanları kendisiyle beraber cehenneme taşımak için kullanıyor. Öyleyse onu devreden çıkarmak sizin yetkinizde. Öyleyse sorabilir miyim? Neden o büyük gayretin sahibi değilsiniz? Onu bütünüyle devreden çıkaracak olan daimi zikirdir. Neden her geçen gün daha çok zikretmiyorsunuz? İblis size tesir ettiği için. İşte artık düşmanınızı tanıyorsunuz. Ona bu imkanı vermemelisiniz. El-Fatiha ve as-salavat ve izzullahi Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın fikir sohbetini yapmak üzere bir aradayız. Vahiy müessesesi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle tabiatıyla bitmemiştir. Bu bir dizayn meselesi ki insanlar asırlardan beri peygamberlere olan saygılarından dolayı bir karara varmışlar. Kur'an-ı Kerim'in
1: hükümlerine hiç aldırmadan bir karar almışlar. Demişler ki Allah peygamberlere vahyeder, peygamberlerin dışındaki insanları ise Allah'ın verdiği şey ilhamdır. Kur'an-ı Kerim ayetleri hiç dikkate alınmadan insanlar tarafından uydurulmuş bir masal bu. Ve öyle bir zaman parçasına ulaşmışız ki asırlardan beri bu söylene söylene Allah peygamberlerine vahyeder, peygamberlerin dışındaki hiç kimseye vahyetmez. Onlara Allah Teala'nın söylediği şey, verdiği ilhamdır. Bu söz asırlardan beri insanların kafalarına nakşedilen bugüne ulaşılmış. Ve bugün bütün din alimleri bu konuda karara varmışlar. Muhakkak ki peygamberler Allah Teala'nın en kıymetli bendeleridir. Bir evliyanın bir peygamberle aynı seviyede bulunması düşünülemez. Peygamberler daima üstündürler. İşte Kur'an-ı Kerim'de peygamber adını ver, Allah-u Teala'nın peygamber adını verdiği kişiler nebiler olarak vasıflandırılıyor. Nebiler olarak geçiyor. Kur'an-ı Kerim boyunca nerede nebi kelimesi geçmişse onun bir peygamber olduğunu görüyoruz. Resul kelimesi için aynı şeyler geçerli değil. İşte bu nebilerin sonuncusu bildiğiniz gibi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem içinizden hiçbir erkeğin babası değildir. O Allah'ın Resulüdür ve Hatem-ül Enbiya'dır. Nebilerin sonuncusudur. İşte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in nebilerin sonuncusu olması, peygamberlerin sonuncusu olması dolayısıyla birçok yanlış şey ortaya çıkmış. Buna izafe eden. Madem ki diyorlar o son nebidir, aynı zamanda son Resul olması lazım. Ve buradan hareketle son mürşit oydu, ondan başka mürşit gelmeyecektir diyorlar. Ve son peygamber olarak Allah-u Teala ona vahyetmiştir. Ondan sonra Allah-u Teala'nın hiç kimseye vahyetmesi mümkün değildir. Vahiy müessesesi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le kapatılmıştır, bitmiştir iddiasında insanlar. Tabiatıyla bu iddia sadece suya yazılmış bir yazı gibi insanların kendi kendine verdikleri bir kararı ifade ediyor. Eğer Kur'an-ı Kerim ayetlerine baksaydılar, Kur'an'ı bilseydiler hiçbir zaman böyle yanlış şeyler söylemeleri söz konusu değildi. Kur'an-ı Kerim'de farklı şeyler görüyoruz. Bırakınız peygamber olmayan bir insana arıya bile Allah-u Teala'nın vahyettiğini görüyoruz. Nahl Suresinin 68. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala biz arıya vahyettik ki diyor. O bal almak konusundaki gerekli yollara çıksın da insan için bir şifa olan balı üretsin diye. Allah-u Teala burada vahiy kelimesini kullanmış. Arıya vahyettiğini söylüyor. Yani bir Allah-u Teala'nın bir insana vahyetmesi bir tarafa, arıya vahyettiğini açıkça ifade buyurduğu bir sistem var. Yetmez, Zilzal Suresinin 5. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala'nın yerlere ve göklere vahyettiğini görüyoruz. Hayır, ilham vermiyor. Ne arıya, ne yerlere göklere ilham vermiyor. Şimdi biz bunları söylediğimiz zaman işte Allah-u Teala değil bir insana, peygamber olmayan bir kişiye arıya bile vahyetmiş dediğimiz zaman arıya vahyeder diyorlar. O diyorlar bir hayvan. Arıya vahyeder Allah-u Teala. İnsan ondan üstün değil mi? Olabilir. Ama insana vahyetmez diyorlar. İnsanlardan yalnız peygamberlere vahyeder. Allah-u Teala Maide Suresinin 111. ayet-i kerimesinde Diyor ki biz Hazreti Musa, Hazreti İsa'nın havarilerine vahyettik diyor. Hazreti İsa'nın havarilerine vahyettik diyor. İlham ettik demiyor. Vahyettik diyor. Hiç kimse Hazreti İsa'nın havarilerinin peygamber olduğunu iddia edemez. Öyleyse buna ne kulp takacaklarını çok merak ediyoruz. Ama bu istikamette sessiz kalmakla veya bunlar bizi alakadar etmiyor demekle insanlar konuların içinden sıyrılmasını biliyor. Ama asıl olan Kur'an-ı Kerim'se, Allah'ın kitabı Kur'an-ı Kerim'se, o zaman Kur'an-ı Kerim'in sözü asıldır, insanların değil. Kütüb-i Sitte ile insanlar Kur'an'ı kendilerine uydurmaya çalışıyorlar. Oysa ki Kur'an-ı Kerim açık ve kesin hükmünü koyar, bütün kitaplar ona uymak mecburiyetindedir. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de Maide Suresinin 111. ayet-i kerimesinde diyorsa ki biz Hazreti İsa'nın havarilerine vahyettik, olay kesinleşmiştir. Demek ki Allah-u Teala peygamberlerin dışındaki insanlara da vahyediyor. Sadece bu kadar değil, Allah-u Teala diyor ki biz Hazreti Musa'nın annesine vahyettik diyor. O elindeki sepeti Nil Nehri'ne bırak diye biz Hazreti Musa'nın annesine vahyettik diyor. Hazreti Musa'nın annesi bildiğiniz gibi tabiatıyla bir peygamber olamaz. Her şeyden evvel bir kadın. Öbür taraftan Allah-u Teala'nın Hazreti Meryem'e vahyettiğini görüyoruz. Hazreti Zekeriya ne zaman diyor Hazreti Meryem'in odasına girse orada yazın kış meyveleri, kışında yaz meyveleri buluyordu. Hazreti Meryem'e bunlar nereden geliyor diye sorduğunda Meryem cevap veriyordu Allah'tan. Allah-u Teala'nın Hazreti Meryem'e vahyettiğini biliyoruz. Ve vahiy meselesi Allah-u Teala tarafından daha açık bir şekilde de ifade buyurulmuş. Diyor ki Allah'ın hiçbir insanla konuşması olmamıştır. İlla vahiyle. Eğer yani Allah-u Teala bir kişiyle insanlardan bir kişiyle konuşursa, konuşma karşılıklı mükalemedir. Yani ilham vermek, bir kişinin darda kaldığı bir an kalbine Allah-u Teala'dan bir kelimenin ulaştırılması, birkaç kelimenin ulaştırılması, bir şiirin, bir mısranın ulaştırılması ve böylece kişiyi o düşünce standartları içinde en güzeli ulaştırması Allah-u Teala'nın. Ama ondan bir cevap beklemiyor Allah-u Teala. O da Allah'ın sözlerini normal standartlarda işitemiyor. Ancak Allah-u Teala ona bir ilhamda bulunmuş ve olay bitmiş. Karşılıklı bir konuşma söz konusu değil. Ama Allah-u Teala bu hangi surenin 51. ayet-i kerimesindeydi? Şura suresinin 51. ayet-i kerimesinde diyor ki Allah'ın hiçbir insanla konuşması olmamıştır. Hiçbir beşerle konuşması olmamıştır. İlla vahyle veya bir perdenin arkasından veya bir Resul göndererek. Şimdi olaya baktığımız zaman bir defa ana fikir, ayet-i kerimedeki Şura 51'deki ana fikir, Allah insanlarla yalnız ve yalnız vahiy yoluyla konuşur. Bunu direkt olarak yapmazsa bir perdenin arkasından konuşur. Veya Cebrail Aleyhisselam'ı bir Resul olan meleği kullanır. Onun vasıtasıyla ulaşır. Mesela Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a çoğu zaman Kur'an'ın parçalarını Cebrail Aleyhisselam getirmiştir. Bazılarını Allah-u Teala direkt olarak onun kalbine vahyetmiştir. Ve direkt olarak vahyettiğini de açık açık söylüyor Allah-u Teala. Diyor ki, Habibim sana biz Kur'an-ı Kerim'i vahyettiğimiz zaman onları ezberleyeceğim diye kendini yormana gerek yok. Onu senin kalbine indirebilen Allah, kalbine nakşetmeye de kadirdir. Yani Allah Teala diyor ki bir başka ayet-i kerimesinde, sana diyor şiir yazdırmadık, bu yakışmazdı da. Sen yürüyen bir Kur'an-ı Kerim'sin diyor. Kur'an-ı Kerim'i Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in kalbine indirmiş, nakşetmiş ve bu nakşin başlangıcını görüyoruz. Vahiy müessesesi onda bütünleşmiştir. Başlangıcına bakıyoruz. Alak suresinde Allah Teala'nın söylediği sadece bakın. 40 yaşında Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem her sene çıktığı gibi Hira Dağı'ndaki mağaraya çıkmış ve yanına kuru ekmekle su almış ve bütün insanlardan ayrılmış, inzivaya çekilmiş. Bir ay süreyle 40 yaşında olduğu zaman Cebrail aleyhisselam ona görünüyor, bembeyazın seviyesinde bir insan hüviyetinde görünüyor. Ona doğru bir adım atıyor ve ikra diyor, oku. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor, ben okumak bilmiyorum. Ben ümmiyim diyor. Cebrail aleyhisselam bir adım daha atıyor, gene diyor oku. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den aynı cevabı alıyor, ben okumak bilmiyorum. Üçüncü adımda Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ulaşan Cebrail aleyhisselam onu kucaklıyor sımsıkı, ve Allah Teala'dan gelen cezbe Cebrail aleyhisselama geliyor. Oradan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme geçiyor. İkisi birden şiddetle sarsılıyorlar. İşte bu sarsılma müessesesini vücuda getiren Allah'ın cezbesidir. Peki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ümmi olduğu halde Allah'ın emrini yerine getirmiş okumuş mudur? Elbette okumuştur. Neyi okumuştur? Kur'an-ı Kerim'i baştan sona okumuştur. Kur'an-ı Kerim adlı kitabı açarak onun sayfalarından Arapça metinden mi okumuştur? Hayır. Kalbindeki Kur'an'ı okumuştur. Ama okumuştur. Allah'ın ikra emri, ikra bi ismi Rabbiki emri, Rabbinin emri gerçekleşmiştir. Böylece gördüğümüz şey odur ki Allah Teala'nın indinde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in kalbine yazılan Kur'an-ı Kerim onun tarafından bütün boyutlarıyla okunmuştur, emir gerçekleşmiştir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu dünya üzerindeki harfleri gene okumadı. Okumasını gene öğrenmedi. Ama kalbindeki Kur'an-ı Kerim'i okuması yeterliydi. Onu okuyordu. Okumayı da her zaman başardı. Öyleyse ne görüyoruz? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Allah-u Teala vahiy ediyordu. Kur'an-ı Kerim'i onun kalbine indiren Allah'tır. Bir kısmını Cebrail aleyhisselam vasıtasıyla, bir kısmını direkt olarak onun kalbine yazdıran Allah'tır. İşte bu yazı vahiy yoluyla yapılıyordu. Ve tabiatıyla peygamberlere gelen, bütün peygamberlere gelen vahiydi. Ama vahyi peygamberlerle hudutlu kılmak ve yalnız peygamberlere Allah-u Teala vahyediyor demek Kur'an-ı Kerim'in hükümlerine uymamakta ters düşmektedir. İşte biz onunla vazifeliyiz ki nerede Kur'an-ı Kerim'e ters düşen bir yanlışlık varsa onu düzeltmek. İşte bu hüküm yanlıştır. Allah peygamberlerine vahyeder, peygamberlerin dışındaki insanlara vahyetmez. Onları sadece ilham verir demek yanlıştır. Allah Teala söylediğimiz gibi açıkça Hazreti İsa'nın havarilerine vahyettiğini, Hazreti Musa'nın annesine vahyettiğini söylüyor. Her iki olayda da açık ve kesin şekilde Allah'ın vahyinin bir peygambere değil, peygamberin dışındaki insanlara yapıldığını kesin olarak tespit ediyoruz. Tabii eğer bizim insanlara sorarsanız diyorlar ki mesela o zaman vardı, o zaman eskiden Allah Teala vahyediyordu ama artık vahyetmez. Daha açık konuşmak gerekirse herkese vahyeder ama sana vahyetmez diye sevgili Yaşar Nuri Öztürk kardeşimiz bize söylemişti. Hatta şöyle bir şey de sormuştu. Allah bana vahyeder mi? Biz de sana vahyetmez dedik. Allah Teala'nın kime vahyedeceği çok açık ve kesin bir şekilde bellidir. Bir insanın kalbinin Allah'ın nurlarıyla dolması lazım ki Allah Teala ona vahyetsin. Yani kalbi kapkara olan insanlar, zikir yapmayan insanlar, bir müşüle tabi olmayan insanlar nelerine güvenerek Allah Teala'nın kendilerine de vahyetmesi gerektiğini düşünüyorlar. Onu anlamak pek mümkün değil. Yani sonuca ulaşıyorum. Allah Teala peygamberlerin dışındaki insanlara da vahyettiğini son derece açık bir şekilde söylemiş Kur'an-ı Kerim'de. Öyleyse peygamberlerin dışında hiç kimseye Allah vahyetmez. Son peygamberde madem ki Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'dir, öyleyse vahiy meselesi onunla kesilmiştir. Artık Allah'ın kimseye vahyetmesi mümkün değildir diye bir düşünce, gördüğünüz gibi Kur'an'ın ruhuna ve lafzına uymamaktadır. Öyleyse bu yanlış mutlaka düzeltilmelidir. İşte bu istikamette konuşmamız. Vahiy müessesesiyle Allah Teala'nın insanlara kitap yazdırması mümkün müdür? Peygamberlerin dışındaki insanlara Allah'ın kitap yazdırması mümkün müdür? Elbette mümkündür. İşte Mesnevi'nin dibaçesine baktığımız zaman, yani girizgahına baktığımız zaman, başlangıç konuşmasına baktığımız zaman diyor ki Mevlana Celaleddin Rumi, bu kitabı bize Allah yazdırdı diyor. Bu kitabın ne önünden ne ardından kötülük bu kitaba ulaşamaz diyor. Batıl bu kitaba ulaşamaz diyor. Bu kitabı bize Allah yazdırdı diyor. Öyleyse Allah'ın Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri'ne vahyettiğini görüyoruz. Ve onunla bir oluşma söz konusu. Bildiğiniz gibi Mesnevi ciddi bir kitaptır. Ve gerçekten hikmetlerle doludur. Mevlana hakkında onun gerçek bir evliya olduğu konusunda yüzlerce kıssa anlatılır. Bir tanesinde biz anlatalım. Şems Hazretleri Mevlana ile tanıştıktan sonra, Mevlana Şems Hazretlerine tabi olduktan sonra Mevlana'nın kitapları kendisi için çok kıymetli ama adım adım da tasavvufa giriyor. Ve birisiyle yaptığı bir tartışmada Mevlana tartışmayı kazanıyor ve Şems Hazretleri Mevlana'ya bir küçücük noktada itiraz edecek oluyor. Mevlana Celaleddin Rumi diyor ki sen ondan anlamazsın diyor. Ben diyor bugüne kadar kaç kişiyle bunun tartışmasını yaptım ve o insanlara ben hep galip geldim. Şems Hazretleri'nin sesini çıkarmamış. Hangi kitapta yazıyor bu diyor. Gösteriyor da şu kitapta diye. O kitapta dahil olmak üzere ne kadar kitap varsa Şems Hazretleri almış, hepsini havuza atmış. Mevlana daha henüz tasavvufun hudutları içine girememiş. Daha yeni tabi olmuş. Saçını başını yolmuş. Çünkü bütün sermayesi o kitaplar. O kitaplardan öğrenip başkalarıyla tartışıp onları yenmek en büyük zevki. Ve kitaplar ıslanıp da gidince Mevlana'nın bütün tüyleri diken diken olmuş. Hırsından ağlayacak durumda Şems Hazretleri de havuzun içinden kitapları birer birer almış diye üfürmüş kitaplara. Hepsinden de tozlar çıkıyor kitapların. Mevlana'nın gözleri fal taşı gibi açılmış demiş. Bu kitaplar ıslak değil. E değil tabii demiş. Neden ıslansın? İyi ama demiş sen onları havuza attın. Attım demiş. E havuza attığın halde demiş ıslanmadı kitaplar. Buradan demiş tozlar çıkıyor sen üfürdüğün zaman görüyorum. Bu nasıl iş? O zaman demiş ki Şems Hazretleri işte demiş sen de demiş bunu anlamazsın demiş. Sonra Mevlana'nın tasavvufa aşık olduğunu görüyoruz. Tasavvufu bütün boyutları yaşadığını, aynı kerametlerin onda da tezahür ettiğini görüyoruz. Ve eskiden her zaman tartışma yaptığı ve her zaman onu yendiği bir molla geliyor Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri'ni ziyarete. Ve Mevlana da o sırada sema yapıyor dönerek. Molla da Kur'an-ı Kerim okuyor. Ne zaman bir secde ayetine gelse, secde ayetini okurken Mevlana Celaleddin Rumi mutlaka secde ediyor. Şimdi adam bir denemiş, iki denemiş, tekrar geri dönmüş. Tekrar secde ayetini okumuş. Yalnız secde ayetini okuduğu anlarda mutlaka secde ediyor. Bunların hepsinin arkasında hikmetler var. Allah Teala'nın dostları bir takım özelliklerin sahibidir. İşte Allah Teala Mevlana Celaleddin Rumi'ye vahyetmiş ve ona Mesnevi'yi yazdırmış ve Mevlana bunu kitabın başına yazmakta hiçbir sakınca görmemiş. Bu kitabı diyor bize Allah Teala vahyederek yazdırdı diyor. Ve diyor bu kitaba batıl ne önden ne arkadan yaklaşamaz diyor. Allah Teala Kur'an-ı Kerim için söylüyor bunu. Bu kitaba batıl ne önden ne arkadan yaklaşamaz diyor. Mevlana diyor bu kitabı da bana Allah yazdırdı diyor. Mevlana Celaleddin Rumi bir peygamber miydi? Hayır. Allah'ın bir evliyasıydı. Ama Allah'ın kendisine kitap yazdırdığı bir vaka. Peki Abdülkadir Geylani Hazretleri? Abdülkadir Geylani Hazretleri hiç çekinmemiştir vahiy kelimesini kullanmaya. Her zaman Allah Teala'nın kendisine vahyettiğini söylüyor. Sohbetler kitabında diyor ki, ben diyor size bazen kızmış görünürüm diyor. Yüksek sesle konuşurum diyor. Size diyor belki bağırıp çağırırım diyor. Ben edersiniz ki diyor onu ben yapıyorum. Halbuki diyor onları söylememi Allah vahyediyor bana diyor. Size diyor kızan ben değilim. O da ona gelince diyor Allah'a gelince hiç kızmaz. Ama beni kızmış gibi gösterir. Bana vahyeder. Benim ağzımdan onu dinlersiniz diyor. Allah-u Teala'yı gördüğünü söylüyor. Onunla her zaman konuştuğunu, Allah-u Teala'nın her zaman vahiy aldığını söylüyor. Abdülkadir Geylani Hazretleri. Sonra bizim Yunus'a bakıyoruz. Yunus diyor ki Allah-u Teala diyor bana bunları diyor yazdırır diyor. Allah'ın söylediklerini yazarım ben diyor. İbrahim Hakkı Erzurumlu'ya Allah-u Teala marifetnameyi yazdırıyor. Marifetnameye dikkatle bakın. NASA'da uzay araştırmalarının temelini teşkil ediyor. Rahmetli Nurbaki bir sohbetimizde bana demişti ki Erzurum'da İbrahim Hakkı Hazretleri'nin yıl dönümünde ziyarete gittim onu. Ve gördüm ki kabrinde biz uzayı, fezayı Tilla'nın sokaklarından daha iyi biliriz yazıyor. İşte o daha iyi bilen kişinin marifetnamesi NASA'nın uzay araştırmalarında öğretici kitap olarak kullanılıyor. Kim yazdırmış Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri'ne o kitabı? Kendisi öyle söylüyor. Allah yazdırdı bana bunu diyor. O kadar mı? Eşref Rumi Hazretleri hazırladığı divanı Allah'ın kendisine yazdırdığını söylüyor. Ahmet Yesevi Hazretleri Allah bana dedi ben de size böyle kitapları yazarak onları aynı şeyleri ben de size diyorum diyor. Allah'ın bana söylediklerini diyor vahyettiklerini size söylüyorum diyor. Öyleyse daha gelelim, zamanımıza gelelim. Bizden evvel Allah Teala sahibi Nursi Hazretlerine, dikkat edin, Nurs köyünden olduğu için Nursi deniyor soyadına, yani mahlasına. Said-i Nursi Hazretleri'ne 130 küsur kitap yazdırıyor Allah-u Teala. O da açık açık bu kitapları kendisine Allah'ın yazdırdığını söylüyor. Şimdi kitapların adına bakalım. Risaletün Nur. Allah-u Teala'nın bize yazdırdığı kitabın adına bakalım. Risaletün Nur'a. Birisi Arapçası Risaletün Nur. Birisi Türkçesi Risaletün Nur'a. Allah-u Teala'nın Said-i Nursi Hazretleri'ne yazdırdığı kitaplar insanlar tarafından bu kadar büyük bir tepkiyle karşılanmamış. Ama Rabbimizin bize yazdırdığı Risalet Nurlarının düşmanı olmayan kimse kalmadı din çevresinde. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yüksek heyeti bir rapor hazırladı bizim Risalet Nurları hakkında. Oradan 28 tane alıntı yapmışlar. Onları birer birer yazmışlar. En sonunda demişler ki bunları açıklamaya gerek yok. Bunu kim yazmışsa ya Allah'ın dininden hiçbir şey bilmiyordur. Çünkü bütün yazdıkları Kur'an-ı Kerim'e ters düşmektedir. Ya da bu adam delidir. Bunu yazıp raporu bitirmişler. Ama onların söylediklerine itiraz eden birisi var. Onu o rapora almamışlar. Bize ulaştırdıkları raporda o itiraz eden kişinin sözleri yok. O diyor ki, hayır diyor, söylediğiniz gibi bir durum yok. Burada bir peygamberlik iddiası da yok. Allah'ın söylediğine ters düşen bir şey de yok. Bunları diyor, sizin söylediğinizi kabul etmiyorum diyor. Ve Allah Teala bize de onlara bir cevap yazdırdı. Cevap yayınlandı biliyorsunuz. Mesaret Nurları'nın ilavesinde o da var. Ve biz ispat ettik ki böyle söyleyen insanlara o kitapta Allah'ın bize yazdırdığı her şey Kur'an-ı Kerim'deki ayetlere %100 uygundur. Hiçbir şey Kur'an-ı Kerim'e ters düşmemektedir. Onların yazılan şeylerin Kur'an-ı Kerim'e ters düştüğünü iddia etmekle Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Yüksek Din Kurulu din konusunda bir sıfır olduğunu ispat etmiştir. Ve bizim onlara gönderdiğimiz yazıya hiçbir cevap veremediler. Bir sessizlik kapladı Diyanet İşleri Başkanlığı'nı. Hiçbirine cevap veremediler. Çünkü her birinin 28 tane alıntının her birinin Kur'an-ı Kerim'e tam olarak uygun olduğunu Rabbimiz bize yazdırdığı yazılarla onlara ispat etti. Öyleyse Risalet Nurları'nda ayetlerin varlığı ne ifade eder? Ooo, kıyametler koptu. Allah peygamberlerden başkasına ayet vermez. İnsanlar bunları söylüyor ama Kur'an-ı Kerim'de Araf suresinin 175. ayet-i kerimesi tam tersini söylüyor. Diyor ki Allah Teala, abimin sen onlara o kişiden de bahset ki biz ona ayetlerimizi indirmiştik. Sonradan o şeytana uydu ve gavillerden oldu. Ne yapmış Allah Teala? Ayetler indirmiş bir insana. Bir adam. Üstelik de bu kişi sonradan şeytana uyan birisi. Bırakınız Allah Teala'nın bir evliyasını, bir velisini, şeytana uyan bir adama bile Allah Teala kitaplar ayet indirdiğini söylüyor. Öyleyse Risalet Nurlarına dikkatle bakın. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki her devrin bir kitabı vardır. Bunu söylemeden evvel söylediği asıl ifadeye dikkatinizi çekmek istiyorum. Allah'ın hiçbir Resulü yoktur ki ona indirilen ayetler Allah'ın izniyle indirilmiş olmasın. Başlangıçta Allah Teala'nın bize yazdığı Risalet Nurları'nın başlangıç sayfasına birinci ve ikinci sayfalar birine Allah'ın izniyle indirilmiştir. İkincisine de bi iznillahi teala münzeldir diyor Allah Teala. Biz daha o zaman bu kelimelerin manasını bilmiyoruz. Bize bunlar yazdırıldığı zaman münzeldir. Bi iznillahi teala. Allah Teala ne demek istiyor? İşte Kur'an'daki o ayet-i kerimeyle onun arasındaki ilişkiyi kuruyor. Buna diyor bu izni biz verdik. Bizim iznimizle bu kitap indirildi. Bu kitap bu kişiye bizim iznimizle yazdırıldı ve birleşiyor. Allah'ın Resullerine indirirken mutlaka müsaadeye tabi olduğu o ayette yazılı. Her devrin bir kitabı vardır. Hiçbir Resulümüz yoktur ki biz ona kitap indirdiğimiz zaman bizim müsaademizle indirilmiş olmasın diyor Allah Teala. Öyleyse açıklamaları yerliye oturttuğumuz zaman bir de bakıyoruz ki Allah Teala sadece bize değil ne kadar çok insana sayfalar yazdırmış, kitaplar yazdırmış, çok şeyler yapmış. Öyleyse bir yerlere ulaşıyoruz. Saydığımız hazretlerine Allah Teala 130 küsur kitap yazdırmış. Risalet-i Nur'ları, Risalet-i Nur külliyatından 130 küsur kitap. O da açık açık o kitapları kendisine Allah'ın yazdırdığını hiç çekinmeden söylüyor. Öyleyse asırlar boyunca Allah'ın dostlarına yazdırdığı birçok kitap oluşmuş. Bu kitapların hiçbirisi, peygamberlerin dışındaki insanlara yazdırılan kitapların hiçbirisi bir şeriat kitabı değil. Hepsi bir sohbet kitabı. Ve Allah-u Teala'nın bize yazdırdığı Risalet Nurları da onlar gibi sadece bir sohbet kitabı. Şimdi insanlar bize olan öfkelerini yenemeyen insanlar diyorlar ki yani Kur'an-ı Kerim'de eksikler mi vardı ki Allah-u Teala sana da kitap yazdırdı? Kur'an-ı Kerim'de eksik olduğu için mi Allah-u Teala Mevla'ya celayetine, celayetini Rumi'ye o kitabı yazdırmış? Allah-u Teala Yunus'a yazdırmış, Allah-u Teala Erzurum'a İzahmet Hazretleri'ne yazdırmış, Hoca Ahmet Yesevi'ye yazdırmış. Allah-u Teala'nın yazdırdığı o kitaplar hep Kur'an-ı Kerim'de eksiklik olduğu için mi yazdırılmış? Neden bize bunu söylemek gereğini duyuyor insanlar? Allah'ın bize yazdırdığı kitaba tahammül edemedikleri için. Nefslerindeki şeytanın tesiri onların bize düşman olmasına sebebiyet veriyor sadece. Ve Allah-u Teala'nın indinde böyle bir hedefe Allah-u Teala bizi yürütürken bir iddianın sahibi olduğumuz iddiaları da asılsız çıkıyor. Bize diyorlar ki madem ki böyledir Allah-u Teala sana bu kitabı yazdırmış sen o zaman peygamberlik iddiasındasın. Allah-u Teala bu kitapta bizim Resul olduğumuzu söylüyor. Aslında saydığımız sadedir de zamanının Resulüydü. Ve bu sebeple Allah-u Teala'nın ona indirdiği kitabın adı da Risalet-i Nur'dur. Yani bize Türkçesini yazdırmış Risalet-i Nur'ları, ona da Arapçasını yazdırmış Risalet-i Nur diye. Ve o da Beyazıt-ı Beslemi Hazretleri de çok şeyler söylüyor bu istikamette. Allah-u Teala'dan vahiy alan bu büyükler çok şeyler söylüyor. İşte Said-i Nursi Hazretleri Mehdi Aleyhisselam hakkında yazdığı yazılarda birçok gerçeği ortaya koymuş. Onun diyor ilk açıklamaları 1979-80 seneden arasındadır diyor. Allah Teala Kur'an'ı o kitapta yani bize yazdığı Risalet Nurlarında bizim bu görevle, mehdilik göreviyle görevlendirildiğimizi yazıyor. Ve bunu yazdığı zaman da Allah Teala bizi bu görevle vazifeli kılmış oluyor. Ve bunu çekemeyen insanlar bizim için hayır diyorlar, öyle bir şey olamaz. Ve bir sürü masallar anlatıyorlar. Allah Teala onlardan müsaade mi alacaktı bize bu vazifeyi verirken? Yoksa Allah Teala'yı yönlendirmek onların işi mi? Seçimi Allah yapar. Bizi seçmişse bizi sevdiğinden ver ve o kitap boyunca Allah Teala hep bize sevgisini ifade ediyor. O kitap bizim peygamber olmadığımızı kesin şekilde ispat ediyor. Allah Teala orada diyor ki sen peygamber değilsin. Sen sadece bir habercisin. Ayrıca diyor ki peygamberlerin dışında bir kişiye ilk defa biz Cebrail Aleyhisselam'ı gösteriyoruz diyor. Peygamberlerin dışında bir kişi. Biz peygamber değiliz. Hiçbir zaman peygamber olduğumuzu iddia etmedik. Hep soruyoruz, yahu diyoruz ne zaman söylemişiz biz peygamber olduğumuzu? Hiç kimse bunun cevabını veremiyor. Ama diyorlar olsun sen peygamberlik iddiasındadır. Diyorum ki yahu ben işte burada benim. Ben varım ve ben diyorum ki size ben peygamber değilim. Peygamber olmadığını ifade eden bir insan nasıl olur da peygamberlik iddiasında bulunabilir? Yaşadığının sözünü hatırlayacaksınız. Yani sen böyle söyleyerek diyor haşa Allah-u Teala'yı kündeye mi getireceksin? Bu kadar yani söyleyecek kelime bulamıyorum. Bu kadar düşük bir seviyede Allah'la muhatap olunabilir mi? Ama böyle insanlar görüyorsunuz ki hep var olmakta devam edecek. İşte Allah-u Teala'nın muhtevasına dikkatle bakın. Her devirde kitaplar vardır. İşte bizden evvel Said-i Nursi Hazretleri kitaplar yazmış ve zamanının müceddidiydi. Her 100 senede bir gelen müceddidlerden bir tanesi de biziz. Kim bugünkü standartlarda bizim gibi Kur'an'ı açıklayabilir? Var mı böyle bir insan? Hepsinin boyunun ölçüsünün ne olduğunu gördünüz. Kur'an-ı Kerim'in ne lafından ne ruhundan haberdar değiller. Ve Allah-u Teala'nın bize verdiği görev Kur'an-ı Kerim'deki asıllar neyse onların bu zamanda da yerlerine oturması. Ne yapmış insanlar? Kur'an'ın bütün kavramlarını değiştirmişler. İşte bir misal hidayet kavramı. 23 tane Kur'an-ı Kerim meali satılıyor. 23 Kur'an-ı Kerim mealinin hepsinde nerede hidayet kelimesi geçmişse doğru yol kelimesi kullanılmış Türkçe. Hidayet yol değildir. Hidayet insan ruhunun o kişi ölmeden evvel Allah'a ulaşmasıdır. Bir vesiledir, bir fenomendir. Bir işlevdir. Ruh vücuttan ayrılır. Seyir-i sülük adlı bir yolculukla Allah'a doğru sırat-ı müstakim üzerinden 7 kat aşarak yoluna devam eder. En sonunda sıfatın müntahaya ulaşır. Onu aşıp yokluğa geçer. Yoklukta Allah'ın zatına ulaşır. İslam olmanın birinci safhası böylece tahakkuk eder. Öyleyse insanlar hidayet kavramını değiştirmişlerse bizim görevimiz ne? O değişen kavramın doğrusunu ait olduğu yere oturtmak. İşte bunu yapmakla mükellefiz. Sen diyorlar neden bu kadar iddia sahibisin? Biz iddia sahibi değiliz, dava sahibiyiz. Yunus diyor ki biz gelmedik dava için, biz geldik sevi için. Biz de diyoruz ki biz geldik hem sevi için hem dava için. Dava açık ve kesin bir şekilde Allah-u Teala tarafından bize emanet edildi. Biz bu görevi aldık, ömrümüz boyunca bu görevi tahakkuk ettirmekle vazifeliyiz. Öyleyse Kur'an-ı Kerim açıklamalarındaki yüzlerce yanlışın her birini mutlaka düzelttiğimizi göreceksiniz. Adım adım hepsini düzeltiyoruz. İşte günlerden bugün İstanbul'daki Nur Radyo'da 7 saatlik bir konuşmadan sonra buradayım. Sorulan birçok sualin cevabını verdik Kur'an ayetlerinin ışığı altında. Ve gene birçok hatanın düzeltilmesi mümkün oldu. Arka arkaya gelen sualler 7 saat süreyle bizi radyodan ayırmamak mecburiyetinde bıraktı. Herkes doğruları araştırıyor. Ve doğrular Kur'an-ı Kerim'in ışığında birer birer ortaya çıkıyor. Biliyor musunuz ki yalancının mumu yatsıya kadar yanar. Bütün yalan söyleyenlerin yalanları bir bir ortaya çıkıyor Kur'an-ı Kerim ayetlerinin ışığı altında. Ve Allah-u Teala'nın risalet konusunda bize ihsan ettiği şeyler bir bir aydınlanıyor, gerçekleşiyor. İşte insanlar, iddia sahipleri, Allah peygamberlerden başkasına vahyetmezmiş. Bu konuşmamızda anlattık ki Allah-u Teala peygamberlerin dışındaki insanları da vahyeder. Onlara vahyeden Allah-u Teala neden bize vahyetmesin dediğimiz zaman onlara vahyeder ama sana vahyetmez diyorlar. Ne dersiniz? Nereden biliyorsunuz mu dememiz lazımdı onlara? Allah'ın bize neden vahyettiğini. Hiç ihtimal vermiyorlar. Biz bir iktisatçıyız. Ve bir makro iktisatçı çıkıyor, Allah Teala'nın kendisine vahyettiğini söylüyor. Ve bir kitap yazıyor. Adamlardaki zihniyet bu. Biz yazmışız kitabı. Kendi elimizle kitap yazmışız. Güzel. Madem ki peygamberliğimizi iddia ediyormuşuz, öyleyse kendi elimizle o kitabı yazdıysak, kendi kendimizi nakleder miyiz? Peygamberlik iddiasındaysak, derdik ki biz peygamberiz. Ama peygamber olmadığımızı söylüyoruz kitapta. Öyleyse o kitabı biz yazdıysak, kendi kendimize ters düşüyoruz demektir. Görüyorsunuz ki her tarafta mantıksızlıklar kol geziyor. İnsanlar bir sürü yanlışın arkasında, o alıştıkları yanlışların ışığı altında sadece karalamaya çalışıyorlar. Evet, bizim yakın bir geçmişe kadar İstanbul'da bir radyomuz mevcut değildi. Ama şimdi hamdolsun ki 15 kW'lık bir radyoyla bütün İstanbul'a hitap ediyoruz. Ve 1-2 hafta içinde Bursa'ya da hitap etmeye başlayacağız inşallah aynı radyoyla. Belki daha sonra başka şehirlere adım adım yaklaşacağız. Deniz'deki televizyonumuzda da konuşmalar hala devam ediyor. Öyleyse muhtevayı ait olduğu yere oturttuğumuz zaman görüyoruz ki insanların sadece alıştıkları zihniyetin temsilcisi olması söz konusu. 14 asırdır İnsanlar kitaplar yazıyorlar. Bu kitapları Kur'an-ı Kerim'in ışığında yazmışlar, başlangıçta. Ve gerçekten sadece Kur'an-ı Kerim gerçeklerini ifade eden kitaplar. Sonra yavaş yavaş her kitabın doğru olduğunu kabul eden nesil o kitaplara kendi ilavelerini de koymuş. Bir sonraki nesil daha evvelki neslin kendi ilaveleriyle birlikte hepsini doğru kabul etmiş. Ve böylece asırlar boyunca, nesiller boyunca kitaplar yazılmış, kitaplar yazılmış, kitaplar yazılmış. Ama her neslin o kitaplara yeni yaptığı ilavelerle. Sonra ne olmuş? Kitaplar Allah'ın Kur'an-ı Kerim'ini değil, insanların kendi kendilerine çıkardıkları zanlara tabi hükümleri muhtevi olmuş. Ve neticede de hükümlerin yaklaşık olarak hepsi Kur'an'a ters düşmüş. İşte bu noktada Allah-u Teala insanların Kur'an-ı Kerim'i bütünüyle unuttuğu ve sadece kendi zanlarıyla yazdıkları kitapların ışığı altında İslam'ı bitkisel hayata götüren statüyü yok etmemiz için, bütün yanlışları doğrulara tebdil etmemiz için bizi vazifelendirdi. İşte Risalet Nurları bu maksatla Allah Teala tarafından bize yazdırıldı. Söylediğimiz gibi Diyanet İşleri Başkanlığı Yüksek Din Kurulu'nun 28 tane alıntısı da dahil olmak üzere kitabın hiçbir noktası Kur'an-ı Kerim'e ters değil. Tam aksine Kur'an-ı Kerim'in bütününe paralel bir hüviyet taşıyor. Bir sohbet kitabı. Allah-u Teala'nın bize olan sevgisini buram buram hissettiren bir güzellikler kitabı. O kitabı bizim yazdığımız iddia ediliyor. Biz de bunu iddia edenlere soruyoruz. Size bir cümle söyleyeceğiz diyoruz. Böyle bir cümleyi siz de yapabilir misiniz? Biz şahsen yapamayız. Ama sizi soruyoruz, siz yapabilir misiniz? Aranızda şu anda beni gören, beni dinleyenler arasında böyle bir cümleyi yapabileceğiz diyenler varsa işte cümle. En çok seni seveniz, seni en çok seveniz. Nedir bunun manası? Allah Teala aynı şeyi iki defa tekrar etmiş diyeceksiniz. Evvela yanlışlık şuradan başlıyor. Biz en çok seni severiz, seni en çok severiz demiyoruz size. Böyle söyleseydik ikisi de aynı manayı ifade edecekti. Allah Teala'nın bizi çok sevdiği ortaya çıkacaktı sadece. Allah Teala severiz demiyor. Seveniz diyor. Nasuh'taki N harfi, Rasim'deki R harfi değil. En çok seni seveniz, seni en çok seveniz. Var mı aranızda böyle bir cümleyi yapabilecek olan bir insan? Ben şahsen yapamam. Nedir bunun manası? Allah Teala'nın bize en çok sevdiğini söylemesi diyeceksiniz. Hayır değil. İki cümle birbirinden tamamen farklı iki ayrı hususu anlatıyor. En çok seni seveniz diyor Allah Teala. Birçok seni seven var. O sevenler arasında biz de varız. Onların arasında en çok biz seni severiz. Seni en çok seven biziz diyor Allah Teala. Seni en çok severiz dediği zaman da Allah'ın sevdikleri var birçok. O sevdiklerinin arasında en çok bizi seviyor. Öyleyse birincisinde sevenler pek çok, ikincisinde sevilenler pek çok. Sadece bir tek harfi R'yi ne yapmakla Allah Teala işte bunu ifade etmiş orada. Var mı? Böyle bir cümleyi yapabilecek olan var mı aranızda? İşte deli olduğumuzu veya akıllı olduğumuzu ortaya çıkarmak üzere adli tıp kurumuna gittiğimiz zaman biz böyle söylemiştik. 13 tane profesöre demiştik ki bu kitabı bizim yazdığımızı zannediyorsanız ve buna istirahat ederek bize deli diyorsanız burada bir yanılgı söz konusu. Ben şahsen böyle bir cümleyi yapamam. Siz yapabilir misiniz dedim. Hepsi dediler ki gayet tabii cümleyi söyledim. Hepsi severiz yazmışlar defterlerine. Hayır dedim değil. Seveniz. Ve ben izah ettiğim zaman birincisinde sevilenlerin çok olduğunu, sevenin Allah olduğunu, ikincisinde sevenlerin çok olduğunu, onların arasında en çok sevenin Allah olduğunu ifade ettiğim zaman her şeyi yerine oturttular ve bizim bir insan olarak böyle bir şeyi yazabilmek yetkimizin olmadığını kesin olarak tespit ettiler. Size soruyorum. Bu söylediklerimi dinleyen sizlere siz yapabilir misiniz böyle bir cümle? Ne diyorsunuz? Allah Teala'nın indinde biz hiçbir zaman bir insan olduğumuzu, Allah'ın kölesi olduğumuzu, bu köleliğin ömrümüz boyunca devam edeceğini, hayatımızın şu kadarcık kıymeti olmadığını bilenlerdeniz. Allah bize hangi vazifeyi vermişse o vazifeyi bu can, bu tende

ise Allah-u Teala'nın muradının sadece bütün insanları mutlu etmek olduğunu ve bunun için Allah-u Teala'nın Kur'an-ı Kerim'e bütün hakikatleri yerleştirdiğini biliyoruz. Ne yazık ki 14 asır sonra insanlar Kur'an-ı Kerim'in temel mefhumlarını unutmuşlar. İnsanları cennet saatine ulaştıracak olan bütün farzlar Kur'an'da var olmasına rağmen devreden çıkarılmış. İnsanları dünya saatine götürecek olan bütün farzlar da Kur'an-ı Kerim'de var olmasına rağmen devreden çıkarılmış. İnsanları cennet saatine ulaştıracak olan kesim çıkarılarak İslam'ın bacakları kesilmiş. Dünya saatine ulaştıracak olan farzlar çıkartılarak İslam'ın kolları kesilmiş. Ve İslam bir bitkisel hayata itilmiş. Bugün bütün dünyada İslam'ı yaşadıklarını söyleyen insanlar İslam'ın 5 tane şartını yerine getirdikleri takdirde Allah'ın cennetine gideceklerinden eminler. Hiç kimse İslam'ın 5 tane şartıyla Allah'ın cennetine giremez. Kur'an-ı Kerim'i bilselerdi katiyen böyle konuşamazlardı. Bilin ki bundan senelerce evvel İstiklal Marşı'nın yazarı Mehmet Akif Ersoy da zamanın toplumu karşısında bizim gibi bir noktadaydı. Diyor ki bütün hakikatleri din adamlarından değil Kur'an'dan öğrenmeliyiz. Çünkü onlar yanlış söylüyorlar diyor. Diyanet işlerinin bir ümmi koğuşu olduğunu söylüyor. Öyleyse muhtevayı görenler, Kur'an-ı Kerim'in aydınlığında olanlar, insanların uydurdukları kitaplarla ulaştıkları neticeyi asla kabul edemezler. O ulaştıkları neticeler Kur'an-ı Kerim'e tamamen ters düşmekte ve insanları cehenneme sürüklemektedir. İşte buna mani olmakla biz vazifelendirildik Allah-u Teala tarafından ve ömrümüz müsaade ettiği sürece hep bu savaşın içinde olacağız. Evet, biz dava adamıyız. Biz sadece seni için gelmedik, aynı zamanda dava için geldik ama insanları mutluluğa ulaştırmak da gene bizim görevimiz. Üstelik Kur'an-ı Kerim en az iki ayet-i kerimesinde bizden bahsediyor. Duhan suresinin 10, 11, 12, 13, 14. ayetleri, Âl-i İmrân suresinin 81. ayet-i kerimesi bizden bahsediyor. Öyleyse Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de bahsettiği kıyamete yakın devrede gelecek olan o Resul, işte o kişi biziz. Ve Allah-u Teala bize bu vazifeyi verdi. İnsanlar buna inansa da verdi, inanmasa da verdi. Allah-u Teala'nın huzurunda hepinizin Allah'ın sizi davet ettiği mutluluğa ulaşmanızı dileyerek ve bu istikamete dualar ederek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve As-Salavat.

El-Fatiha ve as-salavat Allahümme salli ala Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yevmiddin. Ve iyyâke nestaîn ihdinas sırâtel müstakîm. Sırâtel lezîne en'amte aleyhim. Aleyhim ve alâ âlihim. Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekâtühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, konumuz ifrat ve tefrit. Tasavvuf ve Kur'an kavramlarından numarası, kod numarası 3.2.3.61. İfrat ve tefrit. Şu

Dünya üzerinde sevgili kardeşlerim, her şeyin bir ölçüsü vardır. O ölçü Allah'ın söylediği ölçü asıldır. 24 saat namazı emretmiyor. Ama 5 vakit namazı emrediyor. 5 vakit yerine günde 15 vakit namaz kılmak bir ifrattır. Ama 5 vakit yerine bir vakit namaz kılmak o da tefrittir. Allah'ın emrettiği asgari standartları yerine getirmemek ondan çok daha aşağıda bir şeyi, o asgari standartın yerine ikame etmeye çalışmak, o tefrittir. Allah'ın emrettiğini hiçbir ölçüye vurmadan, onun çok daha ötesini Allah'ın emretmediği konularda yapmaya çalışmak, gerçekleştirmek ifrattır. Allah Teala orucun ölçüsünü vermiştir. Ramazan ayı boyunca oruç tutulacaktır. Tamam. Buna Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın bir sünnetini eklemiştir. Perşembe günleri oruç tutulacaktır. Tamam. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam bazen pazartesi günleri de oruç tutmuştur. Pazartesi günleri de oruç tutulacaktır. Tamam. 3 ay oruç da mübah kılınmıştır. O da tamam. Ama bütün seneyi oruçlu geçirmek, Allah'ın buna müsaadesi yok. O 3 ay orucun dışında da daha 3 ay daha oruç tutmak, 6 ay daha oruç tutmak, Allah Teala bunu tefrit olarak kabul ediyor. Senenin en çok yarısına kadar orucu Hazreti Davud'a vermiş. Başka talep eden kardeşlerimiz oldu. Onlardan sadece bir kardeşimize Allah Teala Hazreti Davud'un orucunu yapmayı nasip etti. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah ile olan ilişkilerinizde Allah'ın bir sevgilisi olun. Allah'tan talep edin. Tefride girmeden önce Allah'tan izin almaya çalışın. Kardeşlerimizden sadece bir Enis kardeşimize Allah Teala böyle bir şeyi müsaade etti. Onun dışında hiç kimse bu konuda bir yetki alamadı Allah Teala'dan. Peygamberlerden ise sadece Hazreti Davud'a Allah Teala Sağım-ı Davud'u verdi. Hazreti Davud orucunu senenin yarısını oruçlu, gün aşırı oruç tutarak geçiriyordu. Başka hiç kimse böyle bir yetki alamadı. Ötesi, Allah'ın peygamberlerine verdiği normal standardın ötesi, Allah Teala tarafından tefrit kabul edilir. Hiç kimse 24 saat oruç tutamaz. Tutması Allah Teala tarafından tefrit kabul edilir. Ama zikre gelince Allah Teala herkesin 24 saat zikir yapmasını farz kılmıştır. Öyleyse zikirde ifrat müessesesi mevcut değildir.
Çünkü hududun en üstüne kadar Allah-u Teala emrediyor. Kim 24 saat orucu gerçekleştiremiyorsa onların hepsi tefrittedir. İfrat yoktur. Oruçta ifrat müessesesi yoktur. Oruç zaten 24 saatlik bir zaman affedersiniz. Zikirde ifrat müessesesi yoktur. 24 saatlik bir zaman parçasının bütünü zikir yapılması emriyle bezenmiştir. Dizayn edilmiştir. Ve herkesin Allah-u Teala 24 saat süreyle aralıksız zikir yapmasını Kur'an-ı Kerim'e farz olarak koymuştur. Kim 24 saat zikre ulaşmışsa o Allah'ın emrini yerine getirmiştir. O ifrata gitmemiştir. Emri yerine getirmiştir. Kim 24 saat zikir yapamıyorsa yapamayanların hepsi tefrittedir. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, ifrat ve tefrit müessesesi hayatımızın bir parçası olmalıdır. Normal ve onun yakınları yapılması lazım gelen güzellikleri sergiler. Eğer bir insan vazifelerini normal standartlarda yerine getiremiyorsa tefrittedir. Allah'ın emrettiğinin ötesine geçiyorsa ifrattadır. İfrat ve tefrit bakımından orta yol Allah'ın standartları asıldır. Öyleyse böyle bir müessesede nerede ifrat vardır, nerede tefrit vardır, oraya dikkatle eğilmemiz lazım. Her alanda ifratı ve tefriti açık bir şekilde ortaya koymamız gerekir. Öyleyse Allah'ın emirleri konusuna bakalım. Ne var? En büyük emir, en büyük emir hangisidir? Zikir. Farzların arasında en büyüğü zikirdir. Yani ibadetlerin farzlarından bahsediyoruz. Namaz kılmak bir ibadettir. Oruç tutmak bir ibadettir. Zikir yapmak bir ibadettir. Hacca gitmek bir ibadettir. Zekat vermek bir ibadettir. Bu ibadetlerin her birinin hudutları var. Bir insanın her alanda yapması lazım gelen bir vecibe söz konusudur. Hac en az bir kere farz kılınmıştır. Ben farzı yerine getirdim. Hac ibadetimi gerçekleştirdim. Ama benim çok hoşuma gitti. Ben her sene hacca gideceğim diyen kişi hacca her sene gidebilir. Ama bu kişinin serveti bu iş için uygun değilse, başkalarından borç almak suretiyle her sene harca gidiyorsa, bu borçlarını ödeyemiyorsa, o birincinin ötesindeki borç olarak gittiği bütün harçlar o kişi için ifrattır. Evet, Allah'ın bir emrini yerine getiriyor ama bu emrin gerçek farziyeti en az bir defa olarak basitlandırıldığı için bir defa. Ve borç parayla zaten hacca gidilmez. Birinciyi de borç ile hacca giden kişi gene tefrittedir, hele borcunu ödeyemiyorsa.
gene infaktadır, borcunu ödeyemiyorsa. Allah-u Teala ölçüyü koymuş, borç parayla hacca gidilmez. Herkesin gelirinin hacca gitmek için müsait olması şarttır. Sadece müsait olanlar hacca gidecektir. Ama öbür taraftan Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'in emirlerini yerine getirenlere başka bir hac, ekber hac nasip kılmıştır. Onlar seyri sülük boyunca her gece, her gün ruhlarını Allah'a doğru yola çıkartırken 5. katta Hac-ül Ekber'i gerçekleştirirler. Beyt-ül Haram'ın aslı 5. kattadır. Göklerin 5. katında. Öyleyse hem manevi hac, ruhun her seferinde seyri sülük boyunca her gün bir defa ziyareti Beyt-ül Haram'ın aslını, orada secde etmesi, namaz kılması, ondan sonra 6. kata yükselmesi bir gerekliliktir. Her gece bu işlem tahakkuk eder. Gündüz veya gece. Bu bir ifrat değildir. Bu Allah'ın emridir. Ruh 7. gök katına yükselip de Allah'ın zatına ulaşıncaya kadar her seferinde Beyt-ül Haram'dan geçilir. Orada mutlaka secde edilir. Ruhların bu secdeyi yapmaları da asla ulaştıkları için Hac-ül Ekber hüviyetinde kabul ediliyor. Ve vuslattan sonra ruh artık geri gelmeyecektir. Bir defa daha hac etmesi de, Hac-ül Ekber'i gerçekleştirmesi de söz konusu değildir normal şartlar altında. Öyleyse burada da hac farizesi bir defa daha tamamlanmıştır. İşte parası müsait olmadığı halde şundan bundan aldığı borçlarla defaatle hacca giden insan aslında ifrattadır. Parası var, hiç hacca gitmiyor. Bir defa gitmesi üzerine farz olduğu için o da tefrittedir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, namaz konusunda Allah-u Teala 5 vakit farz koymuş. Bu Kur'an-ı Kerim'deki farzlar. Ama 7 vakit namazdan bahsediyor Kur'an-ı Kerim. Namazlara bakarsanız vakitlerin 7'ye ayrıldığını göreceksiniz. O zaman öteki ikisi nedir? Onlar da kuşluk sünnetiyle teheccüd sünnetidir. Birisi sabah namazıyla öğle namazı arasında kılınır. Kuşluk sünneti. Diğeri gece saat 12 ile, normal saatlerde 12 ile. Sabah namazı arasındaki devrededir. Sabah namazının başlangıcından evvele kadar geçerlidir. Birisi kuşluk sünneti, birisi teheccüd sünneti. İkisi de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetidir. 7 vakit. Bir insan günde 100 vakit namaz kılıyorsa bu ifrattır. Bu 7 vaktin dışında kılınan namazları, namazı bir bütün işlerini bırakıp da namazı asıl gören bir insanın günde 10 şartlar içinde kılabileceği rekat sayısı
bellidir. Bu rekat sayısının 10 katını kılan bir kişi bir günde 5 vakit namazını, kuşluk sünnetini, teheccüd namazını kılarak 7 vakti çıkaran bir insan bu 7 vakit yerine 17 vakit namaz kılıyorsa, 20 vakit namaz kılıyorsa o kişinin namazlarında ifrat vardır. Neden böyle söylüyoruz? Çünkü Allah-u Teala zamanınızı Allah'ın emirleri istikametinde harcayın diyor. Belki o süreç içerisinde sizin başkalarına bir hayır ulaştırmanız söz konusudur. Zikir yapmanız söz konusudur. Allah'ın bir güzelliğini işlemeniz söz konusudur. Allah'ın emirleri şu fizik vücudunuzun tahammül gücüne göre dizayn edilmiştir. Ölçülüdür. Ve böyle bir dizayn her halükarda sizin için, bütün insanlar için en uygunudur. Öyleyse haddi aştığınız her alanda tefrit, ifrat vardır. Haddin altında kaldığınız her alanda tefrit vardır. 7 vakit namazın 5'i farzdır. Bunu 5 vakit namazını kılmayan bir insan tefrittedir. Sünnetleri kılmadığı takdirde bir ölçüye göre tefrittedir sünnetler açısından, bir ölçüye göre tefritte değildir farzlar açısından. Bu da kişisel dileğe göre değişir. Peki kötü bir şey mi yapıyor bu kişi? Namazlarını 7 vakit yerine 10 vakit kılıyorsa, bir defa bu kıldığı namazları hangi isim altında kılıyor? Başka vakit yok. Kur'an-ı Kerim'de başka bir vakit namazı mevcut değil. Ama Allah-u Teala çok namaz kılanı da sever ama hiçbir zaman had aşılmamalıdır. 7 vakit yerine 17 vakit namaz kılmak, 27 vakit namaz kılmak burada haddin aşılması söz konusudur. İfrat söz konusudur. 7 vakit namazı olmasa bile 5 vakit namazı kılmayan bir insan 7 vakit namazı kılmazsa, farzları kılarsa 5 vakit o kişi görevini yapmıştır. İfratta da değildir, tefritte de değildir. 7 vakit namaz kılarsa gene ifratta da değildir, tefritte de değildir. Ama 7 vakit yerine 17 vakit namaz kılıyorsa orada başka ibadetlerinin yerini namaza veriyor demektir. Bu da burada ifrat söz konusudur. Saatlere gelince uzun namaz kılmak Allah'a göre yasak bir fiil değildir. Hatta uzun namaz kılmanızı vaktiniz varsa Allah-u Teala uygun görür. Acele etmemenizi ister. Acele şeytandandır, teenni Allah'tandır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bütün ibadetlerde, zekat ibadetinde mesela, onda da ifrat ve tefrit vardır. Herkes kazancına göre zekat verecektir. Kazancınızın 1/40'ı size helal değildir. Ama sahabe bir o kadar daha verirlerdi. 1/40, yani %5. Bu normal bir zekat müessesidir. Ama bunun ötesinde bir vermek istersiniz, kazancınızla oranlı bir statüde dilediğiniz kadar bir verebilirsiniz. Bu Allah yolunda harcadığınız takdirde ifrata girmiyor. Burada bir hususa dikkat etmenizi istiyorum sevgili kardeşlerim. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem savaş için para topluyor.
savaş yapacağım diyor, silah alacağım, teçhizat alacağım, para verin bana. Herkes para veriyor, çok para veriyor. Hiçbirisi ifrat değil. Ama peki Hazreti Ebubekir ne yapmış? Evinin anahtarını getirmiş, teslim etmiş. Ey Allah'ın Resulü demiş, evim de dahil olmak üzere içindeki her şey senindir. İşte burada tefrit vardır diyebilir misiniz? Hayır diyemezsiniz. Allah Teala bunu ifrat kabul etmiyor. Burada Allah yolunda fedakarlık var. Hazreti Ebubekir sıddıktır. Hazreti Ebubekir en çok sadaka verendir. Hazreti Ebubekir Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme en çok sadık olandır. Hazreti Ebubekir doğruyu söyleyendir. Sıddık müessesesi üç ayrı konuyu kapsamına alıyor. Doğruyu söyleyen, en doğruyu söyleyen, en çok sadaka veren, en çok sadık olan kişi Hazreti Ebubekir'i Sıddık. Davranışlarını Allah Teala ifrat kabul etmiyor. Öyleyse bunu bir istisna olarak değerlendirebilirsiniz. Ama Allah Teala'nın ölçüsü bu. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, ibadetlerde birer birer bakın. Daima la ilahe illallah Muhammedin Resulullah diyen bir insan tefritte midir? Hayır, değildir. Hele kalbi Allah Allah Allah Allah diye zikrederken o la ilahe illallah Muhammedin Resulullah diyorsa, kelime-i şehadet getiriyorsa, bütün zaman parçası onundur. Hem işini yapacaktır, geçinmek için, rızık kazanmak için çalışacaktır. Ama bir taraftan da zikrini yapmakta devam edecektir. Kelime-i şehadet de söyleyebilir. İbadetler dizaynı içerisinde ifrat ve tefrit farklı seviyelerde oluşur. Söylediğimiz gibi zikirde ifrat müessesesi mevcut değildir. Çünkü daimi zikir farzdır. Bu sebeple zikirde ifrat yoktur. İbadetlerden sadece zikirde ifrat yoktur. Onun dışında ifrat bütün ibadetlerde mevcuttur. Öyleyse burada dikkatle bakın sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. İbadetlerin ötesine geçip de davranış biçimlerimize ulaştığımız zaman ifrat ve tefridi bütün boyutlarıyla her davranışımızda görmemiz, yakalamamız mümkün. Anne baba ve çocuklar arasındaki ilişkilerde ifrat ve tefrit her zaman oluşmaktadır. Allah yolunda hizmet ederken ulul emirlerle hizmeti yapanlar arasında ifrat ve tefrit her zaman oluşmaktadır. Kardeşlerimizin birbiriyle olan münasebetlerinde ifrat ve tefrit her zaman oluşmaktadır. Öyleyse insanın hayatı boyunca her alanında ifrat ve tefridi dikkatle yerlerine oturtması lazımdır. Bir insan düşünün, kendisi geçimini temin edecek kadar para kazanamıyor, etrafından borç alıyor ama daha fazla para kazanabilecek olan esnafta olmasına rağmen çalışmıyor bu kişi. Hep başkalarından borç almayı ve ödememeyi usul ittihaz etmiş. Burada ifrat vardır.
borç ihtiyaç halinde alınan ve mutlaka ödenmek üzere alınan bir paradır. Borç mutlaka ödenmek mecburiyetindedir. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, borç alan herkes bu borcu ödemek üzere aldığını bilmelidir. Borç alıp da ödemeyen herkes ifrattadır. Aldığı borçlar itibariyle, borç alıp da borcunu ödemeyen herkes tefrittedir. Ödediği borçlar itibariyle. Ödemesi lazım gelen borcu ödemiyor. Çok az bir bölümünü ödüyor. Çok aşağılarda ödemesi lazım gelen paradan. Burada borcun ödenmesinde ifrat vardır. Borcun alınmasında ifrat, borcun alınmasında ifrat vardır. Borcun ödenmesinde tefrit vardır. Olması lazım gelenden çok daha aşağıda bir miktarın ödenmesi sebebiyle. Sevgili kardeşlerim, her alanda davranış biçimlerinize dikkat edin. Başkalarına en güzel davranışlarda bulunmakla mükellefsiniz. Diyelim ki bazı konularda başkalarını ikaz etmekle mükellefsiniz. Bu mükellefiyetinizi başkalarına rahatsızlık verecek bir hüviyette, bir gösteriş için başkalarına ondan üstün olduğunuz zehabını vermek için yapıyorsanız, insanları lüzumsuz yere tenkit ediyorsanız, siz tenkit müessesesinde ifrattasınız. Ama öbür taraftan da hatalar oluşunca, o kardeşlerimizi üzmeden, incitmeden, onların karşısında olarak değil, onlardan yana olarak o eksiklerini gidermek açısında onlara yardımcı olmak istikametinde müdahale etmek de zaruri bir müessesedir. Bunu hiç yapmayan kişi de tefrittedir. Gözünüzün önünde bir takım insanlar başka kardeşlerinin haklarını çiğniyorlar. Borç alıyorlar, vermiyorlar. Yeri geldiği zaman bu kardeşlerimizi ikaz etmekle hepimiz vazifeliyiz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Belli bir davranışı o kişiye kin duymanız sebebiyle mütemadiyen onun başına kakarak, onu rahatsız ederek, onu rencide ederek yapmak, orada ifrat vardır. Hiç yapmamak da tefrittir. Peki alacaklı için de aynı şey söz konusu mudur? Hayır, değildir. Bir alacaklı iki şekilde borç verir. Bir, o borcu karşı hasen olarak verir. İki, verdiği paraya ihtiyacı vardır, geri almak kaydıyla verir. Hedefi, verdiği parayı falanca tarihte geri almaktır. Verdiği kişiye de bunu söyler. O zaman, vakti geldiği zaman borçlunun borcunu ödemesi asıldır. Alacaklının da borcunu istemesi onun hakkıdır, hem de vazifesidir. Bunu söylemek ifrat değildir. Söylememek tefrittir. Eğer kişi o parayı, o paraya ihtiyacı varsa, ihtiyacı olan bir parayı başka birine vermişse ve verirken de söylemişse, falan tarihte bu paraya ihtiyacım var, o tarih gelmeden evvel bana bu parayı geri vereceğine söz veriyor musun? Ben bu şartla sana bu parayı verebilirim.
demişse, hedefi buysa, onu hatırlatmak üzerine borçtur. İfrat değildir. Ama karz-ı hasen olarak vermişse parayı, yani bu parayı verirken ona hiçbir zaman vermemişse, iş dünyasında da ben bu parayı veriyorum, o işini görsün. Eğer bu parayı bana getirirse Allah için kabul ederim. Ama getirmezse bu para ona benim hediyem olsun. Bu benim ona verdiğim bir yardım, bir imkan olsun. Ben bu parayı Allah için verdim diye düşünen bir kişi, öteki kişi parayı getirdiği zaman alacaktır. Başka birisine aynı hizmeti yapabilmek için. Çünkü bu kişi, birinci kişi, o paradan istifade etmiştir, olay bitmiştir. Ama borcu veren kişi için başkaları da ondan para isteyecektir. O zaman o para her zaman elinin içinde olmalı ki, elinin altında olmalı ki, başka birisi para istediği zaman gene versin, o kişi getirirse getirsin, getiremezse onda kalsın. Ama getirirse onun da ihtiyacı tamamlanmıştır. Bir üçüncü kişiye o parayı verebilmelidir. Bu zevki tekrar tekrar yaşayabilmelidir. Bu hizmeti yapabilmelidir. Bu açıdan karz-ı hasen olarak borç veren kişinin verdiği borçların kendisine ödenmesi haline kabul edilmesi asıldır. Ama paraya ihtiyacı olduğu halde, kendisinin de başkalarına borcu olduğu halde, borçluya verdiği para kendisine falan tarihte geri dönecek olan bir paraysa ve borçlu bu borcunu vermiyorsa, o borçluya bunu hatırlatmamak tefrittir. Kişinin görevini, alacaklının görevini yapmaması halidir. Çünkü olay kendisini aşmıştır. Kendisinde para olsaydı kendi borcunu başkasına ödeyecekti. Ama onlara ödeyeceği borcu başkasına borç olarak vermiş ve o kişi de borcunu ödemiyor. O zaman alacaklı mutlaka borçluya müracaat etmek mecburiyetinde. Bu parayı bana vermek mecburiyetlesin, çünkü ben bu parayı başkasına ödemek üzereyken sen benden geldin, talepte bulundun ve ben sana bu şartı da söyledim. Bu şu tarihte parayı geri isterim diye. Sen bana bu parayı vermiyorsun, ben paramı isterim demesi lazım kişinin. Demezse tefrit vardır. Derse ifratlı mıdır? Hayır. Tam olarak vazifesini yapmıştır. Peki defalarsa, tekrar söylerse gene tam olarak vazifesini yapmıştır. Öbür taraf tefrittedir. Borcunu vermiyorsa eğer, o kişi tefrittedir. Borcunu verirse ifratlı mıdır? Hayır, değildir. Görevini yapmıştır. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, ya aile arası ilişkilerimizde, aile içi ilişkilerimizde hepimizin üzerine düşen büyük vazifeler var. Çocuk ailenin meyvasıdır. Geleceğin insanını çocuklar oluşturacaktır. Allah-u Teala'nın çocuklar konusundaki emri, çocuklarınıza sorumluluk veriniz şeklinde. Öyleyse çocuklar, hayatta alacakları sorumluluğu çocukken üzerlerine almanın standartlarını mutlaka sahip olmalıdırlar. Anne baba çocuklarına mutlaka sorumluluk vermelidirler. Çocuklar küçük yaştan itibaren üzerlerine bir sorumluluk düştüğünün duygusunu içermelidirler. İç dünyalarına yerleştirmelidirler. Anneler, babalar var. Biz babamızdan hep kötü muamele gördük. Babamız bize hep kötü davrandı, sert davrandı. Biz çocuklarımızı o şekilde yetiştirmeyeceğiz. Onlara çok iyi davranacağız. Hüviyeti içinde olabilirler. İyi davranmak başka bir şeydir. Çocuklarınıza sorumluluk vermemek başka bir şeydir. Gene iyi davranın ama sorumluluklarını müdrik olmadıkları zaman onları cezalandırmak gibi bir yetkinin de sahibi olduğunuzu bilin.
Çocuklarınızın sizin çektiklerinizi çekip çekmemesi değildir önemli olan. Çocuklarınızın sorumluluk duygusu taşımadan büyümeleridir. Siz olmadığınız zaman, hayata atıldıklarında, yalnız başlarına kaldıkları zaman, sorumluluk duygusu taşımayanların hep ikinci planda kaldıklarını, ezildiklerini göreceksiniz. Öyleyse çocuklar hayata atıldıkları zaman sorumluluk taşıyan insanlar olarak hayata atılmalıdırlar. Hayatın her alanı sorumluluklarla doludur. Öyleyse çocuklarınız için de aynı şey geçerlidir. Sorumluluk duygusu. Onlara bu sorumluluk duygusunu aşılamakla hepiniz vazifenizsiniz. Bu sorumluluğu onlara vermekle mükellefsiniz. Onu gerçekleştirdikleri zaman her şey en güzel standartlarda vücut bulacaktır. Onun için çocuklarınıza onları sorumlu kılacak olan görevler verin. Küçük yaştan itibaren bu görevler başlamalıdır. Daha anaokuluna giderken çocuk sorumluluk taşımalıdır. Daha bebekliğinden itibaren çocuk kendi yemeğini kendisi yemelidir. Anne baba ellerinde gıdalarla, yemeklerle çocuğun arkasından koşturmamalıdır. Çocuk aç kaldığı zaman vücudu ona yemek yemesinin gerektiğini açıklar, ispat eder. O zaman çocuk kendisi yiyecektir yemeğini. Sevgili kardeşlerim, öyleyse hangi anne babalar ifrattadırlar? Çocuklarına sorumluluk vermekte çok üst seviyelere geçenler. Yani bir küçücük çocuğa bir ailenin bütün yükünü yüklemek, bu ifrattır. Ama küçücük çocuğa sahip olması lazım gelen sorumlulukları vermek vazifedir. Hiç vermemek veya onu yapabileceğinden daha az işlerle donatmak, o da tefrittir. Ailede babanın anneye ve çocuklarına, annenin babaya ve çocuklarına, çocukların birbirlerine ve anne babalarına karşı görevleri vardır. Bu görev dizilişini çocuklarımıza aile yuvası içinde öğretmek mecburiyetindeyiz. Allah'a karşı sorumluluklarını da öğretmek mecburiyetindeyiz. Öğretmek boynumuza borç olmalıdır. Eğer anne baba sabah namazını kılarken çocuklar kılmıyorsa, aman evladımız yemeğini yesin, aman evladımız üzülmesin diye onlara bu büyük imkanı vermiyorsak, o zaman bizler anne baba olarak sorumluyuz. Unutmayın sevgili kardeşlerim, acımaktan sadece maraz doğar, hastalık doğar ve çocuklarınıza acıdığınız sürece onlara iyi bir gelecek hazırlayamazsınız. Ben çok ezildim, hep doğarak büyüdüğüm sürece ailem bütün evin görevlerini bana verdiler. Ben bu çocuklarıma hiç bu görevlerden hiçbirini vermem diye düşünen bir anne veya baba çocuklarına karşı en büyük zulmü yapmaktadır. Farkına bile değildir. O çocuğunu üzmediğini, huzursuz olmadığını düşünmektedir. Öyle anneler var ki çocukları iş yapmasın diye kendileri iş yapmaya koşarlar. Çocuklarını saf dışı bırakırlar. Aman ona dokunmayın, o yapmasın. Büyük bir hata. Çocuğunuzu böylece hayata hazırlamanın dışına çıkartıyorsunuz. O çocuk hiç kimseye faydası dokunmayan bir zavallı oluyor. Öyleyse hizmette olan kardeşlerimiz arasında mutlak olarak bir sorumluluk zinciri oluşturulmalıdır. Ulul emr ve grup başkanları. Ulul emr grup başkanlarını oluşturmalıdır. Grup başkanları gene
bir ulul emr hükmündedirler kendi grupları için. Dikkat edin, hiçbir ulul emr kendi emrini yaptırmak için orada da değildir. Ulul emr demek Allah'ın emrini alan ve yaptıran insan demektir. Emir sahibidir. Emir kendisine ait değildir. Allah Teala onu o emri sahiplenerek o emri yaptırmakla vazifeli kılmıştır. Bir ulul emr için ne zaman görevi yaptırırken kendisinden bir şeyler ilave ederek, nefsinin afetleri doğrultusunda insanları ezerek yaptırmak söz konusuysa, orada zulüm vardır. Orada ifrat vardır. Bir ulul emr veya bir grup başkanı sadece ait olduğu vazifeyi en güzel standartlarda yapacak, kardeşlerini o Allah'ın görevinin yapılması istikametinde en iyiye ulaştırmaya çalışacaktır. Nefsinin afetlerini katiyen devreye sokmayacaktır. Ne zaman nefsinizin afetleri devreye girerse, o zaman haddi aştınız demektir. Ne zaman insanlar sizlerden şikayet ediyorlarsa, nefsinin afetleri doğrultusunda bize şunları şunları şunları söylüyor, şunları şunları şunları yaptırıyor diye şikayet geliyorsa sizlerden, siz ifrattasınız. Bu sivriliklerinizi yok etmek mecburiyetindesiniz. Ulul emirler olarak bunu yapmakla zorunlusunuz. Yoksa bu konudaki vazifelerde devam edemezsiniz. Ne zaman da bir ulul emir kendisine düşen görevi yerine getirmiyorsa, görevin yapılması konusunda gereken dikkat ve ihtimamı sarf etmiyorsa, emrindeki kişilerin Allah'ın emirlerini gerçekleştirip gerçekleştirmediğini yakin takiple takip etmiyorsa, orada tefrit vardır. Kim ulul emrin yerine ulul emirlik taslıyorsa, kim kendisini ulul emirden üstün görüyorsa ve kendisi ulul emirmiş gibi davranıyorsa, bu ifrattır. Dikkat edin ki bazen böyle bu tarzda davranan insanlar mevcuttur. Bazen bunlar bu davranışlarıyla ulul emirlerin gerçekten rahatsızlık duymasına sebebiyet verirler. Allah yolunda olan insanların birbirini kırmasını biz hep önleriz. Müracaat merceği her zaman biz olmalıyız. Kim kendisini ait olduğu yerde değil de ulul emirle aynı seviyede, kim kendisini ait olduğu yerde değil de ulul emirden daha ötede görüyorsa, bilsin ki eğer o ulul emir olsaydı Allah Teala kendisini ulul emirlik makamına tayin ederdi. Tayin Allah'a aittir. Tayinlerde hata söz konusu olmaz. Biz naçiz bir insanız netice itibariyle. Allah'ın vazifelisiyiz. Allah neyi, nasıl, kimi, hangi göreve tayin edecekse onu gerçekleştiririz sadece. Tayin bizim yetkimizde olan bir iş değildir. Öyleyse kendilerini ulul emirlerden daha ötede sayanlar varsa aranızda, onlar bilsinler ki ifrattadırlar ve yanlış bir şey yapıyorlar. Nerede bir ulul emir emrindekileri takip etmiyorsa,
onların görevlerini yapıp yapmadıklarını kontrol etmiyorsa, takip etmiyorsa, neticelenmesi için elinden gelen gayreti sarf etmiyorsa, orada tefrit vardır. Öyleyse ulemler için bu konuyu halletmek zor değildir. Hangi açıdan zor değildir? Ulul Emr her hafta rapor vermek mecburiyetini hissederse ve telefonla ulaşarak, e-mail ile ulaşarak bir haftalık olayı kısaca bir tek sayfa içinde problemleri, çözümleri genel hatlarıyla ulaştırabilirse, bu konunun en kestirmesi telefondur. O zaman zaten problem halledilmiş oluyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, telefonun yanında yeni bir telefon vasıtasıyla, bilgisayarlar vasıtasıyla konuşmak, onu da başarılı bir hale getirdik sayılır. Öyleyse ulul emirler görev sahipleridir. Görevlerini yaparken her hafta rapor vermeyi usul haline getirmelidirler. Bu raporların yazılı olması da mümkündür. Faksla çekilmesi de mümkündür. E-mail şeklinde ulaştırılması da mümkündür. Telefonla ulaştırılması da mümkündür. Ama ulul emr hesap vermek mevkiinde olan kişidir. Bir, hesap almak mecburiyetinde olan kişidir. İki, emri altındakilerden hesap alacak, üst makama hesap verecektir. Bu onun asli görevidir. Sevgili ulul emr kardeşlerimiz, sakın görevlerinizi yaparken insanları nefsiniz istikametinde zorlamayın. Onlar ne derse, hangi talepte bulunursa, onların karşısında olmayı, onlara huzursuzluk vermeyi bir marifet zannetmeyin. Böyle yaptığınız zaman nefsinizin emrindesiniz, şeytanın emrindesiniz. Oysa ki Allah-u Teala sizi Allah'ın emrinde olmak için oraya getirdi. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, ya ulul emrin emrindeki kişiler, grup başkanlarının emrindeki kişiler ne yapmalılar? Ulul emre veya grup başkanına, her grup başkanında kendi çapında bir ulul emirdir. Emir vermek yetkisinin sahibidir. Dikkat edin ki bu emir kendi emri olmayacaktır. Allah'ın emri olacaktır. İkincisi, sadece emrin yapımıyla görevlidir. Nefsinden bir şeyleri kattığı zaman sadece zulümdür bunun adı. İfrattır. Öyleyse ulul emirlerin emrinde olan asıl arabayı çeken kardeşlerimiz, ulul emrin ve grup başkanlarınızın emrine mutlak itaat edin. Eğer sizi kıracak bir davranış olmuşsa sakın onunla tartışmaya girmeyin bu konuda. Allah-u Teala diyor ki aranızda nizaya girmeyin. Resul'e ulaştırın diyor. Kur'an-ı Kerim'deki emir böyle. Öyleyse aranızda tartışmayın. Bize ulaşın. Hatalar her zaman olabilir. İnsanlar bilerek de hata yapabilirler, bilmeyerek de hata yapabilirler. Bilmeyerek hata olması daha kuvvetli bir ihtimaldir. Orada bir haksızlıkla karşılaştığınız zaman ulul emirden hesap sormak yetkisinin sahibi değilsiniz ama onunla bu konuyu her zaman konuşabilirsiniz.
ve bir tartışma alanına girmeden konuyu bize ulaştırmakla vazifelisiniz. Arabayı çeken sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sizler bizim en kıymetli kardeşlerimizsiniz. Sizi çok sevdiğimizi bilmenizi istiyoruz. Hiçbir haksızlığa matup olmanızı istemeyiz. Öyleyse bir problemle karşılaştığınız zaman bunu kendi aranızda çözmeye, tartışmaya sakın kalkmayın. Sorabilirsiniz size neden öyle davranıldığını. Tartışmadan cevabı alırsınız ve bir tartışma ortamına girmeden bize onu ulaştırmakla vazifelisiniz. Allah'ın yolunda olanlar birbirleriyle karşı olmamak enerjilerini birbirlerine karşı değil, Allah'ın işini yapmak istikametinde kullanmak mecburiyetinde olanlardır. Öyleyse birbirlerinizle de çok iyi ilişkilerin içinde olmalısınız. Hepinizden bunları beklediğimizi unutmamalısınız. Çalışanlar başımızın tacıdırlar. Allah için bedelsiz çalışıyorlar. Sadece Allah rızası için. Öyleyse bu en kıymetli müessesedir. Sevgili kardeşlerim, aranızda daima bir muhteşem anlaşma dizaynı oluşmalıdır. Bir sesli zikir kaseti her zaman çalıştığınız sürece orada devamlı çalmalıdır. Ve sizler de hafif bir sesle bu zikre iştirak etmelisiniz. Zikirle yapılan bütün işler, zikirsiz yapılan işlerden çok ötede Allah'ın rızasını kazanır. Öyleyse nefsiniz sebebiyle ulvembe karşı gelmek, canınız istediği zaman iş yerini terk etmek, sizin için araba geliyorsa, servis geliyorsa, gelemeyeceksiniz önceden haber vermemek, insanları oraya kadar getirip de ondan sonra ben gelemiyorum diye kapıyı yüzlerine kapatmak, bu tarzdaki yanlışları sakın yapmayın. Allah-u Teala'nın sizlere ulaştırmak istediği şey daima en güzelidir. Allah size zorluk çıkarmaz. Allah size sadece kolaylık sağlar. Öyleyse ulvilerinizi sevin, birbirinizi sevin, itaatin Allah'ın emri olduğunu unutmayın. Kibir ve gurur afetinizi bir kenara bırakın. Allah yolundaki hizmet tevazu ister. Hepiniz birbirinize karşı sorumlusunuz. Evvela birbirinizi sevmekle, herkesin işine yardım etmekle de vazifeli. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bir defa daha bir sohbetin sonucuna ulaştık. İfrat ve tefrit konusundaki sohbetimiz inşallah burada tamamlanıyor. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha me as-salavat. Allah'ıma salavat.

edebilmesi temelde ard arda oluşan üç tane şartın muhtevasını taşır. Önce Allah'a ulaşmayı dileyeceğiz. Sonra mürşidimize ulaşacağız. Sonra da mutlaka ruhumuzu Allah'a ulaştıracağız. 14 asır evvelki İslam'ın insanları cennet saadetine ulaştıracak olan Kur'an'daki İslam'ın temel üç tane kanunu budur. Herkes Allah'ın kendisine verdiği serbest iradeyle Allah'a ulaşmayı dilemek mecburiyetinde. İşte Kur'an'ın temel muhtevasına baktığımız zaman şunu görüyoruz. Allah Teala ile olan ilişkilerimizde Allah Teala muhakkak ki her şeyi en güzel standartlarda oluşturuyor. Öyleyse bu muhtevada Allah Teala'nın dizaynına baktığımız zaman Kur'an-ı Kerim'de şu esasların yer aldığını görürüz. Bir, Allah Teala kanunu koyar. Ve farzını ortaya koyar. Yani emrini verir. İki, bu emri gerçekleştirenin ne olacağını ifade eder. Üç, bu emri gerçekleştirmeyenin ne olacağını ifade eder. Dört, sahabenin emri gerçekleştirdiğini mutlaka bize ispat eder. İşte bir perspektif içerisinde 14 asır evvelki Kur'an'daki İslam'ı yaşayan sahabenin hayatıyla o günkü farzların tatbikatıyla bugünkü farz tatbikatı arasında kocaman bir uçurumun mevcut olduğunu görüyoruz. Bu uçuruma dikkat edin. Bu Allah Teala'nın dizaynı insanları cennet saadetine ulaştıracak olan temel şartları içeriyor. Tekrar ediyorum. Bir, Allah'a ulaşmayı dilemek. İki, mürşide ulaşmak. Üç, ruhun Allah'a ulaştırılması. Bu üç tane farza mutlaka ama mutlaka ilave edilmesi lazım gelen ne 32 farzın içinde ne de 54 farzın içinde bulunmayan bir başka faktör var. O faktöre dikkatle bakın. Bunun adı zikirdir. Hem zikir farz kılınmış, hem çok zikir farz kılınmış, hem de daimi zikir farz kılınmış. Ve ne yazık ki diğer üç tane temel umde kaybolduğu gibi mutlak bir farz olan zikir müessesesi de kaybolmuş. Öyleyse şimdi Allah'ın ortaya koyduğu kanunları beraberce gözden geçirelim. Ve o dört tane temel Kur'an öğretisinin dört temelini hiç unutmayalım. Bir, Allah Teala emrini veriyor. Farzı ortaya koyuyor. İki, bu emri yerine getirmeyenin ne olacağını söylüyor. Üç, bu emri gerçekleştirenin ne olacağını söylüyor. Dört, sahabeyi mutlaka örnek olarak veriyor. O emrin sahabe tarafından ifa edildiğinin kesin işaretini veriyor Allah Teala. Öyleyse başlayalım. Allah'a ulaşmayı dilemek. Şimdi sevgili izleyenler, sizlere soruyorum. Bizden evvel hiçbir yerden böyle bir şey duydunuz mu? Allah'a ulaşmayı dilemek. Bizim sevgili din adamlarımız böyle bir şeyi bizden ilk defa duydukları zaman hop oturdular, hop kalktılar. Ve bu bizim dinimiz değil dediler. Böyle bizim dinimizde böyle bir şey yok. Biz de onlara dedik ki sizin dininizde gerçekten yok. Bugün sizin ait olduğunuz din de gerçekten yok. Ama bundan 14 asır evvel Kur'an-ı Kerim'in indirildiği devrede Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabenin yaşadığı İslam bu İslam'dı. Evet, bu sizin dininiz değildir, haklısınız. Bu Allah'ın dinidir. Bu 14 asır evvel Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabenin yaşadığı dindir.

Öyleyse muhtevayı ait olduğu yere oturtun. Efendiler. Madde 1. Allah'a ulaşmayı dilemek. Allah Teala bunu üzerimize farz kılıyor. Allah'a ulaşmayı Allah Teala tam 11 defa farz kılmış üzerimize. 9'u direkt emir, 2'si en direkt emir. Ve böyle bir konu bir dilemeyle başlıyor. Sadece iki nevi insan olduğunu görüyoruz. Allah'a ulaşmayı dileyenler ve sonuç. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler ve sonuç. Öyleyse Allah Teala Allah'ın zatına ruhumuzu ölmeden evvel ulaştırmayı farz kılmış mı kılmamış mı? Buradan başlıyoruz konumuza. Birinci farz. Zümer 54. Allah Teala buyuruyor ve enibü ila rabbikum ve eslimu lehu min kabli en yetiyekumul azabe summe la tunsarun. Allah Teala buyuruyor ki üzerinize kabir azabı gelmeden önce Allah'a dönün, ruhunuzu Allah'a döndürün, Allah'a ulaştırın ve Allah'a teslim olun. Sonra yardım olmazsınız. Ne diyor? Yani ruhunuzu Allah'a ulaştırmanız, teslim almanız yetmez. Bu teslim almanın yalnız birinci safhasını teşkil eder diyor Allah Teala. Fizik vücudunuzu da teslim edeceksiniz Allah'a diyor. Nefsinizi de Allah Teala'ya teslim edeceksiniz diyor. Öyleyse fizik vücudumuzu, nefsimizi, ruhumuzu, üç tane faktörü de Allah'a teslim etmek mecburiyetindeyiz. Çünkü üzerimize farz. Şimdi biz bu Zümer suresinin 54. ayet-i kerimesini sadece bir tek dizayn içerisinde gerçekleştiriyoruz. İnsan ruhunun Allah'a ulaşması, ölmeden evvel Allah'a ulaşması üzerimize farzdır değil midir? İkinci farz, Rum 31, menibine ileyhi ve yettekun diyor Allah Teala. Ona dön, Allah'a dön, ruhunu Allah'a döndürüp ulaştır ve böylece takva sahibi ol. Üçüncü farz, Fecr 28, İrci'i ila Rabbiki, Rabbine geri dön. Geri dönerek Rabbine ulaş. Dikkat edin, bu bir emirdir. Bütün emirler irade sahibi olan, hayatta olan, yaşayan bir insana emredilir. İnsan öldükten sonra o iradenin gereğini gerçekleştirebilecek olan bir fizik vücut artık hareket halinde olmadığı için, ölü olduğu için emri yerine getiremez. Ayrıca irade de yok olmuştur ölümle birlikte. Öyleyse bütün bu sayacağımız ayetlerin hepsi canlı, hayatta olan bir insana Allah-u Teala'nın emirleri. Bir kısım saflar irci ila Rabbiki emrini bir ölüm emri olarak düşünürler. Bizim din adamlarının arasında birçok bu açıdan bu derecenin sahipleri var. Adı saflık. Ve bu insanlar Allah Teala'nın dizaynına bakmayı hiç akıl erdiremiyorlar. Kur'an-ı Kerim söylemiyor mu sevgili izleyenler? Kur'an-ı Kerim söylemiyor mu ki bir insan intihar ederse onun gideceği yer cehennemdir? Allah Teala bu emri verebilir mi o zaman? Ey kullarım, sizin hepinizi ben cennete davet ediyorum. Ölmeden evvel, ölmeden evvel değil. Kendinizi öldürün ve buyurun cehenneme. Öyle mi diyecek Allah Teala? Öyleyse bütün emirler ruhun ölmeden evvel Allah'a ulaşması istikametinde. Nitekim Allah Teala huşu sahiplerinin Kur'an'daki tarifini verirken bir muhteşem olayı ifade ediyor. Diyor ki huşu sahipleri için ellezine yezunnune ennehum mülaki rabbehum ve ennehum ileyhi raciun. Onlar yakin hasıl ederek inanırlar ki
ölmeden evvel Allah'a mülaki olacaklardır. Ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştıracaklardır. Ve ölümden sonra da onlar Allah'a tekrar döndürüleceklerdir. Öyleyse hidayete ermek şerefine erenler için iki defa ruhun Allah'a ulaşması söz konusu. İşte bir tanesi ölmeden evvel Allah'a ulaşmak. Ve Allah-u Teala kesin bir şekilde bunu üzerimize farz kılmış. Şimdi daha sonraki farzları da beraberce görelim. Allah-u Teala buyuruyor ki Zariyat 50'de Fefirru ilallahi. Öyleyse Allah'a kaçın. Allah'a sığının. 5. ayet-i kerime Lokman 15. Vettebi sebila men enabe ileyye. Kim bana ulaşmışsa sen de onun yoluna tabi ol. Sırat-ı müstakime tabi ol. Sırat-ı müstakim üzerinden sen de bana ulaş. 6. ayet-i kerime Yunus 25. Allahu yedi darüsselam. Yehdi men yeşâ'yı ilâ sırat-ı müstakim. Allah selam yurduna, selamet yurduna, teslim yurduna davet eder. Silim kökünden gelen bu üç kelime, buradaki kullanılan kelime, selam kelimesi olmasına rağmen, aslında Allah'ın zatına teslimi ifade ettiği kesin. Neden öyle söylüyoruz? Çünkü Allah-u Teala Allah'ı yedi darüsselam dedikten sonra orada durmuyor. Yehdi men yeşâ'yı ilâ sırat-ı müstakim diyor. Allah her kimi kendisine, ona ulaştırmayı dilerse, o selam yurduna ulaştırmayı dilerse, onları sırat-ı müstakime ulaştırır diyor. Öyleyse sırat-ı müstakimin ne olduğuna bakıyoruz. Nisa 175 bu konunun açıklamasını getiriyor bize. Allah Teala Nisa 75'te buyuruyor ki bütün muhtevada en güzele ulaşmak üzere Allah Teala bize bir işaret veriyor. Diyor ki kim Allah'a sarılmayı dilerse Allah onları rahmetiyle ve fazlıyla kuşatır. Ve onları Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakime vasıl eder. Neymiş sırat-ı müstakim? Vasıf veriyor Allah Teala. Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakim. Öyleyse bir yol var. Bu yol Allah'a ulaştırıyor. İşte bu 6. defa Allah'ın kendi zatına çağırması, farz kılması. 7. Müzemmil 8. Vezkür ismi Rabbike ve tebettel ileyhi tebtila. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a ulaş. Böylece Allah Teala mutlaka ruhumuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmamızı emrediyor. Şura suresinin 47. ayet-i kerimesinde Allah Teala'nın ifadesi şöyle: üzerinize artık değiştirilmesi mümkün olmayan o gün, ölüm günü gelmeden önce Allah'ın davetine icabet edin. Allah'ın davetinin ne olduğunu gördük. Evvelki 7 ayet-i kerime Allah'ın davetinin kendi zatına davet olduğunu söylüyor. Ve burada da Allah'ın davetine icabet et diye Allah Teala 8. defa üzerimize farz kılıyor. 9. farz, bunun bir farz olduğunu açık bir şekilde ifade eden bir ayet-i kerime. Ra'd suresinin 22. ayet-i kerimesi. Allah Teala buyuruyor Ra'd 22'de. Diyor ki: "Vellezine yesulune ma emerallahu bihi en yusale." Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırırlar. Allah'ın Allah'a ulaştırmasını emrettiği ruhlarını.
Neymiş? Allah bize bir şeyi Allah'a ulaştırmamızı emretmiş. Bunu son derece açık olarak Allah Teala bunun bir emir olduğunu söylüyor, bir farz olduğunu söylüyor. Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırmasını emrettiği şeyi ona Allah'a ulaştırırlar diyor ayet-i kerime. İşte böyle bir dizaynda Allah Teala ruhumuzun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasını üzerimize tam 9 defa farz kılmış. 9.'da da özellikle emir kelimesini kullanarak farz kılmış. Bunun bir emir olduğunu, açık bir emir olduğunu, yani Kur'an-ı Kerim hükümlerine göre farz olduğunu, Allah Teala farz olduğunu da ifade ederek vurguluyor. 10. ve 11. ayet-i kerimeler, 3 yeminimizi birden üzerimize farz kılan ayet-i kerimeler, Enam 152 ve bi ahdillahi efu, Allah ile olan ahdlerinizi, Allah'a verdiğiniz yemini, misaki ve ahdi gerçekleştirin diyor Allah Teala. Bunların arasında elbette misakimiz de var, ruhumuzun Allah'a ulaşması da var. Ve Maide suresinin 7. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki işittik ve itaat ettik dediniz. Biz de üzerinize yükledik diyor misakinizi. Ne olmuş? Araf 172'de Allah Teala diyor ki biz ezelde bütün Ademoğullarının sırtlarından onların zürriyetlerini çıkardık da onların hepsine birden dedik ki elestü bi rabbiküm, ben sizin Rabbiniz değil miyim? Alu dediler ki bela, evet. Hepimiz Allah Teala'ya demişiz ki evet, sen bizim Rabbimizsin. İşte Maide suresinin 7. ayet-i kerimesi ezelde bundan sonra ne olduğunu gösteriyor hepimize. Ne olmuş bundan sonra? Allah Teala demiş ki ben sizin Rabbinizsem size emir veriyorum ey nefsler. Bana yemin vereceksiniz tezkiye olacağınıza dair. Size emrediyorum ey ruhlar, bana misak vereceksiniz. Fizik vücudunuz ölmeden evvel ruhunuzu bana ulaştıracağınıza dair. Ve fizik vücudunuz için Allah Teala buyuruyor ey fizik vücutlar, size ahd, sizden ahd istiyorum. Şeytanlardan size sizden ahd istiyorum. Şeytana kul olmaktan kurtulacaksınız. Bana kul olacaksınız. Bunu söyledikten sonra, bu emri verdikten sonra tekrar ediyorum. Nefse tezkiye olman konusunda bana yemin vermeni emrediyorum diyor. Ruha fizik vücudun ölmeden evvel bana ulaşacağına dair bana misak vermeni emrediyorum diyor. Fizik vücudumuza şeytana kul olmaktan kurtulup bana kul olman konusunda bana ahd vermeni emrediyorum diyor. Ve bitiyor söyledikleri ve soruyor. Sözlerimi işittiniz mi? Hepimiz işitmişiz. Kalbimizle işitiyoruz zaten. Cevap veriyoruz. Semina, işittik. Ondan sonra Allah Teala buyuruyor. İtaat ettiniz mi diyor. Hepimiz cevap veriyoruz. Atana. İtaat ettik. Öyleyse hepimiz Allah Teala'ya itaat etmişiz. İşitmişiz Allah'ın söylediğini ve itaat etmişiz. Nefslerimizde, ruhlarımızda, fizik vücutlarımızda. Ve Allah Teala buyuruyor, bu noktadan itibaren buyuruyor. Bu bana verdiğiniz yemin, misak, ahd var ya, onu diyor Allah Teala üzerinize yükledim. Hepiniz bana verdiğiniz yemininizi, misakinizi ve ahdinizi yerine getirmekle mükellefsiniz diyor Allah Teala. İşte Allah Teala ile aramızda gördünüz ki tam 9 defa Allah Teala'nın bizlere emrettiği bir husus var. 9 defa farz kılmış Allah Teala bunu üzerimize. Ve 7 tanesi direkt farz, ruhumuzun ölmeden Allah'a ulaşması. 2 tanesi 3 yeminimizi birden üzerimize farz kılarak muhtevasında ruhun Allah'a verdiği misaki de ihtiva ettiği için, içerdiği için tam 9 defa Allah-u Teala ruhumuzun Allah'a ulaşmasını farz kılmış.
Şimdi sonuca gidiyoruz. Ne demiştik? Allah Teala önce Kur'an-ı Kerim'e farzını koymuş. Allah'a ulaşmayı dilemek, Allah'a ulaşmak üzerimize farz kılınmış Allah Teala tarafından. Şimdi ikinci fasla geçiyoruz. Bu Allah'a ulaşma dileğinin gerçekleştirilmemesi halinde ne olur? Allah Teala bunun cevabını veriyor. Yunus suresi 7 ve 8. ayetler. Ellezine la yercune likahena ve radu bil hayatet dünya vatme ennu biha ellezine hum an ayatina gafilun. Ülaike mevahümün narı bima kânû yeksibûn. Allah Teala diyor ki onlar ki şu dünya hayatını yaşarlarken ölmeden evvel bize mülaki olmayı, ruhlarını ölmeden bize ulaştırmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla tatmin olurlar, doyuma ulaşırlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Ve Allah Teala sonrasını da şöyle söylüyor. Onların gireceği yer ateştir, cehennemdir, iktisap ettikleri dereceler itibariyle. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemek bir Allah Teala'nın temel farzı. Dilemeyenin gideceği yer cehennem. Kesinlikle koyuyor Allah Teala. Şimdi bir adım öteye geçiyoruz. Peki bu talebi yerine getirseydik ne olacaktı? Allah Teala bu konunun işaretlerini ayrı ayrı ayetlerde birkaç yerde birden veriyor. Birincisi Ankebut suresinin 5 ve 6. ayetleri. Ellezine femen kanu yercu lika Allah'a, tekrar ediyorum. Femen kanu yercu lika Allah'a fe inne ecelallahu le'an. Allah Teala diyor ki kim Allah'a mülaki olmayı, ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dilerse, Allah'ın tespit ettiği o gün mutlaka gelecektir. O kişi ruhunu mutlaka Allah'a ulaştıracaktır. Kimler? Kim dilerse bunu. Hud suresinin 29. ayet-i kerimesinde başka bir açıdan bir başka garantiyi veriyor Allah Teala sonuç açısından. Hazreti Nuh kavmine dedi ki ey kavmim ben bu yanımda bulunan amir olanları, Allah'a ulaşmayı dileyenleri yanımdan kovamam. Onların hepsi mutlaka ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştıracaklardır. Öyleyse onların hepsi ruhlarını mutlaka ölmeden evvel Allah'a ulaştıracaklardır. Muhakkak kelimesini kullanmış Allah Teala inne kullanıyor. İşte ruhun ölmeden evvel Allah'a ulaşması söz konusu. Ruhun ölmeden Allah'a ulaşması. Önemli olan bu. Öyleyse muhtevada hepimiz için Allah Teala'nın dizaynı asıldır. Görüyorsunuz ki Allah'a mutlaka ulaşacak olanlar amir olanlar. Yani Allah'a ulaşmayı dileyenler. Öyleyse Allah Teala'nın kanunu şöyle: kim bize ulaşmayı dilerse biz onu mutlaka kendimize ulaştırmayı dileriz. Allah da insanları Allah'a ulaştırmayı diliyor mu? Kesin. Öyleyse evvela insanların Allah'a ulaşmayı dileyip dilemediklerini görelim. Dilediklerini açıkça söylüyor. Demin söylediğimiz Rad 21'e bir ilaveyle Rad 22'yi ifade etmek istiyoruz burada. Vellezine sabrediptikâe ve çerabehüm. Onlar sabırla Allah'ın veçini dileyenlerdir. Allah'ın zatını dileyenlerdir. Allah'ın zatı sadece iki maksat için dilenir. Bir, primitif seviye, ruhunu Allah'a ulaştırmak için Allah'ı diler kişi. İki, tap seviye, en üst seviye,
Allah'ın zatını görmek için velayetin en üst makamı olan Sarah

yapmayı dileyenler var mı? Olduğunu Allah Teala kesinleştiriyor. Öyleyse Allah da bizi kendisine ulaştırmayı diliyor mu? Kesin. İfade etmiş mi Kur'an-ı Kerim'de? O da kesin. İşte Allah Teala bu ifadeyi açıkça söylüyor. Allah'ın kendine ulaştırmayı dilemesi Enam suresinin 125. ayeti kerimesi. Femen yuridullahü en yehdiyehu yeşrah sadrehu lilislami. Allah Teala diyor ki Allah kimin ruhunu kendine ulaştırmayı dilerse, kimi hidayete erdirmeyi dilerse onun göğsünü teslimi açar. Niçin açar? Allah'ın nurlarının o kişinin göğsünden kalbine girmesi için. Kimlerinkini açar? Kendisine ulaştırmayı dilediklerini. Öyleyse demek ki Allah-u Teala'nın kendisine ulaştırmayı dilediği kişiler var, dilemedikleri de var. Böyle bir dileğe lüzum görmemesi de söz konusu. Onlar kim? Onlar Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dileyenler mutlaka kurtuluşa ulaşır mı? Bu ayetler bunu kesin olarak söylüyor. Mutlaka Allah'a ulaşırlar. Allah'a ulaşanlarsa mutlaka Allah'ın cennetine girerler. Daha Allah'a ulaşmayı dilediklerinden itibaren girecekleri yer cennettir. İşte Allah Teala Ber'as'ın suresinde bunu garanti ediyor. Diyor ki vel asr, asra yemin ederim. İnnel insane lefî hüsr, insanlar muhakkak ki hüsrandadırlar. İnnel lezîne âmenû, ama âmenû olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler hariç. Ne demek istiyor acaba Allah Teala? İnsanlar hüsrandadırlar ama âmenû olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler hüsranda değildir. Ne olur bir insan hüsranda olursa, ne olur bir insan hüsranda olmazsa? Bunun cevabını Müminin Suresinin 103. ayet-i kerimesinde görüyoruz. Allah Teala diyor ki kıyamet günü mizanlar kurulur. Günahları sevaplarından çok olanlar cehenneme girerler. Ebediyen orada kalacaklardır. Onlar hüsranda olanlardır diyor Allah Teala. Öyleyse hüsranda olanların gidecekleri yerin cehennem olduğu kesinleşti. Ve Allah Teala insanlar hüsrandadırlar dediği zaman insanların çok çok büyük bir kısmının hüsranda olduğunu ifade etmiş oluyor. Yani gidecekleri yerin cehennem olduğunu söylüyor ama istisnası var. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi, amel olan kişi bunun istisnasıdır. Onun gideceği yer cehennem değildir. Onun gideceği yer cennettir. Öyleyse Allah Teala muhtevayı verdi. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi Allah'ın cennetine görüyoruz ki mutlaka gider. Neden? Çünkü Allah'ın sözü var. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştıracağım. Demin söylediğimiz Hud suresinin 29. ayet-i kerimesi bunu kesinlikle ifade ettiği gibi Bakara suresinin 156 ve 157. ayetleri aynı sonucu bize bir defa daha net olarak veriyor. Sevgili izleyenler, bu söylediklerimi dünya üzerinde başka bir ağızdan duyamazsınız. Allah'ın bu hakikatlerini insanlar henüz bilmiyorlar. 14 asır evvel sahabenin yaşadığı İslam bu. 14 asır evvel Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in yaşadığı İslam. 14 asırda şeytan insanlara öyle bir tuzak kurmuş ki insanları cennet saadetine götürecek olan bütün Kur'an'ın temel farzlarını yok etmeyi başarmış. İşte bu dizayn üzerinden sizlere sesleniyorum. Bakara suresi 156 ve 157. ayetler. Allah Teala buyuruyor. Onlar kendilerine bir musibet isabet ettiği zaman derler ki İnna lillahi ve inna ileyhi racun. Biz muhakkak ki Allah içiniz. Allah için yaratıldık. Mutlaka Allah'a ulaşacağız. Bu bir kesin dilektir.
Allah'a ulaşmayı dilemenin kesin bir işaretidir. Bu sebeple Allah Teala bir sonraki ayet-i kerimesinde buyuruyor ki işte hidayete erecek olanlar sadece onlardır. Allah'a mutlaka ulaşacaklarını dileyen bu insanlardır. Öyleyse hidayete sadece onlar erer. Allah'a ulaşmayı dileyenler Allah'a ulaşırlar. Hidayet mi? İşte o Allah'a ulaşmaktır. Kur'an'daki her şeyi değiştirmeyi başaran, dikkat edin Kur'an ayetlerini asla Kur'an'ın bir harfini bile değiştirememiş 14 asırda ama bunların tatbikatını değiştirmeyi başarmış İblis. Allah-u Teala diyor ki innel hidâ hidallah Âl-i İmran 73. İnne muhakkak ki şüphesiz ki el hidâ, hidayet, hidallah Allah'a ulaşmaktır. Ruhun Allah'a ulaşmasıdır. Ülkemizde 23 tane Kur'an-ı Kerim meali satılıyor. Ayrı ayrı insanların, büyük kısmı prof bunların hazırladıkları 23 çift Kur'an-ı Kerim meali. Ve bu meallerin hepsinde Allah'a ulaşmayı ifade eden hidayet kelimesi doğru yol diye adlandırılmış. Sevgili izleyenler bunu söylediğiniz zaman yok ettiniz her şeyi. Allah'a ulaşmayı bir yol olarak tarif ettiğiniz zaman bu bir doğru yoldur. Ve bunun arkasından Allah'a ulaşmaktan hiç bahsetmiyorsanız, bu doğru yolun nereye getirdiği konusunda hiçbir fikriniz yoksa, hidayetse, Allah'ın zatına ulaşmaksa, o zaman Kur'an-ı Kerim'i mahvettiniz demektir. İşte 14 asırda bunca alimin Kur'an'ı bu kadar iyi bildiklerini iddia eden bunca zavallının ifade ettiği şeyi 23 tane Kur'an-ı Kerim mealinde göreceksiniz. Sevgili izleyenler bu konuda bir kitabımız var. Onlar tarafından saptırılarak insanların cehenneme ulaşmasına sebebiyet veren Hidayet ayetlerinin mealleri kitabın adı. Hidayete mütalik 73 tane ayeti kerimeyi bu insanların nasıl yolundan saptırdığını o kitapta net olarak göreceksiniz. Bütün vakıflarımızda var, radyolarımızda var. Alın ve ibretle okuyun. Bu insanların din bilgilerine bu kadar güvendiğiniz bu insanların aslında Allah'ın dininden ne kadar habersiz olduklarını orada göreceksiniz. Öyleyse muhtevaya dikkatle bakın sevgili izleyenler. Bakara suresi 120. ayet-i kerime. İnne fidallahi huvel hüda. İnne şüphesiz ki fidallahi Allah'a ulaşmak. Hüve işte o el hüda hidayettir. Şüphesiz ki Allah'a ulaşmak hidayettir. Öyleyse Allah-u Teala'nın dizaynına bir defa daha bakalım. Kehf 17 ne diyor Allah-u Teala? Ben yehdillahü fehüvel muhted. Allah kimi kendi zatına ulaştırırsa, ona ulaştırırsa o zaman o kişi hidayete ermiş olur. Sevgili izleyenler sorarım size daha ne desin Allah-u Teala hidayetin ne olduğunu anlatmak konusunda. Ve bu insanlar 23 tane Kur'an-ı Kerim mealinin hepsinde geçen yüzlerce hidayet kelimesinin hepsine doğru yol adını vermişler. Muratları ne biliyor musunuz? Namaz kılan, oruç tutan, zekat veren, hacca giden, kelime-i şehadet getiren, İslam'ın 5 tane şartını yerine getiren herkese onlar doğru yoldadırlar diyorlar. Hiçbiri doğru yolda değil. Hiçbirinin de kurtulabilmesi mümkün değil. İnsanları kurtuluşa ulaştırabilecek olan bir tek yol var. Adı sırat-ı müstakim. Onun üzerinde değilseniz o zaman Allah'a ulaşmak için harekete geçmediniz demektir. Bu insanlar bu yalanlarla kendilerini kurtaracaklarını mı zannediyorlar? Gerçekten onu çok merak ediyorum. Onlara sorun. Bizimle karşılıklı konuşmaya
neden cesaret edemediklerini sorun. Buradan yüzlerce defa anons yaptık radyomuzdan. Dedik ki biz hazırız. Hanginiz karşımıza çıkacaksa gelin. Söyleyin bize. Bakalım Kur'an-ı Kerim'de size sorduğumuz suallerin cevabını verin bakalım verebilecek misiniz? Ya da sizin şu sevgili alimlerimizin bir fikri varsa bizim söylediklerimizin dışında onu söyleyin bakalım. Dediğiniz televizyonda biz buradan kamerayla konuşacağız. Siz de karşımızda olacaksınız. Televizyonları parsellemişsiniz ama bizim karşımıza çıkamıyorsunuz. Öyleyse sevgili izleyenler, muhtevaya dikkatle bakın. Biz şimdiye kadar iki tane Kur'an-ı Kerim iki sayı çıkartabildik. 19 tane olacak. Bu iki Kur'an-ı Kerim'in birincisinde tam 90 küsur sayfalık bir Kur'an-ı Kerim lügatı hazırlamak mecburiyetine kaldık. Neden biliyor musunuz? Bu insanların yaptıkları bu sahtekarlığı açıklamak için bütün kavramları yok etmişler adamlar. 14 asırda Kur'an'ın bütün insanları cennet saadetine ulaştıracak olan farzları bu insanların eliyle yok edilmiş. İşte onlardan birincisinden bahsediyoruz daha. Daha elifbadayız. Allah'a ulaşmayı dilemek dedik. Gördünüz ki Yunus suresinin 7 ve 8. ayetleri gereğince Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insanın gideceği yer cehennemdir. Ve insanlar biz bunu söylediğimiz zaman bu bizim dinimiz değil diyorlar. Bizim dinimizde böyle bir şey yok. Biz de onlara bir defa daha söylüyoruz huzurunuzda. Evet, bu sizin dininiz değildir. Bu Allah'ın dinidir. Bu 14 asır evvel Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Allah'ın indirdiği Kur'an-ı Kerim'deki dindir. Sizin dininiz elbette değildir. Siz bu dinin muhtevasına sahip değilsiniz. Her zaman karşımıza çıkıp afur tafur edersiniz. Arapçayı biz biliriz. Şöyle ederiz, böyle ederiz. Saygımız var. Hay Allah razı olsun. Ama Kur'an-ı Kerim'i bilmiyorsunuz. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'inde bunları söylüyor. Sizin söylediklerinizi söylemiyor. Sizin söyledikleriniz İslam'ın 5 tane şartını yerine getirmek hiç kimsenin cennete girmesine bir zemin hazırlayamaz. Kur'an'ı bilmiyorsunuz. Hepinize soruyorum. Ey din adamları şu anda karşımızdasınız. Hepinize soruyorum. Allah'a ulaşmayı diliyor musunuz? Bana cevap verin. Kalbinizden verin cevabı. Allah'a ulaşmayı diliyor musunuz? Hepinizin cevabı hayır. O zaman ben de size diyorum ki Allah'ın cennetine giremezsiniz. Gireceğiniz yer sadece cehennemdir. Siz din adamlarısınız. Şu Kur'an-ı Kerim'i yuttuğunu söyleyen zavallılar. Öyleyse neden bahsediyorsunuz bize? Hadi çıkın da karşımıza bir ispat vasıfı getirin bakalım. Bu kadar insansınız. Prof olmuşsunuz. Ne yazar yani? Sahip olduğunuz ilim faydasız ilimdir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki faydasız ilimden Allah'a sığınırım. Ben de sığınıyorum Allah-u Teala'ya. Sizden Allah'a sığınıyorum. Dinini bilmeyen başka insanlara din öğretmekle vazifeli olduğunu izah eden siz zavallılardan Allah'a sığınıyorum. Sözlerimi iyi değerlendirin. Benimle karşılaşmaya cesaret ediniz varsa buradayım. Hepiniz gelin. Hangi televizyonda isterseniz, hangi radyoda isterseniz, nerede isterseniz. Bize ukalalık taslamayın. Biz Arapçayı biliriz, siz bilmezsiniz. Gördük işte, geldiniz aramıza, konferanslarımıza girdiniz. Ne söylediniz bize? Bizim söylediklerimizin aynını genelde diyorsunuz ki siz Arapçayı bilmezsiniz, biz biliriz. Biz Arapçanın gramerini bilmeyiz. Biz Arapçayı sizin kadar güzel telaffuz edemeyiz. Ama küçücük bir farkımız var sizinle. Biz Kur'an-ı Kerim'i biliriz, siz Kur'an-ı Kerim'i bilmezsiniz. Eğer bilmiş olsaydınız, siz karşımızda değil, aramızda, yanımızda, canımızda olurdunuz.
Gelecek yıllara dikkatle bakın. Birkaç yıl içinde bu düğümlerin hepsi çözülecektir. İlk sualimiz size bu. Allah'a ulaşmayı dilemiyor musunuz? Diliyor musunuz? Cevabınız hayır. Öyleyse biz söylemiyoruz. Kur'an-ı Kerim söylüyor. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi cehenneme gider arkadaş. Ne cevap vereceksiniz bakalım? Bana bir ispat vasıtası getirin. Biz Allah'a ulaşmayı dilemeyiz ama gene de cennete gideriz. Deyin bakalım bu ayetler varken ortalıkta. Bugüne kadar hiçbiriniz bir karşı ayet getiremediniz. Zaten Kur'an kültürünüzün ne olduğunu aramıza katıldığınız o konferans günlerinden çok iyi biliyoruz. Yalnızken küm ediyorsunuz. Her zaman bizim söylediğimizde acaba Arapça kelimeleri kullanırken nerede bir hata yaptı? Acaba mealleri verirken hangi Arapça kelimeyi hangi şekilde kullandı da bir hatasını nereden yakalayabilirim? Neye yaradı ki yaptığınız? Kurtulabilecek misiniz? Dikkat edin. Baba erenler kayıkla Üsküdar'dan karşıya bir takım kişileri geçiriyor. Ve karşıya geçirirken de bunlar üniversitedeki hocalar. Hepsi birer birer takılıyorlar baba erenlere. Erenler, matematik bilir misin? Bilmem diyor. Hendese bilir misin? Bilmem. Fizik bilir misin? Bilmem. Her seferinde diyorlar ki hayatının %10'u gitti. Baba erenler bakıyor hayatının neredeyse bütünü gidecek ya adamın. Ama o sırada bir fırtına kopuyor ki fırtına korkunç. Kayık batmak üzere baba erenler sesleniyor. Ey sayın hocalar diyor. Yüzme biliyor musunuz? Cevap hayır. Hayatınızın diyor %10'u falan değil. Bütünü gitti diyor. İşte siz de bir bilgi sahibi olduğunuzu iddia ediyorsunuz. Ama kurtulamazsınız, öldünüz. Gideceğiniz yer cehennem. Bize karşımıza çıkmış diyorsunuz ki kimin cennete gideceğini, kimin cehenneme gideceğini Allah bilir. Yahu kardeşim Allah-u Teala diyor ki insanlardan her kim Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa onun gideceği yer cehennemdir diyor. Ve biz size sual soruyoruz. Allah'a ulaşmayı diliyor musunuz? Dilemiyor musunuz? Dilemiyorsunuz. Öyleyse gideceğiniz yer cehennem. Ne söylemiştik konumuzun başında? Demiştik ki dört tane temel şarta çok dikkat edeceğiz. Kur'an'ın temeli budur. Bir, Allah-u Teala emrini verir. İki, emrin yerine getirilmemesi halinde ne olacağını söyler. Üç, emrin yerine getirilmesi halinde ne olacağını söyler. Üçünü söyledik. Ve dördüncü şarta dikkatle bakın. Sizinle bizi birbirimizden ayıran en deli unsur işte budur. Hangi unsur o? Sahabe. Allah-u Teala hangi emri vermişse sahabenin onu yapıp yapmadığını net olarak ispat eder bize. Öyleyse sahabe Allah'a ulaşmayı dilemiş midir? Allah'a da ulaşmışlar, Allah'a ulaşmayı da dilemişler. Nereden biliyoruz? İşte beraberce ayete bakıyoruz şimdi. Rad suresinin 20, 21, 22. ayetleri. Allah Teala diyor ki اَلَّذ۪ينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللّٰهِ وَلَا يَنْكُدُونَ الْمِيثَاقَ وَالَّذ۪ينَ يَصِلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِهِ اَنْ يُسَلَ وَيُخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَالَّذ۪ينَ صَبَرُوا اِبْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ Allah Teala diyor ki onlar Allah ile olan yeminlerinin hepsini yerine getirirler. Yeminlerinde, misaklarında, ahitlerini de yerine getirirler. وَلَا يَنْكُدُونَ الْمِيثَاقَ Ama özellikle misak adlı bir yeminleri var ya, özellikle ona sadık kalırlar, onu bozmazlar katiyen. Onu mutlaka yerine getirirler. Neymiş o? Şimdi kelime kelime veriyorum. Dikkat edin sevgili izleyenler. Çünkü elinizdeki 23 tane Kur'an-ı Kerim'in hiçbirinde onlar bunu Allah'ın kelimelerini kullanarak hiçbir zaman açıklamamışlar. Hep Allah'ın sözlerini saptırmaya çalışmışlar. Şimdi kelime kelime veriyorum. وَالَّذ۪ينَ ve onlar يَسُلُونَ vasıl ederler, ulaştırırlar. مَا şeyi اَمَرَ اللّٰهُ Allah'ın emrettiği
şeyi. Bihi ona, Allah'a, en yüsele ulaştırmayın. Neymiş olay? Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırmasını emrettiği ruhlarını Allah'a ulaştırırlar diyor. 23 tane Kur'an-ı Kerim'in her biri, onlar akrabalık bağlarını kuvvetlendirirler. Onlar Allah'ın sözlerine sadık kalırlar. Onlar şunu yaparlar, onlar bunu yaparlar. Hiçbirisinde, 23 tane Kur'an-ı Kerim'in hiçbirisinde, verilen meallerin hiçbirisinde onlar Allah'ın Allah'a ulaştırmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırırlar demiyor. İbreti alem için söylüyorum size. Alın o kitabı ve bakın 23 tane Kur'an-ı Kerim'in hepsindeki mealleri verdik. Bundan 8-10 sene evvel eski Çankaya Emircisi'yle konuşuyoruz. Diyorum ki vellezine ve onlar değil mi? Evet diyor. Yasulüne ulaştırırlar değil mi? Evet diyor. Ma şey değil mi? Evet diyor. Emer Allah'ı, Allah'ın emrettiği şey değil mi diyorum? Evet diyor. Bihi ona değil mi? Evet. En yüksele ulaştırmayı değil mi? Evet. Öyleyse diyorum şu 23 tane Kur'an-ı Kerim'e hani bir bak bakalım. Bana ne cevap verebileceksin? Ha diyor orada dur. Biz diyor bu zamanda Kur'an'ın ayetlerine meal vermeyiz. Ya ne yaparsınız? Diyor ki eskiden beri yazılmış 8-10 tane meal türü var. En büyük alimler yazmışlar bunları. Biz onlara o kadar güven ve saygı duyarız ki onlar ne söylemişlerse onlardan bir tanesini seçeriz. Getiririz, Kur'an-ı Kerim'e koyarız. Sevgili izleyiciler, size masal anlatmıyorum. Allah'ın hakikatlerinden bahsediyorum. Bu adam bir müftü. Arayın bakalım. Hangi Kur'an-ı Kerim mealinde, 23 tane mealin hangisinde bu ifadeyi bulacaksınız? Öyleyse Allah'ın hakikatleri var. Allah'ın Kur'an-ı Kerim'i var. Ve bu Kur'an-ı Kerim'de insanların bilerek, kasten Türkçe mealleri katletmeleri var. İsterseniz size katletmek üzere bir de fıkra anlatayım. Evin hanımı piyano çalıyor. Kapı şiddetle çalınıyor polisler. Hanım şaşırarak gidiyor. Ne var diyor, ne oldu, hayrola diyor. Bu evde diyorlar Beethoven adında birisi katlediliyormuş. Katili yakalamaya geldik. Sevgili izleyenler, işte Kur'an-ı Kerim'in ayetleri böyle katlediliyor bu insanlar tarafından. Bu bir fitnedir. Ve hepinizi doğru posta cehenneme götürecek olan bir fitne. Daha yolun başındayız. Durun bakalım. Bugün size sadece Allah'a ulaşmayı dilemekten bahsedebildik. Daha mürşide ulaşmak var. Adamlar mürşit mi diyorlar? Hamazan Allah. Asla ve kat'a Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra mürşit gelmeyecektir dünyaya. Geleceğiz oraya. Zaten defaatle bu baktığınız internette bunu göreceksiniz. Mürşide ulaşmak diye olan kesimlere bir göz atın. Tekrar anlatacağım. Bir defa daha ta ki bu kafalarına Allah'ın hakikatleri girmeyen insanlara Allah'ın hakikatlerini kabul ettirene kadar. Bu bir soğuk savaş. Ama kimin galip geleceğini ben şimdiden söyleyebilirim size. O ve biz. Allah-u Teala buyuruyor ki biz kiminle berabersek onun bütün dünya düşmanı olsa da biz galip geliriz. Biz kimin karşısındaysak bütün dünya onların dostu olsa gene biz galip geliriz diyor Allah-u Teala. Çok uzun bir zaman parçası değil. 4-5 sene. Göreceksiniz ki bu cephe düşecektir. Sevgili izleyenler, affınıza güvenerek küfür cephesi diyorum. Neden öyle söylüyorum?
çünkü mürşidine ulaşamayan kişinin kalbine Allah-u Teala imanı yazmıyor. Yetmez. Mürşidine ulaşamayan kişinin ruhu Allah'a doğru sıratımızdaki üzerinden yola çıkmıyor. Kur'an-ı Kerim'de birincisi de kafir olmanın temel şartı, ikincisi de yetmez. Bir üçüncü şartı daha var. Bir insan mürşidine ulaşmadan evvel hiç kimse nefs tezkiyesine başlayamıyor. Ve kalbine iman yazılmamış olan kişi kafir olarak adlandırılıyor Kur'an-ı Kerim'de. Ruhu sırat-ı müstakime ulaşmamış olan kişi kafir olarak adlandırılıyor. Nefs tezkiyesine başlamamış olan kişi kafir olarak adlandırılıyor. Öyleyse yeter mi? Yetmez. Mürşidine ulaşamayan kişinin dalalette olduğuna dair tam 10 tane ayet-i kerime koymuş Kur'an-ı Kerim Allah-u Teala. 7 grup ayet-i kerime de dalalette olanların gideceği yerin cehennem olduğunu söylüyor. Sevgili izleyenler, bu insanları Allah-u Teala işaret ediyor Kur'an-ı Kerim'de, teşhis ediyor. Açıkça insanlara belli ediyor. Ahzab 67 ve 68 Allah-u Teala buyuruyor ki cehennemdekiler derler ki ya Rabbi biz devrimizin büyüklerine ve dinde ileri gelenlerine itaat ettik. Bu yüzden cehennemdeyiz. Ya Rabbi onlara iki kat azap ver. Onları en büyük lanetinle lanetle. Kimlerden bahsediyorsun acaba? Biz bir şey söylemek istemiyoruz. Sözlerimizin de başındayız. Bugün size sadece 4 esastan bahsettik. Sonuncusunu ispat edeceğiz. Allah-u Teala burada Rad 21'de ve onlar Allah'ın Allah'ılaştırmasını emrettiği şeyi ruhlarını Allah'ılaştırırlar diyor. Sonra devam ediyor. Kötü hesaptan cehennemden korkarlar. Onlar sabırla Allah'ın zatına ulaşmayı dileyenlerdir. Allah'a ruhlarını ulaştıranlar kimmiş? Sabırla Allah'ın zatına ulaşmayı dileyenlermiş. Bütün sahabe ruhlarını Allah'laştırmışlar mı? İki ayet-i kerime bunu kesinleştiriyor. Birisi Zümer Suresi'nin 18. ayet-i kerimesi Allah Teala bütün sahabenin hidayet erdiğini söylüyor. Birisi Ali İmran Suresi'nin 20. ayet-i kerimesi bütün sahabenin sadece ruhlarını değil fizik vücutlarını Allah Teala'ya teslim ettiklerini söylüyor. Ve orada Allah Teala aynen şöyle söylüyor. Habibim onlara de ki, o üminlere ve kitap sahiplerine, ben ve bana tabi olanlar, biz hepimiz kendimizi, fizik vücudumuzu Allah'a teslim ettik. Sor bakalım onlara, onların arasında Allah'a fizik vücutlarını teslim edenler var mı? Bekçilerini. Eğer varsa onlar daha evvel mutlaka hidayet ermişlerdir. Ruhlarını mutlaka daha evvel Allah'a ulaştırmışlardır. Bütün sahabe Allah'a fizik vücutlarını teslim ettiklerine göre daha evvelki teslimi mutlaka gerçekleştirdiler. Öyleyse iki ayet-i kerimede Allah-u Teala kesin bir şekilde sahabenin ruhlarını Allah'a ulaştırdıklarını söylüyor. Öyleyse Allah'a ulaştırdıklarına göre Allah'a ulaşmayı dileyenler ruhlarını Allah-u Teala'ya ulaştırabilir diye bir sonuç çıkıyor. Rad 20, 21 ve 22'den. Bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dileyenlerdi. Nereye ulaşıyoruz sevgili izleyiciler? 14 asır evvel Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim indiriyor. Allah'a ulaşmayı dileme emrini veriyor. Farz. Bunu yerine getiremeyenler cehenneme gider diyor. Yerine getirenler mutlaka kurtuluşa ulaşır diyor. Ve bütün farzlarında olduğu gibi burada da sahabeyi gelecek nesillere bir önder olarak prezente etmiş. Ve geleceğe uzanan bir projeksiyon içerisinde Allah-u Teala gelecek bütün nesillere sahabenin ona verdiği bütün emirleri gerçekleştirdiğini söylüyor. Öyleyse şimdi biz bunları anlattıktan sonra hepsini de Kur'an-ı Kerim'le ispat ettikten sonra bu sevgili prof kardeşlerimiz acaba ne yapacaklar? Televizyonları parsellemek, görüyorsunuz ki sonuca çare getiremiyor. Gidilecek olan yer bir cehennem. Ve biz neden bu kadar bazen celalle, bazen cemalle,
Neden bu kadar çok konuların üzerinde duruyoruz? Çünkü bizim tertemiz insanlarımız bu adamların profesörlerine bakarak onların söylediklerinin doğru olduğunu zannediyorlar. Ve o adamlar da Allah'ın temel farzlarının hepsini sadece inkar ediyorlar. Ne Allah'a ulaşmayı dilemek, ne mürşide ulaşmak, ne ruhun Allah'a ölmeden evvel ulaştırılması, ne fizik vücudun teslimi, ne nefsin teslimi, hiçbirisi onların farzları içerisinde yok. Onun için diyorlar ki bu bizim dinimiz değil. Biz de diyoruz ki elbette sizin dininiz değil. Bu sizin dininiz değil. Bu Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle sahabenin yaşadığı din. Bu Kur'an'da Allah'ın anlattığı din. Bu bizim yaşadığımız din. Ve siz bu dini yaşamadıkça kurtulamazsınız. Ha, laf aramızda sizin dininiz diye bir din de hiç mevcut olmadı. Siz öyle olduğunu zannediyorsunuz. Kur'an'daki bütün temel farzların olmadığı bir din. Din sayılır mı? Siz bana cevap verin lütfen. Sevgili izleyenler, sizleri tarafsız ve sessiz şahitler olarak kabul ediyorum. Onları da dinleyin. Hani bazı mürşitler varmış, müritlerinin katiyen başka bir cemaate katılmasını istemezlermiş. Neden acaba? Kendilerinden şüpheleri var. Acaba oraya gidip de başka şeyler öğrenip bizi duman ederler mi diyor adamlar. Ama biz size ne diyoruz? Dilediğiniz cemaate gidin. Aradaki farkı görün. Özellikle şu televizyonları parsellemiş olan safları dinleyin. Onların söylediklerine bizimkileri karşılaştırın. Onlara ara sıra ufacık sualler sorup hafif bir iğne atın onlara. Deyin ki böyle söylüyor. Ne diyorsunuz? Aldıkları cevaplara bakın. Onlar bilmezler. Onların Arapçası bile yok. Yahu kardeşim sana sual soruyoruz. Falanca böyle böyle söylüyor. Sen de cevap ver ona. Hayır, bugüne kadar hiçbirisi hiçbir cevap getiremedi. Hani kırmızı mühürlü mektuplar yazdık da davetimize hala icabet etmediler diye bir laf vardır, ona benzer bir laf ya. Biz de öyle söylüyoruz. Belki kırmızı mühürlü değil ama devamlı davetteyiz. Ne zaman dilerlerse biz hazırız. Bir defa daha hazırız. Sevgili izleyenler, size yakın bir gelecekte diye bir şeyden bahsetmiştik. Ama onu hala buradaki uzmanların yetersizliği yüzünden gerçekleştiremedik. Ne yapacaktık? Size bütün bilgisayarlarınızda canlı yayınlar sunacaktık. Ama bu Multicast diye bir sistem oluşturuyormuş. Bunun için de bunu kabul edecek bir tane yer bulmamız gerekiyormuş. Size söylediğimizden bu tarafa bizim buradaki Amerikalı uzman kardeşlerimiz bu işe bir çözüm getiremediler. Sabırla bekliyoruz. Unutmayın, kalbiniz kalbinizle. Öyleyse hepimizin kalbi de Allah'la olduğuna göre size söyleyeceklerimiz burada tamamlanıyor. Dikkat edin, bu akşam size sadece ve sadece Allah'a ulaşmayı dilemekten bahsedebildik. Temel şartlar, farzlar, yapmayanların durumu, yapanların durumu sahabenin emri yerine getirip getirmediği. O zaman varın, bu zavallı insanların durumunu kendiniz değerlendirin. Tekrar ediyorum, yolun başındayız. Bundan sonrakilerde geri kalanların da detaylarını vereceğiz. Onlar bizi dinledikleri zaman renkler renge giriyorlar. Ve bizimle yaptıkları konuşmaları cevap veremeyecekleri kaygısıyla hep daha sonraya daha sonraya attılar. Hiçbiri de muhtevaya ulaşamadı, gelmediler. Şimdi aramıza

Fatiha ve salavat Allah'a ve salala Muhammed Eyzübillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Rabbil Alemin Errahmanirrahim Maliki Yevmiddin İyyâke Nâbudu ve İyyâke Nestaîn İhtinâ sırâtel müstakîm Enâmüte aleyhim zâil mazûbi aleyhim Eyzübillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın zikir sohbetini yapmak üzere bir aradayız. Sevgili kardeşlerim, sizlerle bir arada olmak, bir büyük mutluluğu paylaşmak, Allah'ın sizlerin ve bizim bir arada olmamızda bir bütün oluşturmamız söz konusu, Allah'ın ülkesinde bir beraberliği yaşamamız söz konusu, bir kenarını Allah'ın, bir kenarını ruhumuzun, bir kenarını kazanmakta olduğumuz derecatın teşkil ettiği, hayrın teşkil ettiği bir üçgenin içinde birlikte yaşıyoruz. Allah'ın ülkesinde Allah ile beraber. O bizimle beraberse her şey en güzel demektir. O bizimle beraberse bütün güçlüklere giriş gelebiliriz. O bizimle beraberse bizler mutluyuz. Saadeti yaşarız. Allah'ın bizim yaşamamızı istediği saadeti. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah insanı acaba neden vücuda getirdi? İnsanı yaratmaktan acaba muradı neydi? Bizlerden ne ister? Ne yapmamız onun için uygun? Sevgili kardeşlerim, her şeyden evvel şu büyük hakikati yerli yerine oturtmak mecburiyetindeyiz ki biz insanlar sadece birer mahlukuz. Yaratıkız. Allah Teala bizleri de her şeyi yarattığı gibi yaratmış. Allah'ın yaratma fiiliyatına baktığımız zaman tek bir yaratıcının var olduğunu görüyoruz. O Allah. Başka bir yaratıcının mevcut olmadığı neticesine varıyoruz. O

yegane yaratandır, yaratıcıdır. Onun dışındaki her şey mahluktur. Aklınıza ne geliyorsa, siz üç vücuttan oluşuyorsunuz, ruhunuz bir yaratıktır. Fizik vücudunuz bir yaratıktır. Nefsiniz bir yaratıktır. Yerler, gökler, kainat birer yaratıktır. Kur'an-ı Kerim bir yaratıktır. Aklınıza ne geliyorsa Allah'ın dışında her şey, ama her şey sadece bir yaratıktır. Öyleyse bir yaratık olduğumuzu hiçbir zaman unutmayacağız. Aynaya baktığımız zaman bu bir yaratık görürüz, bir insan vücudu görürüz aynada. Ve bu bir tek görüntünün arkasında 70 trilyon hücre var. Genom haritası ortaya çıkmadan evvel çok daha fazla sayıda hücre olduğu düşünülüyordu ve tıbbi literatürde 200 trilyon hücrenin var olduğu düşünülüyordu insanda. Ama genom haritası bu tahmini büyük ölçüde değiştirdi ve 70 trilyona indirdi. Sevgili kardeşlerim, bu 70 trilyon hücrenin her birinde 23 çift kromozom var. Bu 23 çift kromozomun her biri bizi tepeden tırnağa aynı standartlarda yeniden vücuda getirmek için bütün şifrelerin sahibidir. Öyleyse aynaya baktığımız zaman bir tane insan görüyoruz kendimizi, bir yaratık. Ve ona baktığımız zaman hiçbir zaman aklımıza gelmez ki biz aslında 70 trilyon çarpı 46 tane kendimiziz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, sadece fizik vücudumuzdan bahsettik. Sadece fizik vücudumuz 70 trilyon çarpı 46 tane bizden oluşuyor. Öyleyse katrilyonlarca biz varız. Aynaya baktığımız zaman bir tek gördüğümüz bu vücudun dizaynına dikkatle bakın. Orada aynada bir tek kişi görürüz. Ama bir tek kişi bir kainattır. Katrilyonlardan oluşan bir kainat. İşte Allah Teala yaratırsa böyle yaratır. Şimdi sevgili kardeşlerim, nasıl şu ateistlere acımazsınız ki Allah yoktur diyebilirler, bunu demek cesaretini gösterirler. Bunun manası biz kendi kendimize var olduk demek. Bir masadan, bir sandalyeden bahsetmiyoruz. Bir insandan bahsediyoruz. Katrilyonlarca hücreden vücuda gelen bir insan. Katrilyon. Öyleyse Allah Teala bizi bir kopya kağıdına dayalı olarak
dünya yüzüne getirmemiş. Bizi her hücremizle birlikte yaratmış. Böyle bir dizaynda insanı da verilen bu mahluk bir spermle bir ovumdan sadece iki tane hücreden başlar. Ve cinin, embriyonun oluştuğu statünün dışı Allah-u Teala'nın yarattığı bir çevreyle örtülmüştür. Bu çevrenin yaydığı dalga boyları öyle bir dalgalar sistemini devamlı olarak oluşturur ki plasentadan denilen bu büyük organizatör Allah-u Teala'nın görev verdiği bu doğumdan sonra atılan zavallı bir torba gibi görünen bu nesne vücudun, insan vücudunun bütün organlarının teşekkülünde o yaydığı dalga boylarıyla sonsuz bir kılavuzdur. Ve bir insan teşekkür eder. Her doğum bir mucizedir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu sadece fizik vücudumuz. Her şeyimizle bizi yeniden inşa edebilecek bütün özelliklere sahip olan katrilyonlarca hücreden oluşuyoruz. Katrilyonlarca sistemlerden oluşuyoruz. Katrilyonlarca bizden, kendimizden oluşuyoruz. Her kromozom bizi başkalarından farklı kılan bütün özellikleri ihtiva eder. Öyleyse bu varlığa dikkatle bakın. Bir tek olarak gördüğünüz bu vücut aslında eğer gerekli miktarda küçülebilseydik ve dışarıdan kendimize o standartlarda, o en küçük standartlarda bakabilseydik bir kainat görecektik. İşte bir gün Allah size kainatı gösterecek. Adem'den, yani yokluktan geriye dönen kalp gözünüz kainatı görecek. Tam bir insan vücudu şeklinde göreceksiniz. Yağmurlardan sonra çamurlu akan derelerin renginde hiç değişmeyen her tarafı aynı renkte olan bir insan vücudu göreceksiniz. Cinsiyetsiz bir insan vücudu. İşte o kainattır. Hala birçok alim yeryüzünün, kainatın bir küre şeklinde olduğunu hayal eder. Sevgili kardeşlerim, kainatın yaratılması başlı başına bir olaydır. Bundan haberdar olmayan zavallılar çeşitli teoriler uydururlar. Ama ilim kendi adına uydurulan bütün hipotezleri zaman içerisinde yok eder. Neyse ki insanlar 1920'li yıllarda büyük patlamayı tespit ettiler. Sevgili kardeşlerim, düşünebiliyor musunuz? Bu kainatın bir zerresinde yaşıyoruz, dünya adı verilen bir gezegen. affedersiniz, 200 milyar samanyolu her birinde
200 milyar yıldız. Böyle bir dizaynı düşünebiliyor musunuz? Yaklaşık olarak kromozomlarınızla eşdeğer sayıda bir sonuca ulaşacaksınız. Öyleyse her bir güneş sistemi sizin atomlarınızdan, hücrelerinizden birini teşekkür ettiriyor. Ve bir bütünden oluşuyorsunuz. Büyük patlamadaki hıza dikkatle baktığınız zaman korkunç bir gerçekle karşılaşırsınız. Bütün kainatın bir tek noktadan patlatılarak dağıtıldığını yazıyor Enbiya Suresinin 30. ayet-i kerimesi. Allah Teala buyuruyor, evvelce göklerle yer bir idi. Sonra biz onları fethettik. Mekanlarından koparıp dağıttık. O kafirler düşünmezler mi diyor Allah Teala. İşte bu dağılımın fizik standartlarda bir dağılım olduğunu zannediyorlar. Yani maddenin dağılımı zannediyorlar. Elektronların dağılımı zannediyorlar. Partiküllerin dağılımı zannediyorlar. Gerçekten dağılan şey gene partiküllerde. Ama dikkat edin ki madde partikülleri olan elektronlarla karşıt elektronlardan oluşan bir sistem değildi. Enerji partiküllerinden oluşuyordu. Nötrinolar ve karşıt nötrinolar. Allah Teala'nın koyduğu hız kanunları saniyede 300 bin kilometre hızdan oluşan ışık hızının altındaki hızlar ve üstündeki hızlar. Alt hız kanunu saniyede 300 bin kilometrenin altındaki hızları ifade eder. Kinetik enerjiyle bir hız sağlıyorsanız şu zahiri alemde, zahiri kainatta saniyede 300 bin kilometreye ulaşamazsınız. Ulaşabilseydiniz kütlenin sonsuz olduğunu görecektiniz. Diyor Einstein. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, ama büyük patlamanın da ışık hızından çok daha hızlı bir sonucu var. Bir saniyeden daha kısa bir zamanda kainat oluşuyor. O zaman bu gecenin nasıl içinden çıkacaksınız? Aslında son derece basit. Allah'ın kainatı yaratmak üzere harekete geçirdiği şey madde değildi. Elektronlardan oluşmuyordu. Nötrinolardan oluşuyordu. Enerji partiküllerinden. Allah önce maddeyi yaratmadı. Yoktan Allah'ın yarattığı şey nötrinodur. Şu anda kainatın her zerresine nötrinolar gelmektedir Allah'ın katından. Bir saniyeden daha kısa bir zaman süresince sonsuz uzaklıktan dünyamıza kadar gelebilirler. Bütün kainata yayılırlar. Her elektrona ard arda sonsuz sayıda nötrino inmektedir. Maxwell soruyor, nasıl oluyor da bu elektronlar milyarlarca seneden biri hızlarını kaybetmiyorlar? Allah Teala cevap veriyor, çünkü biz onları besliyoruz diyor. Diyor ki Allah Teala, hiçbir zerre yoktur ki her an Allah'ı tesbih eder olmasın. Ne demek bu? Hiçbir zerre yoktur ki Allah'ı tesbih eder olmasın. Bir elektron tıpkı bir düdüğün dizaynı gibidir. Nasıl bir düdüğü oluşturan kişi o düdüğe üfürüldüğü zaman düdüğü ses çıkaran bir dizayna göre ayarlamışsa,
Ve üfürdüğünüz zaman o düdük kim üfürürse üfürsün, kendisinden hava akımı geçtiği sırada mutlaka aynı sesi çıkartıyorsa, elektronları dizayn eden Allah-u Teala her dönüşlerinde bir ses çıkaracak bir düzeyde yaratmış elektronları. Elektrona ulaşan bir nötrino dönerek ulaşır. Sağ spinli bir elektrona onun dönüşü istikametinde ulaşan her nötrino elektrona ulaşıp yapıştığı zaman dönüş enerjisini elektrona aktarır. Ve yavaşlayacak olan elektron yavaşlayamadan ondan aldığı enerjiyle dönüşünü devam ettirir. Nötrino ayrıldıktan hemen arkasından bir tane daha nötrino gelir. O da enerjisini elektrona aktarır. Elektron yavaşlayamadan yeni bir enerji almıştır. Bu sonsuz enerji partikülleri ard arda elektrona sonsuz bir dizaynda ulaşır. Bu sebeple elektron kendi iradesinin dışında bir irade tarafından devamlı döndürülür. Ve dönüşü bir ses çıkarmaya indekslendiği için elektron sonsuz bir şekilde her dönüşünde bir kelimeyi tekrar eder. Bu kelime Allah kelimesidir. Bütün nükleer kimya laboratuvarlarının yaptıkları testler bütün elektronların dönerken mutlak olarak bir ses çıkardığını kesin olarak tespit etmiş durumda. Allah-u Teala diyor ki onlar Allah'ı tesbih ederler. Fakat siz onların tesbihini anlayamazsınız. Kendi lisanlarıyla söyledikleri Allah kelimesini anlayamazsınız diyor Allah-u Teala. Öyleyse kainatın zerreleri elektronlar ve karşıt elektronlar sonsuz bir dönüşün içindeler. Her dönüşlerinde de Allah kelimesini söylüyorlar. Bunun adına Allah-u Teala tesbih diyor. Oysa ki biz Allah'ın adının tekrarına zikir diyoruz. Kur'an-ı Kerim Allah'ın adının tekrarına, iradi bir yapıyla tekrarına zikir diyor. Yani siz iradenizle zikir yapmaya karar verdiğiniz andan itibaren ya sesle Allah Allah Allah Allah Allah diye Allah'ın adını ard arda söylemeye başlarsınız. Ya da sessiz bir şekilde Allah diye sessiz bir şekilde Allah'ın adını söylersiniz. Dilinizi ve fısıltı şeklindeki sesinizi kullanarak başkaları duymaz. Sadece siz duyarsınız sesi. Bir üçüncü zikir çeşidi daha var. Kalbi zikir. Kalbinizin her çift atışında çift heceyle içinizdeki sessiz sesinizle dilinizi de kullanmadan Allah'ı zikretmek. Kalbi zikir. Kalbinizin atışlarına paralel bir kalbi zikir müessesesi. Üçü de zikirdir. Her birinde iradenizle Allah'ın ismini zikredersiniz. Her biri bir başka tür zikirdir. Bir tanesi sesli olanı cehri zikirdir. Diğer ikisi gaybi zikirdir. Sessiz zikirdir. Hafi zikirdir. Gizli zikir. Ama hepsinin adı zikir. Bir gün Allah'a köle olacaksınız. Allah'ın iradesine bağlanacaksınız. O noktadan itibaren artık zikir yapmayacaksınız. Çünkü sünnetullah
külli irade zikri sizden alacak. Artık daimi zikre çoktan ulaşan siz o noktada artık zikri kendiniz yapmayan ama içinizdeki ses, kalbinizdeki ses otomatik olarak devam eden bir insan olacaksınız. İradenizin dışında Allah kelimesini iç sesinizle, sessiz sesinizle kalbinizden söyleyen birisi olacaksınız. Ama bunu kendi iradenizle yapmayacaksınız. İşte bunun adına da Allah Teala gene tesbih adını veriyor. Allah'ın adını tesbih etmeniz. Sizin iradenizin dışında külli irade bu olayı sizden alıyor ve o Allah'ın adını tekrar ettirmeye başlıyor size. Sizin iradenizin dışında bir irade sizin iç dünyanızda Allah'ın adını tekrar ettirdiği için bu bir tesbih olayıdır. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Bir hakkın takvada, hakka tukattihi takvada, yani hakkül yakin kademesinde bir başka ifadeyle salah makamının 5. mertebesinde tesbihin sahibi olursunuz. Salah makamının ondan evvelki 4 mertebesi

Tövbe-i Nasuh'a davet edilmeniz ve Tövbe-i Nasuh'u gerçekleştirmeniz birinci mertebe. Allah'ın size salah nurunu nimet alarak vererek sizi nimetlendirmesi ve günahlarınızı örtmesi ikinci mertebe. Örttüğü günahlarınızı örtmekte kalmayıp onu sevaba çevirmesi, günahlarınızı sevaba çevirmesi üçüncü mertebe ve irşada ulaşmanız dördüncü mertebedir. Hepsinde zikir yaparsınız. Bu külli zikirdir. Bütün huzurlarınız, kalbiniz müzeyyen olduğu süre içerisinde hep Allah'ı zikreder. Bu külli zikirdir. Bütün huzurlarınızın Allah'ı zikretmesi. Ulul Elbab makamında daimi zikre ulaşırsınız. Sadece zemin kat gösterilir. 27. basamak, 26. basamak. Ne zaman size birinci gök katı gösterilmeye başlanırsa artık 27. basamaktasınız. Ve gök katları birer birer gösterilecektir. Daimi zikriniz birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci gök katlarında devam edecektir. Yedinci gök katının yedi tane alemini Sitretül Münteha'ya kadar Allah Teala size gösterecektir. Hep ihlas makamındasınız. Hep daimi zikredesiniz. Ondan evvelki zikrinizde çok az bir zikirden başlayarak adım adım zikrinizin artmasıdır. Velayetin üçüncü makamı olan zühd makamında zikriniz günün yarısını aşar. Zikre başladığınızdan o noktaya gelinceye kadar zikriniz günün yarısından az idi. Allah-u Teala üç grup zikri de üzerinize farz kılmış. Zikri farz kılmış. Veskür ismi Rabbike ve tebettel ileyhi tebdila buyuruyor. Allah'ın ismiyle zikredin ve her şeyden kesilerek Allah'a dönün. Allah'ın ismiyle zikredin. Yani ara sıra sabah akşam günün canınızın istediği zamanlarında Allah'ı zikredin diyor Allah-u Teala. Bu zikrin yapılmasını şekle bağlamış. Tazarruan diyor. Allah'a yalvararak için için Allah ile bir olmaya çalışarak Allah'ı hissederek Allah'ın adını zikredin. Allah, Allah, Allah deyin diyor Allah Teala. Bu zikir günün yarısından az olan zikri temsil eder. Müzzemmil suresinin 8. ayet-i kerimesinde Allah Teala bunu söylüyor. Vezkür ismi Rabbike ve tebettel ileyhi tebdila, Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a dön. Ama Araf suresinin 41. ayet-i kerimesinde Allah Teala başka bir zikirden bahsediyor. Ya eyyühellezine aminu yeskürallâhe zikren kesira. Ey amin olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler, ey Allah'ın evliyaları, Allah'ı öyle bir zikirle zikredin ki çok zikir olsun. Allah'ı zikredin, çok zikredin.
çok zikirle zikredin. Ne demek bu? Allah'ı günün yarısından daha çok süre içerisinde zikirle zikredin. Her günkü zikriniz günün yarısını açsın diyor Allah Teala. Peki burada bitiyor mu zikrin hududu? Hayır, bitmiyor. Daha öteye de geçiyor Allah Teala. Ve Nisa suresinin 103. ayet-i kerimesinde diyor ki: "Feskurallaha kıyamen kuuden ve ala cunubihim." Ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikredin. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bir insan üç halde bulunabilir. Ayaktadır, oturuyordur veya yatıyordur. Dördüncü hal mi? Yok. Dördüncü bir halde kimse bulunamaz. Ya ayaktadır, ya oturuyordur, ya da yatıyordur. Üç halin üçünde de Allah-u Teala Allah'ı zikretmenizi açık bir şekilde emrediyor. Öyleyse zikir mi? Farz. Günün yarısından daha çok mu zikir? O da farz. Daimi zikir? O da farz. Yani kısaca Allah-u Teala daimi zikri üzerimize farz kılmış. Böyle bir dizaynda daimi zikri gerçekleştirmek üzerinize farz kılınmış. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala bunu üzerinize farz kılıyor ama Kur'an-ı Kerim indirildiğinden 14 asır sonra bakıyorsunuz İslami tatbikatta zikir farzların arasında mevcut değil. O zaman şeytanın insanlara nasıl korkunç bir tuzak kurduğunu görüyorsunuz. Ne demek istiyoruz? Şunu demek istiyoruz. Allah'ın farz kıldığı o zikir var ya, sizi Allah katında sevdirecek olan işte o zikrinizdir. Neden? Eğer Allah'a ulaşmayı dilemişseniz, dilerseniz, Allah'ın seçtiklerinden biriyseniz, Allah size Allah'a ulaşmayı dilemeyi sağlayacak olan sizi öğüt alır bir hale, Kur'an-ı Kerim'i anlar bir hale getirecektir. Kulaklarınızdaki bakrayı alarak, gözlerinizdeki hicab-ı mestureyi alarak, kalbinizdeki ikindeti alıp yerine ihmat koyarak, kalbinizin nur kapısını Allah'a döndürerek ve göğsünüzden kalbinize nur yolu açarak sizi mürşidinize ulaştıracak. Kalbinizin mührünü açacak Allah-u Teala. Kalbinizin içindeki küfür kelimesini nefsinizin kalbinden dışarı çıkartacak ve kalbinizin içine imanı yazacak. Ne mi olur? Bundan sonra zikre başlarsınız. Zikre başladığınız zaman hayatınızın en güzel olayı tahakkuk eder. 10 asırdan itibaren yaptığınız zikrin başlamasıyla birlikte Allah-u Teala'nın katından iki grup nur gelecektir göğsünüze. Birinci grupta rahmet kargo uçakları bir partikül grubu taşırlar. Bunlar
fazıllardır. Yani faziletler. Gene rahmet partikülleri, kargo uçakları ikinci bir grup nur daha taşırlar. Bu da salavat nurları. Öyleyse rahmetle farz ve rahmetle salavat birer muhteva taşır. Sizin kalbinizi müzeyyen kılacak olan ileride ve önce kalbinizi karanlıktan alacakaranlığa, sonra da nura döndüren bir dizaynla karşı karşıyasınız. Zikir yaparsınız. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye sesli veya sessiz veya kalbi zikir. Her üçünü de bir harekete geçirme mekanizması olarak düşünün. Siz zikre başladığınız anda Allah'ın katından kainatın neresinde olursanız olun sizin göğsünüze mürşidinize ulaşıp ihsanla, 10 tane ihsanla mürşidinize ulaşıp önüne diz çöküp tövbe ettiğiniz zaman kalp şartlarınız değiştiğinde, yani kalbinizin içine iman yazıldığında, zikir yaptığınızda Allah'ın katından gelen rahmetle farz, rahmetle salavat partikülleri göğsünüze gelir. Göğsünüzden kalbinize açılmış olan şifreli yolu takip ederek kalbinize ulaşır. Kalbinizin mührünü Allah-u Teala artık açmıştır. O açan mührün üzerine baskı yapan rahmet ve fazl partikülleri, rahmet ve salavat partikülleri o mührü kalbinizin alt boyutuna indirir. Zilmayni kapının üzerine giren mühür kalbinizin zilmayni kapısını mühürler. Manası ne? Zikir yaptığınız sürece şeytanın karanlıkları kapıları mühürlendiği için kalbinizin içine giremez. Rabbani kapının üzerindeki mühür oradan ayrılmış ve aşağı inmiş kalbiniz boyunca ve zulmani kapıyı mühürlemiştir. Manası Rabbani kapı artık açıktır. Nefsinizin kalbindeki iman kelimesi bir cazibe merkezidir. Böyle bir dizaynda bu cazibe merkezine, çekim alanına kalbinize ulaşan fazıllar, fazilet partikülleri tesir alarak iman kelimesinin etrafında toplanmaya başlarlar. Bir başka ifadeyle nefsinizin kalbindeki iman kelimesinin çekim gücü sadece faziletleri etrafında toplar. Onlara geçerlidir. Ve etrafınızı toplanan bu fazilet partikülleriyle nefsinizin kalbindeki afetler adım adım azalmaya başlar. İşte bu nefsinizin kalbinde birikmeye başlayan fazilet partikülleri, fazıllar nefsinizin kalbindeki yerleşimlerini tamamladıkça artık afetler iman kelimesine sımsıkı yapışan bu partikülleri atıp oradan tekrar kalbinizin içine giremezler. Ve adım adım nefsinizin kalbi faziletlerle dolmaya başlar. Manası onlar doldukça karanlıklar, karanlıkları temsil eden nefsinizin afetleri, öfke, kin, nefret, cehalet, cimrilik, düşmanlık, bütün afetler nefsinizin kalbine yerleşen
fazilet partikülleri boyutları kadar nefsinizin kalbini terk edenler. Öyleyse bu dizayna dikkatle bakın. Nefsinizin kalbini bunların terk etmesi söz konusu. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, adım adım nefsinizin kalbi Allah'ın nurlarıyla dolmaya başlar. Her %7 nur birikimi arttıkça Allah'a doğru yola çıkan ruhunuz gök katlarını birer birer açacaktır. Nefse emanede ilk %7 nur birikimiyle birinci kata, sonra bu kademin adı nefse emaredir. Sonra nefse levvame, mülhime, mutmainne, radiye, mardiye ve teskiye kademelerinde %7 nur birikimi kalbinizde devam ederek ruhunuz Allah'a ulaşır. Bu ruhunuzun teslimidir. Allah'ın zatında ruhunuz yok olur. İlk teslimi gerçekleştirdiniz. Allah'ın evliyası oldunuz. Zikir sayınız 33 bin. Bir günde 33 bin zikir yapıyorsunuz. Sonra zikrinizi daha da arttıracaksınız. Artan zikrinizle yavaş yavaş fena makamından beka makamına, oradan zikr makamına, oradan da muhsinler makamına ulaşacaksınız. Fizik vücudunuz Allah'a teslim olacak. Ruhunuzdan sonraki ikinci teslim. Bunu sağlayan unsur zikrinizin artışı nefsinizin kalbine %91 nur taşıması. Nefsinizin kalbinin %91'i nurlarla dolar. Bu nokta daimi zikirden evvelki noktadır. Daha evvel yani fena makamı, beka makamından sonra gelen züht makamında zikriniz günün yarısını aşar. Sonra fizik vücudunuz Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özelliğe kavuşur. Böyle bir dizaynda sizin için söz konusu olan hedefe varmaktır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, burada en güzele ulaşacaksınız. Fizik vücudunuzdan sonra daimi zikre ulaşacaksınız. Nefsiniz de Allah'a teslim olacak. İşte az zikir, çok zikir ve daimi zikir bu standartlarda oluşur. Zikrin tesirli olduğu 14. basamaktan 21. basamağa kadar ruhunuzu Allah'a ulaştırırsınız. 33 bin zikre ulaşırsınız. Ruhunuzun Allah'a ulaşmasından sonra geçireceğiniz iki kademede zikriniz günün yarısını aşar. Zühd makamındasınız. Bu sizi %91 nura kadar ulaştırır. Muhsinler makamındasınız. Fizik vücudunuz Allah'a teslim etmiştir. Sonra daimi zikre ulaşırsınız ve daimi zikir sizi hedefinize ulaştırır. Her an Allah'ı zikreden, kalbine her an Allah-u Teala'dan gelen rahmetin, fazlın ve selavatın olduğu, kalbinde hiçbir afet barınamayan, şeytanın hiçbir şekilde hükmetmesi mümkün olmayan bir insan olursunuz. Böylece zikir asıl fonksiyonunu
eda etmeye başlamıştır. Asıl fonksiyonu nefsinizin kalbinde hiç mi hiç afet kalmaması halidir. Bütün bu muhtevaları ruhunuzun, fizik vücudunuzun ve nefsinizin Allah'a teslim etmesini size hep zikir sağlamıştır. Daimi zikirden sonra salah makamının dört makamında bütün huzurlarının Allah-u Teala'yı zikretmeye başlar. Bu külli zikirdir. Ve nihayet salah makamının beşinci mertebesinde Allah'a köle olursunuz. Burada köleliğinizin işareti sünnetullahın devreye girmesi, zikrinizi tesbihe çevirmesi söz konusudur. İradenizin dışında sünnetullah zikri sizden almış, iradenizin dışında kalp zikriniz ve bütün huzurlarınızın zikri sünnetullah tarafından kontrol altına alınmıştır. Artık yaptığınız şeyin adı zikir değildir. Zaten siz yapmıyorsunuz. Sünnetullah yapıyor. Bu bir tesbih ameliyesidir. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah-u Teala bütün insanlara zikri bu güzellikleri yaşasınlar diye farz kılmış. Ruhlarını da, beçlerini de, nefslerini de Allah'a teslim etsinler diye farz kılmış. Allah'a hakka tukatihi takvanın sahibi olsunlar diye ihsan etmiş. Zikri üzerinize farz kılmış. Ama İblis 14 asırda zikri insanlara unutturmayı başarmış. Dikkat edin, gelen nurlar Allah'ın katından gelirler. Hepsi nötrino hızıyla gelir. Hepsi de enerji partikülleridir. Öyleyse bu sonsuz hızla gelen, Allah'ın katından gelen, nefsinizin kalbinden tekrar Allah'a geri dönen rahmet partikülleri devamlı bir sonsuz hızla hareketi temsil eder. İşte kainatın yaratılmasında da Allah-u Teala'nın kainatı madde partikülleriyle, elektronlarla ve karşıt elektronlarla oluşturması söz konusu değildi büyük patlama sırasında. Büyük patlama bir nötrino hareketidir. Yani bir enerji hareketidir. Ve nötrinolar hiçbir kata ait olmadığı için kainatın içinde bütün alemlerde sonsuz hızla hareket etmek imkanının sahibidir. İşte kainatı vücuda getiren nötrinoları yerli yerine oturttuğumuz zaman nasıl şu anda kainattaki bütün gezegenlerin her elektronuna nötrinolar saniye bir saniyeden daha kısa bir zamanda Allah'ın katından oraya kadar gelebilmekteyseler, yine Allah Teala'nın katından kainatın her noktasını oluşturmak üzere
nötrinolar ve karşıt nötrinolar aynı anda bir saniyeden daha bir kısa sürede hangi gezegeni vücuda getireceklerse, hangi güneş sisteminde bir parça olarak yer alacaklarsa, o noktaya bir saniyeden daha kısa bir zaman parçası içinde enerjiler ulaştı. Enerjinin hızı hiçbir aleme ait olmadığı için sonsuz hızdır. Ne zaman ki oraya ulaştı nötrinolar, orada kütleyi vücuda getirdiler, oluşturdular. Bu noktadan itibaren kainatın büyümeye devam ettiğini görüyoruz. İşte bu büyümeye devam eden kainata Allah-u Teala bir itiş enerjisiyle bu kainatın devamlı büyümesine medar oldu. Profesör Doktor Hubble bir Nobel mükafatı aldı kainatın hala büyümesi sebebiyle. Peki enerji partikülleri enerji olsalardı o zaman bu alem oluşmazdı. İşte Allah-u Teala enerji partiküllerini bir nötrino ve bir karşıt nötrinodan oluşan sonsuz sayıdaki çiftlerle elektron ve karşıt elektronlara döndürdü. Her bir çift nötrinonun bir sağ spinli ve bir de sol spinli bir çift nötrinonun 3 ve 4 numaralı kürelerini ayıran Allah-u Teala eş değiştirdi. Ve böylece açısal, doğrusal olan momentum açısal momentuma dönüştü. Böylece şunu görüyoruz ki kainatın her zerresinde nötrinolar oluştu. Nötrinolar elektronları oluşturdu. Elektronlar kütlenin temel elementleridir. Öyleyse böyle bir dizaynda nötrinolar artık enerji partikülleri olarak kütleyi oluşturmuyorlar, maddeye dönüşmüşler, elektronları oluşturmuşlar. Bu vücuda gelen elektron ve karşı elektronlardan oluşan kütle bir itiş enerjisiyle, kinetik enerjiyle Allah-u Teala'nın kainatı büyütmesine sebebiyet veriyor. Ve kainat hala büyüyor. Kıyamet gününe kadar da büyümekte devam edecek. Kıyamet günü ne olacak? Kinetik enerji, itiş enerjisi, büyüten enerji sona erdiği için kainatın büyümesi duracak. Sonra birinci üfürülüş. Ne olacak? Zaman duracak. Sonra büzülme başlayacak, gravitasyon, büyük kütlelerin küçük kütleleri çekmesi. Bu neyi sağlayacak? Zamanın tersine dönmesini. İşte kıyamet günü sonra birinci üfürülmeyle kainatın her tarafında yaşayan insanlar ölmüş olacaklar. Evvelkiler zaten daha evvel ölmüştü. İşte böyle bir dizaynda kainatın her tarafında zaman daha önce yaşayan insanların devrine yaşadıkları ana geri döndüğünde bütün insanlar birer birer canlanacaklar.
kendi alemlerinde yer çekimi kuvveti mevcut olmadığı için yer çekimi kuvveti olan yegane yere Allah'ın indi ilahizindeki mahşer meydanına ulaşacaklar. Herkes orada toplanacak. Sura ikinci defa üfürülecek ve canlı olan bu insanlar hepsi ölecekler. İkinci ölümümüz. Kıyamet günü mahşer meydanında, bu dünyada değil. Sonra da sura üçüncü defa üfürecek Allah-u Teala'nın İsrafil Aleyhisselam'ı ve bütün insanlar aynı yaşta cennet ve cehennem hayatını yaşamak üzere yeni bir enerji bedenlenmesi suretiyle bedenlenecekler ve yaşayacaklar cennet veya cehennem hayatını sonsuza kadar. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, büyük patlamayla başlayan kainatın yaratılışı ve sonra da kainatın tekrar tek bir noktaya doğru hareketi, küçülmesi, sonra mı bütün sistemlerde uzaylar yok olacak ve maddenin özü tekrar bir tek noktaya kadar küçülecek. Bu arada hayal filmleriniz oradan, kıyametten zamanın geriye dönmesi sırasında bir kısmınızın hayal filmi illiğine, göğün yedinci katının birinci alemine, cehenneme gidecek olanların hayal filmi de yer katlarının yedincisinin en dip noktasına, sicine götürülecek, orada yerleştirilecek. İşte kainatın yaratılışı, işte kainatın sonu. Yaratan mı? O, Allah. Sevgili öğrenciler, Allah-u Teala'ya ne kadar hamd etsek, şükretsek azdır ki bizleri bu ilimlerle cihazlandırmış. Unutmayın, dünya hala bunların büyük kısmını bilmiyor. İlim, ilim adını verdikleri şey adım adım ya da gıdım gıdım ilerliyor yolunda. Ama Allah'ın Kur'an-ı Kerim'deki öğretisini

0: Allah-u Teala'nın bizlere bu mutluluğu sağlaması sebebiyle ona sonsuz hamd ve şükrediyoruz. Ve Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını diliyoruz. Sonsuz bir mutluluğun sizlerin olmasını diliyoruz. Allah'ın yolunda Allah'ın dostları, Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. El Fatiha ve az salavat. Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: Şeytanirracim, bismillahirrahmanirrahim. Efendim Hazretleri, gençlerimiz genelde olan bir sorunlarını dile getiriyorlar. Sabah namazına kalkmakta güçlük çekiyorlarmış. Hatta anneleri babaları gelip kaldırsa da bir süre sonra tekrar uykuya dalıyorlarmış ve sabah namazını kaçırıyorlarmış. İnşallah sizden bunu yenmek için ne yapabileceklerini, sizin hizmetinizi istiyorlar. Ne yapmaları gerektiğini inşallah anlatır mısınız? Allah razı olsun.
2: Allah razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'ın salala muhabbet. Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın zikir sohbetini yapmak üzere Yüce Rabbimiz bizleri bir araya getirdi. Uyku vücudumuzun bir ihtiyacıdır. Kendisiyle mutlaka mücadele edilmesi lazım gelen Allah'tan ayırıcı bir faktör olarak devreye giriyor uyku. Ama insan vücudunun da dinlenmeye mutlak olarak ihtiyacı var. Zaman içerisinde uyku saatlerinin yavaş yavaş uzatılması en güzel metot olur. Uykuyla Allah arasındaki ilişkiye dikkatle bakın ki siz uyumamak isterseniz, Allah-u Teala'dan bunu dilerseniz, hacet namazını kılıp Allah'tan isterseniz, akşam yemeğini az yemeği usul haline getirirseniz, daha kolay şartlarda uykuyu yenebileceğinizi düşünüyorum. Gerçekten fizik vücudunuz için bir ihtiyaç olan uyku, nefsinizin hürriyetine kavuşması için de mutlak başvurulması gereken bir vasıtadır. Allah Teala diyor ki, biz diyor onu uykuya daldığımız zaman alırız, uyandığımız zaman tekrar iade ederiz. Ama öldüğünüz zaman iade etmeyiz diyor. Bu nefsiniz. Nefsiniz fizik vücudunuzun içinde bir esirdir. Siz uyumadıkça bir, bayılmadıkça iki, ölmedikçe üç, nefsiniz vücudunuzdan ayrılmak imkanının sahibi değildir. Sayın mekan yaptığınız zaman da nefsiniz vücudunuzdan ayrılır ve fizik vücudunuz mutlaka uykuya geçer. Yani nefsinizin vücudunuzdan ayrılmasının kesin işareti sizin mutlak uykuya girmenizdir.

But it's a bilirsiniz bir vücuttur. Fizik vücudunuz gibi. Onu hepiniz çok iyi tanıyorsunuz. Rüyalarınızdaki siz. İşte o nefsiniz. Rüyanızda aynaya baktığınız zaman kendinizi görürsünüz. Nefsiniz oradaki aynaya bakıyor. Ve beraber olduğunuz kişiler, tanıdığınız kişilerse onların uykudadır. Eğer değillerse o zaman onların nefsleriyle karşı karşıya değilsiniz. Onların ruhlarıyla karşı karşıyasınız. Öyleyse rüyanız nefsinizin serbest olduğu bir devreyi ifade eder. Nasıl bu dünyada şuurlu olarak yaşantınız, yataktan kalktığınız, uyandığınız an başlar, tekrar uykuya daldığınız ana kadar devam ederse, nefsinizin de hayatı sizin fizik vücudunuzun uykuya daldığı zaman da başlar ve uyandığı ana kadar devam eder. Nerede kalmışsa nefsiniz, tekrar uyuduğunuz zaman o oradan hayatına devam eder. İki ayrı alemde iki tane hayatınız var. Birisi fizik vücudunuzun hayatı, bu alemde şuurlu bir hayat. İkincisi nefsinizin hayatı, berzah aleminde, bu alemde, gayb aleminde, emr alemi hariç, her alemde nefsinizin hayatı var. Bir kısmında fiziktir, bir kısmında değildir. Ne zaman nefsiniz fizikse, berzah alemindesiniz. Yani ölmüş bulunan nefslerle berabersiniz. Onların alemindesiniz. Yüzlerce defa o alemi gördünüz. Gördünüz ki bu dünyadan hiçbir farkı yok. Görüntü öyle ama bilin ki oradakiler ölemezler. Bu dünyada olan herkes fanidir. Bir gün mutlaka ölecektir. Ve berzah alemine nefsleri gidecektir. Ama berzah alemine gittikleri zaman göreceklerdir ki orada ölüm yok. Hiç kimse berzah aleminde ölemez. Orada da görürsünüz insanlar vardır, tabancaları vardır, ateş ederler, uçurumdan aşağı atarlar insanları, okyanusların dibine gömerler ama hiç kimse ölmez. Ve yaşlanmazsınız. Ama zaman içerisinde yolculuk etmekte berzah aleminde mümkündür. Çocukluğunuza dönebilirsiniz. En yaşlı olacağınız devreye kadar gidersiniz, yaşasaydınız nereye kadar ulaşacaksınız? İki standartta mümkündür ama tekrar eski halinize mutlaka dönersiniz. Hangi standartlardaysanız o hali. Öyleyse nefsiniz bir hayat yaşayacak. Bu hayatı yaşayabilmesi için sizin uyumanız lazım. Nefsiniz için kesintisiz bir hayat var mı? Var. Siz öldükten sonra kıyamete kadar geçecek olan devrede nefsiniz kesintisiz bir hayat yaşar. Öyleyse bazen rüyanızda uyuduğunuzu ve rüya gördüğünüzü görürsünüz. Doğrudur. Nefsiniz iç dünyasında onu görüyor. Onun rüya gördüğünü ifade eden başka bir sistem Allah-u Teala koymuş. Öyleyse her şey birbirinin içinde. Birçok bulmaca ard arda geliyor. Nefsinizde fizik vücudunuz gibi bir hayat yaşıyorsa o zaman onun hayat demek için gerçekten her seferinde aynı noktadan başlar. Mesela birisine uyandırın. Uyandırmasını söyleyin sizi. Uyandırsın. Ve orada rüyanızın nerede kaldığını hatırlarsınız mutlaka başkası tarafından uyandırdığınız için. Tekrar uyuduğunuz zaman mesela merdivenleri çıkarken uyandınız. Tekrar uyuduğunuz zaman aynı merdivenleri çıkmaya devam ettiğinizi göreceksiniz. Hayatınız bir biçimdir. Orada da, burada da. Nerede uyursanız oradan uyanırsınız. Nerede bayılırsanız oradan uyanırsınız. Öyleyse bir defa fizik vücut normal standartlarda mutlaka bir dinlenme zamanına muhtaçtır. Bir gün içinde
milyonlarca hücresi aynı gün ölen bir insan o hücrelerin yenilenmesi için istirahat etmek mecburiyetindedir. Her açıdan vücudun organları istirahate ihtiyaç gösterirler. Öyleyse bunu yapmak mecburiyetindesiniz. Hiç kimse devamlı olarak uykusuz kalamaz. Allah'a az uyumak dediğiniz zaman orada durun. Allah'ın yardımıyla bunun başarılabildiğini göreceksiniz. Neden Allah'ın yardımıyla diyorum? Çünkü fizik şartlarla Allah'ın yardım ettiği standartlar birbirine eşit olamaz. O yardım ettiği zaman fizik standartları bunu ölçmeniz mümkün değil. Bu sebepten Allah'a hayranlık duyarsınız. Onun yardımını hissetmeye başladıkça onu daha çok seveceksiniz. Öyleyse sadece Allah-u Teala'ya ya Rabbi ben sabah namazını kılmak istiyorum. Bana yardım et demek yeterli mi? Hayır, yeterli değil. Bunu kalpten istemeniz lazım. Yani hem uykuyu isteyeceksiniz, ben rahatımdan fedakarlık edemem diyeceksiniz. Hem de Allah-u Teala diyecek, Allah-u Teala'ya diyeceksiniz ki ya Rabbi beni kaldır. İçinizden geçen şey uyuma konusundaki keyfinizin, rahatınızın bozulmamasıysa Allah-u Teala'dan böyle bir yardımı alamazsınız. Neyse samimiyetle bu konuya baş koymanız lazım. Samimi olduğunuzu ne zaman öğreneceksiniz? Allah'a yalvarıp da siz gerçekten sabah namazına mutlaka kalkmayı istiyorsanız, kalbinize bunu gerçekten koyduysanız, o zaman Allah-u Teala yalvarışınızdaki hakikati derhal bilir, işitir ve görür. O zaman yardım gelir. Ama kendi kendinizi aldatırsanız, hem kalkmayı istemiyorsunuz, hem de Allah-u Teala yalvarıyorsunuz. Ya Rabbi beni kaldır, ben sabah namazını kılayım. Bu yalvarmanız bir gösteridir sadece. Allah-u Teala onu çok iyi bilir. Öyleyse Allah ile olan ilişkilerinizde samimi olmak mecburiyetindesiniz. Hani Allah-u Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor? Göründüğün gibi ol diyor. Öyleyse Allah'a göründüğünüz gibi olmadıkça ondan yardımı alamazsınız. Ama yardımı aldığınızı düşünelim. Yardım alırsanız o zaman hayret edeceksiniz ki siz çok şeyler başarabilirmişsiniz. Allah'ın yardımı gelince her şey en güzele dönüşür. İşte bütün güzellikler sizin iç dünyanızdaki çağrıya bağlıdır. Sizlere evvelce söylemiştim ki Kiramen Katibin melekleri sadece fiillerinizi değil, yaptıklarınızı değil, düşüncelerinizi de filme alırlar. Hayat filminiz üç boyutludur. Düşüncelerinizin de hayat filmi üç boyutludur. Ve ikisi beraber çekilir. Ve Kiramen Katibin melekleri düşüncelerinizle yaptıklarınız arasındaki karşılaştırmayı yaparlar. Negatif ve pozitif derecelerin dağıtılmasındaki, verilmesindeki temel imtihan burada kendisini gösterir. Yani düşünceleriyle başkalarını aldatmayı düşünen ama davranışı aldatmıyormuş gibi bir davranış olan bir kişi kaybetmiştir. Dış görünüşü ile kafasından geçenler aynı olmadığı için kaybetmiştir. İşte burada kişi başkalarını aldatmaya dönük bir yönelimin içerisinde olduğu zaman
Allah-u Teala onunla olan ilişkisinde en üstün dizayna ulaştırmak ister onu. Ama düşüncesiyle yapmak istediği şeyin sonucu aynı ise. Allah-u Teala'yı değil, kendinizi aldatırsınız. Öyleyse Allah-u Teala'ya bir insan, "Ya Rabbi, ben sabah namazına mutlaka kalkmak istiyorum, bana yardım et" dediği zaman kendisine dikkatle baksın. O andaki eğilimi daha çok uyuma ihtiyacına mı dayalı, yoksa gerçekten sabah namazını kılmak mı istiyor? Sonucunu zaten görecektir. Samimi ise Allah-u Teala aleyhisselam mutlaka onu kaldırır. Bir sebep halk eder, telefonu çaldırır. Kişi gözüne sıkılan projektörler görür. Öyle bir projektör görür ki, öyle süre güçlüdür ki gözleri açılır. Otomatik olarak uyanır. Böyle binlerce kişinin böyle uyandırıldığını bilirim. Bir kısmı ses duyarlar. Başka hiç kimse o sesi duymamıştır. Ama o kişi duymuş ve zamanında kalkmıştır. Veya dışarıdan tesir olur. Başımızdaki telefonu birisi çalar. Telefonu açarsınız, hiç kimse cevap vermez. Öyleyse Allah-u Teala'nın çeşitli metotları var. Ama düşünün ki bu metotların hangisi olursa olsun her şey sizin üstünlüğünüze dayalı. Sizin Allah'tan olan talebiniz. Buna dikkatle bakın. Bu talep acaba samimi mi? Ne var? Sadece iki tane alternatif. Ya yatakta yatıp rahatına bakmak veya sabah namazına kalkmak. Şeytan sizi sabah namazına kaldırmamak için her şeyi yapar. Şimdi der, kalkıp da ne yapacaksın? Sabah namazı öğleye kadar kılınabilir. Üstelik öğleye kadar kılınan sabah namazı güneş doğduktan sonra öğleye kadar gelen geçen namaz içinde kılınırsa kaza yapmaya gerek yoktur. Vaktinde yetişemediğim sabah namazının edasına diye dua edersiniz. Yani hala öğle namazı girmediği cihetle sabah namazı hala kılınabilir. Ama güneş doğmadan evvel kılması lazım gelen namazı güneş doğduktan sonra kıldığınız için vaktinde yetişip kılamadığım sabah namazının edasına dersiniz. Yoksa öğlenin vakti girdikten sonra sabah namazını kılmaya kalkarsanız vaktinde kılamadığım sabah namazının kazasına demeniz lazım. Öyleyse şeytanın burada çok kurnazca bir davranışı var. Nasıl olsa diyor öğleye kadar kılabilirsin. Rahatını feda edip de ne işin var şimdi sabah bu saatinde 5'inde kalkacaksın. Eskiden olsaydı soğuk sularla yıkayacaksın falan diyecekti ama burada soğuk su meselesi yok. Çünkü musluğu açtığın zaman sıcak su akıyor. Öyleyse güçlükleri birer birer kaldırmışız ama belki bu rahatımızın daha çok ihtiyaç haline gelmesini işaret vermiş. Şimdi sabah namazına kalkmak veya kalkmamak tercihinizi yapın. Önem verdiğiniz sizlere soruyorum. Önem verdiğiniz siz misiniz yoksa Allah mı? Önde siz mi varsınız yoksa Allah mı var? Evvela buna karar verin. Önde siz varsanız zaten tasavvufu yaşamıyorsunuz. Tamam. Kalkmanıza falan gerek yok. Yatın, rahatınıza bakın.
Ama eğer önde Allah varsa o zaman orada durun bakalım. Sizin ne işiniz var? Önde Allah varsa o zaman önde siz yoksunuz. Sizin her şeyiniz Allah'a ait. Rahatınız da. O sizi sabah namazına kaldırmak istiyorsa demek ki rahat etmenizi istemiyor sabah namazı vaktinde. Üzerinizde hiçbir zaman güneşi doldurmamalısınız. Hiçbir zaman. Bu emri veren Allah olduğuna göre sizi uyandırmanın ipleri Allah-u Teala'nın elinde. Ama siz istemedikçe bunu asla yapmaz. Öyle bir serbest irade vermiş ki size, sizi o kadar çok seviyor ki, serbest iradenize dokunulmaz bir serbest irade olarak bakıyor. Siz istemedikçe Allah-u Teala size yapacağı yardımı yapmaz. O emrini açık bir şekilde vermiş. Ne vermiş? Sabah namazına kalkacaksın diyor. Sabah namazını kılacaksın diyor. Kılıp kılmamak sizin elinizde. İşte milyonlarca insan İslam'ın ne olduğunu unutmuşlar. Ve sabah namazına kalkmıyorlar. Aklıma bir imam geldi. Emekli olduğu zaman arkadaşına söylediği şey, artık emekli oldum. Sağ gecenin üçlerinde, dörtlerinde kalkıp sabah namazı kılmak diye bir şey artık yok. Düşünebiliyor musunuz? Başkalarına namaz kıldırarak hayatının geçimini sağlayan bu kişi namazın ona vermesi lazım gelen zevkten hiç mi hiç nasibini alamamış. Yoksa siz de öyle misiniz? Sabah namazının o huşusunu, o zevkini alamıyor musunuz? Evvela formüllere beraberce bakalım. İstiyor musunuz sabah namazını? Samimi misiniz? Eğer samimiyseniz ben size mutlaka kalkmanızı sağlayan reçeteyi veririm. Ama istemiyorsanız o reçeteyi de yok edersiniz. Uyandırıldınız. Uyandırıldığınız zaman kendinizi yataktan aşağı atacaksınız. Eğer uyuyabilirseniz yerde uyuyun. Yorgan almak yok. Bu birinci madde. İkinci madde, uyanıp da yataktan atladığınız zaman orada da yatmak yerine çeşmeye giderseniz ve yüzünüzü yıkarken sıcak su kullanmazsanız göreceksiniz ki hemen ayarsınız. Ne kadar uykusuz olursanız olun, o soğuk su sizi kendinize getirecektir. Şeytan mütemadiyen sizi yatağa çağıracaktır. Ya o aşağı atın dedim ya kendinize, onun da şartları var. Odanızı fazla ısıtmayın. Gece yattığınız odayı soğuk bırakın ki yataktan atladığınız zaman orasının yatılamaz bir yer olduğunu fark edin. Yorganı aşağı çekmekte kesinlikle yok. Öyleyse kim uyandırıyorsa uyandırdığı zaman acele kendinizi yataktan demek ki aşağı atacaksınız. Ve de uyku serseri falan da olsanız hemen koşacaksınız. Lavaboya yüzünüzü bir soğuk suyla böyle bir çarpacaksınız. Çarpılırsınız. Ondan sonra abdestinizi normal standartlarda alın. Göreceksiniz ki artık namazı kılabilecek pozisyondasınız.
Daha ağır şartlara ulaşmak isterseniz akşam yemeğini çok yememeye çalışın. Eğer akşam yemeğini az yerseniz göreceksiniz ki uykunuzda ne kadar az yerseniz o kadar hafifler. Bu da sizin elinizde olan bir şey. Bakın, akşam yemeğini fazla kaçırırsanız yemekten sonra uyuklamaya başlarsınız. Bu da eşyanın tabiatına son derece uygun bir şey. Her şeyin bir ölçüsü var. Eğer erken uyumak istemiyorsanız o zaman akşam yemeğini az yemeye çalışın. Öyle yaparsanız eğer bu işi belki daha kolay halletmiş olacaksınız. Ayrıca başkalarına bakın ve kendinize sorun. Neden onlar yapsınlar da ben yapamayayım? Bu konunun başlangıcında asıl unsur var. Onu hiç unutmayacaksınız. Siz mi öndesiniz? Allah mı önde? Eğer siz kendinizi önde görüyorsanız tamam, tasavvuf artık yaşamanıza gerek yok. O zaman uyuyun gece gündüz. Allah eğer tasavvufun için dert ediyorsanız kendinizi, Allah öndedir diyorsanız o zaman diyeceksiniz ki hayatınızın hiçbir kıymeti olamaz. Bizim hayatımızın kıymeti olmadığı gibi. Öyleyse kim Allah'a ne kadar çok şeyini vermişse o Allah katındaki en sevilendir. Siz de Allah'ı ön plana aldığınız zaman uyuyamazsınız. Sabah namazına kalktığınız anda uyuyamazsınız. Çünkü bu Allah'a ihanet gibi gelir size. Sizi yaratanın size olan sevgisini kaybetmenin korkusu başlar. Bu yola girdikten sonra Allah'ın sizi cehenneme atması söz konusu değildir. Bir şart makamına şüpheye düşmediğiniz sürece mutlaka Allah'ın cennetine girersiniz. Öyleyse korkunuz cehennem korkusu değil. Bizim sevgili imam kardeşlerimiz bütün insanları cehennem korkusuyla korkutmaya çalışırlar. Allah sizi çarpar. Allah sizi cehenneme atar. Allah hiç kimseyi çarpmaz. Cehenneme de atmaz. Bütün insanlar kendilerini cehenneme atarlar. Yaptıkları şeyler ya derecat kazanmak ya da kaybetmekle noktalanır. Kaybettikleri dereceler fazla olanlar mutlaka cehenneme giderler. Ve hiç kimsenin mürşidine ulaşamayan hiç kimsenin kazandığı derecelerin kaybettiklerinden fazla olması şeytan ve nefs yüzünden mümkün değildir. Öyleyse evvela tartıya koyun bakalım. Terazinin bir tarafına Allah-u Teala'yı, öbür tarafına kendinizi koyun. Ve hanginiz daha önemlisiniz? Buradan başlarsak eğer meselemizin aydınlanmasına, hepimiz netice itibariyle sadece bir kuluz. Mahlukuz. Allah-u Teala'nın bir yaratığıyız. Eğer dileseydi bizi yaratmazdı. Ama yaratmayı dileriz. Yani sevmiş bizi. Seviyor. Sevdiği için varız. Yoksa olmazdık. Madem ki Allah-u Teala bizi seviyor, biz onun karşı sevgisine mukabele etmeyecek miyiz? O bizi sevsin, biz onu sevmeyiz diyebilir miyiz? Zaten Allah'ı sevmeyelim. Tasavvufta ne işi var ki? Eğer mutlu olmak söz konusuysa, o zaman bunun arkasında yatan şey Allah'ın sevgisinden geçer. İşte bu sevgi
ona ait olduğu yere oturtmaya çalışalım. Öyle bir sevgi ki bizim de mutlaka mukabele etmemiz lazım onun sevgisine. Ve içimizde bir korku olmalı. Acaba Allah-u Teala'nın bize karşı olan sevgisi azalır mı? Herkes Allah'tan korkar ama farklı şekilde korkar. Bizim din adamlarımız insanları cehennem korkusuyla korkutmaya çalışıyorlar. Oysa ki Allah-u Teala korkulan bir Allah olmak istemiyor. İnsanları cehenneme atmak imajıyla insanların baktığı bir tanrı olmak istemiyor Allah-u Teala. Allah sevilen olmak istiyor. İşte Allah-u Teala'nın bizleri sevmesi. Buraya dikkatle bakın. Ve emin olun ki kesinlikle bilin ki seviliyorsunuz. Kesin işareti bunun çünkü varsınız. Eğer Allah-u Teala sizi sevmeseydi şu anda dünyada siz olmazdınız. Öyleyse onun sevgisine layık olmaya çalışmak mecburiyetinde değil miyiz? Yasir Suresinin 23. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki Habibim o nefslerini, hevalarını kendilerine ilah edinenleri görmüyor musun? Ne demek istiyor Allah-u Teala? O insanlar Allah-u Teala'yı emir ve kumanda mevkinden indirmişler. Nefslerini koymuştur oraya. Allah diyor ki sabah namazına kalkacaksın. Nefsleri diyor ki şeytanla işbirliği etmişler. Diyorlar kalkmayacaksın. Ve kişi kalkmıyor. Kalkmadığı zaman ne yapmıştır? Gizli şirke düşmüştür. Yani Allah'ı emir ve kumanda mevkiinde olması lazım. Yani Allah'ı oradan indirmiştir. Oraya emreden olarak nefsini ve şeytanı koymuştur. Ve şeytanın emrine itaat etmiştir. Yatıyor. Allah-u Teala uyan demiş. Ama uyanmıyor kişi. Allah'ı dinlemiyor. Düşünün bir defa. Allah'ı dinlemediğiniz her pozisyonda şeytan ve nefsiniz size hakimdir. Yani Allah'ı Rab mevkiinden aldınız. Rab mevkiine nefsinizi koydunuz. İster misiniz böyle bir şey? Şeytanın ve nefsinizin Allah'ın yerine geçmesini hani tasavvufsaydınız? Hani Allah'ın evliyası olmak için gelmiştiniz buraya? O zaman sizin dışarıdaki insanlardan bir farkınız kalıyor mu? Gündeki, bir gündeki 5 vakit namazın en önemlisi sabah namazıdır. Bu sebepten. Kim sabah namazına kalkmışsa o her sabah Allah'a ispat eder ki bende kendisi, nefsi ve şeytan yoktur. Bende Allah vardır. Bu ispattır. Kim sabah namazına kalkmışsa sabah namazına kalkan kişi uykusunu yenmiş kişidir. Öyleyse ben çok istiyorum sabah namazına kalkmayı ama kalkamıyorum. Kalkabilirsin. Eğer sabah namazına uyandırıldığın zaman kendini yataktan aşağı atarsan orasının yatılamayacak bir olduğunu çabuk fark edersin. Hele hele yataktan atıldıktan sonra lavaboya kadar ulaşmayı başarırsan ve de sıcak suyu açmazsan ilk etapta böyle yüzüne o soğuk suyu çarptığın anda mutlaka açılırsın. Sonra diğer ihtiyaçlarını gör, ondan sonra gel, istersen sıcak suyla abdest al. Ama ilk etapta yüzüne bir soğuk suyu şöyle bir çarpmayı usulüne getir. Ve de sabah namazına kalktıktan sonra yatağa baktığın zaman orada şeytanın olduğunu unutma. Seni
oraya çağıran, kendisiyle beraber olmaya çağıran iblistir. Öyleyse tercihini yap. Bir tarafta Allah var, kalk diyor, kalkmışım. Asla tekrar yatağa dönmemelisin namazı kılmadıkça. Öyleyse yapabilir misiniz? Biz mutlaka yapacağınızı biliyoruz. Ayrıca bu konu için vaat ederiz. Ama siz buna teşne olmalısınız. İstekli olmalısınız. Ve kendinizi ben zaten istiyorum ama olmuyor diye aldatmamalısınız. Bunu herkese yutturabilirsiniz. Ama bize öyleyse Allah-u Teala'nın sizi ne kadar çok sevdiğinden başlayın. Hedefimiz Allah'a layık olmak mı, yoksa onun gözünde her gün biraz daha küçülmek mi? Evvela düşünün, neden tasavvuftasınız? Allah'ın bir sevgilisi olmak için değil mi? Öyleyse sevgili olmanın bir açıdan sabah namazını ihtiva ettiğini hiç unutmayacaksınız. Sabah namazı her sabah bir ayıraçtır. Sizin için bir imtihandır. Bir nefs imtihanıdır. Acaba kimi önde tutuyorsunuz? Kendinizi mi? Yoksa Allah'ı mı? Bir kere kendinizi önde tuttuğunuz an hemen bilin ki sadece kendinizi önde tutmuyorsunuz. Siz, nefsiniz ve şeytan, üçünüz bir aradasınız. Bu Allah'a karşı bir ittifaktır. Bir beraberliktir. Her sabah namazına kalkamayan kişi Allah'a karşı şeytanın, nefsinin ve kendisinin kurduğu bir ittifakta Allah'a meydan okumuş ve Allah'ı devre dışı bırakmıştır. Öyleyse yaptığınızı dikkatle düşünün. Ne uğruna? Yarım saat daha fazla uyumak uğruna. Oysa ki namazınızı kıldıktan sonra da dönüp tekrar yatabilirsiniz. Hiçbir engel yok. İşte şeytan uykunun o rahatlığı içinde sizi kontrol altına alıyor. Ve siz Allah-u Teala'yı bırakıyorsunuz. Allah-u Teala'yı devre dışı bırakıyorsunuz. Allah-u Teala'yı ikinci planda bırakıyorsunuz. Şeytanı ve nefsinizi ön plana geçirip onun emrini yerine getiriyorsunuz. Allah-u Teala'nın buradaki emri mutlaka sabah namazına kalkmaktır. Nehyi uykuyu yenmenizdir. Öyleyse uyku adı verilen hastalığın şeytan ve nefsiniz tarafından sizi Allah'ın gözünde küçük düşürmesine ve yenmesine müsaade etmemek mecburiyetindesiniz. O zaman ilk hacet namazını bu perşembe kılın. Bu perşembe gecesi Allah-u Teala'dan talepte bulunun. Ve bu talebiniz samimiyse Allah-u Teala çok şeyler yapar. Bazen bizim geldiğimizi görürsünüz. Sizi uyandırmak için. Bazen gözünüzü kamaştıracak bir ışık gelir. Hatta iki gözünüze iki ışık gelir. Ve uyuyamazsınız. Bazen bir sesle, bazen tırsılarak, ama siz uyanmayı istiyorsanız, samimiyseniz mutlaka uyandırılırsınız. Kaldı ki etrafınızda zaten sabah namazına kalkanlar var.
Onlar sizi zaten uyandırırlar. Eğer bundan sonraki probleminiz ise kendinizi acele yataktan aşağı atarak namaz kılmadan evvel tekrar uyumamak üzere harekete geçmektir. Öyleyse dizaynınızı ona göre yapın. Siz Allah'ı ve onun emirlerini ne kadar ciddiye alıyorsunuz? Nereye kadar siz varsınız? Nereye kadar Allah var? İşte bunu bir ölçüye vurduğunuz zaman Allah'ın kendinizle olan karşılaştırmasında sabah namazına kalkmadığınız her gün Allah yok ortalıkta. Şeytan, nefsiniz ve siz varsınız. Bir üçlü var. Allah'a karşı bir üçlü, bir ittifak kurmuşsunuz. Nefsiniz, şeytan ve siz her sabah namazına kalkmışsınız da bir sıfır galipsiniz. Bu aleyhinize yazılan rakamların devamlı büyümesini gerektirir. Aslında eğer isterseniz kalkmamanız zaten mümkün değildir. İşte Allah-u Teala'dan ne zaman yardım isterseniz Allah-u Teala diyor ki ucibu davete da'i izâ de'ani. Beni davet ettikleri zaman, kullarım beni davet ettikleri zaman onların davetine mutlaka icabet ederiz. Şimdi bundan sonrasında dinleyin. Fel yestecibu li ve yu'minu bi le'alehum yaşudun. Ama onlar da bizim davetimize icabet etsinler. Diyor Allah-u Teala. Ve bu davetin sizin şu andaki durumunuz itibariyle sabah namazına kalkış daveti olduğunu düşünün. Ayet-i Kerime'nin devamında bütün bu sabah namazının toplamının neticesi var irşada ulaşmak. Ve böylece mümin olsunlar diyor Allah-u Teala ve Allah'a ulaşsınlar. Dikkat edin, mümin olmadan evvel bir kişinin sabah namazını talep etmesiyle elde edebileceği sonuçlar, mümin olduktan sonra sabah namazını kılmak konusunda elde edebileceği sonuç, birbirinden Everest dağıyla buradaki tepeler kadar farklıdır. Neden? Çünkü bir tanesinde mürşidin, zamanın imamının yardımı verir. Allah-u Teala hep aynı Allah'tır. Mümin olmayan kişiye de, mümin olan kişiye de Allah hep aynı Allah'tır. İkisine de yardım eder. Ama eğer kişi mümin olmuşsa bunun manası o kişi mürşide ulaşmıştır. Kişi mümin olmuşsa bunun manası o kişinin kalbine Allah imanı yazmıştır. Eğer kişi mümin olmuşsa başının üzerinde mürşidinin ruhu vardır. Ne diyor Allah-u Teala bu suresinin 11. ayet-i kerimesinde? Onların diyor başlarının üzerinde önden arkaya uzanan muhafız vardır diyor. Onları korur diyor. Ve arkasından bir şey daha söylüyor. Onlar vasıflarını bozmadıkça Allah da onların üzerindeki mürşidin ruhunu üzerlerinden almaz diyor. Öyleyse insan tabiatına dikkatle bakın. Her zaman söylerim ki insan tabiatı dejenerasyona dönüktür. Yozlaşmaya dönüktür. Bütün tabiat bu faktör üzerine yaratılmıştır. Kendi haline bırakılan her şey yozlaşır. Hadi size hep gül bahçesini misal veririm. Neden bir başka bahçe değil?
Çünkü bu kainattaki en güzel koku, ilk kokusu. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın kokusu. Allah-u Teala'nın bize de ihsan buyurdu koku. Öyleyse bir sene gayret ettiniz, budadınız, suladınız, ektiniz, elinizden gelen bütün ihtimamla gül bahçesini vücuda getirdiniz. Ama ertesi sene hiç bakmıyorsunuz gül bahçesine. Bakarsınız ki yabani otlar gül bahçesini kaplamaya başlamış. Eğer bir sene daha ona hiç bakmazsanız yabani otların duruma bütünüyle hakim olduğunu görürsünüz. Belki daha sonraki bir sene yabani otlar gül bahçesinin bütün istikrarını ellerine geçirirler. Öyleyse ne olur? Yabani otlar yozlaşmanın temel fonksiyonunu eda etmişlerdir. Ne olmuştur? Yabani otlar güllerin yaşama hakkını elinden almışlardır. Öyleyse işte bunun adı yozlaşmadır. Siz de her sabah davranışınızla acaba bir yozlaşmayı mı davet ediyorsunuz yoksa tekamülü mü? Onu da düşünün. Sabah namazına kalkmadığınız sürece davetiniz yozlaşmadır. Şeytanın ve nefsinizin sizi ulaştıracağı yer sadece yozlaşmanın neticelerini verir. Allah'ın ve irşat makamının sizi ulaştıracağı yer tekamülün safhalarıdır. Öyleyse her ikisi de elinizde. İsterseniz Allah'ı Rab mevkiine koyarsınız ve sabah namazına Rabbim bana emretti. Benim hayatımın hiçbir kıymeti olamaz. Ben Allah içinim. Eğer ben gerçekten sözde değil de gerçekten Allah içinsem o zaman mutlaka Allah-u Teala emri mutlaka yerine getirilmesi lazım gelen bir Allah'tır diye düşünmemiz lazım. Her halükarda sizin için Allah'tan bu yardımı istemek meseleyi zaten çözer. Ama şeytan ve nefsiniz Allah'a bu talebi yapmamanız için ellerinden gelen bütün gayreti gösterirler. Çünkü Allah-u Teala'nın yardıma geleceğini biliyorlar. Allah-u Teala nefsinizi bir ahseni takvim içinde yarattı. Bu ahseni takvim, ne demek ahseni takvim? Bir zaman parçası içinde, bir takvim içinde ahsene dönme özelliği. Ahsen nedir? Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yerine getiren, yasak ettiği hiçbir şeyi asla yapmayan bir hüviyete kavuşmak. Öyleyse sabah namazına kalkamadığınız sürece ahsen olmaktan ne kadar uzak olduğunuzu fark ediyor musunuz? Allah resmen size farz kılmış sabah namazına kalkın diyor. Hayatınızın diyor en önemli namazı sabah namazıdır diyor. Çünkü bu namaz diyor bir ayıraçtır diyor. Allah'ı veya kendinizi tercih ettiğiniz bir ayıraçtır diyor Allah-u Teala. Ve o ayıraca dikkatle bakın ki her gün kendinizi tercih ediyorsunuz. O zaman tasavvufun dışında yaşayan insanlar bunu yapabilirler. Çünkü din kültürleri Allah'ın emirlerini yerine getirmekten, onları men eden bir düzeyde ve bu cahiliyet düzeni
Böyle bir düzey cahiliyet düzeninin sonucudur. İlim ve irfan arttıkça Allah'ın emirlerinin üst boyutta gerçekleştiği, yasak ettiği fiillerin adım adım azaldığı görülecektir. Öyleyse bir mücadele içindesiniz. Hayatın her safhası her gün savaşla kaplanır. Sabah namazına kalkmak bir savaştır. Bütün namazları kılmak ayrı bir savaştır. Ve bütün bunların içinde asıl savaş zikrinizi yapma savaşıdır. Unutmayın, bir hedefiniz var. Siz daimi zikre ulaşmak için yaratıldınız. Ve hepiniz için daimi zikir asıl. Öyleyse bu akşamki konumuz sadece sabah namazı. Ama aslında bilin ki bunun arkasında sizi Allah'ın bütün sevdiği hedefleri götürecek olan zikrinizdir. Zikrinizi daimi zikre ulaştırmak gibi bir temel hedefin sahibisiniz. Öyleyse Allah-u Teala'yı çok zikredin. Zikriniz arttıkça göreceksiniz ki sabah namazlarını asla kaçırmaz bir hedefe ulaşacaksınız. Sabah namazı kıldığınız zaman büyük bir huzur ve mutluluk duyduğunuz en büyük namazdır. En kısa süreli namaz ama en büyük iki tane düşmana mücadele vererek her gün savaşı kazandığınız bir namaz. Vücudunuzun uyku ihtiyacı iblis ve nefsiniz. Üçü el birliğiyle sizi Allah'ın emrini yerine getirmekten men etmeye çalışır. Düşünün ki bundan 14 asır evvel sahabe ve 400 yıl 1299-1699 Osmanlı İmparatorluğu'nun bütün tebaası bu savaşı vermişler. Ve galip gelmişler. İşte onlar Allah'ı ön plana almışlar. Kendileri ikinci planda kalmışlar. Öyleyse tercihinizi yapın. Siz mi önemlisiniz? Yoksa sizin hayatınızda Allah mı önemli? Biz diyoruz ki neyiniz varsa hepsi zaten Allah'a aittir. Unutmayın, İmam-ı Şafii Hazretlerine soruyorlar. Zekat nedir? Zekatın nisabı nedir? İmam-ı Şafii Hazretleri soruyor. Bana göre mi diyor, Allah'a göre mi? Allah'a göre diyorlar. %10'dur diyor. Şafii mezhebinde %10. Ya diyorlar, bir de sana göre ayrı bir zekat mı var? Sana göre olan zekatı söyle bakalım. Ben diyor zaten kendim zekatım diyor. Her şeyim diyor Allah'ım diyor. İşte Peygamber Efendimiz Aleyhisselam da onu söylerdi. Her şeyinin Allah'a ait olduğunu, her şeyini ona teslim etmiş olduğunu, kendisine hiçbir şeyi bırakmadığını. Bir gün sizde size ait olan her şeyin Allah'a ait olduğunu, ona onların hepsini teslim ederek kendinize ispat edeceksiniz. Öyleyse her şeyinizin bir emanet olduğunu unutmayın. Fizik vücudunuz emanettir. Ruhunuz emanettir. Nefsiniz o da emanettir. Geriye aklınız kalıyor. Öldükten sonra ne fizik vücudunuzun, ne nefsinizin, ne ruhunuzun
zaten size ait olmadığını, Allah'a ait olduğunu idrak edeceksiniz. Öyleyse marifet, ölmeden evvel bunları idrak etmek ve en güzel standartlarda yaşamak. Kendinizi ispat etmek istemez misiniz? Allah'ı önde tuttuğunuzu, Allah'ın sizden önce geldiğini kendinize ispat etmek istemez misiniz? İstiyorsanız her sabah bunu ispatlayabilirsiniz. Unutmuyorsunuz değil mi? Sabah namazına kalkamadığınız zaman huzursuzluk duyuyorsunuz. Ama kalktığınız zaman da bir mutluluk kaplıyor içinizi. Öyleyse hal böyle olduğuna göre hepimiz için söz konusu olan şey her sabah bu mutluluğu yaşamak olmamalı mı? Her sabah Allah-u Teala size sabah namazını Allah için yaptığınız bir fedakarlıkla kıldığınızda mutluluğunu yaşatmak istiyor. O saadeti yaşamaktan neden mahrum ediyorsunuz kendinizi? Hep müsaade vereceksiniz şeytanın hepsinize. Sizi zelil etmelerini, her seferinde sizi yenmelerini, sizin üzerinizden Allah'a karşı zafer kazanmalarını, işte senin tasavvuftaki kulun bu. Sabah namazına bile kalkmıyor. Böyle mi demesini istiyorsunuz Allah-u Teala'ya, iblisin ve nefsinizi? Ve onları yenmek elinizdeyken. Unutmayın, siz dünyadaki en kuvvetli insanlarsınız. Neden? Çünkü Allah-u Teala diyor ki bütün dünya düşmanınız olsa ben sizinle berabersem ben yeterim diyor. Aksini de söylüyor. Bütün dünya düşmanınız olsa diyor, ben karşınızdaysam gene ben gelirim diyor. Yanlış söyleyeceğim, afola. Birincisinde Allah-u Teala diyor ki bütün dünya düşmanınız olsa ben dostunuzsam yeterim, onların hepsini yenerim. İkincisinde diyor bütün dünya dostunuz olsa ama ben düşmanınızsam yine ben gelirim. Öyleyse bu kainatın sahibi olan Allah size yardım etmeyi uzatmış diyor ki sabah namazına kalkmak için de benden yardım isteyin. Ben size mutlaka yardımımı ulaştırırım. İşte bütün bir kainat ikiye ayrılıyor. Allah'ın dostları, Allah'ın düşmanları. Hadi karar verin. Hangi taraftansınız? Eğer Allah'ın dostları arasındaysanız bunu ispat etmekle kendinizi mükellef saymalısınız. Ben demelisiniz. Madem ki Allah'ın, öyleyse Allah'ın üzerindeki emrini yerine getireceğiz. İşte Bakara Suresi 156. ayet-i kerime. Allah Teala diyor ki onlar bir musibet ettiği zaman, kendilerine isabet ettiği zaman derler ki inna lillahi ve inna ileyhi raciun. Muhakkak ki biz Allah içiniz, Allah için yaratıldık. Mutlaka Allah'a ulaşacağız. İşte hidayete erecek olanlar onlar da söylüyor Allah'a. Allah için yaratıldınız. Unutmayın. Allah içinseniz o zaman hayatınızın sizin Allah'la olan mukayesenizde, karşılaştırmada Allah'ın üstün olması gerekmez mi? Neden kendinizi Allah'tan daha üstün sayıp da sabah namazına iblisin ve nefsinizin tesir altında kalkmıyorsunuz diye bir düşünün bakalım. Öyleyse hepiniz Allah'a layık olmak mecburiyetindesiniz. Boşuna yaratılmadınız. Allah Teala diyor ki biz abesle ibadet etmeyiz. Her yarattığımızı bir maksatla yaratılırız. Öyleyse siz de yaratıldınız ve tercihinizi yerli yerince yapın. Allah içinseniz, Allah için olduğunuzu
her sabah Allah'a ispat edin. Zor bir şeyden bahsetmiyorum değil mi? Uyandırıldınız.

Sevgili kardeşlerim, din deyince birçok insanın tüyleri diken diken oluyor. Şu dünyada yaşamak varken nereden çıkardınız bu dini diyorlar. İşte o yaşamak dediğiniz şey var ya, onu mutluluğa dönüştürmek için Allah Teala dini indirmiş. Hepinizi şu kendisini çok akıllı zannedenlere sesleniyorum. Dinin dışında kalıp da dini kötüleyerek akıllı olduklarını ispat etmeye çalışanlara sesleniyorum. Sadece bir zavallılık, Allah'ı tanımadan şu dünyadan göçüp gitmek ve cehenneme gitmek. Sevgili kardeşlerim, kendinize yazık etmiyor musunuz? Şimdiye kadar aklınızı kullandınız. Şeytanın düşünce platformunda bugüne kadar geldiniz. Mutlu musunuz? Hadi itiraf edin. Mutsuz olduğunuz kesin değil mi? Öyleyse işte size verilen aklı kullandınız. Farkına bile varmadınız şeytanın bir zavallı eseri olduğunuzun. İnsanların kalplerini kırdınız. Allah'ın yasak ettiği her fiili işlediniz. Allah'ın emirlerini gerçekleştirmediniz. Din karın doyurmuyor. Ben bu dünyaya aitim diye. Dünyanın gereklilik olduğunu düşündüğünüz şeyleri yaptınız. Bilmediniz ki şeytan nefsinize tesir edip onların hepsini size yaptırdı ve sizi hep mutsuz kılmayı başardı. Şu dünya üzerinde yaşarken çok büyük bir düşman tarafından devamlı takip edildiğinizi, devamlı huzursuz edildiğinizi elbette bilmiyorsunuz. Daha yeni tanıyacaksınız onu. O sese dikkatle bakın. Ne zaman Allah'ın bir emrini size yaptırmamak için gayret sarf eden bir ses duyarsanız içinizde, işte o ses iblisin sesidir. Şeytanın sesidir. Ve sizi sadece mutsuz kılar. Bırakınız tasavvufun dışında olan zavallı mutsuz insanları. Tasavvufun içinde bile başladıktan sonra daha yeni yeni şeytanı tanımaya başlayan kardeşlerimiz onun hileleri karşısında hayretten hayrete düşüyorlar. Bu kadar kurnaz bir mahluk. Sevgili kardeşlerim, bu mahluk, iblis hiçbirinizle uğraşmaktan vazgeçmez. Hele tasavvufa adım atmışsanız en büyük uğraşısı sizsiniz. Çünkü ötekiler zaten onun safında. Ama siz ondan kurtulmak üzere harekete geçtiniz. Öyleyse sizlerle uğraşacaktır. Vazgeçmeyecektir. Ama yenilmeye mahkumdur. Eli mahkum. Her şey bir taleple başlar. Bu talep Allah'a ulaşmayı dilemektir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah'ın sözü var mutlaka birinci kat cenneti o kişi kazanır. Yetmez. O kişiye evvelce angarya gibi gelen namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, zikir yapmak gibi işlevler o kişi için adım adım angarya olmaktan çıkar, severek yapılan ibadetler olur. Daha sonra ise zevke kesin olarak dönüşür. Öyleyse eğer size birisi deseydi ki cennete girmek sadece bir dilekle gerçekleşir, ona inanmazdınız. Öyle değil mi? Şimdi de

0: Bizi ilk defa dinleyenlerin bir kısmı işte görüyoruz ki inanmıyorlar. Ama dinleyin. Allah'ın söylediklerine inananların mutlak saadete erdiğini gördünüz. Öyleyse kapılar sizin için kapalı değil sevgili kardeşlerim. Ne kadar mutsuz bir insan olursanız olun, kapılar sizin için de açık. Şöyle düşünen birisi var mı şu anda beni dinleyenler arasında? Şu dünyadaki en mutsuz insan benim. Böyle diyorsanız, özellikle bu mutsuzluktan kurtulacağınız Allah Teala tarafından garanti ediliyor. Garantiye veren biz değiliz, o. Onun garantisiyle mutluluğu öğrendi kardeşlerimiz. Başkalarına öğretiyorlar. Bu öğretim standartları içinde Allah'ın fermanı söz konusudur. Allah'ın fermanını iyi bilen iblis kendi takımına da ona benzer şeyler yaptırmaya çalışır. Bir üçkağıtçılıkla, sahtekarlıkla. Allah Teala zikri farz kılmış mutluluğunuzun temel faktörü olarak. Ne demiştim demin size? Şeytanı hayatınızdan çıkarmak istiyor musunuz? O zaman bileceksiniz ki şeytan yalnız nefsinizin afetlerine tesir edebilir. Nefsinizin afetlerini azalttığınız sürece şeytanın üzerinizdeki hakimiyeti azalacaktır, azalacaktır, azalacaktır. Bir gün daimi zikre ulaşacaksınız, şeytanın hakimiyeti sıfırlanacaktır. Siz ona hakim olacaksınız. Şeytan elinizde bir köle olacak. Sevgili kardeşlerim, sizi yaratan Allah Teala nefsinizle ve nefsinizdeki bütün afetlerle beraber yarattı. Ama o afetlere nasıl galebe çalacağınızı, onları nasıl yok edeceğinizi de en iyi bilen sizi yaratan Allah reçeteyi vermiş. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse diyor, biz o kişiyi ona 10 tane insan verip mürşidine ulaştırırız. Ve ulaştığı zaman nefsinin kalbindeki küfür kelimesini alırız, kalbinin içine imanı yazarız. O noktaya kadar onun üzerine birçok işlemi gerçekleştirmişizdir. Öyle ki bu kişi tabi olduğu anda zikir yapmaya başlarsa, yani Allah'ın ismini Allah, Allah, Allah, Allah diye tekrar etmeye başlarsa, o zaman o kişinin kalbine diyor Allah Teala, biz rahmet, fazl ve salavat olmak üzere üç grup nur göndeririz diyor. O kişinin kalbine yazdığımız iman kelimesi bir cazibe merkezidir, çekim merkezidir diyor. Katımızdan gönderdiğimiz bu nurlar, o kişinin zikriyle Allah kelimesi bir şifredir. Bu şifreyi kim söylerse, onun göğsüne mutlaka Allah'ın başlangıçta rahmeti ve fazlı, Allah'ın 10 ihsan vermesinden sonraki tabiiyetten sonra rahmeti, fazlı ve salavatı o kişinin göğsüne gelir, göğsünden şifreli yolu takip ederek kalbine ulaşır. Kalbin mührünü nefsinizin kalbinin alt boyutunda bulunan zilvani kapıdan, şeytanın karanlıkları nefsinizin kalbine girer. O kapının üzerine doğru bastırır mührü. Rahmet, fazla, salavat partikülleri, nurlar. Ve mührü zilvani kapının üzerinde tutar. Zilvani kapı bu mühür tarafından mühürlenir. Ne kadar sürece? Zikir yaptığınız sürece. Sonra mı ne olur? Şu olur. Nefsinizin kalbindeki bütün karanlıklar kapı dışarı edilmiştir. Ve kalbiniz %100 Allah'ın nurlarıyla, faziletleriyle dolmuştur. Ama zikri bıraktığınız zaman tekrar geri dönecekler. Kalbinizi boşaltacaklar. Boşaltmaması için, kalbinizde o nurların kalıcı olması için Allah Teala kalbinize bir çekim gücü koyuyor. O nurları nefsinizin kalbinde tutacak olan şeytanın hakimiyetini son bulduracak olan, bitirecek olan bir çözüm. Kesin çözüm. Kalbinizdeki iman kelimesi Allah'ın katından gelen rahmet, fazla salavat partiküllerinden fazlaları, yani ruhunuzun hasletlerinin tam benzeri olan hasletleri, faziletleri, iman kelimesi kendisine doğru çeker ve gelen faziletler iman kelimesinin etrafına yapışmaya başlarlar. Böylece nefsin kalbinde nurlar birikmeye başlar. İlk yüzeyli nur birikimi nefsi emmare. Sonra bir daha yüzeyli nur birikimi adım adım gerçekleşiyor. Nefsi levvame. Sonra mühkime, mutmainne, radiye, mardiye ve teskiye kademelerinde adım adım nefsinizin kalbi Allah'ın nurlarıyla devamlı nurlanır. Manası ne? Manası şu. Nefsinizin kalbindeki nurlar şeytanın kumandasının dışına çıkmıştır. Şeytan sizi mutsuz edemez. Onlara söz geçiremez. Onlar Allah'ın emirlerini yerine getirecek. Mutluluğunuzu asla gölge düşürmeyeceklerdir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, şeytan hiç kimsenin dostu değildir, olması da mümkün değildir. Sadece sizi huzursuz etmek için yaşar bu dünyada ve ahirette de mutlaka kendisiyle beraber cehenneme gitmenizi ister. İşte böyle bir dizaynda sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, nefsinizin kalbindeki nurlar başlangıçta sıfırdı. Başlangıçta nefsinizin kalbi %100 afetlerle doluydu. Öfke, kin, kıskançlık, haset, iptilalar, isyan, nefret vesaire vesaire. Ve hepsine şeytan tesir ediyordu. Hem sizi huzursuz ediyordu, sizinle Allah arasındaki münasebetlerde Allah'ın emirlerini size yaptırmıyordu, yasak ettiği fiilleri işletiyordu. Başka insanlarla aranızdaki ilişkilerde de başka insanların kalbini kırmanıza, onlara kötü davranmanıza sebebiyet veriyordu. Bu açıdan da sizi rahatsız ediyordu. Allah'ın emirleri ve yasakları cihetinde de emirleri yaptırmıyordu, yasakları işletiyordu. Şeytanın %100 kontrolü altındaydınız. Ama nefsinizin kalbindeki faziletler kalbinize yerleştikçe onlar oradan çıkmazlar. Zikrinizi tamamladınız. Diyelim ki %7, 14, 21, %28 nur birikimi oldu nefsinizin kalbinde. Zikri bıraktınız, bitirdiniz zikrinizi. Bu %28 nur oradan çıkmaz. İman kelimesi kalbinize sımsıkı yapışmıştır. Allah yazmıştır o kelimeyi nefsinizin kalbine yapışık olarak. O kelime sebebiyle, nefsinizin kalbindeki bu iman sebebiyle o faziletler nefsinizin kalbine geliyor, yerleşiyor. Hiçbir kuvvet onları atamaz. Bunların çoğaldığını, neticede %70'leri, %80'leri bulduğunu, daimi zikre ulaştığınız zaman da nefsinizin kalbinin %100 faziletlerle dolduğunu düşünün. Nefsinizin kalbinde şeytanın en küçük bir tesiri kalmayacaktır. O zaman ne olacaktır? O zaman siz iç dünyanızda da dış dünyanızda da Allah ile olan ilişkilerinizde de muhteşem bir saadeti yaşayacaksınız. Öyleyse neden yaşayacaksınız? Çünkü artık siz Allah neyi emretmişse onu yapan birisiniz. Çünkü ruhunuz zaten ezelden beri öyleydi. Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği fiilleri işlemeyen bir özellikteydi. Şimdi nefsiniz de aynı özellikte oldu. Allah'ın bütün emirlerini yerine getiriyor, yasak ettiği hiçbir fiili nefsiniz de istemiyor. Şeytanın hakimiyetini sıfırlamışsınız. Böyle bir noktada içinizdeki kavga bitmiştir. Neden kavga vardı? Nefsinizin afetleri Allah'ın emirlerini yapmak istemiyordu. Ruhunuzun hasletleri ise yapmak istiyordu. Devamlı kavga halindeydiler. Nefsinizin afetleri Allah'ın yasak ettiği fiili işlemek istiyordu. Ruhunuzun hasletleri de işlememek istiyordu. Gene kavga halindeydiler. Üstelik de şeytan hakim olduğu sürece hem sizi rahatsız ediyordu yaptığınız bütün yanlışlıklar, hem de başka insanlara devamlı huzursuzluk verdiğiniz için bir defa daha rahatsız oluyordunuz. Başkaları da size kötü davrandığı için o sebeple de rahatsız oluyordunuz. Ama ne oldu? İçinizdeki kavga bitti. Nefsinizle ruhunuz aynı paralelde aynı şeyleri söylüyor. Allah'ın bütün emirlerini yapıyorsunuz. Arkadan mutluluğu yaşıyorsunuz. Yasak ettiği fiilleri işlemiyorsunuz. Gene mutluluğu yaşıyorsunuz. Başka insanlara artık kötülük yapamazsınız. Yapmıyorsunuz. Mutluluğu yaşıyorsunuz. Onlar da size kötülük yapmıyorlar. Sizden intikam almıyorlar. İntikam almaya değer bir şey işlemediğiniz için. Ayrıca Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen, bu sebeple iç dünyasında da mutluluğu yaşayan bir insan oluyorsunuz. Sevgili kardeşlerim, mukayese edin kendinizi. O şeytanın bütün emirlerine itaat ettiğiniz, yasak ettiği fiilleri özellikle işlediğiniz, Allah'ın yasak ettiği fiilleri, özellikle şeytanın size işlettiği devredeki mutsuzluğunuzu daimi zikre ulaştığınız zaman mutluluğun ne olduğunu yaşayacaksınız. İç dünyanızda da, dış dünyanızda da, Allah ile olan ilişkilerinizde de. Öyleyse anahtar sizde, nefsinizin kalbini şeytanın hakimiyet alanının dışına çıkarmak hepinizin elinde. Bunu zikir adı verilen bir manivela ile, bir vasıta ile yapacaksınız. Ve garanti ediliyor Allah Teala tarafından mutluluğunuz. Sevgili kardeşlerim, öyleyse şeytanla farkına bile varmadan bugüne kadar yapmakta olduğunuz işbirliğini artık bitirme zamanı gelmiştir. Allah bütün güzellikleri size yaşatmaya hazırdır. Mutluluk sizler için. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Allah-u Teala'dan hepinizin sonsuz mutluluklara ulaşmasını dileyerek, hem cennet saadetini hem dünya saadetinin sahibi olmanızı dileyerek bu sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah hepinizden razı olsun. Allah'a ne kadar çok şükretsek azdır ki, Allah bizi bir insan hüviyetinde yaratmış ve kendisiyle en güzel bağlantıların içine girmemizi sağlamış. İnsan olmanın huzurunu, mutluluğunu yaşatıyor bize. Şükranımız sonsuzdur. Hamdimiz sonsuzdur. Sevgili kardeşlerim, bugünkü konumuz zikir. Nedir zikir? Zikir hatırlamak manasına geliyor. Zikretmek, bir yerde bir konudan bahsetmek, bir şeyin ismini söylemek, tekrar etmek. İşte Allah'ın ismi mi? Kainatın her zerresinde her an tekrar ediliyor. Allah Teala diyor ki İsra Suresi'nin 43. ayet-i kerimesinde, kainatta hiçbir zerre yoktur ki her an Allah'ı tesbih eder olmasın. Ama siz onların lisanını anlayamazsınız diyor Allah-u Teala. Neylerden bahsediyor Allah-u Teala acaba zerre demekle? Elektronlardan. Her elektron devamlı dönüş halindedir. Her dönüşünde kendi lisanıyla bir Allah kelimesini tekrar etmek üzere programlanmıştır. Bu sebeple devamlı bir ses çıkardığı için devamlı bir vibrasyon, titreşim söz konusudur. Sevgili kardeşlerim, acaba elektron neden döner? Elektron döner çünkü nötronlar onları döndürür. Elektron kendiliğinden dönmez. Yaratıldığı andan itibaren Allah'ın katından gelen nötrinolar devamlı olarak elektronlara dönüş enerjisini bırakırlar. Allah'ın katına tekrar geri dönerler. Tekrar enerji yüklenip aşağı inerler. Yeniden elektronu harekete getirirler. Tekrar yükselirler. Allah Teala bu cümleden olarak diyor ki Allah gökten ineni, yere gireni, yerden yükseleni, yerden çıkanı ve göğe yükseleni en iyi bilendir buyuruyor Allah Teala. Gökten ineni, yere gireni. Yerin de toprak adına verdiğimiz sistem de aslında sonsuz sayıda elektronu oluşuyor gene. Her şey elektronlardan oluşuyor sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Her şey elektronlardan oluşuyor. Elektronlar atomları, atomlar elementleri oluşturuyor. Ve böylece kainat vücuda geliyor. Ama her nötrino Allah'ın katından başka alemlerde o alemlerin varlığı olmadığı için sonsuz hızla hareket ederek kainatın neresindeki bir elektrona ulaşacaksa oraya ulaşır, dönüş enerjisini elektronunuza yapışarak elektronu döndürmek suretiyle elektronu aktarır, sonra da tekrar geri döner, yeniden aynı olayı vücuda getirmek için. Böylece birbirinin arkasından sonsuz sayıda nötrino her elektronun üzerine gelir, görev yapar, tekrar Allah'ın katına döner. Allah sonsuzluğun yegane sahibidir. Öyleyse bir tek elektron için bile sonsuz sayıda nötrinoyu vazifeli kılmıştır. Ve elektronların sonsuzluğu için de daha sonsuz sayıda nötrinonun görev yaptığını düşünün. İnsan aklının ihata edebileceği rakamların sonsuz ötesinde bir sonsuzlukla karşılaşacaksınız. İşte elektronlar her dönüşlerinde Allah'ın ismini zikretmek üzere programlanmıştır. Allah'ın ismini tekrar etmek üzere programlanmıştır. Ve Allah'ın ismini devamlı tekrar ederler. Öyleyse sevgili kardeşlerim, burada Allah-u Teala'nın indinde bir olgu var. Allah'ın bütün güzelliklerini anlatmak üzere. Her an hareket halinde olması başka bir kuvvete bağlı nötrinoya kendisi dönmüyor, döndürülüyor. Bu sebeple Allah'ın ismini tekrar etmesi kendi iradesiyle değil, bir başka iradeyle, bir başka kuvvetin kendisini döndürmesiyle gerçekleşiyor. Bu sebepten elektronların Allah'ın ismini zikretme olayına Allah-u Teala tesbih adını vermiş. Allah'ı tesbih etmez. Sonra Allah-u Teala'nın dizaynı zikre ulaşıyor. Nedir zikir? Allah'ın ismini Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye tekrar etmek. Allah Teala müzemmil şekilde diyor ki veskür ismi Rabbike. Rabbinin ismiyle Rabbinin ismini tekrar ederek zikret. Üç ayrı cins zikirden bahseder Kur'an-ı Kerim. Birisi cevri zikir. İnsanların sesle, şimdi benim yaptığım gibi Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye Allah'ın ismini tekrar etmesi halidir. Cehri zikir yapanlar bazen halkalar oluştururlar, daireler oluştururlar. Bazen karşılıklı iki sıra oluşturmak suretiyle sesle Allah'ın ismini coşkuyla tekrar ederler. Cezbeleri girir ve devamlı böyle Allah-u Teala'dan aldıkları cereyanla coşarak zikirlerini yaparlar. İkinci tür zikirde ses yoktur. Dil kullanılır, ağız kullanılır. Kişi ses çıkarmadan, fizik sesini kullanmadan Allah'ın ismini zikreder. Bu hafî zikirdir. Bir de sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bir üçüncü zikir söz konusu, kalp zikri. Ne zaman dilinizde kullanmazsanız, ağzınızda kullanmazsanız, sesinizi de kullanmazsanız, kalbinizdeki sesle, içinizdeki sessiz sesle Allah'ın ismini tekrar etmeye başlarsanız, bunun bir kolaylığını yakalayacaksınız. Elinizi nabzınıza koyduğunuzda eğer hem atar damarı hem toplar damarı yakalayabilirsiniz, kalbinizin çift attığını rahat bir şekilde yakalayabilirsiniz. Bunlardan bir tanesini yakalamışsanız o zaman o tek gecede siz iki gece kullanarak sessiz sesinizde Allah diyeceksiniz. Kalbinizin atışlarına paralel olarak. Sevgili kardeşlerim, siz isteseniz de istemeseniz de kalbiniz atar. Hem kanı toplarken hem pompalarken kalbiniz atar. İki yerden topluyor, iki yere basıyor. Vücudunuzdan topladığı kanı topluyor, akciğerlerinize gönderiyor, basıyor. Akciğerlerinizden topladıklarını vücudunuzun her noktasına geri gönderiyor. Böylece devamlı bir kan hareketi, gönderilen kan ve geri dönen kan. Ve kalbiniz devamlı Allah'ın ismini tekrar ediyor. Bu tekrar otomatik olduğu için kalbinizin Allah'ın ismini tekrar etmesi bir tesbihtir. Ama ne zaman siz onun atışlarına paralel olarak Allah'ın ismini içinizdeki sessiz sesle tekrara başlarsanız işte o zaman bunun adı zikir olur. Çünkü burada artık sizin iradeniz devreye girmiştir. Allah kulunun iradesine son derece önem verir. Kul kendi iradesiyle Allah'a ulaşmayı dileyecektir. Kendi iradesiyle mürşidine ulaşacaktır. Kendi iradesiyle ruhunu ve çiğni ve nefsini Allah'a teslim edecektir. Ta iradenin bağlanmasından sonra kişinin iradesi Allah'ın iradesine bağlanır. Öyleyse kişinin bütün bu güzellikleri yaşayabilmesi her açıdan değer taşıyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, her şey öylesine güzel dizayn edilmiş ki bu dizayn edilen bütün bir sistemin merkezinde zikir var. Kainatın en büyük, en üst seviye ibadeti. Zikir, zikrullah, Allah'ın ismini tekrar ederek Allah'ı zikretmek bir ibadettir. Namaz kılmak da bir ibadettir. Onun da Kur'an-ı Kerim'de adı birçok yerde zikir olarak geçiyor. Kur'an-ı Kerim tilaveti de bir ibadettir. Onun da adı hem Kur'an'ın adı hem de Kur'an-ı Kerim'in tilavetinin adı Kur'an-ı Kerim'de birçok yerde zikir diye geçiyor. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu üç zikri Allah-u Teala mukayese etmiş mi? Etmiş. Hangisini en üstün kılmış? Zikrullah'ı en üstün kılmış. İşte Ankebut suresinin 45. ayet-i kerimesi. Utlu uhiye minel kitabı ve ekumussalat

اِنَّ السَّلَاةَ تَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَلَذِكْرُ اللّٰهِ اَكْبَرُ. Allah-u Teala diyor ki, Habibim, sana vahyettiğim o Kur'an-ı Kerim var ya, o Kur'an-ı Kerim'i onlara, o sahabeye oku, anlat, tilavet et, manasını açıkla ve namaz kıl. Çünkü senin namazın münkerden ve fuhuştan men eder. Neden? Başka namazlar değil de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in namazı münkerden ve fuhuştan men ediyor. Burada Allah-u Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme senin namazın münkerden ve fuhuştan men eder demiyor. Namaz münkerden ve fuhuştan men eder diyor. Ama anlıyoruz ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme verilen bir emir olduğu için bu, onun namazı bunu yapıyor. Çünkü Allah-u Teala diyor ki, onlara namazları bir fayda vermedi diyor. O iki yüzlü olanlara, onlara namazları bir fayda vermedi diyor Allah-u Teala. Hiç kimseyi ibadeti kurtaramaz diyor Allah-u Teala. İbadetinin gerçek derecesini Allah-u Teala her kuluna 10 katını verir. Ona rağmen gene kurtaramaz. Ne zaman irşat makamına ulaşırsanız, bütün günahlarınız sevabı yok olursa, arkadan da sevaba çevrilirse ve Allah-u Teala her sevabınıza 100 katından başlayarak sonuçta 700 katına kadar İslam'da bulunursa, o zaman günahlarınızın, sevaplarınızın geçmesi mümkün değildir. O zaman mutlaka Allah'ın cennetine girersiniz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, düşünün, Allah size ne kadar çok İslam'da bulunur. İşte Ankebut suresinin 45. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala 3 tane zikri mukayese etmiş. Kur'an-ı Kerim tilaveti bir zikir. Namaz kılmak, o da bir zikir. Allah'ı zikretmek, o da bir zikir. Ama böyle zikrullahü ekber diyor Allah-u Teala. Allah'ı zikretmek en büyüktür diyor. Öyleyse bu ayeti Kur'an-ı Kerim'de Rabbimiz bize göstermeden evvel biz biliyorduk ki en büyük ibadet namazdır. Namaz dinin direğidir. Gerçekten dinin direği. Ama bu standartlarda Allah-u Teala namazdan da Kur'an-ı Kerim tilavetinden de daha büyük olarak Ankebut suresinin 45. ayet-i kerimesinde zikri kabul ettiğine göre en büyük ibadet namaz değil, zikir oluyor. Namazdan da Kur'an-ı Kerim tilavetinden de daha üstün. Peki neden? Çünkü zikir, nefsinizin kalbindeki kötülükleri temizleyebilen yegane anahtardır. Yegane ilaçtır. Yegane vasıtadır. Zikrin dışında hiçbir şey nefsinizin kalbindeki afetleri yok ederken yerlerine ruhun hasletlerini fazilitler adıyla yerleştiremez. Bu konuyu yapan, bunu gerçekleştiren sadece zikirdir. Yedi kat şartına kesin olarak bağımlıdır olay. Zikrin size bir fayda temin edebilmesi için
Allah-u Teala'nın nefsimizin kalbindeki hikmeti almış olması lazım. Bir, yerine ihfaz koyması lazım. İki, kalbinize Allah'ın ulaşabilmesi lazım. Üç, kalbinizin nur kapısını Allah'a çevirmesi lazım. Dört, ve tabiatıyla Allah-u Teala'nın göğsünüzden kalbinize bir nur yolu açması lazım. Öyleyse Allah'a ulaşması bir işlem değildir. İşlemler safhasına baktığımız zaman mürşidimize ulaşmadan evvel dört işlem görüyoruz. Kalbinizdeki ikindeki Allah'ın alması bir, kalbinize ifat koyması iki, kalbinizin nur kapısını Allah'a çevirmesi üç, göğsünüzden kalbinize bir nur yolu açması dört. Ne zaman ki Allah size mürşidinizi gösterir, ne zaman ki mürşidinize ulaşırsınız, işte o zaman Allah-u Teala sizi bir yerlere ulaştıracaktır.

Dinleyemezler, zihinler ve dinleyenler. Zikir adlı bu müessese hepiniz için bir özelliği yansıtır. Size nefs tezkiyesini sağlayabilen yegane işlem olarak. Mürşidinize ulaştığınız zaman nefs tezkiyesini gerçekleştirmeniz konusunda gerekli olan son üç şart gerçekleşir. Bu üç şarttan, son üç şarttan bir tanesi kalbinizin mührünü Allah'ın açmasıdır. Göğsünüzden kalbinizden yol açtıktan sonra dört tane şart oluşturduktan sonra Allah-u Teala mürşidinize ulaştığınız gün göğsünüzden kalbinize bir nur yolu açtıktan sonra kalbinizin mührünü açar. Kalbinizin içindeki küfür kelimesini dışarı atar. Kalbinizin içine imanı yazar. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, kalbinizin içine Allah-u Teala'nın imanı yazdığı bir özelliğin sahibi olursunuz. Yani imanın sahibi olursunuz. Yani Kur'an'a göre adınız mümin olur. Sadece Allah'a inanmak kişiyi mümin yapmıyor. Mutlaka kalbin içine iman yazılması ve imanın sahibi olması lazım kişinin. İmanın sahibi olan manasına gelen iman kelimesini kalbinde taşıdığı için. Bu noktadan itibaren zikir yapan, Allah'ın ismini tekrar eden bir kişi acaba nelere muhatap olur? O kişi kalbindeki bu yedi şart gerçekleştikten sonra eğer zikir yaparsa, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah derse nefsi tezkiye olmaya başlayacaktır. Allah-u Teala rahmetle fazl ve rahmetle salavat adlı iki grup nur gönderecektir kişiye zikri üzerine. Nisa suresinin 175. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala buyuruyor, kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları rahmetinin ve fazlının içine koyar ve onları Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakime ulaştırır diyor. Demek ki daha sırat-ı müstakime ulaşmadan hemen Allah-u Teala sadece iki nur gönderiyor bize zikir yaptığımız zaman. Rahmetle fazl. Ama Allah-u Teala Zümer 22'de Allah nurlarını ikişer ikişer gönderiyor. Gönderir diyor. Öyleyse bir ikiliyle bir başka ikilinin aynı olmaması lazım. İkişer ikişer ayrı grupların gelmesi lazım. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, burada Allah-u Teala'nın dizaynı en müstesna bir dizayn olarak çıkıyor karşımıza. Allah'ın nurları nefsimizin kalbinde bir işlem yapacak ama ikinci bir grubun daha gelmesi lazım ikişer ikişer geldiğine göre. Acaba bu ikinci grup ne? Bakara suresinin 156 ve 157. ayetleri Musa'nın cevabını veriyor. Onlar kendilerine bir musibet isabet ettiği zaman derler ki muhakkak ki biz Allah içiniz, Allah için yaratıldık ve mutlaka Allah'a ulaşacağız. Allah'ın rahmeti ve salavatı onların üzerindedir diyor Allah-u Teala ve onlar hidayete erenlerdir buyuruyor Allah-u Teala. Öyleyse insanların hidayete ermeleri söz konusu. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böyle bir dizaynda her şey en güzel standartlarda oluşmuş. Ve
Allah-u Teala'nın bu muhtevasına dikkatle bakıp sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah-u Teala hem rahmetle fazl gönderiyor, hem de rahmetle salavat gönderiyor. İşte bu iki grubun kişinin göğsüne, göğsünden de kalbine ulaşması söz konusudur. Öyleyse işte böyle bir durum söz konusu. Nefsimizin kalbine iki grup nur gelmeye başlar. Rahmetle farz ve rahmetle salavat. Nereye gelir bu nurlar, zikirler? Göğsümüze gelir. Ama Allah'ın Enam suresinin 125. ayet-i kerimesine göre göğsümüzden kalbimize açtığı yolu takip ederek kalbimize ulaşır. Kalbimizin mührü artık hareketli hale gelmiştir. Ve Allah Teala bu mührü gönderir. Allah razı olsun. Böylece Allah Teala'nın vücuda getirdiği bu sıfatı da Allah'ın bir dizaynı söz konusu oluyor. Sevgili öğrenciler, dinleyenler ve dinleyenler, nefs tezkiyesi için göğsümüze gelen bu nurlar kalbimizin kapısına, nefsin kalbinin kapısına ulaşırlar. Mühürlüdür kapı ama Allah Teala biliyorsunuz ki o mühürü açmıştır. Artık açılmış olan bir mühür, hareketli hale gelmiş olan bir mühür söz konusudur. Ve zikir yaptığımız zaman Allah'ın rahmeti, fazlı ve salavatı mührün üzerine baskı yapar. Ve mühür kalbin alt boyutuna kadar itilir. Rahmet, fazlı, salavat adlı üç tane enerji grubu tarafından alttan karanlıkların bu üç enerji grubuna karşı verdikleri savaş onların mağlubiyetiyle neticelenir. Kapıyı asla açamazlar. Üç grup enerji, karanlıklara ait bir grup enerjiden her zaman üstündür. Kapı kilitli kalacaktır zikir boyunca. Ve şeytanın karanlıkları asla kalbimize giremezler. Giremezlerse ne olur? Nefsin kalbine olan rahmet faz ve rahmet salavat partikülleri birkaç dakika içinde nefsin kalbini %100 bu nurlarla doldururlar. Ne kadar karanlık varsa o karanlıkları da rahmet partikülleri dışarı atar. Beraberlerinde fazla ve salavatı getirip onları kalbin içine bırakan rahmet partikülleri geriye dönerken karanlıkları dışarı çıkarıyorlar. İşte iman kelimesinin çekim gücü zikir boyunca etrafına rahmet partiküllerini çekmeye başlar. Ve çeker ve kendisine ben deder. Etrafına toplar ve kendisine ben deder. Ve etrafına yapıştırdığı bu nurlar yavaş yavaş %1, %2 derken yüzdelerini arttırdılar. Allah Teala bu nefsin afetlerinin dışarı atılarak ruhun hasletlerinin aynı olan faziletlerin nefsimizin kalbinde toplanma işlemine nefs tezkiyesi diyor. Nefs tezkiyesinin temel şartlarını Nur suresinin 21. ayet-i kerimesinde şöyle açıklıyor. وَلَوْ لَا فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْهِمْ وَلَوْ لَا فَضْلُ اللّٰهِ وَرَحْمَتَهُ مَا زَكَّى مِنْهُمْ اَبَدًا اَحَدًا
Eğer Allah'ın rahmeti ve fazlı üzerinize olmazsa, yani nefsinizin kalbinden içeriye dolamazsa, içiniz hiçbir zaman, içinizden hiçbiri nefsini tezkiye edemez. Öyleyse nefs tezkiyesini yapacak olan, gerçekleştirecek olan şey farz atlı nurlardır. Bunların getirilmesi ise rahmet atlı partiküllere bağlıdır. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, burada bir birikim söz konusu, bir fazl birikimi, fazilet birikimi. Bu fazilet birikimi %1-2 derken bir gün %7'ye ulaşır. Burası nefsi emmaredir. Yusuf Suresinin 53. ayet-i kerimesinde Allah Teala şöyle buyuruyor. Daha doğrusu Hazreti Yusuf Allah Teala'ya şunu diyor. وَمَا اُبَرِّعُ نَفْسِي اِنَّ النَّفْسَ لَاَمَّارَةٍ لِسُّٰئِ اِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي. Ya Rabbi, ben nefsimi beraat ettir ama çünkü nefs şerre emreder. Ama Rabbimin rahim esmasıyla tecelli ettiği nefsler hariç diyor Allah Teala. Rabbimin rahim esmasıyla tecelli ettiği nefsler hariç diyor Allah Teala. Hazreti Yusuf Allah Teala söylüyor ki bu Allah Teala'nın sözü oluyor tabii. Rahim esmasıyla tecelli. İşte ne zaman siz Allah Teala'ya ulaşmayı dilerseniz Allah kalbinizde bunu işitir, bilir ve görür. O andan itibaren rahim esmasıyla tecelli başlamıştır. Yani Allah'ın rahmet gönderme esması. Ve başlangıçta nefsinizin kalbi %100 afetlerle bulunur. %100. Ve ne zaman bu afetler nefsinizin kalbini yavaş yavaş terk etmeye başlarsa işte bunun adı zikirdir. Zikirle gelen fazıllar nefsinizin kalbine yerleşir. Onların yerleştikleri yerdeki karanlıklarsa kapı dışarı edilir. Bir daha kalbin içine giremezler. Zikir boyunca. Zikirden sonra da gene giremezler. Bu nurların yerleştirildiği alana, iman kelimesinin etrafında yapıştırıldıkları alana. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Muhakkak ki Allah her şeye kadirdir. Ve bir muradı var. İşte başlangıçta nefsinizin kalbi %100 afetlerle doluyken, burası nefsi emare kademesidir. %100 nefsinizin kalbi afetlerle doludur. Üç numara bazen çözülüyor, bazen kapanıyor, bazen açılıyor. Şimdi açalım. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, zikir böylece nefsinizin kalbinde bir işlemi vücuda getiriyor. Her şeyin en güzel olduğu bir ortamı oluşturacak. Ne zaman nefsinizin kalbindeki karanlıklar %7 eksilirse, aynı zamanda nefsinizin kalbi %7 nurla dolarsa, işte bu nefs-i emarenin tamamlanmış olmasını ifade eder. Nefs-i emaredesiniz. Nefsiniz vücudunuzda bir rehinedir. Ve bu rehine sizi Allah'a yaklaştıracaktır.
Çünkü nefsin kalbindeki aklanmalar %7'yi, her %7'yi buldukça rehine gök katlarından bir tanesinin anahtarını ele geçirir. Uzaktan kumanda anahtarını, remote kontrol anahtarını ele geçirir. Nefsin kalbinde %7'nin birikimi gerçekleştiği zaman nefsi emmare tamamlanmıştır. İkinci bir %7 nur birikiminde nefsinizin kalbinde nefsi levvame teşekkür eder. Nefsini kınayan, levmeden, artık günah işlemek istemeyen ama nefsi sebebiyle devamlı günah işlemek durumunda olan bir insan, bu günahların sebebiyle nefsini kınayan, levmeden bir insan. Kıyamet Suresi 2. ayet-i kerime. Fela uksumu min nefsi levamet ediyor Allah-u Teala. Ve rehine ikinci katın anahtarını eline geçiriyor. Ve ikinci katın, ikinci gök katının da kapısını açıyor. Ve ruh ikinci kata yükseliyor. Kişi zikre devam ediyor. Üçüncü defa %7 nur birikimi. Nefsi mülkime. Kişi Allah'tan ilham almaya başlıyor. Şems suresinin 7 ve 8. ayetlerinde Allah-u Teala diyor ki وَنَفْسٍ وَمَا سَوَاهَا فَاَلْهَمَهَا فُجُرَهَا وَتَقْوَاهَا. O nefse ve onu dizayn edene, sevva edene diyor Allah-u Teala. Ve o nefse Allah'ın fücuru da, şeytanın takvası da ilham edilir buyuruyor Allah-u Teala. Öyleyse burası ilham almaya başladığımız üçüncü kademedir. Rehine üçüncü katın anahtarına da geçilmiştir. Bu üçüncü kata kadar ulaşır. Dördüncü defa %7 nur birikimi nefsi mutmainneyi ifade eder. Allah-u Teala Fecr 27'de ya eyyetühen nefsin mutmainneti buyuruyor. Ey mutmain olan nefs. Dördüncü kademe. Sıra 28'de Allah-u Teala buyuruyor. Ela biz zikrullahi tatme indül kulübü. Kalpler ancak sadece bilin ki Allah'ı zikretmekle mutmain olur. Kalbi mutmain edecek olan Allah'ın zikrinden başka ilaç, başka anahtar yoktur demiş oluyor Allah-u Teala. Öyleyse Allah-u Teala ile olan ilişkilerimizde en güzele ulaşabilmeniz şekle bağlı. Bu güzelliği vermenize bağlı. Sevgili kardeşlerim, dikkatle duruma bakın. Her katta %7 nur birikimi artıyor nefsinizin kalbinde. O kadar nefs abidini devre dışı bırakıyorsunuz. Ve başlangıçta nefsinizin kalbi %100 Allah'ın bütün emirlerine karşı çıkarken, %100 Allah neyi yasak etmişse onu işlemek isterken, şimdi durum öyle değil. Başlangıçtaki olayın tamamen tersi bir sonuçla karşı karşıyasınız. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler.

Böyle bir düzende dördüncü defa izlediğiniz bir ikimi kişiyi nefsi mutmainneye götürür. Kişi tatmine ulaşır. Allah'ın verdikleri bütün şartlar altında, hangi şart altında olursa olsun o kişi, bütün şartlar altında hep onu tatmin eder. Her zaman yeterlidir. O kişi her zaman mutmaindir. Artık hırs afeti ona daha ötede bir şeyler yaptıramaz. Haram helal kavramı onun tarafından kesinlikle çiğnenemez. Allah'ın verdikleri her zaman yeterlidir ve ona huzur verir. Ve bir daha yüzdeydi nur birikimi. Daha çok zeker. Nefsi radiye. Kul Allah'ın verdikleriyle doyduktan sonra, tatmin olduktan sonra Allah'tan razı olur. Ruh, beşinci gök katına ulaşır. Mutmainne'de dördüncü kata ulaşan ruh, Radiye'de beşinci gök katına ulaşır. Ve kişi daha çok zikir yapar. Bir daha yüzdeydi nur birikimi. Altıncı gök katının anahtarının elde edilmesi ve nefsi mardiye. Allah'ın da kulundan razı olması. Sonra da

Ezelde Allah-u Teala'ya tezkiye olacağına dair yemin vermiştir. Nefsin verdiği yemini gerçekleştirmesi demektir tezkiye olmak. Öyleyse verdiği yemin için nefs tezkiye olur. Ve ruhu Allah'a ulaşır diyor. O kişi ruhu Allah'a geri döner, ulaşır. Sevgili öğrenciler, izleyenler, özleyenler, işte yeni bir dizayn içinde kişi ruhu Allah'a ulaşıyor. Öyleyse ruhun Allah'a ulaşması fırsat olayıdır. Kişinin kalbindeki nur birikimine baktığımız zaman nefs tezkiyesine başlamadan evvelki kesimde huşuya ulaştığımız noktada nefsimizin kalbinde %2 nur birikimi gerçekleşiyordu. 7 defa da %7 nur birikimi gerçekleşti. 49 da onlar. Böylece nefsimizin kalbindeki nurlar %51'e ulaştı. Ruhumuz mu? 7. gök katına ulaştı. 7. gök katının 7 tane alemini aştı ve en sonunda sesetin müntahadan yokluğa ulaştı ve Allah'ın zatına ulaştı. Burası 21. basamaktır. Ruhumuz Allah'a ulaşmıştır. Nefs tezkiyesi nefsimizin kalbinde %51 nuru gerçekleştirmiştir. Nefsimizin durumu ne? Başlangıçta şeytan nefsimizin kalbinin %100'üne tesir etmek imkanının sahibiydi. Çünkü iblisin tesir edebileceği saha sadece afetlerdir. Hasretlere şeytan hiçbir şekilde tesir edemez. Sadece afetlere tesir edebilir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böyle bir ortamda nefsimizin kalbinde şeytanın hakimiyeti başlangıçta %100 iken nefs tezkiyesine ulaştığımız yerde ruhumuz Allah'a ulaşmıştır, hidayet ermiştir. Nefsimiz tasfiyenin yarısından fazlasını tamamlamıştır. Zikir sayesinde. Bunu gerçekleştiren şey nefsimizin kalbindeki 7 tane kalp şartının mutlaka var olması kaydıyla Allah'ı zikretmek. Bu noktadan sonra tezkiye tamamlanmıştır. Ama tasfiye için kişi daha çok zikredecektir. Ta ki daimi zikre ulaşsın. Daimi zikredeyse daimi zikrin sahibi olacaktır. Öyleyse kişi daha çok zikrediyor. Ruh Allah'ın zatında yok oluyor. Allah'a teslim oluyor. Burası fena makamı. Velayetin birinci makamı. Nefsimizin kalbindeki zikirle oluşan nurlar %51'den %61'e kadar burada ulaşır. %61 nurda Allah-u Teala bize taht ihsan eder, indi ilahide. Fena makamının sahibi olmamız, ruhumuzun Allah'a ulaşması, gördük ki nefs tezkiyesine paralel bir şekilde gelişti. Fatır 18 nefs tezkiyesi tamamlanınca ruh da Allah'a döner ifadesiyle mücehhez. Öyleyse burada Allah-u Teala'nın dizaynı açık. Nefsimiz tezkiye olmuş, ruhumuz hidayete ermiş. Ama şimdi artıyor zikrimiz. %61 zikir, %71 zikre kadar Allah'ın bize verdiği altın tahttayız. Bu saat Enam suresinin 135. ayet-i kerimesinde anlatılıyor. Allah'ın indinde bir selam yurduna, Allah'ın zatının dışında bir başka yurda o kişi sahip bulunuyor. İşte bu selam yurdu bir altın tahttır.

0: Nesimizi tutturulur. %71'i aştığı zaman biz daimi zikrin yarısını aşmış oluruz. Daimi zikre ulaşınca kesintisiz bir zikrin sahibi oluruz. Ama burada %71'den fazla nefsimizin kıvrının birikmesi noktasında zikrimiz mutlaka günün yarısını aşmıştır. Açmadığı sürece nefsimizin kalbindeki nurlar hiçbir zaman %70'i aşamaz. %71 ve daha ötedeki nur birikimi sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler bizi zahit kılar. Her gün zikrimiz günün yarısını aşmıştır. Her gün Allah'a zikirsizliğe karşı zahit olduğumuzu, ona değil, zikre değer verdiğimizi ispat ediyoruz. Her gün günün yarısından daha fazla zikir yaparak. İşte bu dizayndayız sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Allah Teala'nın burada bize işaret ettiği husus yeni bir noktaya doğru ulaşmak. %81'i geçtiğimiz zaman nurlarımızda Muhsinler makamına ulaşırız. Allah Teala Zühd makamı için Yusuf suresinin 20. ayet-i kerimesinde diyor ki onlar Yusuf'a karşı zahittiler. Ona değer vermiyorlardı. Bunun için Yusuf'u birkaç dirheme sattılar diyor Allah Teala. Yusuf'un birkaç dirheme satılması söz konusu. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, görülüyor ki zühd makamında bir şeye değer vermemek söz konusu. Bu negatif zühd. Eğer bir şeye değer verdiğimizi Allah'a ispat ediyorsak, bu ise zikirse, zikirsizliğe karşı zahiyetiz demektir. Ve zühd makamı bizi %81'e ulaştırır. Burası fizik vücudun teslimi makamıdır. Fizik vücudumuzu Allah'a teslim ediyoruz. Allah Teala Nisa suresinin 125. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki Femen ahsenu dinen mimmen eslemu veçhehu lillahi ve huve muhsinun. Dinde fizik vücudu ve çiğ ahsen olan kişi ve çiğini Allah'a teslim etmiştir. Ondan o kişiden daha muhsin kim vardır diyor Allah Teala. Bu noktadan itibaren Allah Teala'nın dizaynı fizik vücudun davranış biçimleridir. Fizik vücut nefsin kalbinde hala %19 afet olduğu halde başlangıçta bu konu bittiği zaman %9 afet olduğu zaman 9 afet %9 afet olmasına rağmen %19'dan %9'a doğru iner. Fizik vücut afetleri hiç dikkate almıyor, kale almıyor ve fizik vücut Allah ne emretmişse onların hepsini gerçekleştiriyor ve yasak ettiği hiçbir fiili işlemiyor. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah'ın bütün emirlerinin yerine getirildiği, yasak ettiği hiçbir fiilin işlemediği bu noktada fizik vücudun ahsen olması söz konusudur. Ama ne yazık ki nefsin kalbinde hala 109 afetler var. Son noktada bile hala 109 afetler var. Öyleyse affen olamaz. O zaman Allah-u Teala fizik vücut için affen ifadesini kullanmıyor. Muhsin diyor fizik vücuda. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Burası fizik vücudun kestiği noktası. Bu noktadan sonra da zikrini arttırıyor kişi. Bundan sonraki yer daimi zikirdir. Hulleri bak oluyor. Altıncı, beşinci, affedersiniz, velayet makamı. Dördüncü makamda kişi fizik vücudunu Allah'a teslim ediyor. Beşinci makamda daimi zikrin sahibi oluyor. Hikmet sahibi oluyor. Ve kişiye Allah-u Teala birinci katı, yani zemin katını sırlarıyla beraber göstermeye başlıyor. Kalp gözü mutlaka açılıyor. Kalp kulağı açılıyor. Daimi zikrin sahibi kişi nefsindeki bütün afetleri yok etmiş. Artık afetlerin tekrar kalbe ulaşması mümkün değil. Hikmet sahibi, hayır sahibi, tezekkür sahibi. Burası Hullelbap, hikmetin birinci makamı. Kişi daimi zikirde. Bir gün Allah-u Teala o kişiye birinci gökyüzünü gösteriyor. Bu noktada itibaren kişi Hullelbap makamını aşmış, hikmet makamının sahibi olmuştur. Ve bütün katlar sırayla gösterilmiyor. Yedi gökyüzü boyunca kişi ihlas makamındadır. Ulu'l-elbab makamını Allah-u Teala tarif ediyor. İyi ulu'l-elbab yezkürallâhe kıyamen kuvvüden ve alâcını bilin diyor. Ulu'l-elbab kullarımız için ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikretmek söz konusudur diyor Allah-u Teala. Âl-i İmran 190 ve 191. Ve birinci gökkatının gösterilmeye başlanmasına itibaren bütün gökkatları gösterilecektir. Bu muhtevada da sitediğimiz sayfada her şeyi görecek olan bu kişi ihlas makamının sahibidir. Beyine Suresi 5. ayet-i kerime ve ma umiru illa leyabudullâhe muhsisine lehuddine minefâye. Onlar emin olmadılar. Hanefler olarak nefslerini saflaştırmış, saf hale getirmiş, halis kılmış, muhlis kullar olmakla emrolundular ve bunu hanefler olarak gerçekleştirmekle, hanef fıtratıyla gerçekleştirmekle emrolundular diyor Allah-u Teala. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Görüyorsunuz ki Allah-u Teala'nın muradı açık bir kesin. Evvela hepinizi çok seviyor ve dileği hepinizin ihlasa ve onu da açarak salaha ulaşması. Ne zaman yedi tane gök katının hepsini gösterirdi Allah-u Teala, yedinci katında yedinci aleminin, son aleminin en üst noktası olan Sesetin Müntaha'yı görürsünüz. Sizin için ihlas makamı da tamamlanmıştır. Artık salah makamındasınız. İşte zikir sizi bütün buralara götürür. Salah makamında Tevbe-i Nasuh'u davet edilirsiniz. Gerçekleştirdiğiniz an salahın birinci kademesindesiniz. Ne zaman Allah-u Teala sizin günahlarınızı örter de başınızın üzerine salah nurunu verirse ikinci kademedesiniz. Ne zaman günahlarınızı sevaba çevirirse üçüncü kademedesiniz. Ne zaman irşada ulaşırsanız dördüncü kademedesiniz. Allah'a köle olma kararınız kabul edilince iradenizin bağlandığı beşinci kademeye, kölelik kademesine getirilirsiniz. Ve Allah-u Teala ne zaman iradenizi ref ederse köleliğinde son mertebesine ulaşırsınız. Bundan önceki yedinci makam sadece devrin imamları için geçerlidir. Öyleyse işte zikir bir insanı salah makamının sonuna kadar götüren bir muhteşem temizlenme vasıtasıdır. Ve burada, bu son noktada bütün insanlar için Allah-u Teala'nın güzellikleri izah edilmiştir. Ve kişi Allah-u Teala'ya köle olduğu zaman peygamberlerle, sıddıklarla ve şehitlerle, Allah'ın has kullarıyla birlikte peygamberlerin girdiği cennete girecektir. Nisa 69'da Allah-u Teala bunu söylüyor ve diyor ki onlar ne güzel arkadaştırlar. Peygamberler, sıddıklar, şehitler ve salihler. Salihlerin bu bölümü, salihlerin Allah'a köle olanlar bölümü bir büyük hediyeye daha kavuşurlar. Allah'ın zatında görürler. Onlar cennetin 7. kademesinin, 7. kat cennetin, en üstün cennetin sahipleridir. Ve onlar dünya saadetlerinde sahipleridir. Hem iç dünyalarında devamlı, kesintisiz bir sulh ve sükun hali, muhteşem bir mutluluk olayı yaşarlar. Dış alemlerinde de kesintisiz bir kavganın bittiği, sulh ve sükunun %100 hakim olduğu bir muhteşem dizayn yaşarlar. Ve nihayet Allah ile olan ilişkilerinde de kesintisiz devamlı bir sulh ve sükun hali yaşarlar. İşte burası mutluluğun en üst noktasıdır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, görüyorsunuz ki bizi buraya kadar götüren zikir hafta bir müessesedir. İlmel yakinin, aynel yakinin ve hakkı yakinin sahibi kılan, biz insanları cennet saadetinin sonsuzluğuna ve dünya saadetinin sonsuzluğuna ulaştıran işte bu vasıtadır. Zikir hattı vasıtadır. Allah-u Teala'nın hepinizi daimi zikre ve bununla cennet saadetini ve dünya saadetinin bütününe ulaştırmasını, Zülcelahayn olmanızı Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükrederiz ki bizleri bir defa daha bir mutluluk sohbetinde Allah-u Teala bir araya getirdi. Mutluluk sohbeti. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, mutlu musunuz? Allah ile olan ilişkilerinize dikkatle bakın. Bu ilişkiler neyi anlatıyor size? Allah'ı düşündüğünüz her an içinizde bir sevgi yumağı en güzel bir biçimde sizi etkiliyor mu? Allah'a aşık mısınız? Allah'ı seviyor musunuz? Sevgili kardeşlerim, bu sualin cevabı kendinizi mi daha çok seviyorsunuz yoksa Allah'a mı şeklinde sorulmalı ve
1: Bu sualin cevabı Allah Teala'nın standartlarında verilmeli. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah'ı sevmek. Ne kadar seviyorsunuz? Tabii hepiniz çok diyeceksiniz. Ne kadar çok? Hani çocuklar, küçücük çocuklara sorarsınız. Sen beni seviyor musun? Seviyorum. Çok mu seviyorsun? Çok seviyorum. Ne kadar çok? Kollarını açıyor böyle, bu kadar diyor. İşte biz de bu kadar dediğimiz zaman, kollarımızı açtığımız zaman bizim mikrofonun kordonları çıkıyor ortaya. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah ile birlikte olmak, Allah'ı sevmek, Allah'a aşık olmak, Allah'a hayran olmak konunun ayrı ayrı safhaları. Ne kadar Allah'ı seviyorsunuz? Ben size kesin bir şey söyleyebilirim. Bana söyleyin, ne kadar zikrediyorsunuz günde? Eğer 2,5 saat zikrediyorsanız, siz Allah'ı %10 seviyorsunuz. Eğer günün yarısı kadar seviyorsanız, %50, günün yarısı kadar zikrediyorsanız, her gün 12 saat zikrediyorsanız, o zaman Allah'ı %50 seviyorsunuz. Ne zaman daimi zikre ulaşırsanız, o zaman Allah'ı %100 seveceksiniz. Sevgili kardeşlerim, sevgi fedakarlıktır. Öyleyse Allah'ı sevmek mutluluğun reçetesi ise, Allah'ı severek mutluluğa ulaşabilirseniz, bu konunun başka bir yolu yoksa, hedef daimi zikirse, o zaman sevgili kardeşlerim, Allah'ı sevmek bir mutluluktur. Allah mutluluğun merkezindedir. Biliyor musunuz, Allah'ı sevmenin bir başka ölçüsü başka insanları sevmektir. Onları seviyor musunuz sevgili kardeşlerim? Size kötülük yapsalar da onları sevebilecek misiniz? İşte o zaman Allah-u Teala'yı seviyor olacaksınız. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, bir mutluluk sohbeti için buradayız. Gönüllerimiz şad olsun diye, bir güzelliği beraber yaşamak üzere el ele gönül gönüle yeni bir yolculuğa çıktık bu akşam sizlerle birlikte. Allah'a doğru, Allah içre, öyle bir güzellik ki sadece onunla beraber olur. O Allah, bizleri yaratan sahibimiz, hamdolsun ki sahipsiz değiliz sevgili kardeşlerim. Biz Allah'ın azatsız kölesiyiz. Öyleyse onun yolunda her şeyimiz feda olsun. O Allah ve biz onun için varız. O da bizim için var. Bu devirde bizler varız sevgili kardeşlerim. Hayatta olan bizleriz. Yeryüzünün bugünkü mirasçıları. Bugünkü varisleri. Bu arada varisçi kelimesi kullanılmaz. Mirasçı kelimesi kullanılır. Ve varis kelimesi kullanılır. Varis, mirasçı demektir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, bir güzellikten bahsediyorum. Allah ile birlikte olmanın, onu hissetmenin, Allah'ı yaşamanın o müstesna buhurdanında bir bulut olmanız söz konusu. Varlıktan yokluğa geçmeniz, her şeyi yudum yudum içmeniz, Allah'a aşık olmanız, sonra ona hayran olmanız. Bir düşünün sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Şu dünyaya bir göz atın. Asık suratlarla, abuz çehrelerle otobüsleri, sokakları öfkeli insanlar dolduruyor. Asabi. Yüzlerinden nefret akan, öfke akan insanlar. Topluma verdikleri şey öfke olduğu için, nefret olduğu için toplumdan onu geri alıyorlar. Nefreti geri alıyorlar. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın kanunlarını hiç unutmayacaksınız. Birinci kanun, siz ünitelerden birisisiniz. İkinci ünite Allah. Üçüncü ünite sizin dışınızdaki herkes. Sizinle herkes arasında bir bileşik katlar kanunu geçerli. Sizden o sizin dışınızdaki bütün insanlara ne ulaşırsa size aynen geri teper. Aynı şey mutlaka geri teper. Aynı anda değil ama mutlaka geri gelir. Ne verirseniz topluma onu aynen geri alırsınız. Öyleyse size ulaşan negatif bütün faktörler sizin çevrenize yaptığınız negatif davranışların sadece eşitliğinin size ödenmesidir. Öyleyse boşuna sızlanmayın. Onlar bana böyle böyle böyle haksızlık ettiler demeyin. O haksızlığın arkasında sizin başkalarına yaptığınız haksızlıklar yatar. Ve bu kanunu bilmezseniz hep huzursuz olursunuz, hep mutsuz olursunuz. Hem de akıllı geçinmeyi düşünen, akıllı geçindiğini düşünen bir mutsuz. Şu akıllı olduklarını düşünen insanları bir düşünün sevgili kardeşlerim. Onlar derler ki biz niçin çalışacakmışız? Başkaları çalışsın bizim için. Biz niçin verecekmişiz? Biz alırız, başkaları versin. Biz niçin başkalarına güzel davranacakmışız? Başkaları bize güzel davransın. Onları mecbur ederiz. Onlar da öyle yaparlar. Böyle düşünen asalak kafalar hep hayatlarını mutsuzlukla, huzursuzlukla geçiren ve kendilerini çok akıllı zanneden kişilerdir. Gerçekte akılları çok iyi işlemektedir. Matematik açıdan hızla çalışan bir muhteşem makinedir akılları. Ve şeytan onları o matematik kafa yapısı içerisinde öyle bir gargaraya getirir ki onlar kendilerini insanları idare etmeye gelmiş müstesna varlıklar farz ederler. Ve bir sürü kötülüğe karışırlar. Mutlu olmak yerine her yaptıkları kötü davranışla yeni bir mutsuzluğu satın alırlar. İşte ülkeye bir göz atın sevgili kardeşlerim. Her alanda bütün mihraklar adım adım kuruyor. Ve mutsuzluk kol geziyor ülke safında. Arkasında ahlak fıkhtanı var. Arkasında Allah'tan kaçış, Allah'ı ikinci plana almak, bu akıllılık zannediliyor. Oysa ki bilmiyorlar ki insanların bilmediği ilmin sahibi Allah'tır. Kim kendisine bağlanırsa ona öğretir mutluluk sanatını. Ve o insanlar hayatları boyunca mutsuzluk şarkıları söyleyeceklerdir. Hayatları boyunca hep başkalarını size çekiştireceklerdir. A onlara şöyle bir kötülük yapmış, B onlara şöyle bir kötülük yapmış, C onlara şöyle sıkıntılı laflar etmiş, onu bir köşeye sıkıştırmış, fırçalamış. Öfkesini ondan almış. Hayatları boyunca insanları hep şikayet ederler bunlar. Ve hiçbir zaman Allah'ın kanununun farkına bile varmazlar. Her başlarına gelen olayın aslında kendilerinin topluma daha evvel ulaştırdıkları başka bir davranışa bağımlı olduğunu, onun karşılığının kendilerine toplum tarafından geriye iade edildiğini hiç fark edemezler. Ömür boyunca tam tersine bir davranış biçimleri dizisi içindedirler. Toplumdan negatif tepkiler aldıkça kendi negatif davranışlarını hiçe sayarlar. O kendilerine olan negatif davranışların intikamını almaya çalışırlar. Bu toplumdan yeniden negatif şeylerin kendilerine ulaşmasını sağlar. Ve böylece hayatları boyunca havanda su döverler. Mutluluk şarkıları yerine aslında söyledikleri şey cenaze marşıdır sadece. Ölmüşlerdir. Bu dünyada yaşamıyorlar. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böyle bir dizaynda Allah ile olan ilişkilerimizde ona aşık olmaya, onu sevmeye çalışın. Anlarsınız. Onu sevdiğiniz zaman insanları seveceksiniz. Etrafınızdaki insanlara dikkatle bakın sevgili kardeşlerim. O insanların yüzleri size ne söylüyor? Sizi sevdiklerini mi görüyorsunuz? Öyleyse siz onları seviyorsunuz. Onları seviyorsunuz ki onlar sizi seviyor. Eğer siz onlardan nefret etseydiniz, onlar da sizden nefret edecekti. Allah'ın kanunları siz onu kabul etseniz de etmeseniz de otomatik olarak çalışırlar. Sizin kabulünüze muhtaç değillerdir. Ama siz Allah'ın kanunlarını bilmeye muhtaçsınız. Eğer öğrenemezseniz hayatınız boyunca sadece mutsuzluk şarkıları söylersiniz. Sadece huzursuz, sıkıntılı, herkese dert olan bir dert insan olursunuz. Bunun arkasında sakın başkalarını aramayın. Başkaları yok sevgili kardeşlerim. Siz varsınız. Sizin mutsuzluğunuzun mimarı sizden bir başkası değildir. Öyleyse şimdi durun bakalım. Şu noktada aranızdaki en mutsuz olanlara hitap ediyorum. Hani şu dünyada benden daha mutsuz bir insan var mı diye düşünen kim varsa aranızda, işte o sen. Sana hitap ediyorum. Aslında sen çevrenin seni mutsuz ettiğini zannediyorsun. Ama hayır. Sen kendi kendini mutsuz ediyorsun. Şimdiye kadar bütün mutsuzlukların arkasında hiçbirinde başkaları yok. Hepsinde sen varsın. Sen topluma ne verirsen toplumdan onu aynen geri alırsın. Öyleyse bu bir işaret değil mi? Mutluluk işareti değil mi? Eğer sen topluma mutsuzluk tohumları ekiyorsan, insanları aşağılıyorsan, insanlara kötü davranıyorsan, o zaman insanlar da sana kötü davranırlar. Ve seni mutsuz ederler davranışlarıyla. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, hal böyleyse başkalarına mutsuzluk verecek davranışlar yerine ne kaybedersiniz onları mutlu edecek bir şeyler söylemekle, o tarz bir davranış göstermekle, onlara bütün güzel şeyleri ulaştırabilirsiniz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, ne kadar mutsuz olursanız olun, unutmayın. Hayatınızın herhangi bir anından itibaren o mutluluk şarkılarını siz de söyleyebilirsiniz. Hayatınızın her safhasında buna ehilsiniz. Kim olursanız olun, nasıl bir hayat yaşarsanız yaşayın, hayatınızı bir cehennemden bir gül bahçesine döndürebilirsiniz. Sevgili kardeşlerim, bugün insanların 190'dan fazlası mutsuz dünya üzerinde. Bu mutsuzluğun arkasında hep başkalarını zemeden, onların sebebiyle mutsuz olduklarını zanneden bir insan türü vücuda gelmiş. İblis hepsini avucunun içine almış ve onlara hep aynı şarkıları söyletiyor. Falanca bana böyle böyle davrandı, bana böyle hakaret etti. Ama ben de ona ağzının payını verdim. Falancayı bir payladım ki nasıl payladım, orada olmanı isterdim. Sevgili kardeşlerim, eğer nefsinizin bu intikam alışını bir mutluluk vasıtası zannediyorsanız çok yanılırsınız. Bu sadece sizin mutsuzluğunuzun dışa vuran bir göstergesidir. Hayatınız kavgayla mı geçiyor? Sakın o palavraya inanmayın. La rahate fi dünya diye bir şey Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem söylememiştir. İşte öyle söylerler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem demiş ki la rahate fi dünya, dünyada rahat yoktur. Öyle mi? Neden o devre asr-ı saadet diyoruz? Neden o devre saadet devri diyoruz? Biz mi diyoruz? Asırlardan beri bu söylenmiş. Asr-ı saadet, saadet devri. Bundan 14 asır evvel başta Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem olmak üzere bütün sahabe asr-ı saadeti yaşadılar. Bu devirde de yaşanacak. Gelecek günler bizi oraya doğru götürüyor. Öğrenecek sevgili kardeşlerim, insanlar sevmeyi öğrenecekler gelecek günlerde. Hidayet çağına girdik. Bu hidayet çağında insanlar sevmeyi öğrenecekler. Başka insanları sevecekler. Ve bu sevgi onları daha güzele ulaştıracak. Çünkü sevdikçe sevilecekler. Daha çok sevildikçe daha çok sevecekler. İşte 14 asır evvel sahabe birbirlerini tarihteki belki en büyük ölçüde seven insanlar olmuşlar. Herkes başkalarını kendisinden üstün görmüş. Başkaları için yaşamışlar. Düşünün sevgili kardeşlerim, Medine'de yapılan hiçbir ev bütün sahabenin alın terini taşımamış olsun. Böyle bir ev yok. Hepsi sahabenin yardımlaşmasıyla vücuda gelmiş. Hepsi başkalarının işini kendi işlerinden daha önemli tutmuşlar. Ne kadar fedakar olduklarını anlatmak için hani biz kıssa anlatırız o devirden Hazreti Ömer'le alakalı. Savaştan sonra şehit olmak üzere olanların arasında Hazreti Ömer elindeki su kabıyla dolaşıyor matrayla. Ve birisi ya Ömer su diyor, Hazreti Ömer hemen koşuyor suyu teslim etmek üzereyken bir ikincisi ya Ömer su demiş. O birinci sahabe diyor ki suyu ona götür diyor. Onun benden daha fazla ihtiyacı var ya Ömer diyor. Hazreti Ömer koşarak ikinciye gidiyor. Su suyu uzatıyor, tam o sırada bir üçüncü sahabe ya Ömer su demiş. İkinci sahabe de aynı şeyi söylemiş. Ya Ömer suyu ona ver. Onun benden daha fazla ihtiyacı var. Hazreti Ömer üçüncüye ulaştığı zaman üçüncü şehit olmuş. Suyu içemeden şehit olmuş. Bir yudum bile alamadan şehit olmuş. Hazreti Ömer hemen ikinciye koşmuş. O da şehit olmuş. Üçüncüye, yani birinciye ilk isteyene koşmuş. Üçüncüye koşmuş dediğim o. Birinciye koşmuş. İlk isteyene o da şehit olmuş. Bu size ne anlatıyor sevgili kardeşlerim? Bir insan ölürken en çok ihtiyaç duyduğu şey sudur. Dünyadaki bütün servetlerden daha üstündür o anda su talebi. Ama bunu başkalarına vermek üzere reddedebiliyor sahabe. Onun ihtiyacının kendi ihtiyacından daha önemli olduğunun bilincinde. Onu kendisinden daha fazla seviyor. Uğrunda her fedakarlığı yapacak. Her sabah sabah namazından çıkan sahabe uyumazdı. Karşılaşanlar evvela selamlaşırlardı. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Cevap. Eğer berekatühü söylenmemişse mutlaka birisi de ilave edilmek suretiyle verilirdi. Madde bir. İkincisi, bu selamlaşma merasimi biter bitmez sahabeden birisi mutlaka ben Asr suresini okurdu. Bu onlar için bir kamçıydı. Ve Asr suresi bütünü anlatan bir muhteşem dizayndı. 28 basamağın hepsini kapsayan bir muhteşem sure. Vel asr. Asra yemin olsun. İnnel insane lefî hüsn. İnsanlar muhakkak ki hüsnandadırlar. Gidecekleri yer cehennemdir. İllezîne âmenû. Ama âmen olanlar hariç. Allah'a ulaşmayı dileyenler hariç. Onlar cehenneme girmezler. Onlar hüsnanda değillerdir. Ve amel-i salihat ve nefs tesiyesi yapmaya başlayanlar hariç. Birincisi 7. basamağı, ikincisi 14. basamağı işaret ediyor. Ve tevasav bil hak 21. basamağı ifade ediyor, işaret ediyor. Ve tevasav bil hak, hakkı tavsiye edenler. Hakka ulaşıp da ruhlarını hakka ulaştırıp da bu macerayı yaşamış, bu güzelliği tatmış olan kişi, ruhunu Allah'laştırmış olan kişi, Allah'ın evliyası olmuş olan kişi başkalarına da tavsiye ediyor. Allah'ın evliyası olmayı, asıl ifadesiyle Allah'a ulaşmayı dilemeyi. Ettevasavussavr 28. basamakta iradesini de Allah'a teslim eden kişi. Sabrın gerçek anlamda sahibi. Çünkü sabırsızlığı doğuran en büyük faktör irade yapısı artık Allah'ın iradesine bağlanmış. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah ile olan ilişkileriniz her saniyesiyle Allah'a bir anlamda bağlıdır. Allah'ın merkez teşkil ettiği bir hayat yaşarsınız. Hayatınızda Allah hep vardır. Onu ne kadar severseniz, başka insanları da o kadar seversiniz. Onu en çok sevenler, hayatlarını başkalarına adayanlardır. Onlar, hayatlarını başkalarına adadıkları için dünyadaki en mutlu insanlardır. Sevgili kardeşlerim, Hazreti Ömer her gece yatmadan evvel mutlaka sorardı kendi kendisine, ben bugün Allah için ne yaptım? İşte arkasında muhteşem bir mutluluk reçetesi var. Başka insanlara mutluluk vermek için ne yaptım demek bu. Başka insanlara mutluluk vermek için ben bu akşam ne yaptım diyor Hazreti Ömer. Ne demek bu? Bir insanın bir derdine deva olmuş, bir problemine çözüm getirmiş, kişinin herhangi bir konuda yardıma ihtiyacı var, Hazreti Ömer onu sağlıyor. Bütün sahabe Hazreti Ömer gibiydi. Herkes birbirine yardım için vardı. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Herkes başkaları için yaşıyordu. Ama kendi dışındaki ne kadar insan varsa onlar da o kişi için yaşıyorlardı. 10 kişiden birincisi diğer 9 kişi için yaşıyor. İkincisi dışında kalan 9 kişi için yaşıyor. Üçüncüsü gene dışında kalan 9 kişi için yaşıyor. Her biri kendi dışında olan 9 kişi için yaşıyor. Böylece her biri 9 kişi için yaşanıyor. Her biri dışındaki 9 kişinin yardım merkezi. Sevgili kardeşlerim, aradaki ilişkiyi anlatabiliyor muyum acaba? Bir numaralı sahabe 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 numaralı 10 numaralı 9 ve 10 numaralı 9 sahabe için yaşıyor. Bir numaralı sahabe geri kalan 2'den başlayayım 10'a kadar gidin. Diğer 9 kişi için yaşıyor. 2 numaralı kişi de 1 numara için, 3 numara için ve 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 numara için yaşıyor. Öyleyse 2 numaralı kişi, sadece 1'i alalım şimdi ele, 1 numaralı kişi için de yaşıyor. 3 numaralı kişi 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 kişi için yaşıyor. 3 numaralı kişi de 1 numaralı kişi için yaşıyor. Sadece 1 numaralı kişiden hareket ediyoruz neticeye varmaya. 4 numaralı kişi de 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1 numaralı kişi için o da yaşıyor. 5 numaralı kişi gene 1 numaralı kişi için yaşıyor. 6 numaralı kişi, 7 numaralı kişi, 8 numaralı kişi, 9 numaralı kişi, 10 numaralı kişi hepsi 1 numaralı kişi için yaşıyor. Aynı zamanda 1 numaralı, 2 numaralı kişinin dışında kalan 1 ve diğer kişiler 9 kişi 2 numara içinde yaşıyor. Diğer 9 kişi 3 numaralı kişi içinde yaşıyor. Diğer 9 kişi 4 numaralı kişi içinde yaşıyor. Sevgili kardeşlerim, karşılıklı ilişkiyi anlatabiliyor muyum? Herkes başkası için yaşadığı için bütün başkaları da o kişi için yaşıyor. Herkes için yaşıyor. Her biri için yaşıyor. Ve 1 numaralı kişi için 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. kişiye kadar geri kalan 9 kişi kendisinden daha kıymetli. 2 numaralı kişi de kişi içinde öyle. Ne oldu? 1 numaralı kişi 2 numaralı kişiye göre kendisinden daha kıymetli oldu. Halbuki biraz evvel neydi olay? 1 numaralı kişi için 2 numaralı kişi de dahil olmak üzere 2'den 10'a kadar herkes 1 numaralı kişiye göre kendisinden daha kıymetliydi. Ama 2 numaralı kişi açısından meseleye bakarsak 1 numaralı kişi 2 numaralı kişiden daha kıymetli. 3 numaralı kişi açısından bakarsak bir tek kişiden bahsediyoruz 1 numara. 1 numaralı kişi 3 numaralı kişiden de daha kıymetli 3 numaralı kişinin açısından. 4 numara açısından da durum aynı. 5 numara açısından da durum aynı. 6, 7, 8, 9, 10 numaralı kişilerin hepsi için bir numaralı kişi kendilerinden daha sevgili. Her biri için bunu düşünün. Her biri başkaları için daha kıymetli ama o kişinin kendi enfüsi dünyasında, iç dünyasında başkaları kendisinden daha sevgili. O zaman sevgili kardeşlerim, böyle bir dayanışmayı düşünebiliyor musunuz? Allah sevgisi bunu sağlıyor. Böyle bir toplum oluşmuş. İşte Allah-u Teala onlardan bahsediyor. Onlar Allah'a hayran olanlar. Onlar hakka tukatihi takvanın sahipleri. Onlar birliğin, güzelliğin sahipleri. Sevgili kardeşlerim, ne zaman bir toplum olarak aranızda bu muhteşem dayanışmayı gerçekleştirebilirseniz, ki bir gün gerçekleştireceksiniz, o günlere doğru gidiyoruz. O zaman en kuvvetli siz olacaksınız. Çünkü bunun manası Allah'a tevekkül etmeniz, sizin dışınızdaki herkesi kendinizden fazla sevmeniz, bunun manası Allah'ı çok sevmenizdir. Allah'a karşı olan sevginiz, diğer insanlara karşı olan sevginiz aynı sonucu oluşturur. Ne kadar çok Allah'ı severseniz, başka insanları o kadar çok seversiniz. Sevgili kardeşlerim, zikriniz günün yarısını açtıktan sonra sizden başka herkes sizden öne geçer. Allah başta olmak üzere başkaları sizden daha değerli olur. İradenizi Allah'a teslim ettiğiniz zaman bu bir kül halini alır. Herkesle bütünleşirsiniz. Hep onları mutlu edecek istikametlerde. Hiç üzülmeyin, davranışlarınız yanlış değerlendirilebilir. Ama sonunda yanlış değerlendiren mutlaka doğruyu anlayacaktır. O zaman bir güzelliği yaşamış olduğunu fark edecektir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, dikkat edin. Mutluluğun anahtarı almak değildir, vermektir. Mutluluğun anahtarı başkalarından bir şeyler talep etmek değildir. Talep olmaksızın başkalarına bir şeyler iletmektir. Bu iletmenin kanununa dikkatle bakın. Şu anda siz neye sahipseniz, sizin mutlu olmanız için şu anda sahip olduğunuz şeyler mutlak olarak yeterlidir. Allah-u Teala'ya "Ya Rabbi bana hazineler ver, ben başkalarına bunları dağıtayım" diye yalvarmanız güzel bir şey. Onu Allah-u Teala verecek, siz onu dağıtacaksınız, tamam. Ama o noktaya ulaşmadan evvel de siz sizdekilerle etrafınızdaki pek çok insana mutluluk verebilirsiniz. Zamanınız var, enerjiniz var, aklınız var. Neyiniz varsa kendiniz için değil, başkaları için kullanmaya başladığınız andan itibaren siz Allah indinde kıymetli bir insan olursunuz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Başkaları için yaşayan bir muhteşem insan olursunuz. Ve üzülemezsiniz. Üzülecek vakit bulamazsınız. Kendinizi ne kadar başkalarına adarsanız o kadar üzülecek vakit bulamazsınız kendiniz için. Başkaları için olan üzüntümüzü ise Allah-u Teala derhal üzerinizden, omuzlarınızdan alır. Allah için ve başkaları için yaşarsınız. İşte mutluluk başkaları için olmak. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, başka günleri bırakın. Bugün, bu akşama ulaşmadan evvel, bugün başkaları için ne yaptınız? Bir sorun bakalım kendi kendinize. Eğer cevabınız hiçse, o zaman hiçsiniz. O zaman mutsuz olmayı hak etmişsiniz. Ama aslında Allah Teala size formülü veriyor. Men dakka dukka diyor. Çalma kapını, çalarlar kapını oluyor manası. Yani başkalarına fenalık etme, aynı fenalığı mutlaka sana çevren ulaştırır demek manası. Öyleyse insanları rahatsız edecek değil, İnsanları mutlu edecek davranışlarla onlara ulaşın. Ne kaybedersiniz sevgili kardeşlerim? İnsanlara birkaç güzel söz söyleseniz, bu sözünüzden alınganlık değil, sadece mutluluk duyabilseler, sizden onlara bir fenalığın gelmeyeceğinden emin olsalar, sizleri sevseler, eğer seviliyorsanız bilin ki seviyorsanız, seviyorsunuz. Eğer seviyorsanız bilin ki seviliyorsunuz. Allah'ın kanunu bu standartlarda geçerlidir. Başkalarını mutlu etmek için yaşayan herkes hangi ölçüde kendisini buna verebilirse, o ölçüde, o yüzde de mutluluğu yaşar. Limit %100'e kadar vardır. Öyleyse her alanda Allah'ın emrini açık bir şekilde kendinize hedef ithal edin. Allah'ın emri mutlu olmanız. Unutmayın. Allah bizi neden yarattı sualinin cevabı Allah'ın katında sizi mutlu kılmak için yarattı şeklinde bir cevaptır. Neden Allah-u Teala Allah'a kul olmanızı istiyor? Neden Allah-u Teala ruhunuzu, veçinizi, nefsinizi, iradenizi Allah'a teslim etmek istiyor, etmenizi istiyor? Hiç düşündünüz mü? Bunları yaptıkça mutluluğunuz adım adım artacak. Daimi zikreye ulaştığınız zaman Allah'ı yüz üzerinden yüzle seveceksiniz. Bunun manası başka insanları da seveceksiniz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, hiç kimse düşmanınız olamayacak. Onlar mı? Onlar size düşman olabilir. Yanlış yapacaklardır. Size kötülük etmek isteyeceklerdir. Belki sizi öldürmek isteyeceklerdir. Ama onlara kızamazsınız. Onlardan nefret edemezsiniz. Onları da seveceğiniz bir gün gelecek. Sizi öldürmek istediklerini bile bile seveceğiniz insanlar olacak. O insanlar sizden genel anlamda negatif cevap hiç alamayacaklar. Sadece siz onların sizi değil, başka insanları mutsuz etmeleri konusunda

Allah'ın görevi itibariyle onlar muahizeye muhatap olurlar. Siz aslında onların şahıslarına, kişiliklerine değil, başka insanları cehenneme sürüklemelerine üzülürsünüz. Sevgili kardeşlerim, eğer biliyorsanız insanların kitle halinde mutlu olmaları da mümkün olduğunu, mutsuz olmaları da mümkün olduğunu ve gözünün önünde bir takım insanlar başka insanların mahvına çalışıyorlarsa, o zaman üzülürsünüz. Onlara belki hoşlanmayacağı laflar edebilirsiniz. Onlar onu başkalarına eza verdikleri için milyonlarca insanı cehenneme sürükleyecekleri için, sürüklemekte oldukları için hak etmişlerdir. Ve belki öyle konuştuğunuz zaman sizin onlara kızdığınızı, öfkelendiğinizi, düşman olduğunuzu zannederler. Oysa ki siz hiçbir zaman hiç kimseyle kendiniz için konuşmazsınız. Sadece bir hedefiniz vardır. İnsanların mutlu oluşu. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, mutluluğunuz insanları sevmenize bağlı. İnsanları ne kadar severseniz Allah'ı da o kadar seviyorsunuz demektir. Allah'ı ne kadar severseniz insanları da o kadar seviyorsunuz demektir. Yani insanlara olan davranış biçiminiz Allah'a olan sevginizin aynasıdır. Birinci ayna. Etrafınızdaki insanlar da sizin için bir aynadır. Onlar size nasıl davranıyorlar, ona dikkatle bakın. Onlar sizi seviyorlar mı? Sizden nefret mi ediyorlar? Her ikisi de sizin onlar karşısında ne olduğunuzu, onlara nasıl davrandığınızı ifade eder. Allah Teala size ne istediğini bilen bir vasıf kazandıracaktır adım adım. İstediğiniz şey başka insanların, bütün insanların mutluluğu olacaktır. O zaman sizi üzebilen şey insanların gözünüzün önünde kitle halinde cehenneme doğru yolculuk yapmaları olacaktır. Kurtuluşu bileceksiniz. Kurtuluşun nasıl olması lazım geldiğini bileceksiniz. Ve bu kurtuluştan insanların ne kadar uzak olduklarını, ne yapsanız onlara tesir edemediğinizi görmenin hüznünü yaşayacaksınız. Onlar için hüzünleneceksiniz. Onları kurtaramamanın, kurtuluşlarını bildiğiniz halde, kurtuluşları son derece kolay olduğu halde, onları kurtaramamanın hüznünü yaşayacaksınız. Sevgili kardeşlerim, şu insanlar, şu milyonlarca insan, sadece Allah'a ulaşmayı dileseler, ahdir dileseler, bir tek dilekle hepsinin cennete gitmesi mümkün. Ama bilmiyorlar. Ve iblis onları öyle bir kandırmış ki kurtuluşlarını kendi iradeleriyle kendileri engelliyor. İblis insanları zorla cehenneme götürmüyor. Onlara teklifte bulunuyor sadece. Onlar da onun teklifini kabul ediyorlar ve doğru cehenneme gidiyorlar.

Sevgili öğrenciler, izleyenler, sevgili kardeşlerim. Böyle bir dizaynda Allah'ın kanunları, güzellikleri kişisel iradeye bağlı oldukları için her biri onları seçmeyen insanlar tarafından insanların sadece kendilerini mutsuz etmeleri olayı vuku bulur. Ve bu dünyada mutsuz oldukları gibi gidecekleri yer cehennem olur. İşte Allah'ın mutluluk dizaynı son derece açık, kesin, net. Ne diyor? Bana ulaşmayı dileyin, sizi üçüncü kat cennetime çıkartayım ve benim evliyam yapayım diyor Allah-u Teala. Benim evliyam kılayım. Evliyamdan birisi olun diyor. Siz yapmayacaksınız diyor, ben yapacağım. Sizden istediğim şey diyor, sadece bir dilek. Bana ulaşmayı dileyeceksiniz, bu kadar diyor. Sevgili kardeşlerim, Allah bunu söylüyor. Ve bu dünyada 7 milyar insan yaşıyor, 7 milyardan fazla. Ve bu 7 milyardan fazla insanın %90'dan fazlası, yani

7 kere 9 63. 63

633 milyonu, %90'ından fazlası Allah'a ulaşmayı bilemiyor ve cehenneme gidecekler. Görüyorsunuz, insanlar gözünüzün önünde aldıkları yanlış din eğitiminin standartları içinde cehenneme gidiyorlar. Bu kadar basit bir kurtuluşun var olduğundan hiçbirisi haberdar edilmemiş iblisin o kurnaz gizlemesi sebebiyle. Din adamları hakikati bilmiyorlar. İnsanlar kitle halinde cehenneme doğru gidiyorlar. Ve siz hakikati bildiğiniz halde onları kurtaramıyorsunuz. O zaman hüzünlenmez misiniz sevgili kardeşlerim? Ülkenin ekonomisi gibi. Ülkenin ekonomisi, ekonomi bilmeyen insanlar elinde mahva doğru gidiyor. Ülke ekonomisi intihar ediyor. Ve yıllardan beri her gün biraz daha kötüye doğru gittiğimizi söylüyoruz. Yanlış formüllerle, yanlış tedavilerle her şeyi berbat ediyor insanlar gözümüzün önünde. Sonucu görüyoruz. Ve ikazlarımız bir noktaya varamıyor. Bize de sadece konunun hüznü kalıyor. Hani ne diyor Orhan Veli? Bir yer var, biliyorum diyor. Her şeyi söylemek mümkün. Pek fazla yaklaşmışım. Görüyorum. Anlatamıyorum diyor. Biz de insanların mutluluğu açısından da ekonomi açısından da ulaşılmakta olan sonucu görüyoruz. Korkunç sonuçlar. Ama insanlara onların anlamak istemedikleri bir şeyi anlatamazsınız. Şeytan hep karşınızda olacak. Siz Allah'ın dostuysanız İblis hep karşınızda olacak. Ve kurtuluşu bildiğiniz halde, kurtuluşu gördüğünüz halde, onlara gösterdiğiniz halde tercih etmeyecekler. Ve gözünüzün önünde adım adım %90'dan fazla insan cehenneme girecek. Ve ikaz etmeniz onları uyarmanız Allah'ın hedeflerine onları yaklaştıramayacak. Ve kurtuluşları olmayan bir son onlar tarafından ulaşılacak bir son olacak. Sevgili kardeşlerim, unutmayın, sizler onlardan değilsiniz. Sizler bunları artık anlayanlarsınız. Allah'a ulaşmayı dileyenlersiniz. Allah-u Teala'nın kanunu kesin. Mutlaka Allah'ın cennetine ulaşacaksınız. Ama eğer düşünürseniz siz de hüzünlenirsiniz ki onlar bu hedefe ulaşamayacaklar. Kendilerine yazık edecekler. Ama siz de onlara bu güzelliği yaşatamayacaksınız. Ne yazık ki başkaları ile bir bütün oluşturduğunuz zaman başka insanlara müdahale etme hakkınız yok. Sadece doğruları söylemek yetkisinin sahibisiniz. Sadece doğruları öğrenip tatbik edebilenler kurtulabilirler. Sevgili kardeşlerim, öyleyse mutluluk denilen müesseseye dikkatle bakın.
saadet bütün insanlar için var. Ama iblis saadeti insanların elinden almayı çok iyi başarıyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, sözlerimi ait olduğu yere oturtursanız, sadece bir tek dilekle, Allah'a ulaşmayı dilemekle bir insanın mutlaka Allah'ın cennetine gireceğini net olarak göreceksiniz. Ve insanların %90'ından fazlasının buna rağmen bunu yapmadığını göreceksiniz. Ve kurtuluşları mümkünken çok kolay bir standart içinde kurtulma hedefini seçmediklerini göreceksiniz. Gözünüzün önünde insanlar cehenneme doğru bir yolculuk yapacaklar ve siz onları, kurtuluşlarını bildiğiniz halde kurtuluşun ne olduğunu, onları ikna etmeye çalıştığınız halde ikna edemeyeceksiniz ve onlar cehenneme girecekler. Kendilerine yazık edecekler, bunun hüznünü siz yaşayacaksınız, hakikatleri bilmenin ama kabul etmedikleri için kendilerini mahvetmelerinin önüne geçemeyeceksiniz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah'ın bütün güzellikleri sizler için. Çünkü siz hakikatleri öğrenenlersiniz, yaşayanlarsınız, başkalarına da gelecek günlerde yaşatacak olanlarsınız. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Allah hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırsın. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. El-Fatiha ve as-salavat Allah ve salallahu aleyhi ve sellem. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Evzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. İhdinâ sırâtel müstakîm. صَلَاتَ الَّذِينَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha beraberiz. Mutluluktan bahsetmek üzere. Öyleyse hadi gelin hep beraber her şeyden kaçalım. Sadece biz bize olalım. Sanki etrafımızda hiç kimse yaşamıyormuş gibi hiç kimseden bahsetmeden sadece Allah'tan, bizlerden ve mutluluktan bahsetmek üzere. Hı? Hadi gelin. Sevgili kardeşlerim, mutlu musunuz? Ne böyle bir şeydir mutluluk? Mutluluk dediğimiz nedir ki? Evvela bunun tanımıyla başlayalım. Ha? Mutluluk, cennet mutluluğu ve dünya mutluluğu olarak iki grupta mütalaa ediliyor, biliyorsunuz. Birinci grupta cennet saadeti var.
Elde etmesi mi? Düşünemeyeceğiniz kadar kolay. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Bitti. Dilediniz mi? Allah'a ulaşmayı dilediniz mi? Mutlaka Allah'ın cennetindesiniz. Kıyametten sonra gideceğiniz yer mutlak olarak cennettir. Evet, sadece bir tek dilekle Allah'a ulaşmayı dilemek. Dilediniz, birinci kat cennet mutlaka sizin. Dilediğiniz anda cenneti hak ettiniz. Allah size 10 tane insan verecek. Tabi olduğunuz an ikinci kat cennette sizin. Tabi olur muyum ki diyemezsiniz. Size mürşit sevgisini Allah verecek. Mutlaka tabi olacaksınız. Eğer Allah'a ulaşmayı denemişseniz ne namaz kılmamanız mümkündür, ne oruç tutup da açlık hissetmeniz mümkündür, ne zekat vermemeniz mümkündür, ne de herhangi bir ibadeti yapmamanız mümkündür. Öyleyse ait olduğunuz yere dikkatle bakın. Eğer Allah-u Teala'nın size verdiği mürşit sevgisiyle mürşidinize ulaşıp tabi olursanız, ki yapacağınız şey sadece bu kadar tabi olmak, bu sefer de Allah-u Teala size 10 tane nimet verecek. Bu 10 tane nimetle ruhunuzda, veçinizde, nefsinizde, iradenizde hidayet üzere olacak. Sonra ruhunuzu Allah'a ulaştıracaksınız ve Allah'ın evliyası olacaksınız. Mutlaka olacaksınız. Eğer Allah'a ulaşmayı dilemişseniz ve Allah-u Teala size 4-5 aylık, 6 aylık bir hayat vermişse, mutlaka Allah'ın evliyası olacaksınız. Asıl ifadesiyle siz olmayacaksınız. Allah sizi oralara otomatik olarak ulaştıracak. Sizin iradenizi hiç sormadan, çünkü iradi tercihinizi başlangıçta yaptınız. Allah'a ulaşmayı dilediniz. Cennet saadetini elde etmek için gerekli adımı, olmazsa olmaz adımı attınız. Allah'a ulaşmayı dilediniz. Bunun manası mutlaka üçüncü kat cennet, mutlaka üçüncü kat cennete ulaşırken nefsinizin, kalbinin yarısından daha fazlası afetlerken, şeytanın emrindeyken hasletler, faziletler olacak, Allah'ın emrinde olacak. Bu %51 dünya saadeti demektir. Öyleyse bir dilek, Allah'a ulaşmayı dilemek, Allah'ın ihsanı 10, nimeti 10 ve sizi evliya yapıyor. Üçüncü kat cenneti de dünya saadetinin %51'inde garanti ediyor. Bir dilek, mükafatı sonsuz bir cennet hayatı, en az üçüncü kat cennet. Daha ötesi, yolunuza devam ederseniz, fizik vücudunu teslim ettiğinizde dördüncü kat cennet, dünya saadetinin %91'i. Nefsinizi Allah'a teslim ettiğiniz zaman, daimi zikre ulaştığınız zaman, dünya saadetinin %100'ü. Beşinci kat cennet. İrşada ulaştığınız zaman altıncı kat cennet, yine dünya saadetinin %100'ü. İradenizi Allah'a teslim ettiğiniz zaman, ki bu otomatik bir işlerdir. Yedinci kat cennet, yine dünya saadetinin %100'ü, irşat makamının sahibi olmak. Sevgili kardeşlerim, her şey ne kadar güzel, öyle değil mi? Yoksa değil mi? Söyleyin bana. Her şey çok mu güzel, yoksa bana mı öyle görünüyor? Sevgili kardeşlerim, biz güzelliği yaşamak üzere buradayız. Ben şu anda sizinle beraberim. Nerede olursanız olun. Ya bilgisayardan ya da televizyondan şu anda beni hem görüyorsunuz hem sesimi işitiyorsunuz. Öyleyse oradayım. Öyle olmasaydı da orada olacaktım. Ne demek istediğimi anladınız.
Allah her şeye kadirdir. Sevgili kardeşlerim, öyleyse demek ki cennet sadece, cennet sadece dediğimiz şey bir tek dilek. Allah'a ulaşmayı dilemek. Dilediniz mi cennet saadetini garanti ettiniz. Öyleyse, öyleyse bunu geçelim. Sevgili kardeşlerim, bugün başkalarından hiç bahsetmeyeceğiz. Bugün siz varsınız, biz varız. Ve Allah var. Sadece bu üçlü söz konusu. Dışarıdakiler hayır. Bugünkü bu güzel sohbeti hiç kimse bozamaz. Başkalarıyla bugün dertlenmeyeceğiz sevgili kardeşlerim. Bugün sevinçli olacağız. Bugün mutluluktan bahsedeceğiz. Bugün bütün güzellikleri birlikte yaşayacağız. Öyleyse cennet saati dediğimiz konuyu kenara kaldırdık. Hepiniz cennetin sahibisiniz. Bir tek dileğimiz bunun için kafi. Yüce Allah'ım, daha kolay ne yapsın ki? Bir tek dileğin karşılığında herkesi cennetine kabul etmek. Yüceliği görebiliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Sevgiyi görebiliyor musunuz? Kim olursanız olun, cennetin sahibisiniz. Neymiş? Bir dileğiniz varmış. Allah'a ulaşmayı dilemişsiniz. Hadi şimdi gelin, gidelim dünya saadetini de bir görelim. Dünya gözüyle, dünya saadetini de bir beraberce görelim ha. Neden bahsediyorum? Dünya saadetinden bahsediyorum. Öyleyse nedir dünya saadeti? Dünya saadeti, o mutluluğu tam yaşadığınız zaman üç açıdan da tamamiyet ister. İç dünyanızda mutlu olacaksınız. Bir. Dış dünyanızda, yani başka insanlarla ilişkilerinizde mutlu olacaksınız. İki. Allah ile olan ilişkilerinizde hem emirler cephesinde hem de yasaklar cephesinde mutlu olacaksınız. Üç. Bu mutluluğunuz kesintisiz olacak. Dört. Bu mutluluğunuz bir sulh ve sükun halini ifade edecek. İç dünyanızda kesintisiz bir sulh ve sükun hali. Yani nefsiniz ve ruhunuz arasındaki kavganın bitmesi. Dış dünyanızda kesintisiz bir sulh ve sükun hali. Başka insanlarla kavganızın bitmesi. Onlar mı? Onlar varsın kavga etsinler. Siz etmiyorsunuz. Ve Allah ile olan ilişkilerinizde sulh ve sükun, hangi ilişkilerde? Allah'ın emirlerinde bütün emirleri gerçekleştiriyorsunuz. Öyleyse gerçekleştirmediğiniz bir nokta geriye kalmadığı için emirler cephesinde sulh ve sükun. Allah'ın yasak ettiği hiçbir fiili işlemiyorsunuz. Yasaklar cephesinde sus ve sükun. Bu üçüncüsü şeytana karşı verilen savaşın galibiyetini ifade eder. Şeytan artık size hiçbir şey yapamaz. Nefsinizin afetleri artık mevcut değildir. Şeytanın tesir edebileceği en ufak bir saha nefsinizin kalbinde mevcut değildir. O zaman Allah'ın emirlerinde de nehilerinde de bir sulh ve sükun hali, kesintisiz bir mutluluk. İşte bu kadar. O zaman siz mutlu bir insan olacaksınız. Dört başı mamur bir mutluluğu yaşayacaksınız. Her zaman Allah'ın ülkesinde olacaksınız. Hiçbir zaman sıfır noktasının altına indirmeyecek Allah sizi oraya ulaştığınız zaman. Dertleriniz mi var? Problemleriniz mi var?
Allah'ın size verdiği nimetlere bakın sevgili kardeşlerim. Biz varız. Hayattayız. Sizin için yaşıyoruz. Her zaman bize müracaat edebilirsiniz. Sakın telefonlara cevap verilmiyor diye kendinizi üzmeyin. Biz muhakkak ki o sırada orada yokuz. Sevgili kardeşlerim, sırası gelmişken size şunu söyleyeyim. Bizim yaptığımız yayınlar, uydu yayınları live olanlar, yani canlı yayın olanlar hepsi evvelden hazırlanır. Cuma günü yayınlanacak olan yayını Perşembeden hazırlarız. Cumartesi günü yayınlanacak olan yayını Cuma'dan hazırlarız. Pazar günü yayınlanacak olan yayını Cumartesi'den hazırlarız. Ondan sonra da hem o günlerde hem de pazar gününde yaptığımız çalışmayla bir haftalık programı tamamlarız. Neden canlı yayın diyoruz atlarına? Çünkü kesintisiz bir yayın oluyor. Neden böyle yapıyoruz? Çünkü teknik arızalar nedeniyle canlı yayınlardaki kesintiyi vücuda getirmek istemiyoruz. Size tamamlanmış, kesintisiz bir yayın vermek istiyoruz. Ve çalışmamız sizin için. Gece gündüz bazen gecenin ikisinde evimize dönebiliyoruz. O zaman telefonlarınıza cevap vermek imkanının sahibi olamıyoruz. Bundan yılmamalısınız. Ertesi gün eğer bizimle bir işiniz varsa bize ulaşacaksınız. Öyleyse canlı yayınlar o gün yayınlanan yayınlar değildir. Kesintisizdir. Dua taleplerinizi ihata eder ama Cuma günü yayınlanacak yayın için Perşembeden müracaatınız gerekir. Ve o akşam yaptığınız talebi Cuma günü alırsınız bizim duamızı. Öyleyse bunu dikkate alarak yayınlarımızı seyredin. Hepsi canlı yayındır. Hangi açıdan canlı yayındır? Başından sonuna kadar kesintisiz olarak dinleyeceğiniz için. Yoksa burada teknik bir arıza olduğu zaman biz yayını durdurmuşuzdur, düzeltmişizdir, yeniden kaldığımız yerden devam etmişizdir. Bazen iki defa, üç defa kesilme oluyor. Ama o kesintiyi kesintisizmiş gibi bir görüntü altında sizlere sunmak için özel gayretler gösteriyoruz sevgili kardeşlerim. Yani falanca anda telefon arızası. Hayır, böyle şey yok artık. Telefon arızası varsa biz o yayının filme çekerken, kasete çekerken biz onu karşılıyoruz ve oradan sonraki yayını birleştirip devam ediyoruz. Öyleyse kesintisiz yayınlar sunabilmek için size böyle bir yol izliyoruz. Bunun bize bir büyük faydası daha oluyor. Serbest zaman aralıklarımızı sizinle uygun olmayan saatlerde de kullanabiliyoruz. Yani biliyorsunuz ki size yaptığımız yayınlar, bizden gelen yayınlar Türkiye saatiyle 7-8-9 arası. 7'den 8'e, 8'den 9'a, 9'dan 10'a 3 saatlik bir yayın. Ve başka günlerde de 2 saatlik bir yayın. Öyleyse dört gün üç saatlik, üç günde ikişer saatlik yayınlar. Bu yayınlar da mutluluğumuzun bir parçası, öyle değil mi sevgili kardeşlerim? Şu anda ben sizin için varım. Bunun ne kadar büyük bir mutluluk olduğunu bir anlatabilsem, herkes için yaşamanın güzelliğini, hayatımı sizlere hasrettiğimi ve
sizlerin yaşadığınız mutluluğun bizim için çok büyük bir manası olduğunu bir anlatabilsem. Birçok şey var ki anlatılamaz ki, kelimelere sığmaz ki. Sevgili kardeşlerim, sizleri çok sevdiğimi bilmenizi isterim. İşte böyle olaylar. Öyleyse size kesintisiz bir yayın verebilmek için ve zamanın orada size hitap edeceğimiz devrenin dışına taşmasını, bizim için kullanılabilir alanların hepsini kullanabilmeyi hedef ittihaz ederek bu yolda bir yayını sürdürüyoruz. Bunu hepinizin bilmesinde fayda gördük. Sualleriniz varsa zaten sualleriniz bize gelmiştir. Onların cevabı verilmektedir. Öyleyse yayın arasında bir kesintiye, teknik arızaya meydan vermemeliyiz diye düşünüyorum. Biz de zamanın her parçasını değerlendirebilmeyi düşünüyorum. Böyle bir dizaynda size her gün hizmet edebilmenin, ulaşabilmenin, sizlerle kalplerimizi birleştirebilmenin mutluluğunu, huzurunu, sürurunu yaşıyorum. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Evet, nerede kalmıştık? Mutluluk. Şimdi dünya mutluluğundan bahsedelim biraz bakalım. Hep sokakları hatırlayın. Hani bizimle tanışmadan evvel, aramıza katılmadan evvel aynı sokaktan hep geçerdiniz de orada çiçekler olduğunu, ağaçlar olduğunu, masmavi bir gök olduğunu, beyaz bulutlar olduğunu, kuşların öttüğünü fark etmezdiniz bile. Dünyanın dertlerine öyle bir dalmıştınız ki o dertler sizi Allah'ın sizin için verdiği güzellikleri görmekten men ediyordu. Şimdi de öyle misiniz yoksa? Yoksa ben nasıl olmuş da bu sokaktan geçerken bu ağaçları, bu baharda tomurcuk açmış ağaçları, yaprak açmış ağaçları, her renkten oluşan çiçekleri acaba nasıl görmemişim? Bu kadar güzellikler varken gözlerim kapalı nasıl buradan geçmişim? İşte bunu düşünmelisiniz. Demek ki her şey eskisi gibi. Ama siz bakmasını bilmiyordunuz. Allah ile bir ilişkiniz yoktu. İlişkiniz başkalarıylaydı. Onların bıraktığı tortular sizi hep mutsuz kılıyordu. Ama şimdi sadece bakmıyorsunuz. Şimdi görüyorsunuz. Gök mavisini görüyorsunuz. Deniz mavisini görüyorsunuz. Bakıyorsunuz ki hayır, aynı değil. Sevgili kardeşlerim, bir ormana gitseniz her taraf yeşil ağaçlar, yüzlerce ton yeşil göreceksiniz. Aynı cins ağaçlarda da ayrı ayrı yeşiller göreceksiniz. Allah'ın ihtişamına hayran kalacaksınız. Öyleyse insanlar, hadi bakalım şimdi girelim konumuza. Neden mutsuz? Aranızda şu anda biliyorum ki beni dinleyen, belki aramıza katılmamış olan mutsuz insanlar var. Onlara soruyorum. Neden mutsuzsunuz biliyor musunuz? Hadi ben söyleyeyim. Başkaları sebebiyle, bugün konumuz neydi? Başkalarını devreden çıkarmak. Başkalarının sizin üzerinizde bıraktığı tesiri, tasavvuf size nasıl yok edeceğinizi öğretir. Her zaman başkalarıyla ilişki içindesiniz. Ah, sırrı bir bilseniz, siz onlara en güzel davranışlarda bulunmayı becerebildiğiniz zaman onlardan da size
en güzel davranışlar gelecek sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. En güzel davranışlar. O zaman başkaları üzerimizde bir tortu bırakamayacak. Onların falanca gün size yaptığı falanca hareket veya söz, hayır, size batmayacak. Şimdi dünya mutluluğunun temel kanununa beraberce bakalım. Siz varsınız sevgili kardeşlerim. Başka insanlar var. Sizin dışınızdaki herkes. İki oldu. Bir, siz varsınız. İki, etrafınızdaki herkes. Sizin dışınızdaki herkes. Üç, Allah var. Şimdi sizinle başka insanlar arasında Allah'ın bir bileşik kaplar kanunu var. Hani bir bileşik kaplar sisteminde kaplardan birisine su koyduğunuz zaman suyun seviyesiyle ikinci kaptaki su seviyesi hangi şartlar içinde olursa olsun mutlaka aynı seviye olur. Eşit olur. İşte tıpkı bunun gibi sizden etrafınızdaki insanlara nasıl bir davranış biçimi ulaşırsa onlardan da size aynı tarzda bir davranış biçimi mutlaka geri tepar. Seviye hiç değişmez. Verdiğinizi aynen geriye alırsınız. Ama toplumun A ferdine siz bir yanlış davranışta bulundunuz, B ferdinden bunun cevabını alırsınız. Size aynen iade edilir. Ama ben ona hiçbir şey yapmamıştım ki diye düşünürsünüz. Tabii öyledir. Ama ne yazık ki kanun geçerlidir. A'ya yaptığınızın bedelini B'den geri alırsınız. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Eğer hal böyleyse o zaman neden mutsuzsunuz? Başkalarının size yaptığı bir kötü davranış sebebiyle. Peki onun sebebi siz değilsiniz. Daha evvel sizin başkalarına yaptığınız bir kötü davranışın cevabını almadınız mı oradan? Bir düşünün. Bileşik kaplar kanununun toplum hayatında aynen geçerli olduğunu göreceksiniz. İşte bundan 14 asır evvel sahabe bu büyük sırrı biliyorlardı. Ve hepsi başkalarına en büyük hizmetleri etmek için yaşıyorlardı. Ve onların hedefi biz onlara iyilik yapalım da onlardan da bize iyilik gelsin değil. Sadece birincisi vardı. Biz başkalarına hizmet için yaratılmışız. Öyleyse bunun gereğini yaparız. Yapıyorlardı. Ama karşılığı da tamamen geri dönüyordu. Herkes birbirine vericiydi. Herkes başkalarına hizmet etmek için vardı. Böylece bir güzelliği yaşıyorlardı. Herkes başkalarından en güzel muameleyi görmek hazzının sahibiydi. Çünkü herkes başkalarına en güzel davranışları sergiliyordu. Şimdi sevgili kardeşlerim, kendinize dikkatle bakın, ibretle bakın. Herhangi bir konuda bir kardeşimiz diyelim ki sizde bir eksiklik gördü ve size söyledi. Sizin çoğunuz hala bunu yapılmaması lazım gelen bir şey olarak değerlendiriyor ve hemen müdafaya geçiyor. Evet ama ben şöyle şöyle şöyle olduğu için böyle yaptım. Gerçekten ben ona bu kötü sözü söyledim. Belki onun kalbini kırdım ama o da bana vaktiyle böyle böyle yapmıştı. Sevgili kardeşlerim, ondan bir evvel de gene sizin ona yaptığınız bir kötü davranış var veya bir başkasına yaptığınız bir kötü davranış var. Öyleyse hadi gelin birbirimize söz verelim.
bizden başkalarına ulaşan bütün davranışlar sadece etrafımızdaki mutlu edecek olan davranışlar olsun. Hatalarımız olacak sevgili kardeşlerim. Olmaması mümkün değil. Daha daimi zikirde değilsiniz. Elbette yanlış davranışlarınız olacak. Ama onların olmaması konusunda çalışırsanız, kendinizi en güzele angaje edebilirsiniz. Yani ben bugün sabahtan akşama kadar başkalarına hizmet için yaşayacağım. Hep arayacağım etrafımda kim var? Heh, falancanın şuna ihtiyacı var. Hemen gidip şunu temin edeyim. Onu mutlu edeyim. Onu sağladınız, bir başkası gelecek aklınıza. Ha, falancanın da şöyle şöyle bir şeylerle bir ilişkisi vardı. Hemen gideyim, onu sağlayayım. Onu mutlu olması için bir sebep olayım. Sevgili kardeşlerim, ne zaman kendinizi düşünmekten vazgeçerseniz, bunun manası o zaman başkaları için yaşamış olursunuz. O zaman mutluluğu yaşayacaksınız. O zaman güneşin parlak olduğunu göreceksiniz. O zaman gökyüzünün mavisine hayran olacaksınız. Hele beyaz bulutlarla birlikteyse. O zaman kuşların sesini duyacaksınız. Ne güzel melodiler yaratmış Allah-u Teala diyeceksiniz. O zaman Osmanlı müziğine hayran olacaksınız. Sevgili kardeşlerim, her şey o kadar güzel ki, nasıl anlatabileceğimi bilemiyorum. Ama şükredecek o kadar çok şeyimiz var ki sevgili kardeşlerim. Eğer ben buradan, dünyanın bir ucundan size bu yayını yapabiliyorsam, benden mutlu kim olabilir ki? Milyonlarca insana buradan görüntüm ve sesim ulaşıyor. Öyleyse bizi büyük bir zevkle dinleyenler olabilir. Bizden nefret edenler olabilir. Bu bizi hiç alakadar etmez. Hele bugün başkaları konumuzun tamamının dışında. Ama bu büyük bir mutluluk değil mi sevgili kardeşlerim? Şimdi düşünün, her biriniz kendi evinizdesiniz ama başka kardeşleriniz de kendi evlerinde ve biz sizlerle de onlarla da beraberiz. Hepinizle. Allah-u Teala'nın bu büyük lütfu asırlardan beri söylenmekte. Bir gün o gelecek ve hepinize birden seslenecek. Sesi göklerden gelecek. Öyle değil mi? İşte tekniğin mucizesi. Teknik bunu gerçekleştirmiş durumda. Uydudan sizin televizyonunuza, sizin televizyonunuzdan size. Ve öbür taraftan bilgisayardan internet vasıtasıyla gene bütün dünyaya. İşte sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın büyük bir lütfuyla karşı karşıyayız. Bunun bile bu televizyon camında veya bilgisayar ekranında bizi görebilmeniz, sesimizi duyabilmeniz neden mutluluğunuzun bir parçası olmasın ki? Düşünün, size Allah'ın mutluluk kanunlarını söylüyoruz. Tatbik ettiğiniz zaman mutlaka başardığınızı görüyorsunuz. Ama şeytan sizi yeniden kontrol altına alıyor. Yeniden hatalar işliyorsunuz. Olabilir. Ama sevgili kardeşlerim, bir gün daimi zikrin sahibi olacaksınız. O zaman hayır. O zaman siz başkalarına kötü davranamazsınız. Çünkü artık nefsiniz yok. Size tesir eden iblis, şeytan yok. Sizi başkalarının kalbini kıracak davranışlara itebilecek olan bir güç mevcut değil. Tam aksine nefsiniz de bütün afetlerden kurtulup hasletlerle dolmuş, faziletlerle dolmuş. Ruhunuz Allah'ın bütün emirlerine riayet eden
yasakları asla işlemeyen bir hüviyette olarak size verildi. Buna karşılık nefsiniz, Allah ne emrettiyse onu yapmıyordu, yasak ettiği fiilleri de işliyordu. Ama daimi zikre ulaştığınız zaman nefsiniz de faziletlerle dolacak, hasletlerin eş değeri ve nefsiniz de %100 Allah neyi emretmişse onu yapacak, yasak ettiği fiilleri ise asla işlemeyecek. Ne oldu? Olan şey çok açık. Siz mutlu oldunuz. Ruhunuz da, nefsiniz de Allah'ın bütün emirlerine itaat eden, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özellik kazandı. Allah'ın baş emri, başkalarının kalbini kırmayın. Sakın yapmayın kardeşlerim. Başkalarının kalbini kırmayın. Her güzel davranışınız bir güzellikle cevaplanacaksa, her kötü davranışınız bir kötülüğü davet edecekse, yani güzel davranışınız güzeli satın alacaksa, çirkin davranışınız çirkini satın alacaksa ve bu mukadderse, mutlaka size ulaşacaksa, o zaman neden çirkin satıp çirkin alasınız? Güzel satıp güzel alın. Güzel davranış, onun karşılığında size ulaşan güzel davranışlar. Başkalarına mutluluk veren davranışınız, başkalarından size geri dönen, sizi mutlu edecek davranışlar. Tabiatıyla devamlı kardeşlerimizden e-mail alıyoruz, telefon alıyoruz ve şunu görüyoruz. Bu sözlerimiz sevgili kardeşlerim genellikle bir kulağınızdan giriyor, öbür kulağınızdan çıkıyor. Ya da bunları kaideler olarak kabul ediyorsunuz ama tatbikata gelince daha ilk olayda şeytan sizi kontrolü altına alıyor ve başkalarına ters davranışlarda bulunabiliyorsunuz, birbirinize kırılıyorsunuz, küsüyorsunuz, birbirinizin kalbini kırıyorsunuz. Olur mu böyle, olur mu sevgili kardeşlerim? Davranış biçimlerinizi ona göre tanzim etmeye çalışın. Bunca yıldır size bu güzellikleri mal etmeye çalışıyoruz. Gayretlerimizin semere verdiğini görmek bizi çok mutlu edecek, bunu bilmenizi istiyorum. Bana onları ulaştırın. Hangi kardeşimizin kalbini kazandınız? Hangi kardeşimize hangi güzelliği yaptınız? Hangi kardeşimiz sizin yaptığınız, ona yaptığınız bir davranışla mutluluğu yaşadı? Şu anda bakın bakalım. Bugün şu saate kadar olan geçen zaman devresinde siz başkaları için ne yaptınız? Kaç kişinin kalbini kazandınız? Kaç kişinin kalbini kırdınız? Eğer kalbini kırdınızsa bir sualiniz var. Ne uğruna? Hem sizin mutsuzluğunuz hem onun mutsuzluğu ne uğruna sevgili kardeşlerim? Güzeli satıp güzeli almak varken Allah Teala buna alışveriş diyor. Siz bir güzel davranışta bulunacaksınız, güzeli sattınız. Ondan, karşınızdakinden size bir güzel davranış geri gelecek, güzeli satın aldınız. Hep aynı standart sevgili kardeşlerim. Pozitife mukabil, pozitifin geri dönüşü. Negatife mukabil, negatifin geri dönüşü. Öyleyse siz, size derecat kazandıran bir davranışla karşınızdakine bir davranışta bulunduğunuz zaman oradan da size geri dönen ona derecat kazandıran bir davranış olur.
Allah'ın ülkesinde yaşarsınız ikiniz de. Öyleyse hepinize şunu söylüyorum. Hem siz mutlu olun, hem de başkalarını mutlu edin. Sizin mutlu olabilmeniz, başkalarına verebileceğiniz mutlulukla orantılıdır. Ama bu size iki şey sağlar. Bir, siz başkasına mutluluk verirken kendiniz de mutlaka mutlu olursunuz. İki, oradan gelecek olan cevap pozitiftir. Sizi bir defa daha mutlu edecektir. Acaba farkı anlatabildim mi? Bir, başkasına kötü davrandınız. Zaten üzülürsünüz. Hep bize başkalarının sizlere yaptığı yanlış davranışları anlatıyorsunuz. Bu hep olacaktır. Marifet, onların size ulaştırdığı negatif davranışa, sizi üzen davranışa pozitif bir cevap verebilmek. O zaman olayı orada durdurursunuz. Devamı gelmez. Ve siz sadece mutlu olursunuz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, eğer böyleyse o zaman neden aksini yapmakta ısrar ediyorsunuz? Şeytanın sizi nasıl kullandığını görmüyor musunuz? Allah'ın dileği nedir? Sizi mutlu kılmak. Allah'ın sizden dileği nedir? Sizin başkalarını mutlu etmeniz. Peki şeytanın dileği nedir? Sizi mutsuz kılmak. Sizin başkalarına olan davranışlarınızın negatif olması. İblis, şeytan, herkesi birbirine düşman etmeye çalışır. Ve böyle yaparsa ne olur? Herkes birbirinin düşmanı olduğunda her an insanlar birbirini didik didik didikleyecektir. Ve herkes birbirini ısıracaktır. Herkes birbirine kötü davranışlarda bulunacaktır. Manası şeytanın ekmeğine yağ sürmek sevgili kardeşlerim. İster misiniz? İstemezsiniz biliyorum. Ama istemediğiniz halde bunu yapmakta olduğunuzu hala görmeyecek misiniz? Ne zaman sizlerden bugün sabahtan akşama kadar şuna da şuna da şuna da hamdolsun ki ben şunları yaptım diyebilen e-mailler almaya başlayacağım? Ne zaman kendinizi başkalarına adayacaksınız sevgili kardeşlerim? Yapamayacağınızı mı zannediyorsunuz? Onunla adım attınız. Tasavvufa, İslam'a adım attığınızdan bu tarafa sizi onunla mücehiz kıldık. Sadece tatbikatınız kaldı geriye. Tatbikata başlayıp da mutlulukları arda arda yaşamaya başlarsanız o zaman doğruları yakalamış olacaksınız. O zaman bir daha bırakmamanızı dileriz. Ama şu anda büyük bir çoğunluğunuz büyük hataların içindesiniz. Nefsiniz sizin ona en hakim olmanız lazım gelen zamanda size hakim oluyor. Tamam, nefslerinizde afetler var. Tamam. Ama şu anda bu toplumun büyük çoğunluğu Allah'ın evliyasıdır. Yani nefsinin kalbindeki afetler yarıdan mutlaka aşağıya düşmüştür. Sevgili kardeşlerim, aramıza katıldığından itibaren 6 aydan fazla zaman geçen herkes Allah'ın evliyası olmuştur diye düşünüyorum. Görevlerini yapmayanlar bu konunun dışında. Neden? Çünkü onlar tasavvufu yaşamıyorlar. Böyle olan kardeşlerimiz için bizim tavsiyemiz hemen bir defa daha tövbe tazelesinler. Ve yeniden denesinler kendilerini. Allah'ın emirlerini yapmak konusunda iç dünyalarından onlara bir şeyler geliyor mu?
yapmaları gerektiğine dair bir şeyler geliyor mu? Eğer geliyorsa öyle olsunlar. Sevgili kardeşlerim, şu anda ben biliyorum ki çoğunluğu evliya olan bir topluma hitap ediyorum. Bu beni muhteşem bir mutluluğa ulaştırıyor. Allah'ın ihtişamını görüyorum sevgili kardeşlerim. Bu bir doyulmaz güzellik. Sevgili kardeşlerim, çok şeyler yaşadık. Ama her geçen gün daha çoğunuza yardım etmeyi, Allah yolunda hizmet etmeyi Allah nasip etti. Bazılarınızdan çok güzel şeyler alıyorum, işaretler alıyorum sevgili kardeşlerim. Bunların sayısı henüz azınlıkta. Ama çok geçmeyecek diye düşünüyorum. Bana başkalarıyla yaşadığınız güzellikleri anlatan mektuplarınızın, e-maillerinizin, telefonlarınızın gelmesi artık yavaş yavaş gelişmeye başlayacak diye düşünüyorum. Ulaşan e-maillerin çoğunda başkalarının size karşı yaptığı yanlışlıkları söylüyorsunuz. Hataları söylüyorsunuz. Sizi üzen davranışları söylüyorsunuz. Ama o davranışlara neden muhatap olduğunuzu henüz söylemiyorsunuz. Ne yapmanız lazım? Ben ona hatırladım ki vaktiyle şöyle davranmıştım. Onu üzmüştüm. Bu sebeple de o kardeşimiz bugün bana ters bir davranışta bulundu. Bu civanmertliği gösterebilmelisiniz sevgili kardeşlerim. Böyle başlarsanız kısa süre sonra falancaya da şu güzel davranışta bulundum. Falancaya da bu güzel davranışta bulundum. Hepsi benim onlara karşı olan davranışlarımdan mutlu. Hele bize böyle yazdığınız zaman, telefonda böyle ulaştığınız zaman, o kardeşinizden de yani sizin o güzel davranışı gösterdiğiniz kardeşinizden de bize falanca yani birinci kardeşimiz bana böyle böyle bir güzel davranışta bulundu ama ben de onu cevapsız bırakmadım.

dediği cevaptan alacaksınız. Mutsuz olacaksınız. Ve mutsuzluğunuzun sebebini hep başkalarına yükleyeceksiniz. Yanlış. Yanlış sevgili kardeşlerim. Mutsuzluğunuzun sebebi başkaları değildir. Mutsuzluğunuzun sebebi sizsiniz. Sadece siz. Onun zeminini hazırlayan, başkalarına kötü davranan ve başkalarından bu sebeple kötü davranışları geri alan o sizsiniz. Attığınız tohum meyve veriyor. Mutlaka buğdaydan buğday çıkar. Arpadan arpa çıkar. Ektiğinizi biçersiniz. Öyleyse men dakka dukka diyor Allah Teala. Çalma kapını, çalarlar kapını. Ne demek bu? Siz başkasına bir kötü davranışta bulunduğunuz zaman başkalarından da size kötü davranışlar geri döner demek. Öyleyse Allah'ın kanunu buysa, siz başkalarına iyi davrandığınız zaman, onları mutlu edecek davranışlarda bulunduğunuz zaman, onlardan size geri dönen şey de aynı mutluluğu sizin yaşamanızı temin edecek olan bir husussa, size mutluluk geri dönecekse, size mutluluk verecek olan bir şeyler geri dönecekse, sizin mutluluk verişinize karşı, o zaman çok cahilce bir şey olmuyor mu sevgili kardeşlerim? Çoğunuz hep onları bana yazıyorsunuz. Başkalarının size karşı kötü davrandığını, ama bana yazmıyorsunuz. Siz onlara ne yaptınız da acaba onlar size öyle davrandı? Onu yazmıyorsunuz. Sevgili kardeşlerim, bizim naçizane tavsiyemiz odur. Utanç duysanız da öyle yazmalısınız doğruyu. Söylemekten çekinmemelisiniz. Kendinizi suçlamaktan korkmamalısınız. O zaman doğruya ulaşabilirsiniz. Unutmayın, bize ulaştırdığınız her şey sizin güzele ulaşmanız için bir vesile olabilir. Öyleyse kanunları dikkatle gözünüzün önünde bulundurun. Ben başkalarına kötü bir davranışta bulunursam o da bana muhakkak aynı kötü davranışta bulunacaktır. Sadece bugünü düşünün sevgili kardeşlerim. Bugün sabahtan şu saate kadar başkalarına ne yaptınız? Muhakkak ki birçok insanla karşılaştınız. Madde bir, her karşılaştığınız insan sizin mutluluğunuzun bir kapısıdır. Kullanabilirseniz, bir tebessümünüz, bir gülümsemeniz, bir güzel söz söylemeniz, onunla meşgul olduğunuzu hissettirmeniz, tatbikata bunu koymanız, onun sizin tarafınızdan sevildiğini hissetmesi, sizin ona karşı sert davranışlarınızdan rahatsız olmak değil, onun sizin tarafınızdan sevildiğini hissetmesi, karşınıza gelen kim olursa olsun, herkese bu güzel davranışta bulunamaz mısınız sevgili kardeşlerim? Bir an için düşünün. Bir bilanço yapın kendi kendinize. Ne kaybedersiniz? Ama onlar bana hep kötü davranıyorlar. Benim canımı sıkıyorlar. Ben de onlara kötü davranıyorum. Böyle mi diyeceksiniz? Hayır, söylemeyin. Onlar size kötü davranmaya devam etsinler. Marifet size yapılan kötü bir davranışa güzel bir davranışla cevap verebilmeniz. Allah'ın evliyasının yaptığı işte budur. Ne diyordu Yunus? İnsanların davranışlarına karşı bir şeyler söylüyordu Yunus. Küfüre dilsiz gerekiyordu. Devene elsiz gerekiyordu. Derviş
gönülsüz gerek.

0: deals up. Neyse, insanlar size kötü davranabilir. Onlar kötü davranıyor diye siz onlara kötü davranacaksanız, o zaman sokaktaki adamlar ne farkınız kalır ki? Bunca öğreti boşuna mı sevgili kardeşlerim? 26 yıl. Size hala veremediysek bu güzel davranma özelliğini, hala sizin muktesebatınız almıyorsa, iç dünyanız kabul etmiyorsa, o zaman hala şeytan sizi bir oyuncak gibi kullanıyor demek değil mi bunun manası? Hep başkaları hakkında onların yaptığı yanlışları söylüyorsunuz. Peki sen onlara ne yaptın diye sorduğumuzda cevap alamıyoruz. Eğer bir aynaya güneş ışını yansımazsa, güneş ışını ulaşmazsa, ayna hiçbir şey aksettirmez. Bütün aynalar kendilerine ulaşanları geri döndürürler. Aynı açıyla. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, öyleyse mutluluğunuzun arkasında başka insanlar var. Bu münasebetlerin düzelebilmesi için elimizde kainatın en güçlü silahı var, zikir. Onu ne kadar arttırırsanız, nefsinizin kalbindeki afetlerden o kadar kurtulmuş olursunuz. Bir gün daimi zikre ulaştığınızda bakacaksınız ki herkese karşı en güzel davranışı gösterebiliyorsunuz artık. Herkesi seviyorsunuz. Herkese onların mutlu olacağı gibi davranıyorsunuz. Sizden onlara yayılan şeyler pozitif dalgalar. Zikir size bunu mutlaka kazandırır. Öyleyse daimi zikirdeki bir insan ne yapar? Daimi zikirdeki bir insan herkese sevecen davranır. Herkesi mutlu etmek için çırpınır. Herkese karınca kadınca bir nebze mutluluk vermek için yaşar. Herkes onun dostudur. Ona düşman olanlar da dostudur. Ona düşman olanlara da en güzel davranışlarda bulunur. Arkasında ne var? Nefsinin faziletleri var. Artık nefsinin afetleri bitmiştir. Başkalarına kötü davrandıracak olan, şeytanın tesiriyle hareket edecek olan afetler yoktur. Yerlerini Allah'ın emirlerine alan, Allah'ın emirlerini yerine getiren, yasak ettiklerini asla işlemeyen faziletler almıştır. O kişi mutluluğu yaşamaktadır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, sizinle beraber olmak öylesine güzel, öylesine doyumsuz bir olay ki, zamanın nasıl geçtiğini, hele sizinle mutluluk konuşmaları yaptığım zaman hiç mi hiç anlayamıyorum. Gene konuşmanın sonuna gelmişiz sevgili kardeşlerim. Bir defa daha bir güzel beraberlik, kalp kalbe geçen bir saat gözümüzün önünde eridi, eridi, eridi ve sona ulaştı. Sizlere doyulmaz. Hepinizi çok ama çok sevdiğimi bir defa daha söyleyerek sözlerimi burada tamamlamak istiyorum. Bizler Allah'ın sevgi bağıyla bağlananlarız. Sevgimizin arasında Allah var. Benden Allah'a, Allah'tan size, sizden Allah'a, Allah'tan bize. Her şey öylesine güzel ki Allah Teala hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırsın. Dualarımızla, niyazlarımızla sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Sevgili kardeşlerim, Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as salavat Allah'a salavat. Talin, amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salallahu aleyhi ve sellem. Rabbil alemin ve rahmanirrahim.

Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Bir defa daha birlikte olmanın hazrını yaşıyoruz. Mutluluğunu yaşıyoruz, sürurunu yaşıyoruz. Sonsuz hamd ve şükür olsun Allah'a ki bizleri gene bir araya getirdi. Yeni bir mutluluğu beraberce yaşamak üzere. Bu saadeti paylaşmak üzere. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bugünkü konumuz tefsir. Biliyorsunuz ki Kur'an-ı Kerim'de Bakara Suresinin 16. ayet-i kerimesine ulaşmıştık ve orada kalmıştık. Bu ayetin açıklamasıyla inşallah konumuza başlıyoruz. Ders kodu 1.2.12.2. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, Allah-u Teala Bakara Suresinin 16. ayet-i kerimesinde şunu söylüyor. اُلَٰئِكَ الَّذ۪ينَ اِشْتَرَوُ الدَّلَالَةَ بِالْفِدَى فَمَا رَوِحَتْ تِجَارَتِهِمْ وَمَا كَانُوا مُحْتَد۪ينَ Allah-u Teala diyor ki, onlar şu öteden beri söylediği mümin olma şerefine eremeyenler, hidayet olma şerefine eremeyenler, daraya takılanlar, onlar diyor. Onlar hidayet karşılığında dalaleti iştira ettiler. Satın aldılar diyor. Ve ticaretleri diyor onlara bir şey sağlamadı. Bir kar sağlamadı. Ve onlar hidayete ermiş de değiller buyuruyor Allah-u Teala. Sevgili izleyenler, dinleyenler. Hidayete ermek, hidayette olmak veya dalalette olmak. Acaba kavram olarak nedir? Allah Teala ne demek istiyor burada? Dalalet, Allah'ın yolundan sapmak, Allah'ın yolunda olmamak. Hidayet de Allah'ın yolunda olmak. O zaman yolda olmanın tek başına bir anlam taşıyacağını düşünmek, o zaman çok dar bir çerçevede Kur'an'ı anlamaya çalışmak demek. Öyleyse biz bir bütün olarak almak durumundayız konuyu. Bütün bir Kur'an-ı Kerim'in içinde bir bütün. Kur'an-ı Kerim'de üç hidayetten bahsediyor Allah-u Teala. Ruhun hidayeti, fizik vücudun hidayeti, nefsin hidayeti. Üçü de birbirinden farklı kavramlar. Nefsimiz seva edilmiş, ruhumuz üfürülmüş, fizik vücudumuz yaratılmış. Üç ayrı cepheden, üç ayrı sonuç sevgili izleyenler, dinleyenler, öğrenciler. Bu üç vücudun hidayeti de üç ayrı teslimle noktalanıyor. Birincisi ruhumuzun Allah'a teslim olarak hidayete ermesi. İkincisi fizik vücudumuzun Allah'a teslim olarak hidayete ermesi. Üçüncüsü nefsimizin Allah'a teslim olarak hidayete ermesi. Teslimler arasında elbette farklılık var. Ruhumuz bizden ayrılacak. Biz hayattayken Allah'a ulaşacak. Allah'ın zatında ifna olacak, yok olacak ve böylece Allah'a teslim olacak. Geldiği yere geri dönecek. Allah'ın zatından geldi. Tekrar Allah'ın zatına geri dönerek teslim olacak. Evvab olacak. Meab adlı sığınak olan Allah'a, Allah'ın sığınak olan zatına
ulaşmış ve sığınmış olacak. Evvab, meaba sığınmış demek. Meaba ulaşmış ve sığınmış demek. İşte bu ruhumuzun hidayetidir. Ya fizik vücudumuz, fizik vücudumuz baştan şeytana kul olarak dünyaya geldi. Ve nefsimizin afetleri dolayısıyla hep şeytan onun üzerinde hakimiyetini yürüttü. Öyleyse fizik vücudumuzun Allah'a kul olması şeytana kul olmaktan %100 kurtulup Allah'a %100 kul olduğu noktada gerçekleşir. Nasıl bir oldu bu? Ne zaman fizik vücudumuz Allah'ın bütün emirlerini %100 yerine getirirse, yasak ettiği hiçbir fiili asla işlemezse, işte o zaman fizik vücudumuz muhsinlerden olmuştur ve o zaman fizik vücudumuz Allah'a teslim olmuştur. Ruhumuzun Allah'a teslim olması 22. basamakta gerçekleşir. Fizik vücudumuzun Allah'a teslim olması 25. basamakta gerçekleşir. 27. basamakta ise nefsimizin Allah'a kul olması söz konusu. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Ne zaman nefsimiz Allah'a kul olur? Ahsen olduğu zaman. Nedir ahsen olmak? Allah'ın bütün emirlerini %100 yerine getirmek, yasak ettiği hiçbir fiili asla işlememek. İşte o zaman nefsimiz ahsen olur. Bunun manası nefsin kalbindeki bütün afetlerden nefsimizin temizlenip o afetlerin yerini ruhumuzun hasletlerini temsil eden faziletlerin almasıdır. %100. Böylece Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özellik kazanır nefsimiz. İşte o zaman nefs hidayetlenir. Kur'an-ı Kerim 3 ayrı hidayeti ayrı ayetlerle dizayn etmiş. Allah Teala buyuruyor Âl-i İmran 73. İnnel hidayetallah, muhakkak hidayet Allah'a ulaşmaktır. Ruhumuzun hidayeti. İnne hidallahi hüvel hüda. Bakara 120. Muhakkak ki Allah'a ulaşmak var ya, işte o hidayettir. Ruhumuzun hidayeti. Allah'a ulaşmış, Allah'ın zatında ifna olmuş bir ruh hidayete ermiş. Yani Allah'a teslim olmuş. Üç hidayetin de sonucu Allah'a teslim olmaktır. Ruhun Allah'a teslimi ilk hidayetimizi, fizik vücudun Allah'a teslimi ikinci hidayetimizi, nefsimizin Allah'a teslimi üçüncü hidayetimizi ifade eder. Gelelim nefsimizin hidayetine sevgili öğrenciler, sevgiler, dinleyenler. Ne diyor Allah Teala? Bakınız, söylediği şey nasıl bir muhteva taşıyor? Ya eyyühellezine amenu aleyküm enfiseküm la yedürrüküm men dalle izahtedeytum. Allah Teala buyuruyor ki, ey amini olanlar, Allah'a ulaşmayı daha açık bir ifade kullanalım, daha kapsamlı bir ifade kullanalım. Ey Allah'a teslim olmayı dileyenler, amini olanlar. Nefsleriniz üzerinizdedir. Nefslerinizin sorumluluğu üzerinizdedir. Nefslerinizin Allah'a teslim olmasından sorumlusunuz. Siz hidayete adım attıktan sonra ey nefsler, dalalette olanlar size bir zarar veremezler. Siz hidayet üzere olduğunuz andan itibaren dalalette olanlar size bir zarar veremezler. Öyleyse nefsimizin bir hidayeti var. Nefsimizin sorumluluğunu üzerimize aldıktan sonra bu dalaletten kurtulmak üzere harekete geçmemizin neticesinde
hidayete ermemiz söz konusu. İşte Zümer suresinin 23. ayet-i kerimesi. Allah-u nezzele ahsenel hadisi kitaben müteşabiyen efsaniye takşeürrü minhü cünudüllezine yakşevne rabbehüm sümmeter üne cünudühüm ve kulübühüm iler zikrullah. Zalike illallahü yehdi men yeşay ve men yüzü semalehu min hâbi. Ne diyor Allah Teala? Diyor ki Allah kitaba ve içindeki sözlere müteşabih bir şekilde ikişer ikişer indirir diyor. Allah'ın nurlarının ikişer ikişer Allah'ın katından aşağıya doğru indirildiğini görüyoruz. Birinci grup rahmetle fazl, ikinci grup rahmetle salavat. İkişer ikişer indiriyorlar sana. Ne olurmuş? Bu inen nurlar, şeyler o kişinin kalbinde huşu oluştururmuş. O kişiyi huşu sahibi kılarmış. O kişinin nefsinin kalbini yumuşatırmış. O kişinin nefsinin kalbinde hidayeti oluşturulmuş. Allah Teala diyor ki işte bu nurların aşağı gelmesi, nefsin kalbinde bir temizlik yapması, nefsin kalbindeki afetleri atarak onun içine yerleşmesi Allah'ın hidayetidir ki Allah bununla, bu aşağı indirdiği nurlarla hidayeti sağlar. Kim de hidayete ermek istemezse onun için bir hidayetçi yoktur diyor Allah-u Teala. Burada da nefsimizin hidayete ermesi söz konusu. Tezkiye olarak inen nurların kişinin kalbinde huşuyu sağladığı, daha sonra o kişinin kalbinin yumuşadığını ve temizlendiğini ifade ediyor Allah-u Teala. Allah'ın zikriyle sükuna, huzura, temizliğe ulaştığını. Sevgili izleyenler, dinleyenler, Allah-u Teala'nın indinde bir olguyla karşı karşıyayız. Bu olguda bir hidayet kavramı var. Nefsin hidayeti. Allah'tan nurlar gelecek. Bu nurlar nefsimizin kalbindeki karanlıkları azaltacak. Dolayısıyla nefsimizin kalbi karanlıktan aydınlığa kaçacak ve nefsimizin kalbi sertlikten yumuşaklığa dönüşecek. Bir üçüncü hidayet fizik vücudumuzun hidayeti. Allah Teala Nahl Suresi'nin 36. ayeti gelmesine diyor ki biz bütün kavimlere Resul göndermeyiz. Resul, bütün kavimlerde Resul dehas ederiz. O kavimlerde bulunan insanları şeytana kul olmaktan kurtarsınlar da Allah'a kul etsinler diye. Bu yüzden bir kısmı hidayete erdiler. Tabi olarak o Resullere. Bir kısmının ise üzerine delalet hak oldu diyor Allah-u Teala. Ona iktisar ettiler. Delaleti iktisar ettiler. Delaleti hak ettiler. Öyleyse burada Allah-u Teala açık ve kesin bir şekilde fizik vücudun hidayetinden ve delaletinden bahsediyor.
Bütün fizik vücutlar doğuşlarından itibaren dalalettedir. Ne zaman ki tabi olurlar, tabi oldukları zaman hidayete adım atarlar. Yani onların hidayete adım atmaları şeytana kul olmaktan kurtulmalarıyla söz konusu olur. İşte Zümer Suresinin 17. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala onlar şeytana kul olmaktan iştinav ettiler ve Allah'a kul oldular diyor sahabe için. Öyleyse şeytana kul olmaktan kurtulmak, Allah'a kul olmak, bu fizik vücudumuzun hidayeti. Öyleyse Kur'an-ı Kerim üç ayrı tür hidayetten bahsediyor. Ruhumuzun hidayeti, ruhumuzu Allah'a teslim ederek gerçekleşiyor. Ruhumuz 7 tane gök katı üzerinden 7 katlık bir yolculuk yapıyor. Allah'ın zatına ulaşıyor. Allah'ın zatında ikna oluyor. Kayboluyor. Böylece Allah'a teslim oluyor. Ve ruhumuz hidayete eriyor. Fizik vücudumuz ahsen olarak Allah'ın bütün emirlerini %100 yerine getirerek, yasak ettiği hiçbir fiili asla işlemeyerek bir noktaya ulaştığı zaman, bunları %100 gerçekleştirecek bir noktaya ulaştığı zaman, o zaman fizik vücudumuz da Allah'a kul oluyor. Nefsimiz için de aynı şey söz konusu. Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özelliği kazanmak nefsimizin hidayete ermesidir. O yüzden Kur'an-ı Kerim üç hidayetten bahsediyor. Peki dalalet nedir? Hidayete adım atamayan insanların durumu. Birinci basamakta olayları yaşarız. İkinci basamakta olayları değerlendiririz. Üçüncü basamakta bir karar veririz. Allah'a ulaşmaya, Allah'a teslim olmaya dair. Eğer bu kararı verebilirsek üçüncü basamaktayız. Mutlaka kurtuluruz. Veremezsek ikinci basamakta kalırız, gideceğimiz yer cehennemdir. İşte sevgili kardeşlerim, bu noktadan itibaren panoramayı birer cümleyle çizelim. Üçüncü basamakta Allah'a ulaşmayı diliyoruz. Allah'a ruhumuzu, fizik vücudumuzu, nefsimizi teslim etmeyi diliyoruz. Ve dördüncü basamakta Allah bunu işitiyor, biliyor, görüyor ve rahim esmasını tecelliye başlıyor. Beşinci basamakta Allah-u Teala Irşad makamıyla aramızdaki hicab-ı mesturatı perdeyi alıyor. Altıncı basamakta kulaklarımızdaki ekinneti alıp kulaklarımızdaki vakayı alıyor. Irşad makamının sözlerini işitmeye başlıyoruz. Hicab-ı mesturayı alınca mürşide karşı duyduğumuz nefreti yok ediyor Allah-u Teala. Sevgiye dönüştürüyor. Ve nihayet nefsimizin kalbinde bulunan ekinneti alıyor. İhfat koyuyor yerine. Böylece bizim İrşada müsaadecek şeyleri idrak etmemize mani olan sistem alınıyor. İdrak etmemizi sağlayan ihfat sistemi konuyor. Yedinci basamaktayız. Üçüncü basamakta fikir platformunda, düşünce platformunda hidayete başlamışız. Hidayetin başlangıç noktasındayız. Hidayete adım atmamışız. Ama 7 basamak sonra hidayete fiilen adım atacağız. Hidayetin fiilen gerçekleşmesi ruhumuzun Allah'a ulaşmak üzere bizi terk ettiği noktadan itibaren başlar. Öyleyse burada bir kişi vasıf şartları itibariyle de amenni olur. Allah'a teslim olmayı dileyen bir kişi 7. basamakta vasıf şartları itibariyle de amel olur. 8. basamakta Allah kalbimize hidayet eder. 9. basamakta kalbimizin nur kapısını Allah'a çevirir. 10. basamakta göğsümüzden kalbimize bir nur yolu açılır. 11. basamakta
zikir yaparız. Nefsimizin kalbine nurlar sızmaya başlar, rahmet. 12. basamakta bunlar %2 olduğu için huşu sahibi oluruz. 13. basamakta Allah mürşidimizi bize beyan eder. 14. basamakta onu anlaşıp önünde diz çöküp tövbe ederiz. Ve fiili olarak hidayetin başlangıç noktasına ulaşırız. Artık nefsimiz açısından da, ruhumuz açısından da, fizik vücudumuz açısından da hidayet başlamıştır. 14. basamak. Kalbimizin mührünü açıyor Allah-u Teala. Kalbimizin içindeki küfür kelimesini çıkarıp dışarı atıyor. Kalbimizin içine iman kelimesini yazıyor. Mümin oluyoruz. Mürşidimizin ruhu başımızın üzerine gelip yerleşiyor. Ruhumuz vücudumuzu terk ederek Allah'a doğru yola çıkıyor. Ruhumuz hidayete başlıyor. Nefs tezkiyesine başlıyoruz. Nefsimizin kalbindeki afetlerin fiili olarak azalmaya başladığı, ruhumuzun hasletlerini temsil eden faziletlerin nefsimizin kalbine yerleşmeye başladığını görüyoruz. Birincisi ruhumuzun hidayete başladığını gösterir. İkincisi nefs tezkiyesine başladığımızda nefsimizin hidayete başladığını gösterir. Böylece şeytanın üzerimizdeki tesiri başlangıçta %100 iken nefsimizin kalbindeki afetler azaldıkça azalma oranına göre ilk %7 azalmada şeytanın üzerimizdeki hakimiyeti de aynı oranda azalıyor. Fizik vücudumuzun üzerindeki hakimiyeti de %7 azalıyor. Bu azalma, hakimiyetin azalması da fizik vücudumuzun hidayetini temsil eder. Öyleyse 3 ayrı cepheden 3 ayrı hidayete başlama noktasındayız. 14. basamak. Zikir yapıyoruz. Allah'ın katına gelen rahmet fazla salavat partikülleri göğsümüze geliyor. Oradan kalbimize ulaşıyor. Nefsimizin kalbindeki iman kelimesinin etrafında faziletler yerleşmeye başlıyor. İlk %7 birikimle nefsi emmareyi tamamlarız. Nefsimizin kalbinde %7 nur birikimi gerçekleşmiştir. Fazilet birikimi gerçekleşmiştir. Bu bizim nefsimizin hidayetinin %7 nispetinde vücuda geldiğini gösterir. Aynı zamanda ruhumuz ilk %7 nur birikimiyle vücudumuzdan ayrılan ruhumuz, Allah'a doğru bir seyri sürü katlı yolculuk yapmakta olan ruhumuz göğün birinci katına ulaşmıştır. Ve yolculuğunun birinci kat kesimini tamamlamıştır. Ruhumuz da hidayet üzeredir. Sırat-ı müstakim üzerinde Allah'a doğru yola çıkan ruhumuz hidayet üzere. Fizik vücudumuzda kendi standartlarında, kendi sırat-ı müstakimin üzerinde, manevi sırat-ı müstakimin üzerinde o da hidayet yolunda. Nefsimiz o da kendi sırat-ı müstakimin üzerinde, manevi sırat-ı müstakimin üzerinde, Allah'ın sırat-ı müstakimin üzerinde, o da %7 temizliği vücuda getiriyor. Böylece nefsimizin Allah'ın emirlerine itaat etmesi %7 oranında artık gerçekleşiyor. %100 Allah'ın emirlerine isyan eden nefsimiz yok. Bir defa daha %7 nur birikimi. Nefsi levvamedeyiz. Nefsini levmeden bir kişiyiz. Ruhumuz ikinci gök katına ulaşmış. Hidayet yolunda ikinci mertebeye ulaşmış. Nefsimiz iki defa %7 nur birikimiyle Allah'ın emirlerini %14 mutlaka yerine getiren bir zihniyet kazanıyor. Fizik vücudumuz şeytanın tasallutundan %14 oranında kurtulmuş durumda. Allah'ın nurlarının standartlarına girmiş. Allah'ın emirlerinin uygulanmasında %14'lük bir neticeye ulaşmış. Üçüncü defa %7 nur birikimi. Ruhumuz üçüncü gök katında, hidayetin üçüncü mertebesinde, nefsimizde üçüncü defa %7 temizlenme, fizik vücudumuzun Allah'a itaati %7 daha artmış. Böylece nefsi mülkimedeyiz. Allah'tan ilham almaya başlıyoruz.
Ve dördüncü defa yüzde yedi nur mülkimi nefs-i mutmainne. Beşinci defa yüzde yedi nur mülkimi nefs-i radiye. Nefs-i mutmainne de doyuma ulaşıyoruz. Nefs-i radiye de Allah'tan razı oluyoruz. Altıncısı, altıncı defa yüzde yedi nur mülkimi nefs-i radiye. Allah da nefs-i maviye, Allah da bizden razı oluyor. Yedinci defa nur mülkimi yüzde yedi nefs-i tezkiye. Ruhumuz Allah'a ulaşıyor. Her yüzde yedi birikimde bir gök katını aşan ruhumuz Allah'a ulaşıyor. Ruhumuzun hidayeti burada tamamlanıyor. 21. basamakta ruhumuz Allah'a ulaşır. Allah'ın zatında yok olduğunda 22. basamaktayız. Hidayete ermiş ruhumuz. Fizik vücudumuz ne oldu? %50'den daha fazla Allah'ın emrine girdi. Nefsimiz ne oldu? Allah'ın emirlerine %50'den daha fazla itaat eden bir form kazandı. Öyleyse üç vücudumuzda da hidayet birincisinde tamamlandı. Ruhumuz hidayetini tamamladı. Fizik vücudumuz hidayetin yarısını aştı. Nefsimiz de hidayetinin yarısını aştı. Velayetin birinci makamındayız. Fena makamındayız. Bundan sonra Allah Teala yeni bir ruhumuza bir taht ihsan edecek. Beka makamında olacağız. Bundan sonra zikrimizi günün yarısından daha öteye ulaştıracağız. Züht makamında olacağız. Daha sonra fizik vücudumuz Allah'ın bütün emirlerine itaat eden bir form kazanacak. Nefsimizin kalbinde bu noktada, fizik vücudumuzun %100 Allah'ın emirlerine itaat ettiği noktada nefsimiz %7, hatta %9 itaat etmiyor. Fizik vücudumuz nefsimizin bu %7 isyanını, affedersin %9 isyanını hiç değere almıyor. Niçin %9 diyoruz? Çünkü nefsimizin kalbinde fizik vücudumuz Allah'a teslim olduğu an, hidayetini tamamladığı an %9 karanlık kalmıştır, afet kalmıştır. Bu %9 afetin kalmasına rağmen fizik vücudumuz onları hiç dikkate almayıp Allah'ın bütün emirlerine mutlak olarak itaat ediyor. Yasak ettiği hiçbir fiili de işlemiyor. Böylece fizik vücudumuz bu noktada hidayete ermiştir. Burası 25. basamak. 22. basamakta ruhumuz hidayete eriyor. Allah'a teslim oluyor. 25. basamakta fizik vücudumuz hidayete eriyor. Allah'a teslim oluyor. 26. basamakta daimi zikrin sahibi oluyoruz. Hikmet sahibi oluyoruz. 27. basamakta göğün gülü katını da Allah-u Teala bize gösterip nefsimizin de Allah'a mutlak teslimini sağlıyor. Böylece nefsimiz de hidayete eriyor. Basamaklardan 27'sindeyiz. İşte hidayetin üç ayrı vücudumuzda 28 basamaklık bir skala içinde hangi basamaklarda nasıl geliştiğinin, yerleştiğinin bir panoramasını çizdik. Öyleyse bu hidayet, dalalet nedir sevgili izleyenler ve dinleyenler? Hidayete adım attığımız noktadan evvelki yaşadığımız bütün hayatımız dalalette geçen bir hayattır. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, fikir platformunda, düşünce platformunda hidayete başlangıç teşkil eden nesne, Allah'a teslim olmayı gerçek bir dilek için olarak içimizde oluşturmamızdır. Kim böyle bir dileğin sahibiyse o fikir platformunda hidayete adım atmıştır. Üç ayrı cepheden de. Ama kuvveden fiile çıkmamıştır. Onun için bu hidayet başlangıç hidayetidir diyoruz. Asıl hidayet ne zaman başlar? Hidayeti ne zaman adım atarız? Ne zaman ruhumuz vücudumuzu terk ederse.
Bu nefs tezkiyesi yapmamıza bağlıdır. Ne zaman nefs tezkiyesi yapabilirsek. Bu şeytanın kul olmaktan kurtulmamıza bağlıdır. Ne zaman şeytanın kul olmaktan kurtulmaya nefs tezkiyesi yoluyla başlarsak. Öyleyse başlangıç noktası bir insanın dalaletten fiilen kurtulduğu nokta 14. basamaktır. Mürşidimize ulaşıp önünde diz çöküp tövbe edip La ilahe illallah Muhammedun Resulullah dediğimiz yer ve bu noktada bizim için çok önemli bir konu var. Başlangıç hidayetinin sahibi değilsek hiçbir zaman hidayete adım atamayız. Yani Allah'a teslim olmayı dilemiyorsak hangi mürşide ulaşırsak ulaşalım. Devrin imamının önünde tövbe edelim. Hiçbir netice alamayız. Hidayete adım atmamız mümkün değildir. Hidayetin gerçekleşmesinin olmazsa olmaz şartı Allah'a teslim olmayı dilemektir. Dilemeyen insanın hidayeti diye bir şey söz konusu değildir. O kişi bir mürşide değil, 10 tane mürşide tabi olsa tabi olmuş olamaz. Tabi olduğunu zanneden birisidir sadece. Fizik standartlarda görünür ki el öpmüştür, tövbe etmiştir, la ilahe illallah Muhammedun Resulullah da demiştir. Tamam zannetmektedir. Ama Allah-u Teala'yı bilemiyor. Ona teslim olmayı, ruhunu, fizik vücudunu ve nefsini ona teslim etmeyi bilemiyor. O kişi hidayete adım atamaz. Mürşide teslim olmasına rağmen, teslim olmasına rağmen demek yanlış. Mürşide tabi olmasına rağmen, görünürde fiziki olarak tabi olup, olur görünmesine rağmen aslında tabi de olmamıştır. Aslında hidayete de adım atmamıştır. Öyleyse hidayetin başlangıç şartı hidayete ermeyi dilemektir. Dilemeyen insan için hiçbir zaman hidayet söz konusu olmaz. O kişi ebediyen dalalette kalır. Dileyen bir kişi bunu dilediği andan itibaren mürşidine ulaştığı noktaya kadar fikren hidayet üzeredir. Ama fiilen hidayet üzere değildir. Ne zaman mürşidine ulaşıp önünde diz çekip tövbe ederse böyle bir insan, Allah'a teslim olmayı dileyen insan, o noktada 14. basamakta dalaletten kurtulur, hidayete adım atar. Şart mürşide bağlanmaktır. Bağlama yoksa hidayette yoktur. Öyle mi? Öyle. Olmazsa olmaz mı? Olmazsa olmaz. 10 tane ayet-i kerime Kur'an-ı Kerim'de bu söylediğimiz şarta sahip olup da bir kişi mürşide tabi olmazsa o kişinin asla hidayete adım atamayacağını, dalalet üzere olduğunu söylüyor. 1. Kasas 50. Habibim, eğer senin davetine icabet etmezlerse bil ki onlar kendi hevalarına tabidirler. Kim Allah'ın davetçisine değil de nefsine tabi olursa onlardan daha çok dalalette olan kim vardır? Diyor Allah-u Teala. 2 tane alternatif. Mürşide tabi olmamak, hidayetçiye tabi olmamak, dalalette kalmak. 2. alternatif, tabi olmak, hidayete adım atmak. Öyleyse tabi olmayan dalaletten kurtulamaz. Madde 1. 2. Taha 123. Hadi hepiniz oradan aşağı inin. Birbirinize düşman olarak. Size hidayetçimiz ve hidayetimiz gelecek. Kim hidayetçimize tabi olursa sadece onlar dalaletten kurtulur ve şaki de olmazlar. 2. 3. ayet-i kerime Kehf 17. Allah Teala buyuruyor ki men yetullahi fehüvel mürted ve men yüdlil fe len tecide lehi lehu veliyen mürşida. Allah kimi ona kendi zatına ulaştırmışsa o zaman o kişi hidayete erer. Ama kim de dalaletteyse onlar için bir veli mürşid, evliya bir mürşid bulunmaz. Öyleyse bakınız dalaletten kurtulduğumuz nokta ne kadar açık ve kesin. Dalalette olanlar
evliya bir mürşidi bulmaları imkansız olan insanlar dilemiyorlar. Allah'a ulaşmayı dilemedikçe onlar için bir evliya mürşid, onları hidayete ulaşacak olan bir mürşid yoktur. Ama onlar devrin imamına ulaşmışlar. Onun önünde tövbe etmişler, diz çökmüşler. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah demişler, el öpmüşler. Hiçbir şey ifade etmez sevgili öğrenciler. Eğer bu kişi Allah'a ulaşmayı bilemiyorsa, ruhunu ve çinin nefsini Allah'a teslim etmeyi dilemiyorsa, kimin önünde diz çökerse çöksün, kimin önünde tövbe ederse etsin, o hidayete adım atamaz. 7 tane şahidin önünde, onun kalbinde Allah'a teslim olma dileği görülmedikçe, işitilmedikçe, bilinmedikçe o kişi hidayete adım atamaz. Dalalette kalmaya mahkumdur. 4. ayet-i kerime. Cuma Maide Câsiye 23. Câsiye 23. Habibim, o nefslerini, nefslerinin hevasını kendilerine ilah edinenleri görüyorsun. Allah onları ilim üzere, yani onların faydasız ilimleri üzere dalalette bırakır. Onların kalpleri mühimlidir. Onların kalplerinde fıkıh hastası vardır. Ama onunla fıkıh edemezler. Onların kalplerinde semih hastası vardır. O da mühimlidir. Onunla işitemezler. Onların kalplerinde basar hastası vardır. Üzerinde kışavet atlı bir perde vardır. Onunla göremezler. Kimler dalalette olanlar? Kasas suresinin 50. ayet-i kerimesine göre hidayetçiye ulaşıp önünde tövbe etmeyenler. Bunlar da tövbe etmemiş. Dalalette kalmışlar. Neticede gizli şıktılar hepsi. Nefslerini Allah'ın yerine geçiriyorlar. Rablerinin yerine nefslerini koyuyorlar. Nefslerinin emirlerini dinliyorlar. Kendine nefslerini ilah ediniyorlar. 5. ayet-i kerime. Cuma 2. Biz bütün kavimlerde Resul beyaz ederiz. O kavimlerdekilere Allah'ın ayetlerini anlatsınlar diye, onların nefslerini tezkiye etsinler diye onlara kitap öğretsinler diye ve onlara hikmet öğretsinler diye. Bu Resul'e tabi olmadan evvel onlar apaçık bir dalalet içindeydiler. Görüyorsunuz ki tabiyetten evvel dalalet kesin. 6. ayet-i kerime, Âl-i İmrân 164. Biz bütün kavimlerde Resul beaz ederiz. Onların üzerinde nimet olsunlar diye, onları mümin kılsınlar diye. Bu noktadan itibaren Allah Teala onların 4 görevini sayıyor. Allah'ın ayetlerini onlara okusunlar diye, onların nefslerini tezkiye etsinler diye, onlara kitap öğretsinler diye, onlara hikmet öğretsinler diye aynı şekilde bitiyor ayet. Bu Resul'e tabi olmadan evvel onlar apaçık bir dalalet içindeydiler. Yedinci ayet Ahkâf 32. Allah'ın davetçilerine icabet etmeyenler var ya, onlar Allah'ın yeryüzünde aciz bırakacaklarını mı zannediyorlar? Allah'ın davetçilerine tabi olmadıkları için onlar apaçık bir dalalet içindedirler. 7. 8. ayet-i kerime Nahl 36. Biz bütün kavimlerde Resul beaz ederiz buyuruyor Allah Teala. O kavimlerdeki insanları şeytana kul olmaktan kurtarsınlar da Allah'a kul etsinler diye.
Bu sebeple bir kısmı hidayete erdiler, tabi olmuşlar. Bir kısmının sevdere dalaya tak olduğu, bunlar da tabi olmuyorlar. Demek ki tabi olmayanlar dalaya ettiler. 8. defa. 9. ayet-i kerime Zümer 23. Allah-u Teala diyor ki Allah'ın nezzele ahsenen hadisi kitaben müteşabiyen. Kitaba ve içindekilere benzer bir şekilde Allah vücuda getirdiklerini, iktidar ettiklerini ikişer ikişer aşağı indirir. Burada hadis kelimesi söz gibi bir mana ifade ediyorsa da aslında Allah'ın iktidar ettiği, vücuda getirdiği nurlar anlamına kullanılıyor. Ve Allah-u Teala buyuruyor ki bu nurlar ikişer ikişer inerler, kişiyi huşu sahibi kılarlar, onların derilerini, tüylerini, derilerini ve kalplerini ürpertir Allah'tan gelen nurlar. Ve şöyle bitiriyor ayet-i kerimeyi. Zalike billahi yehtimen yeşayı ve men yüklet semalehu min adil. İşte bu Allah'ın hidayetidir ki Allah bununla kullarından dilediği hidayete erdirir. Şimdi dalaletteyse onlar için bir hidayetçi yoktur diyor Allah-u Teala. Bir insan hidayete ermeyi dilemedikçe o kişi için hidayetçi yoktur. Hidayetçiler vardır ama onun için yoktur. Çünkü o kişi Allah'a ulaşmayı dilemiyor. Hangi hidayetçiye ulaşsa onun için bir değer ifade etmez. Karşılıklı iki faktörün birleşmesi lazım. Hidayetçi ancak hidayete ermek isteyenler için bir değerdir. Onun için hidayetçinin kıymetini, hidayete adım atmak istemeyenler, farkında bile varmadan o şuurun sahibi olmayanlar, hidayetçinin kıymetini hiçbir zaman bilmeyeceklerdir. Onlar için hidayetçi herhangi bir insandan farklı bir insan değildir. Onun şuurunda olamazlar. Allah'ın katındaki kıymetinden de haberdar olamazlar. Öyleyse 10. ayet-i kerimeye gelelim. Araf 186. Allah dilediğini dalalette bırakır. Onlar için bir hidayetçi yoktur. Allah onları isyanları içinde şaşkın bir halde bırakır. Sevgili dinleyenler, burada Allah Teala bir varsayımı devreden çıkarmanın kesin hükmünü koymuş. Nedir o varsayım? Ne diyor ayet-i kerime? Allah dilediğini dalalette bırakır. Yani insanlar hidayete ermeyi hak etseler de mi? Birçok zavallı insan böyle düşünür. Madem ki Allah dilediğini dalalette bırakıyormuş, ben hidayete ermeyi hak etsem de Allah beni dalalette bırakmayı diliyorsa dalalette bırakacaktır. Öyle değil sevgili izleyenler ve dinleyenler. Çünkü ayetin ikinci bölümü böyle olmadığını kesinleştiriyor. O dalalette bıraktıklarım var ya diyor Allah Teala. Onlar isyan edenlerdir. Hidayete erme emrimi dinlemeyip bana isyan edenlerdir. Ben onları isyanları içinde şaşkın bırakırım diyor. Öyleyse bir kişisel talebin mutlaka oluşması lazım. Kişisel talep yoksa, Allah'a teslim olmak istikametinde kişi bir talebin sahibi değilse Allah onu dalalete bırakır. Çünkü o kişi hidayete ermeyi dilememektedir. Dilemediyse Allah'a isyan etmiş durumdadır. Çünkü Allah Teala 11 defa farz kılmış ruhumuzun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasını. Bu farzı hiçe sayan bir insanla karşı karşıyayız. O zaman o kişi 7 katlı bir dalaletin içindedir. Öyleyse böyle bir muhtevada bu kişi Allah'ın emirlerine isyan etmiştir. Yeryüzünde bozgunculuk yapmaktadır. Yeryüzünde fesat çıkarmaktadır. Allah'a ruhunu ulaştırmayı dilemeyerek ve başkalarına da bu konuda örnek olarak. Sevgili izleyenler, dinleyenler, öğrenciler,
10 ayet-i kerime mürşidine tabi olmayanların, olmak istemeyenlerin mutlaka zalalette olacaklarını gösteriyor. Öyleyse mürşid önemli mi? Son derece önemli. Bir insan hidayete ermeyi istese, mürşid olmasa o kişi hidayete eremez. Mürşid olsa, her taraf mürşitten geçirmese ama kişi hidayete ermeyi dilemese, o kişi gene hidayete eremez. Dalalette kalmaya mahkumdur. Öyleyse Allah'ın bir yolu var, sırat-ı müstakim. Ruhun hidayetinin gerçek yolu, tek yolu. O yolu takip ederek zemin kattan 7 tane gök katını aşarak Allah'ın zatına kadar ulaşacak ruhunuz. Bu ruhunuzun hidayet yoludur. Nefsiniz içinde bir hidayet yolu var. Tezkiye olma. Fizik vücudunuz içinde bir hidayet yolu var. Şeytanın sultasından kurtulma. İşte Allah-u Teala üçüne de sırat-ı müstakim adını veriyor. Üçünün de adı sırat-ı müstakim ama birisi fizik sırat-ı müstakim, diğer ikisi Allah'ın sırat-ı müstakimi. Bakınız Allah-u Teala ne kadar açık açık söylüyor. Ve bi ahdillahi efur. Hâzâ sırat-ı müstakim. Fettebiûhû. Allah ile olan ahdlerinizi yerine getirin. Fizik vücudunuzun ahdi. Şeytanı kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olma ahdi. İşte onun sırat-ı müstakim olduğunu söylüyor Allah-u Teala. İşte bu sırat-ı müstakimdir. Ona tabi olun diyor. Onun dışındaki bütün yollar sizi Allah'ın yolundan saptırıp şeytana kul ederler diyor. Allah'a kul olmak veya şeytana kul olmanın arasındaki irtibatı en güzel belirten ayet Kur'an-ı Kerim'de. Enam suresinin 152 ve 153. ayetleri burada fizik vücudunun hidayetinin sırat-ı müstakim olduğu vurgulanıyor. Fizik vücudun sırat-ı müstakimi, Allah'ın sırat-ı müstakimi. Allah Teala bir dizayn üzere bu üç unsurun, nefsin tezkiyesinin, tasfiyesinin, fizik vücudun Allah'a kul olmasının, ruhun Allah'a kul olmasının, bir başka ifadeyle ruhun da, veçhin de, nefsin de Allah'a teslim olmasının sırat-ı müstakimle gerçekleşeceğini buyuruyor. Öyleyse Allah Teala sırat-ı müstakim tabirini kullandığı zaman bunlardan bir tanesi fizik sırat-ı müstakimdir. Yani iki tane yatay sebilden, iki tane dikey sebilden oluşan, Allah'a kadar ulaştıran fizik standartlarla ruhun yol kat etmesi suretiyle Allah'a kadar yaptığı bir yolculuğu temsil eden gerçek sırat-ı müstakim. Tarık-ı müstakimden oluşan üç tane de sebil

sırasıdır. Fizik vücudunuzun sırat-ı müstakimi, fizik vücudunuzu şeytana kovulmaktan kurtarıp Allah'a gerçek anlamda kul edebilecek olan bir hidayet üzere oluştur. Ruhunuzu Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakimse bir fizik sırat-ı müstakimdir. Emr aleminin fiziğinde. Öyleyse bir bütünden bahsediyoruz. Üç ayrı sırat-ı müstakim, istikamet üzere olan üç yol. Birisi Allah'a istikamet üzere, ikincisi nefs tezkiyesine istikamet üzere, üçüncüsü fizik vücudun Allah'a kul olmasına istikamet üzere. Böylece üç ayrı hidayet söz konusu Kur'an-ı Kerim'de. Şimdi bunların ışığında bu ayete, Bakara suresinin 16. ayet-i kerimesine baktığımız zaman şu takva sahibi olmayanlar, şu Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, müminlerle istihza edenler ve Allah'ın yoluna girenlere sefihler diyenler, yeryüzünde fesat çıkartanlar, onların hepsi Bakara suresinin başından itibaren gelen bütün bu işaretler, kafirler, münafıklar, dalalette olanlar, hepsi burada şekilleniyor. Burada ağacın kökleri gerçek meyveye ulaşıyor. Bakara suresinin 16. ayet-i kerimesi. Hidayet kavramıyla Allah-u Teala 3 ayrı hedefe yönelmiş, istikamet almış, 3 sırat-ı müstakimin sonucunu veriyor bizlere. Nefsi tezkiyeye ve tasfiyeye ulaştıran sırat-ı müstakim, ona göre programlanmış olan bir sırat-ı müstakim, fizik vücudu şeytana kul olmaktan kurtarıp Allah'a kul etmeye yönelik, ona göre programlanmış, ona göre istikamet kazanmış bir sırat-ı müstakim ve nihayet ruhu Allah'a ulaştırmak üzere 7 tane gök katını aşan, yoklukta da Allah'a kadar ulaşan, 2 yatay, 2 dikey yoldan oluşan gerçek sırat-ı müstakim. Dikkat edin, üçü de istikamet üzere olan yol. Fakat istikametleri, birisi fizik istikamet, diğer ikisi fizik ötesi istikamet. Nefsin tezkiyesini sağlayan, tasfiyesini sağlayan, fizik vücudun şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olmasını sağlayan, onlara göre istikametlenmiş iki tane daha sırat-ı müstakim. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, kim mürşidine ulaşamazsa onlar dalalettedir. Kim mürşidine ulaşamazsa o kişi sırat-ı müstakim üzerinde değildir. Nereden biliyoruz? Bakınız ne diyor Allah Teala Fatiha suresinde? İhtinas sıratel müstakim. Bizi sırat-ı müstakime ulaştır diyoruz Allah Teala'ya. Ve tarif geliyor. Sıratel lezine en'amte aleyhim. O yol ki başının üzerinde nimet olanların yoludur. Devrin imamının ruhu başında bir nimet olarak bulunanların yoludur. Başka ruhlar sırat-ı müstakimin üzerinde olamazlar. Dikkat edin, bu sırat-ı müstakim üç ayrı istikamette birden kullanılıyor. Arkasından çünkü Allah Teala diyor ki, Allah'ın gazap duyduklarının yolu değildir bu. Allah'a ulaşmayı dilemeyen, nefsini tezkiye etmek istemeyen, fizik gücünü Allah'a kul etmeyi dilemeyenlerin yolu değildir diyor Allah Teala. Ve hükmünü kesin olarak veriyor. Böyle tamam. Dalalette olanların yolu değildir diyor. Dalalette olan hiç kimse sırat-ı müstakimin üzerinde olamaz. Ne nefs tezkiyesini gerçekleştiren sırat-ı müstakimin, nefs tasfiyesini ve tezkiyesini gerçekleştiren, yani nefsin hidayetini sağlayan sırat-ı müstakimin, ne fizik vücudun şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olmasını sağlayan sırat-ı müstakimin, ne de ruhu Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakimin üzerinde olamazlar diyor. Dalalette olanlar da sırat-ı müstakimin üzerinde olamazlar diyor Allah-u Teala. Peki ne olur bu dalalette olanlar?
Velayette olanların gidecekleri yer.

0: cehennemdir. 7 grup ayet-i kerime böyle olduğunu söylüyor. 1. grup Nisa 167, 168, 169 İnnellezîne keferû ve sâdû an sebîlillâhi katlâlelem baîdâ İnnellezîne keferû ve zelemû lem yekunullâhi liyâfire lehum ve lâ liyehdihim tarîkâ illâ tarîka cehenneme hâlidîne fîhâ ebedâ. Onlar muhakkak ki kafirlerdir. Ve başka insanları da Allah'ın yolundan men ederler. 3 sırat-ı müstakimden de insanları men ederler. Onlar uzak bir dalalet içindedirler. Onlar kafirlerdir. Başka insanları Allah'ın yolundan sırat-ı müstakimlerden ayırdıkları için zalimlerdir. Allah onları asla mağfiret etmez. Onların günahlarını sevaba çevirmez. Halbuki sırat-ı müstakim üzere olsalardı, müşriklere ulaşsalardı, Allah'a ulaşmayı, Allah'a teslim olmayı dileyerek müşriklerine ulaşmış olsalardı, Allah onları 3 sırat-ı müstakime de ulaştıracaktı. Ama Allah onları sırat-ı müstakime ulaştırmadığı gibi onların günahlarının sevabı da çevirmez. Allah onları asla tarika müstakime ulaştırmaz. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, onlara Allah sadece cehennem yoluna ulaştırır. 3 sırat-ı müstakimin dışında cehenneme ulaştıran yola ulaştırır. Onlar ebediyen orada cehennemde kalacaklardır. Kimler? Dalalette olanlar. Araf 179 Allah Teala buyuruyor. Allah cehennemi insanların ve cinlerin çoğu için yarattı. Onların kalplerinde fıkıh etme hastası vardır ama onunla fıkıh edemezler. Onların kalplerinde göz vardır, onunla göremezler. Onların kalplerinde kulak vardır, onunla işitemezler. Yani Allah Teala diyor ki onlar sağırdırlar, dilsizdirler, kördürler diyor. Onlar hayvanlar gibidirler. Hayır. Hayvanlardan daha çok dalalet edirler. Kim bu insanlar? Cehenneme gidecek olan insanlar. Bir de belki ayet-i kerime Araf 178. Şu dalalette olanlar var ya diyor Allah Teala. Onlar hüsranda olanlardır. Hüsranda olanlara bakıyoruz. Müminin 103. Kıyamet günü mizanlarımızı kurarız. Kimin günahları sevaplarından fazlaysa onlar cehenneme girerler. Ebediyen cehennemde kalacaklardır. Onlar hüsranda olanlardır diyor Allah Teala. Bu minval üzere daha 4 grup ayet-i kerime dalalette olan insanların gideceği yerin cehennem olduğunu vurguluyor sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse Bakara suresinin 16. ayet-i kerimesi bir açış müessesesi. 3 sırat-ı müstakimin varlığını, muhtevasını alan nefsin, ruhun ve fizik vücudun sırat-ı müstakimleri.
1: El Fatiha ve as-salavat. Allah'a salallahu aleyhi ve sellem.

Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatuhu. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler ve dinleyenler, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir zikir sohbetinde daha Allah bizlere birlikte kıldı. Sevgili kardeşlerim, bir insanı mutluluk şehrine ulaştıracak olan, şehrine sokacak olan kapı Allah'a mülaki olmayı dilemektir. Bu kapıdan girmeyen hiç kimse cehennemden kurtulamaz. Mutlu olması, dünya hayatında mutlu olması da hiçbir şekilde mümkün değildir. Bütün insanlar için Allah Teala mutluluğu hedef almıştır. Hem cennet saadeti Allah'ın bütün insanlara hedef gösterdiği bir simgedir, hem de dünya saadeti. Sadece birisi değil, ikisi de Allah Teala'nın biz insanlara sunduğu birer hediyedir. Ve cennet saadeti de, dünya saadeti de inanılmayacak kadar kolay bir şekilde elde edilir. Bir tek dilekle. Sadece bir dilek. Hidayet çağının en önemli kavramı, hidayetin ilk üç safhasını kaplayan Allah'a ulaşmayı dilemek kavramıdır. Ruhu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilemek. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bir insan Allah'a mülaki olmayı, ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilemezse ne olur? Şirkte kalır. Bütün insanlar gizli şirktedirler. Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen herkes şirktedir. Bu şirk putlara tapmak istikametinde bir şirk, açık şirk değildir. Gizli şirktir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki ben ümmetim için açık şirkten korkmam. Benim ümmetim açık şirke girmez. Putlara tapmaz. Ama gizli şirkten korkuyorum. Bu gizli şirkin ne olduğu konusu uzun süre tartışılmıştır. Ama hiç kimsenin aklına Kur'an-ı Kerim'e bakmak gelmemiş. İnsanlar din adına ahkam kesenler, Kur'an'ın ötesinde bir yeni dünya oluşturmuşlar kendilerine. Kur'an'ı raflara kaldırmışlar, bir torba dikmişler Kur'an'lara ve de Kur'an'ı esas iddia ederek değil, alimlerin kendilerine öğrettiklerini esas iddia ederek bugünlere gelmişler. Tabi böyle bir öğretinin Kur'an'dan ayrılması kadar tabi bir şey olamaz. Bu öğreti ayrılmış mı? Ayrıldı kesin. Çünkü Kur'an'ın en önemli kavramı olan Allah'a ulaşmayı dilemek, Allah'a mülaki olmayı dilemek veya ruhu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilemek.
Üçü de aynı kavramdır. Sadece bir dileği ihtiva eder. Ya Rabbi, şu dünya hayatını yaşarken, hayattayken ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Beni de ermiş evliyalarından kıl. Ben de senin evliyandan, Türkçemizdeki ifadeyi kullanalım, evliyalarından birisi olmak istiyorum. Beni de hidayete erdir. Benim de ruhumu Allah'a ulaştır. Hidayet kavramının başlangıç noktası da Allah'a mülaki olmayı, ruhu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilemektir. Dilemezse kişi gizli şirktedir dedik. Gelin bakalım ne söylüyor ayetler. Biliyorsunuz ki Allah Teala bize ayetler öğretir, arkasındaki gerçek anlamı öğretir. Kur'an'ı birbirine bağlayan bütün özellikleri öğretir. Biz de sizlere açıklarız. Allah'ı mülaki olmak Rum suresinin 31. ayet-i kerimesinde bir sonucuyla birlikte şöyle açıklanıyor. Münibine ileyhi ve yettekuhu ve akumus salat ve la tekunu minel müşrikin. Ona, Allah'a yönel, Allah'a mülaki olmayı dile. Böylece takva sahibi ol. Ve müşriklerden olma. O müşriklerden olma ki onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. Her biri kendi elindekiyle ferahlanır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Ne diyor Allah-u Teala? Allah'a yönel diyor. Münip ol. Münip olmak enibi kelimesiyle de ifade edilir. Münibine kelimesiyle de ifade edilir. Allah Teala buyuruyor ve enibü ila rabbikum ve eslimu lehu min kabli en yetiyekumul azabe. Üzerine azap gelmeden önce Allah'a yönel ve eslimu lehu ve ona teslim ol. Allah'a ulaşmayı dile, üzerine azap gelmeden evvel İsa 167 ve ona, Allah'a teslim ol. Yani en azından ruhunu Allah'a ulaştırarak teslim et. Ama Allah'a teslim ol ifadesi, fizik bedenini de teslim et, nefsini de teslim et, iradeni de teslim et anlamlarında içerir. Öyleyse Rum 32'ye baktığımız zaman o müşriklerden olma ki onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. Ve her biri kendilerindekiyle ferahlanırlar. İşte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme sorulan sual şöyle. Ey Allah'ın Resulü, kaç fırka olacak? 73 fırka diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ama bunlar 72 tane ayrı fırkayı oluşturacak. 73.'sü ise o 72 fırkanın içinde bulunan şirkten kurtulanlar. İşte bu muhteva içerisinde olaya bakıyoruz. Rum 31 birinci ilk kurtuluşu ifade ediyor. Çünkü eğer bir insan Allah'a ulaşmayı dilemezse şirkte
Şirktekiler mutlaka cehenneme gireceği için şirkten kurtuluş, cehennemden kurtuluş Allah'a mülaki olmayı dilemekle mümkün. Dilemeyen takva sahibi olamaz. Tamam. Ayet-i Kerime öyle. Ama önemli olan cehennemden de kurtulamaz. Çünkü şirktekilerin hepsinin gideceği yer cehennemdir. Öyleyse Allah'a mülaki olmayı dilemeyen bir insan gerçekten cehenneme mi gider? Kesin. Allah Teala şöyle buyuruyor. Yunus suresinin 7 ve 8. ayetlerinde اِنَّ الَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِكَاءَنَا وَرَادُ بِالْحَيَاتَ الدُّنْيَا وَاطْمَأَنُّ بِهَا اَلَّذ۪ينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ اُلَٰئِكَ مَوْعِدُهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ Diyor ki onlar ki bize mülaki olmayı, ruhlarını hayattayken bize ilka etmeyi dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar ve dünya hayatıyla mutmain olurlar, doyuma ulaşırlar. Onların gidecekleri yer, kazandıkları dereceler itibariyle ateştir, cehennemdir diyor. İki özellik vermiş Allah-u Teala. Allah'a mülaki olmayı dilemeyenlerin birinci özelliği, onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır diyor Allah-u Teala. İkinci özelliği, onların gidecekleri yer cehennemdir. Peki neymiş suçları? Suçları Allah'a mülaki olmayı dilememek. Sevgili kardeşlerim, din asli unsurları itibariyle unutulmuş. İşte o unutulan kesimlerin hayati unsurlarını sizlere öğretmekle vazifeli kılındık. Sizlere anlatmakla, kapalı sayfalarını Kur'an'ın açmakla vazifelendirdik. İnsanlar Kur'an'la ilişkilerini kesmişler. Alimler kitaplarında neler yazmışlarsa, o alimlerin yazdıkları şeyi esas iddia etmişler kendilerine ve bugünlere gelmişler. Topyekun cehenneme gidiyorlar. Çünkü hiçbir alimin yazdığı kitapta ilahiyat fakültesinin, fakültelerinin bütün kitaplarında Allah'a mülaki olmayı dilemek diye bir kavramı hiç kimse bize gösteremedi bugüne kadar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki ben İslam'ın şehriyim. Ali de onun kapısı. İşte İslam'ın zati açıdan değerlendirmesini yaptığımız zaman kapısı nasıl Hazreti Ali ise, İslam'ın kurtuluş açısından değerlendirmesini yaptığımız zaman İslam'ın kapısı Allah'a ulaşmayı dilemektir. Dilemeyen kişinin gideceği yer cehennemdir. Allah'ın ayetlerinden gafildir. Öyleyse devam edelim konumuza. Gene gördük ki takva sahibi olamaz o insan. Takva sahibi olması mümkün değildir. Allah Teala bu bapta birçok açıdan konuya eğilmiştir. O konulara birer birer göz atalım. Mesela Allah Teala Sebe Suresinin 20. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki kıyamet günü şeytan insanlara olan vaadini, hedefini gerçekleştirdi. Müminleri oluşturan
Bir tek fırka hariç, bütün fırkalar şeytana kul oldular. Şimdi Rum suresinin 31 ve 32. ayetlerine baktığımızda ne görüyorduk? Şirkte olanları görüyorduk. Şirkte olanlar, fırkalara ayrılanlar, 72 tane fırkayı oluşturanlar, şirkte olmayanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin oluşturduğu bir tek fırka. Öyleyse bir tek fırka var, birinci özellik. Bir de bütün fırkalar var, geriye kalan bütün fırkalar, yani 32 fırka. İkinci özellik. Yani 72 fırka. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Sebe 20'ye baktığımız zaman da bir tek fırkayı oluşturanların müminler olduğu, geri kalanların da kafirler olduğu ifade ediliyor. Öyleyse küfür müessesesi Allah'a inanmak ve inanmamanın ötesinde başka bir hüviyet kazanıyor Kur'an-ı Kerim'de. Allah'a inanmayanlar kafirdir, Allah'a inananlar mümindir. Bu inanç açısından bir tarif. Lügat manası itibariyle de yerli yerine oturuyor. Ama Kur'an standartları içinde böyle bir dizaynda kafirler kimdir? İnanmayanlar mı kafirdir? Yoksa başka özellikleri mi var? Ona bakmak mecburiyetindeyiz. Mümin kavramı da bu bapta ikiye ayrılıyor. Allah'a ulaşmayı dileyen müminler, Allah'a inanıp da Allah'a ulaşmayı dileyenler, onların gidecekleri yer cennet. Mümin olup da Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, onların gidecekleri yer cehennem. Öyleyse mümin olmak veya amen olmak kavramı iki açıdan değerlendiriliyor Kur'an-ı Kerim'de. O Allah'a inananlardan kim Allah'a mülaki olmayı, ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilerse sadece onlar için cehennemden kurtuluş vardır. Geri kalanlar Allah'ın ayetlerinden gafil olanlardır ve gidecekleri yer cehennemdir ve takva sahibi değillerdir ve şirktedirler, gizli şirktedirler. Ayrımlar bu kadarla kalıyor mu? Hayır, kalmıyor. Allah Teala diyor ki Allahu veliyyullezine amenu yuhricuhum minez zulumati ilen nuri vellezine keferu evliyahumut tagute yuhricunhum minen nuri ilez zulumati. Bakara suresinin 267. ayet-i kerimesi, Allah Teala böyle söylüyor. Allah aminu olanların, buradaki aminu olanlar aynı tabir diğer aminu olanlar için de kullanılıyor. Buradaki aminu olanlar Allah'a ulaşmayı dileyen amin olanlar. Allah amin olanların dostudur. Onları zulmetten nura çıkarır. Bütün insanların kalbi başlangıçta %100 kapkaranlıktır. Ve de o karanlıklardan bir insanın nefsinin, kalbinin aydınlanabilmesi, aydınlığa çıkabilmesi, o kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesine, daha sonra da mürşidine ulaşıp tabi olmasına bağımlıdır ki, nefs tezkiyesi yapsın da nefsinin kalbine Allah'ın nurları dolsun. Öyleyse nefsin kalbinde %7 nur birikimi gerçekleştikçe o kişinin mürşidine tabi olduğu anda vücudundan ayrılmış ve ana dergaha ulaşmış olan ruhu Allah'a doğru seyri sülük isimli bir yolculuğu gerçekleştirecektir. Bu yolculuk
insanı Allah'a ulaştırır ve Allah Teala tarafından garanti edilmiştir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu mutlaka kendisine ulaştırır. İşte Şura suresi 13. ayet-i kerime. Allahü yeştevi ileyhi men yeşayü ve yehdi ileyhi men yunif. Allah dilediğini kendisine seçer ve o seçtiklerinden kim Allah'a yönelirse Allah onu kendisine ulaştırır. Ne yaparmış Allah Teala? Kendisine ulaştırırmış. Yani hidayete erdirilmiş. Çözüm bir dilekte Allah'a ulaşmayı dilemekte. Peki Rad suresinin 27. ayet-i kerimesine söylüyor. Diyor ki Allah Teala Allah dalalette olanları bırakır. Onlarla ilgilenmez. Çünkü herkes dalalette. Ama o dalalette olanlardan diyor kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları kendisine ulaştırır. Dalalette olanlardan kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları kendisine ulaştırır. İşte Rad 27 de bize aynı şeyi söylüyor. Allah'a mülaki olmayı dileyenin ruhunu Allah kendisine ulaştırır. Şura suresinin 13. ayet-i kerimesi de aynı şeyi söylüyor. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse Allah onların ruhlarını kendisine ulaştırır. İşte Allah amin olanların dostudur. Allah'a ulaşmayı dileyenlerin dostudur. Onları zulmetten nura çıkarır. Bu demek çünkü bir insanın nefsinin kalbi başlangıçta %100 kapkaranlıktır. Allah'a ulaşmayı dileyip de mürşidine tabi olan bir insan nefs tezkiyesine başlar. Nefsinin kalbi adım adım aydınlanmaya başlar. Bu aydınlanmanın her %7'lik kademesinde mürşidine tabi olduğu zaman vücudundan ayrılıp da ana dergaha ulaşan ruh diğer ruhlarla beraber her %7'nin birikiminde birinci gök katına, ikinci gök katına, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci gök katlarına ulaşır. Allah'ın zatına ulaşır. Daha başka bir ifade kullanmamız lazım. Allah o ruhu kendisine ulaştırır. O kişinin yaptığı şey sadece Allah'a ulaşmayı dilemektir. Dilemiştir ve Allah Teala gereğini yapmıştır. Birçok insan diyor ki biz bunları hiçbir yerden işitmedik. Tabii işitmediniz. Çünkü bunlar çoktan unutulmuş Kur'an hakikatleri. Bunlar 14 asır evvel Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz tarafından ve onun sahabesi tarafından bütünüyle yaşanan Kur'an hakikatleri. Yaşandığı kesin olarak ifade ediyor. Bütün sahabe ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. Ulaştırmışlar mı? Evet, açık bir şekilde hepsi hidayete ermişler. Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki onlar sözü dinlerler, sözün ahsen olanına tabi olurlar. Sahabeden bahsediyor. Ahsen olan söz, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e ait olan sözdür. Sözün ahsen olanına tabi olurlar, onlar hidayete erdiler diyor. Sahabe için Allah Teala hepsi hidayete ermişler, ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. İşte bu nefs tezkiyesinin sonunda kişinin nefsinin kalbi zulmetten nura çıkar. Yani %100 kapkaranlıkken %51 aydınlığa ulaşır. Ayet-i Kerime'nin bundan sonrası ilginç. O kafirlere gelince diyor Allah-u Teala, onlar da nurdan zulmete
götürülürler.

tagut tarafından diyor Allah Teala, onlar da nurdan zulmete götürülürler. O hedefe ulaşan bir kişiyi şeytan şiddetle takip ediyor. Her fırsatı değerlendiriyor. O kişiyi hidayetten düşürmeye çalışıyor. Ve ne yazık ki bunu önemli bir ölçüde başarıyor da. Ve yoldan düşenler, tekrar hidayetten dalalete düşenler ve tağut tarafından nurdan nefslerinin kalbi %51 nura ulaşmışken tekrar zulmete götürülenler. Çünkü yoldan çıktıktan sonra nefsin kalbindeki nurlar adım adım yok olur. Gelen karanlıklar, nurlar gelmediği için nurları kalpten alıp götürür. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala Yunus Suresi'nin 45. ayet-i kerimesinde diyor ki, kim Allah'a mülaki olmayı inkar ederse o inkar edenler diyor, hidayette değildirler ve takva sahibi de değildirler. Allah'a ulaşmayı inkar eden kişi kesin şekilde Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insandır. Şimdi belki grupta Allah Teala'nın amin olanlarla müminleri kastettiğini görüyoruz. Allah'a ulaşmayı dilemişler ve mümin olmuşlar. Diğerlerinin de Allah'a ulaşmayı dilemeyenler olarak vasıflandırılmasına bakıyoruz. Bakara 257'de o kafirlere gelince onlar nurdan zulmete götürülenler. Yani aynı kişiler hidayete erene kadar onlar müminler. Ama hidayete erdikten sonra şeytan onları kontrol altına alıp da yoldan çıkarırsa o zaman kafirler hüviyetine وَالَّذِينَ كَفَرُوا اَوْلِيَاهُمُ الطَّاغُوتَ يُخْرِجُونَهُمْ مِنَ النُّورِ اِلَى الظُّلُمَاتِ Nurdan zulmete götürürler diyor Allah Teala. Şimdi bu bapta muhtevaya baktığımızda açık bir şekilde görüyoruz ki cennet ve cehennemin ayrımı için Allah Teala insanları ait olduğu yerlerde değerlendiriyor. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişinin hem Allah'ın ayetlerinden gafil olduğunu gördük. Hem gideceği yerin cehennem olduğunu gördük. Hem şirkte olduklarını gördük. Hem takva sahibi olmadıklarını gördük. Hidayette olmadıklarını gördük. Ve burada yani Yunus Suresinin 45. ayet kerimesinde onların hüsranda oldukları da belirtiliyor. Onlar hüsrandadırlar diyor. Hüsranda olanların ise gidecekleri yerin cehennem olduğu belirtiliyor Müminin Suresinin 102 ve 103. ayetlerinde. Diyor ki Allah Teala kim kıyamet günü kimin tartıları ağır gelirse onlar felaha erenlerdir. Müminin 103. Kimin de tartıları hafif gelirse, yani sevapları daha azsa günahlarından, onlar hüsranda olanlardır. Gidecekleri yer cehennemdir ve ebediyen orada kalacaklardır. Bütün bunlara ilaveten
Allah'a ulaşmayı dileyen kişilerin bir farklı olayı var. Eğer o kişi Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onun günahlarını örtüyor. Enfal 29'da amin olan, yani Allah'a inanan ama takva sahibi olmayanlara sesleniyor Allah Teala. Ey amin olanlar, takva sahibi olun. Yani henüz takva sahibi değilsiniz ama takva sahibi olun. Takva sahibi olun ki Allah size furkanlar versin ve günahlarınızı örtsün. Demek ki kim takva sahibi olursa, takva sahibi olmayan bir Allah'a inanan kişinin takva sahibi olması, Allah'a ulaşmayı dilemesi halinde Allah onun günahlarını örtüyor. Şimdi madalyonun öbür tarafına bakalım. Bir kişi Allah'a münaki olmayı hem dilememiş hem de öyle Allah'a münaki olmak falan diye bir şey yoktur demiş. İnkar etmiş Allah'a mülaki olmayı. Allah'a ulaşmayı dilemeyen birisi muhakkak ki bu. Dileyecek olan birisinin inkar etmesi elbette mümkün değildir. Ama sevgili kardeşlerim, böyle bir insan onun amellerinin boşa gideceğini söylüyor Allah Teala. Kehf suresinin 105. ayet-i kerimesinde Allah'a mülaki olmayı inkar edenler, Allah'a ulaşmayı dilemeyip de Allah'a mülaki olmayı inkar edenler, onların amelleri boşa gider diyor Allah-u Teala. İşte terazinin bir tarafında Allah'a ulaşmayı dilemeyenler var, amelleri boşa gidiyor. Amelleri boşa gidiyorsa kazançhanelerinde amel kesiminde hiçbir şey yok. Geriye kalan kazançları başkalarına yardım sebebiyle olan kazançlardır ki hiç kimseyi cennete götürmesi mümkün değildir. Bu insanlar amelleri boşa gittiği için mutlak olarak cehenneme gideceklerdir. Hiçbir alternatif yok. Hataları ne? Allah'a mülaki olmayı dilememek. Allah'a mülaki olmayı inkar etmek. Peki, amin olanlar kimler? Amin olanlar, Allah'a ulaşmayı dilemeyen amin olanlar ve Allah'a ulaşmayı dileyen amin olanlar diye iki gruba ayrılıyor. Allah'a ulaşmayı dilemeyen amin olanlar, aminudur fakat takva sahibi değildir. Dileyenler gene aminudur. Ama takva sahibidir. Takva sahibi olanların ise gideceği yer cennettir. Neden? Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesi bunu söylüyor. Çünkü kişinin günahlarının örtülmesi söz konusu. Bir insanın günahlarının tamamen örtüldüğünü düşünün. Geriye yalnız sevapları kalır. Bir derecelik bir sevap bile olsa, ki olmaması mümkün değildir hiç kimse için, o kişinin gideceği yer mutlaka Allah'ın cennetidir. İşte uçurum, aradaki uçurum, Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişinin amelleri yok oluyor, amelleri sebebiyle kazandığı dereceler. Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin ise günahları örtülüyor. Öyleyse çok açık bir şekilde insanların cennete girebilmeleri bu hüviyette bir müessese. Demek ki Allah'a ulaşmayı dilemeyen insanlar her açıdan değerlendirilmiş Kur'an-ı Kerim'de. Bu insanlar dalalette. Allah dalalette olanları bırakır ama o dalalette olanlardan kim Allah'a mülaki olmayı dilerse onları kendisine ulaştırır diyor Allah Teala. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler
dalaletten kurtulurlar, hidayet üzere olurlar. Böyle bir durumda gördük ki Allah onların dostu, amene olanların dostu, tağut da amene olmayanların dostu diyemiyoruz. Ama amene olmayanlar tağuta dostlar. Tağut hiç kimseye dost olmaz. Herkesin düşmanıdır. Bu muhtevada konumuza baktığımız zaman hiçbir açık kapı kalmıyor Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insan için. Her şey negatif. Bütün negatif faktörleri alt alta değerlendirdik. Öyleyse ne yapmamız lazım sevgili izleyenler ve dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım? Yapılması lazım gelen şey son derece basit ve kolay. Sadece bir dilekte bulunacaksınız. Ya Rabbi diyeceksiniz, ey Yüce Allah'ım. Ben ruhumu hayattayken sana ulaştırmayı diliyorum. Senin bunca ermiş evliyan, bunu yapmış, sen de onları hidayete erdirmişsin. Ermiş yapmışsın. Ben de öyle olmak istiyorum. Ben de beni hidayete erdirmeni diliyorum. Ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Ne olur Yüce Allah'ım. Beni de ermiş evliya kıl. Ben de sana ulaşmayı diliyorum. Beni de hidayete erdir. Bir insan Allah'a mülaki olmayı dilediği an hidayettedir. Dalaletten kurtulmuştur. Bu birinci hidayettir. Mürşidine ulaşır 14. basamakta, ikinci, daha üst seviye, ikinci seviye hidayete ulaşmıştır. Daha sonra bu kişi ruhunu Allah'a ulaştıracaktır. Hayır. O kişi ruhunu Allah'a ulaştırmayacaktır. Allah onun ruhunu kendisine ulaştıracaktır. Sözünü mutlaka tutar ve o kişinin ruhunu Allah kendisine ulaştırır. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi birinci kat cennetin sahibidir. Mürşidine ulaşamama tabi olan kişi ikinci kat cennetin sahibidir. Ruhunu Allah'a ulaştıran kişi üçüncü kat cennetin sahibidir. Ve bir kişi ruhunu Allah'a ulaştırdığı zaman nefsinin kalbinde %51 nur birikimi gerçekleşmiştir. Başlangıçta %100 kapkaranlık olan nefsi %51 nurla dolmuştur. Bu kişi dünya mutluluğun yarısını yaşar her gün. Aklanmayı %51 garanti ettiği için, temizlediği için, başardığı için ve üçüncü kat cennette hak eder. Düşünün ki sevgili izleyenler ve dinleyenler, bu söz Allah-u Teala tarafından verilmiş ve bir hediye insanlığa, en çok sevdiği mahlukuna Allah-u Teala'nın en büyük hediyesi, bir hiç karşılığı, sadece bir dilek karşılığı, dünya mutluluğunun yarısını ve üçüncü kat cenneti vermek. Allah-u Teala'nın hepinizi daha üst seviyedeki cennetlere ulaştırmasını, ama en az bu üçüncü kat cennete ulaştırmasını dilemeniz için Allah'a ulaşmayı dilemenizi Allah'ın nasip etmesini dileyerek sözlerimizi tamamlıyoruz. Allah'a ulaşmayı dilemenizi Allah'ın size de nasip etmesini dileyerek sözlerimizi tamamlıyoruz. Hepinizi çok ama çok seviyoruz. Hepinizin sadece mutlu olması için yaşıyoruz. Allah bizim hayatımızı buna vakfetti. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah hepinizden razı olsun.
Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Bir insanın kendisini ve ailesini ateşten korumasını sağlayacak olan en güzel çözüm, kendisinin Allah'ı sevmesi, eşine ve ailesine de, eşine ve çocuklarına da Allah'ı sevdirmesidir. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler böyle bir sevgiyi yaşarlar. Geri kalan için bu söz konusu değildir. Öyleyse bu dünyadaki en kolay emri Allah Teala vermiş. Ne o emir? Bana ulaşmayı dileyin diyor, cennetime kavuşun. O zaman herkes eşine ve ailesine bunu telkin etmelidir. Demelidir ki daha kolay ne var ki yeryüzünde? Sadece bir dilek. Ayakkabı almayı diliyorsun, gidip ayakkabı alıyorsun. Ve onu yeni ayakkabıyı giydiğin zaman da bunun zevkini yaşıyorsun. Herhangi bir talebin olduğu zaman bir dilek geliyor evvela içinden. Bir şeye sahip olma dileği. Gidip onu gerçekleştiriyorsun. İşte cennetin kavuşulması dileğiyle ben cennete gitmek istiyorum şeklinde değil formülü, ben Allah'a ulaşmayı diliyorum şeklinde. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o mutlaka Allah Teala tarafından kendisine ulaştırılır. Bu üçüncü kat cennet ve dünya mutluluğunun yarısı demektir. Öyleyse burada çok ciddi sonuçlarla karşı karşıyayız. Öyleyse kim ailesine ve çocuklara derse ki şu dünyadaki en kolay şeyi size öğretmeye çalışıyorum. Sadece bir tek dileğiniz olacak. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Dilediğiniz anda mutlaka Allah Teala size bütün kapılarını açacak. Dilediğiniz anda Allah rahim esmasıyla tecelli edecek. Bu tecelli sizi mutlaka kör sahibi değilsizken gören, işiten ve idrak eden bir hüviyete getirecek. Ve neticede ruhunuzu Allah'a ulaştıracaksınız. 5-6 aylık bir süreç. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman birinci kat cennetin sahibisiniz. Cehenneme gitmeyeceksiniz asla. Mürşidinize ulaştığınız zaman ikinci kat cennetisiniz tabiiyetinizde. Ruhunuzu Allah'a ulaştırdığınız zaman üçüncü kat cennetin sahibisiniz.

Vale, chido. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili izleyenler ve dinleyenler. Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bizleri Allah'ın zikir sohbetini yapmak üzere bir araya getirdi. Biliyor musunuz? Sizlerle konuşabilmek, sizlere hitap etmek bizim için bir büyük zevk. Bu büyük zevki birlikte yaşıyoruz her seferinde diye düşünüyorum. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, Allah'tan bahsetmek, bizi yaratandan bahsetmek, bizim her şeyimizi bizden daha iyi bilenden bahsetmek, bu başlı başına bir zevk. İşte bir defa daha bu büyük zevki yaşamak üzere beraberiz sevgili izleyenler ve dinleyenler. Bu zevki hissedebiliyor musunuz? Allah deyince kalbiniz titriyor mu? Ta derinliklerinizden bir şeylerin tüylerinizi diken diken ettiğini fark ediyor musunuz sevgili izleyenler ve dinleyenler? Özetle Allah'ın sohbeti sizin için bir zevk mi? Eğer öyleyse beraberliğinizden mutluluk duyarsınız. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, hep düşünmüşsünüzdür. Acaba insanlar neden anlamıyor söylediklerimizi? Bir insanın bizim söylediklerimizi anlayabilmesi için kulaklarındaki vakanın azalması lazım sevgili izleyenler ve dinleyenler. Kalbindeki ekinetin alınması lazım. Yerine ihbatın konulması lazım. Ki davete icabet etmenin ne olduğunu fark edebilsinler. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, sadece iki grup insandan bahsediyor Kur'an-ı Kerim. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler ve dileyenler. Dilemeyenler, kurtuluşları mümkün olmayanlar, dileyenler mutlaka kurtulacak olanlar. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, ancak bir insan Allah'a ulaşmayı dilediği takdirde irşat makamının sözlerini anlayabilir. Bundan evvelki durumlarını gelin beraberce görelim. Ne diyor Allah Teala İsra Suresi'nin 45 ve 46. ayetlerinde? Diyor ki sevgili izleyenler ve dinleyenler, haberin sen Allah'ın ismini tek tek zikrederek onlara Kur'an-ı Kerim'i anlattığın zaman onlarla
senin aranda hicab-ı mestule adlı bir perde vardır. Hicab perde, mestule de örtülü, gizli demek sevgili izleyenler ve dinleyenler.

Onlar ahirete inanmayanlardır, diyor Allah Teala. Ahiret deyince cennete veya cehenneme inanmak değil sevgili izleyenler. Onu da içeriyor kavram. Ahiret kıyamet gününü de içeriyor. Kıyametten sonra yeniden var olmayı da içeriyor. Ama ahiret sonraki demek. Eğer mülkünüzde olasınız gün evvelse ahir Allah'a ruhunuzu ulaştırdığınız gün. Eğer Allah'a ulaşmayı izlediğiniz gün evvelse ahir mürşide ulaştığınız gündür. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, her açıdan Allah-u Teala'nın konuyu bir değerlendirmeye tabi tuttuğunu göreceksiniz. Böyle bir dizaynın bir muhteva kazandığını bilmenizi isterim. Allah Teala Ayet-i Kerime'nin sözünde diyor ki sen sözlerini bitirdiğin zaman onlar arkalarını dönerek nefretle oradan uzaklaşırlar. Onların kulaklarında vakra vardır. Seni kulakları duyar ama onları işitemezler. İşittiklerinin manasına varamazlar. Onların kalplerinde ekinet vardır. Duyduklarını idrak edemezler. Sevgili izleyenler, işte insanlar başlangıç

temizler, irşada müteallik olan şeyleri, ki Kur'an-ı Kerim bir irşat müessesesidir, anlayamazlar. Hem manaya varamazlar, kulaklarındaki vaka sebebiyle, hem de idrak edemezler kalplerindeki ekinin sebebiyle. Onlar bu dünya hayatının tek hayat olduğunu zannederler. Allah Teala ikinci manada ahiret gününü sonraki gün olarak değerlendirdiğinde, onu kıyamet olarak düşünseniz bile, kıyametten sonraki safhayı ihata ettiğini düşünseniz bile, ahiret deyince, dünya hayatı ve ahiret hayatı deyince, dünya hayatı ve cennet hayatı, dünya hayatı ve cehennem hayatı diye düşündünüz. O da doğru bir şeydir. Ahiret onu da ifade ve ihata eder. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, Allah Teala yevmil ahiri veya ahirete ulaşmayı hem cennete ulaşmak olarak bazı ayetlerde kullanmış, bazı ayetlerde de Allah'a ulaşmak olarak kullanmış. İşte bir insanın anlayabilmesi için, idrak edebilmesi için mutlaka kulaklarındaki makranın Allah-u Teala tarafından alınması lazım. Kalbindeki ikinetin alınarak yerine ispat konulması lazım. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, Enam suresinin 36. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala davete ancak işitenler icabet edebilirler diyor. Öyleyse davete icabetin işitmekle kesin kez ilişkili olduğunu görüyoruz sevgili izleyenler ve dinleyenler. Davete icabet. Nedir acaba davet? Bakınız Allah Teala davetini nasıl anlatıyor. Yunus Suresi 25. ayet-i kerimede. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, diyor ki Allah Teala, Allahu yedü darüsselam yehdi men yeşâ ilâ sırat-ı müstakîm. Allah teslim yurduna, selam yurduna davet ediyor. Ve kimi oraya, o selam yurduna veya teslim yurduna ulaştırmayı dilerse, onu sırat-ı müstakime vasıl eder. Öyleyse burada bu ayette geçen selam yurdunun mahiyetini izah edecek olan şey, Allah'ın ulaştırdığı yol sırat-ı müstakim olduğuna göre, sırat-ı müstakimin ulaştırdığı yerdir. Öyleyse sırat-ı müstakim nereye ulaştırır? İşte bu açıdan meselemize baktığımız zaman sırat-ı müstakimin Allah'a ulaştırdığını görüyoruz. Nisa suresinin 175. ayet-i kerimesinde Allah Teala sırat-ı müstakimden bahsediyor sevgili izleyenler ve dinleyenler. Sırat-ı müstakim. Diyor ki Yüce Rabbimiz, kim Allah'a sarılmayı dilerse, Allah'a ruhunu ulaştırmayı dilerse, Allah onları rahmetinin ve fazlının içine koyar. Rahmetiyle ve fazlıyla onları kuşatır ve onları Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakime iletir.
vasıl eder.

0: ulaştırır. Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakim olarak geçiyor. Sırat-ı müstakimin adı sevgili izleyenler ve dinleyenler. Allah'a ulaştıran bir yol bu. Adı sırat-ı müstakim. Öyleyse sırat-ı müstakim dediğimiz zaman Allah'a ulaştıran bir yolun olduğunu görüyoruz. Öyleyse Allah'ın daveti kendi zatınadır. Kendi zatına davet eden Allah Teala'nın davetine insanlar icabet etmiyor. Daveti gerçekleştirmek üzere harekete geçmiyorlar. Harekete geçmeden evvel bir niyetin sahibi olmaları lazım sevgili izleyenler ve dinleyenler. Allah'a ulaşmayı dilemek. İşte böyle bir niyet vardır veya yoktur. Eğer niyet yoksa hedef de yok. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, bir insanın söylediklerimizi anlayabilmesi için kulaklarındaki vakanın alınmış olması lazım. Kalbindeki ekinletin alınmış olması lazım. İrşad makamıyla arasındaki hicab-ı mesulün alınmış olması lazım. Eğer alınmamışsa bunu gerçekleştiremezler sevgili izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse sevgili izleyenler ve dinleyenler, bir insanın amiri olabilmesi, Allah'a ulaşmayı dileyen bir insan olabilmesi, bu dileğin mutlaka sahibi olmasını gerektirir. Ancak böyle bir dileğin sahibi ise kişi irşad makamının söylediklerini anlayabilir, idrak edebilir. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, anlayamayan insanlar ne zaman anlarlar? Hac Suresinin 54. ayet-i kerimesi cevap veriyor. İhbat kurulduğu zaman nefsin kalbindeki ekinlet alınıp da yerine ihbat kurulduğu zaman idraki önleyen ekinlet alınıp idraki mümkün kılan İhbat o kişinin kalbine konulduğu zaman. O zaman ne olurmuş? Hac Suresi'nin 54. ayet-i kerimesi bunun cevabını veriyor. Allah-u Teala Hac Suresi'nin bir evvelki ayet-i kerimesinde Hac 53'te kalpleri hasta olan insanlardan bahsediyor. Onların kalplerinin kasvet bağladığını, sertleşmiş ve karanlık olduğunu ifade ediyor. Hasta diyor bu kalpler, maraz diyor bu kalpler için. Hasta kalplerden bahsediyor Allah-u Teala. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, bu hasta kalplerin muhtevasına baktığımız zaman onların zikirden nasibini alamamış olan bir sebeple kasiyet bağladığını görüyoruz. Kalplerin kasiyet bağlaması, sertleşmesi ve kararması iki anlam birbirini içerir kasiyet meselesi. İnsanların zikri ya hiç yapmamalarından veya bir süre yaptıktan sonra bırakmalarından kaynaklanır. Eğer daha yeni zikre ulaşmadan evvel zikir bırakılırsa, o kişi tekrar bir yozlaşmanın içerisinde nefsinin kalbi tamamen kararmış bir noktaya ulaşır. Sevgili izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse böyle bir ortam söz konusu. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, nefsinizin kalbindeki müesseseye dikkatle bakın. Bu müessese başlangıçta karanlık bir kalptir. Nefsinizin kalbi %100 kapkaranlıktır. Bu karanlık kalbin aydınlatılması söz konusu. Aydınlatılması için ruhunuzun hasletlerini nefsinizin kalbine taşımanız, nefsinizin kalbindeki afetleri onlara değiştirmeniz lazım sevgili izleyenler ve dinleyenler. Bir insana amine olan insan diyebilmemiz için onun kulaklarındaki bakanın olması, kalbindeki hikmetin olması, irşat makamı ile arasında bulunan perdenin olması, kalbindeki hikmetin yerine de ifatın konması gerekiyor. Bu safhaların hepsi gerçekleşir. Gerçekleştiği zaman bakarız ki o kişi Allah'ın tabiriyle amiri olmuştur. Allah onları garanti ediyor. Sırat-ı müstakime ulaştıracağına bunun manası aynı zamanda mürşide ulaşmak sevgili izleyenler ve dinleyenler. Çünkü ruhun vücuttan ayrılması ancak o gün gerçekleşiyor. Öyleyse ne diyor Hac 54? İrşat makamının söylediklerinin Hak'tan inen sözler olduğundan emin olsunlar diye diyor Allah-u Teala, biz onların kalplerine ihfat koyarız. Yani demin söylediğimiz İsra suresinin 44, 45 ve 46. ayetleri neyi söylüyordu sevgili izleyenler ve dinleyenler? Çok açık bir şekilde insanların kalplerinde ekinet olduğunu, insanların kulaklarında vakıa olduğunu, irşat makamı aralarında perde olduğunu söylüyor. Hicab-ı mestûre, gizli perde. Bu perdenin de aynı zamanda irşat makamında nefete sebebiyet verdiğini söylüyor. Bir kişinin sırat-ı müstakime ulaşabilmesi, mürşidine ulaşabilmesi, mürşitten nefretin bitmesiyle bağımlıdır. Bitebilmesi için de hicab-ı mestûre'nin mutlaka alınmış olması gerek sevgili izleyenler ve dinleyenler. İşte Hac suresinin 54. ayet-i kerimesi bu açıdan bir kilometre taşıdır. Bir muhteşem dizaynı içerir sevgili izleyenler ve dinleyenler. Bu dizayna bakın. Burada Allah-u Teala'nın izniyle kişinin artık idrak etmeye başladığı bir yeri görüyoruz. Kendilerine ilim verilenler. Aslında herkese ilim verilir diyeceksiniz. Doğru. Ama bu ilmi insanlardan bir kısmı anlayabiliyorsa kendilerine ilim verilenler aslında o anlayabilenlerdir. En azından ondan belli bir hüküm çıkartabilenler. Allah Teala bir cahillerden bahsediyor. İki kendilerine ilim verilenlerden bahsediyor. Sonra da ilim sahiplerinden bahsediyor sevgili izleyenler. Bunlar üç tane kalın çizgilerle üç kademe oluştururlar. Her şey bütün insanlık hayata cehaletle başlar. Bu cehalet Allah'ın izni konusundaki cehalettir. Sevgili izleyenler ve dinleyenler. İnsanlar Allah'ın ilminden haberdar değiller. Zaten idrakleri de onu anlayabilecek olan bir standartta değil. Neden değil? Aslında kendilerine mamelek olarak, manevi mülk olarak idrak mevzusu verildiği halde idrakleri örtülü. İdraklerinin üzerinde idraki önleyen Ekinet isimli bir müessese var sevgili izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse herkes için en güzeli ulaştıran bir olayla karşı karşıyayız. Ekinet, idraki önleyen müessese, ihbar idraki sağlayan müessese. İşte Hac suresinin 54. ayet-i kerimesi kendilerine ilim verilen insanlardan bahsediyor. O ilmi ne ölçüde algılayabildikleri de davranış biçimlerinden belli. Mutlaka sırat-ı müstakime ulaşacaklar. Yani cehaletin o perdesini yırtmış olan insanlar. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, öyleyse kimdir kendilerine ilim verilenler? İşte burada ilmi verilip henüz bilincil aşamada idrak etmeye başlamış olan insanlar. Yani fizik vücutlarındaki gözlerinin körlüğünden kurtulmuş olan insanlar. Eskiden irşat müessesinin sahipleriyle mürşitlerle diğer insanlar arasında bir fark görmüyorlardı. Burada körlükten kurtulan, sağırlıktan kurtulan, dilsizlikten kurtulan insanlar var sevgili izleyenler ve dinleyenler. Bu kurtuluşun başladığı nokta onların irşat müessesine karşı sevgi duydukları nokta. Hayır, henüz müşriklerine ulaşmamışlar. Fakat yani ulaşmamışlardan murat tabi olmamışlar. Çünkü sırat-ı müstakime henüz ulaşmadıkları Hac 54'te kesinlikle ortaya konulmuş durumda. Allah kendilerine ilim verilen bu insanları sırat-ı müstakime ulaştıracak. Ama onlar bir şeyi idrak etmişler sevgili izleyenler ve dinleyenler. İrşad makamının söylediklerinin haktan inen sözler olduğunu idrak etmişler. Henüz mürşitlerine ulaşamamışlar ama ulaşmak için standartların sahipleri. İdrak var olduğuna göre zaten ihbat kelimesinin varlığı kesinlikle ekinetin alındığını, yerine ihbat konulduğunu söylüyor. Sırat-ı müstakime Allah onları mutlaka ulaştıracağına göre, bu konu kesinlik kazandığına göre, demek ki Allah-u Teala onların kulaklarındaki vakayı almış. Artık onlar işitemeyenler değil. İşitmeye başlamışlar sevgili izleyenler ve dinleyenler, kulakları açılmış. Kulaklarındaki ekinet açılmış. Bu gözleri irşat makamıyla irşat makamının dışındaki insanları birbirinden ayırt edebilecek olan bir düzene ulaşmış. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, böyle bir dizayna dikkatle bakın. Ne görüyoruz orada? Orada gördüğümüz şey Allah'ın bir güzelliği. Kendilerine ilim verilmiş olanlar, henüz ilim sahibi olmamışlar. İlim kendilerine veriliyor irşat makamı tarafından. Öyleyse bu verilen ilmi en azından bir idrakle çözümlemeye doğru götürüyorlar. İdrakleri kesinlikle irşat makamının söylediklerinin haktan inen sözler olduğundan emin olmalarını sağlıyor. Buna inanmaları için Allah-u Teala onların kulaklarındaki vakayı almış, kalplerindeki ikindeti almış ve onları bir dizayna ulaştırmış. Niçin koyduk diyor Allah-u Teala onların kalplerine ihbatı? İrşad makamının sözlerinin haktan inen sözler olduğundan emin olsunlar diye diyor. Buna inansınlar, emin olsunlar diye sözü henüz emin olmanın tamamlanmamış olduğunu gösteriyor sevgili izleyenler ve dinleyenler. Onun için bunlar ilim sahipleri değil, kendilerine ilim verilenler. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, o zaman kimdir ilim sahibi? İlim sahibi inşaata ulaşanlardır. Bir de ilim verenler var sevgili izleyenler ve dinleyenler. Onlar da mürşit olanlardır. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, irşada ulaşmak salah makamına kadar bütün makamları kaplar. Salah makamının da 4 safhasını. Ama mürşit olmak Allah'ın bilgisine o kişiyi sahip kılmasıyla gerçekleşir. Yani irşada ulaşmış olan insanlara mürşit öğretir. Ama sevgili izleyenler ve dinleyenler, mürşitlere Allah öğretir. Öyleyse irşada ulaşmakla mürşit olmak aynı şey değil. Öyleyse sevgili izleyenler ve dinleyenler, irşada ulaşmış olanlarda da fikrinin aradığını görüyoruz. Mürşitlerde de fikrinin var olduğunu görüyoruz. Ama mürşit hikmetin ötesinin sahibidir. Hikmetin ötesini öğrenen değildir, öğretendir. Öyleyse irşadın sahibi olmak öğrenme seviyesini ifadeli ihata eder. Ne zaman öğretim Allah-u Teala tarafından gerçekleştirildikten sonra o kişiye Allah-u Teala irşat makamının sahibi olduğunu, irşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle ifade ederse, o zaman o kişi mürşit standartlarına ulaşır. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, onlar sadece ilmi öğretenler değildir. İrfanı da öğretirler. Yani ilmin ötesini de, ilmin hikmetle bağlantılı olan kesimini de öğretenlerdir. Öyleyse sevgili izleyenler ve dinleyenler, buradaki muhtevada hikmetin dizaynına baktığımız zaman inşaada ulaşan insanlar hikmet sahipleridir. Ama mürşitler hikmet sahibi değillerdir. Onlar hikmetin yalnız hikmet sahibi değillerdir. Hikmetin ötesinin de sahipleridir. Ve burada irşada ulaşan kişilerin de hikmetin ötesinin sahibi olabileceği gibi bir kanaat var. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, hikmetin ötesi bir ayrımdır. Hikmetin ötesi. Allah'ın ayrımıdır. Selam-ı kamulaşanlardan kime Allah-u Teala irşat görevi vermişse o hikmetin ötesinin sahibidir. Öyleyse evvela ilmin boyutlarına bakalım sevgili izleyenler ve dinleyenler. Allah kendisinin ilmin sahibi olduğunu söylüyor. Çünkü Allah'a göre ilim ve irfan diye iki safra mevcut değil. Allah'a göre fizik de bütün alemlerdeki fiziğin ötesi de hepsi ilmin içindedir. Çünkü o bütün alemleri yaratmıştır. Bütün alemlerin sırlarını, bize göre sır olan şeyleri kesinlikle bilmektedir. Öyleyse irfan biz insanlar için vardır sevgili izleyenler ve dinleyenler. İlmin ötesidir. Yani bir insan kalp gözü açılmadıkça, kalp kulağı açılmadıkça hikmetin sahibi olmadıkça, irfan ehli sayılmaz. Hep bir eksiklik vardır. İnsanlar kalp gözleri açıldığı zaman fiziğin ötesini görmeye başlarlar. Bu irfan ehli olmakla ilim ehli olmak arasında bir geçiştir. Bir geçiş devresidir. Bir açıdan kalp gözü açıldığı an itibaren kişi fiziğin ötesini görmeye başladığı cihetle irfanın başlangıç aşamasına geçmiş, ilim sahibi olduğunun ötesine geçmiştir. Ama henüz irfan sahibi olamamıştır. İrfanın sahibi olduğunuz yer, sevgili izleyenler ve dinleyenler, neresidir? İrfanın sahibi olduğunuz yer, hikmet sahibi olduğunuz yerdir. Öyleyse Ulu'l-Elbap makamı ve İhlas makamı irfan sahiplerini kapsayan iki makamdır. Hikmetin üç vasfı irfan sahiplerinin hepsinin müşterek özelliğidir. Daimi zikrin sahibi olmak. Bir, hüküm sahibi olmak. İki, hayır sahibi olmak. Üç. Ne demek hüküm sahibi olmak? Kur'an'ın ayetlerine baktığı zaman o ayetin 28 basamaktan hangisiyle ilişkili olduğunu, Kur'an-ı Kerim'deki başka hangi ayetlerle ilişkili olduğunu ayete bakar bakmaz çıkarabilme yetkisi bu kişiyi ilim sahibi kılar ama aynı zamanda irfan sahibi kılar. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de bazen kendisine ait ifadeyi kullanıyor. İlim sahibi kıldıklarımız diyor. Ama aslında biz insanlara göre değerlendirirseniz bu Allah'ın bizler için kullandığı irfan kelimesini kapsar. Öyleyse irfanla emretmek ve münkerden nehy etmek sevgili izleyenler ve dinleyenler mürşitlerin görevidir. Öyleyse Allah-u Teala Bakara Suresinin 157. ayet-i kerimesinde müşrikler müşridine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e atıf yaparak şöyle diyor. Kema erselna fiküm resulen minküm yettu aleyküm ayetina ve yüzekkiküm ve yualimüküm ülkitabe ve hikmete ve yualimüküm Mâlem sekûnû tâlimûn. Allah-u Teala buyuruyor ki ey sahabe sizlere sizlerin içinden birisi bir peygamber resul olarak vazifeli kılındı, gönderildi. Size Allah'ın ayetlerini okusun, anlatsın, izah etsin diye sizlerin nefslerinizi tezkiye etsin diye sevgili izleyenler ve dinleyenler nefslerinin tezkiye edilmesi 14. basamaktan başlıyor 21. basamağa kadar geliyor sizlere kitap verilsin diye ...22, 23, 24, 25. basamaklar. 4 basamak. İşte sevgili izleyenler ve dinleyenler bu 4 basamak içinde bir takım insanların kalp gözleri açılabilir, kalp kulakları açılabilir, daha evvelce açılabilir. O bu kişiler hikmetin sahibi olmazlar. Kalp gözünün açılması, kalp kulağının açılması kişiyi hikmet sahibi yapmaz. Hikmet sahibi olabilmek için üç anahtarın üçüne de sahip olmak lazım. Hüküm sahibi olmak, daimi zikrin sahibi olmak yani tezekkür. Hüküm sahibi olmak hikmet. Daimi zikrin sahibi olmak tezekkür ve her işlediği derecat kazandırıcı işlem olmak hayır. sevgili izleyenler ve dinleyenler, bu noktaya ulaşınca kişi artık irfanın sahibidir, ehli irfandır. O kişi emri bil maruf yapacaktır. Yani örfle, irfanla emredecektir. Maruf olanı yapılması gereken en güzeli talim ettirecektir. Ve nehyi anil münker. Münkerden nehy edecektir. Kim bunlar? Bunlar hikmet sahipleri mi? Hayır. Hikmet sahiplerinin çok ötesinde bir yerden bahsediyoruz bunlar. Mürşitler, sevgili izleyenler, izleyenler. Bütün toplumların içinde böyle insanların bulunmasını emrediyor Allah-u Teala. Mükerden Allah'ın yasak ettiği fiillerden insanları nehyetmek, yasaklamak ve irfanla emretmek. İrşada ulaşmışların değil, irşat ile görevlendirilenlerin görevi. Öyleyse irşatla görevlendirilen bir insan mutlaka farklı bir özelliğin sahibi. Bu farklı özelliğin dizayına baktığımız zaman sevgili izleyenler ve dinleyenler, burada olayı açıkça görmek zaten mümkün. Allah-u Teala Bakara Suresi'nin 151. ayet-i kerimesinde size kitap öğretmek için diyor. Kur'an-ı Kerim'in 1., 2., 3., 4. ruhları. Size hikmet öğretmek için diyor. 5. ve 6. ruhları. Ve size daha bilmediğiniz onun da ötesinde, hikmetin de ötesinde olan şeyleri öğretmek için Kur'an-ı Kerim'in 7. ruhu. Birincisi, yani kitabın öğrenilmesi, fena makamını, beka makamını, züht makamını ve muhsinler makamını kapsıyor. Hikmetin öğretilmesi, ulvi makamını ve ihlas makamını kapsıyor. İkisi de daimi zikrin sahipleri. Ama onun ötesinde bir şeylerin öğretilmesi, o sadece salah makamına ait olan bir özellik. Salah makamında olanların da hepsinin mürşid olması söz konusu değildir. Allah-u Teala'nın mürşid olarak seçtikleri genel çerçeve içerisinde Allah'a kul olmayı yeterli bulmayıp Allah'a köle olmayı kabul edenler. Kabul edenler değil sevgili izleyenler. Kabul etme kelimesi yeterli değil burada. Aşk derecesinde dileyenler, Allah'a kul olmanın, Allah'a verilecek olan şeyleri hepsini kapsamadığını idrak noktası burası. Allah-u Teala sevgili izleyenler ve dinleyenler birçok konularda farklı şeyler ifade etmiş. Burada kim Allah'a köle olmayı dilerse Allah bu dileği kabul edip de o kişiyi İhlas makamının 6., 5. ve 6. basamaklarını ihata ederse, işte o zaman sevgili izleyenler ve izleyenler 6. basamağı da ihata ettiği takdirde Allah-u Teala o kişiye irşat makamının standartlarını teslim eder. Öyleyse Böyle bir şey için kalp gözü açık olacak kişinin, Allah'ın gösterdiklerini görecek. Kalp kulağı açık olacak. Allah'ın söylediklerini işitecek. Allah'tan devamlı emir olan bir hüviyete gelecek. İşte o zaman irşat makamının sahibidir o kişi. Onlar yetkilidir. Emri bil maruf ve münkerden nehye. İrfanla emretmeye, yani irfanı öğretmeye ve münkerden nehye, insanların münkeri işlemesine mani olmuyor. Öyleyse sevgili izleyenler ve dinleyenler, kendilerine ilim verilenler bir grup teşkil ediyor. Ama ilmin sahipleri iki grup teşkil ediyor. Allah'a göre iki grupta, yani ilim sahipleri dediğimiz grubun ikisi de ilim sahibidir. Ama biz insanlar açısından meseleye bakıyorsak, Allah'ın açısından değil de insanların açısından meseleye bakıyorsak, burada ikiye ayırmak mecburiyetindesiniz. Birisi ilim sahipleri, ikincisi irfan sahipleri. Sevgili izleyenler, öyleyse ilim sahipleri, sahip oldukları ilimle ancak fizik standartlarda amel edebilenlerdir. İrfan sahipleri, sahip oldukları irfanla ilmin ötesinde amel edebilenlerdir. Öyleyse irfanı ve ilmi en kesin standartlarda birbirinden ayırmak mecburiyetindeyiz. Öyleyse bir insan kalp gözü açıldığından hikmet sahibi olduğu ana kadar irfanın başlangıç kademesindedir. Oraya ulaştığında, yani hikmetin sahibi olduğunda, gerçek anlamda irfan ehli olur. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, böyle bir irfan ehli olmak, mürşit olmayı bu aşamada sağlamaz. Hikmetin birinci kademesi aşılacaktır. Hulüvelbap makamı. Hikmetin ikinci kademesi aşılacaktır. İhlas makamı. Allah-u Teala o kişiyi tövbe-i nasuh'a çağırıp tövbe-i nasuh'u yaptıracak. Kelimelerini, Allah'ın söylediği kelimelerin hepsini tek tek tekrar edecek kişi. Ve dikkat edin, sadece İhlas makamının sahipleri çağrılır. Nefsindeki işlem tamamlandıktan sonra ve bu kişi bilmez yakinin ve aybel yakinin sahibidir. Ama hakkul yakinin sahibi olamamıştır. Salaha ulaştığı andan itibaren aynen yakinin sahibi olamaz sevgili izleyenler ve izleyenler. Çünkü Allah'ın zatının görünmesi bu muhteva içerisinde salahın beşinci ve altıncı basamaklarının işaretini taşır. Öyleyse sevgili izleyenler ve dinleyenler, sizlere çok üst seviyede şeyler anlatıyoruz. Bu anlattıklarımızı Kur'an-ı Kerim dizaynı içerisinde öğrenmeniz lazım. İşte Allah Teala Secde Suresinin 24. ayet-i kerimesinde çok açık bir olgudan bahsediyor. Ama kapalı bir lisanla. Ecealna nebzin eyyimmeten yektune bi emrina lemma saberu ve kânu bi ayatina yukilûn. Biz onlardan, insanlardan imamlar kıldık. Niçin? Niçin imamlar kılmış Allah-u Teala sevgili izleyenler ve dinleyenler? Emrimizle, bizden aldıkları emri tebliğ ederek, ayrıca sadece bizim onları emir sahibi kılmamızla, burada bir emrimizle kelimesiyle Allah-u Teala kaç tane manaya birden veriyor sevgili izleyenler ve dinleyenler. Bir, biz müşriklere bu emri vereniz diyor emriyle, emrimizle kelimesiyle. Yani sen irşada memur edilmekle kalmadın, aynı zamanda mezun kılındın diyor. İrşada memur edildin, irşad görevini yapmakla vazifeli kılındın. İrşada mezun kılındın. Sana bu yetki, bu izin belgesi bizim tarafımızdan verildi diyor Allah-u Teala. Secde Suresinin 24. ayet-i kerimesindeki emrimizle kelimesi bunun da ötesine geçiyor. Ne zaman devrin imamının ruhu kişinin başının üzerine girip de yerleşirse o vücuttaki ruha bir emir vermek mecburiyetinde. Mümin Suresinin 15. ayet-i kerimesi bu emri söylüyor. Yevmi talakla inzar etmek üzere diyor. Yevmi talakla nezretmek üzere diyor. Yevmi talakla, yani Allah'a ulaşma gününün geldiği ibaresini kullanarak o kişiye ihtarda bulunmakla görevlidir diyor. Onların başının üzerine gönderdiğimiz devrin imamının ruhu. Böyle yapınca ne yapmış oluyor bu kişi, devrin imamının ruhu? Allah'ın orada emrimizle kelimesiyle ifade ettiği konunun ikinci kanadını ifade ediyor. Yani demiş oluyor ki ben Allah'tan aldığım emri sana tebliğ ediyorum. Allah beni bu konuda yetkili kıldı ve bu emri sana tebliğ ediyorum. Senin Allah'a ulaşma günün geldi. Bu Allah'ın bana verdiği bir yetki ve bu yetkiyi sana ulaştırıyorum. Sen artık bu vücudu terk edeceksin. Allah'a doğru yola çıkacaksın. İşte Allah-u Teala emrimizde dediği zaman iki ayrı cepheyi de ifade ediyor. Bir, kendisinin o kişiye emir verdiğini, yani mürşide emir verdiğini, onu yetkili kıldığını, aynı zamanda Allah'tan aldığı emirleri mutlaka tebliğ ile görevli kılındığını dikkat edin. İrşada memur kılınmak var. İrşada mezun kılınmak var. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, bir doktor üniversiteden mezun olduğu zaman ona doktorluk yapmak izni otomatik olarak verilir. Tıp fakültesi tıbbiye bu konuda bu yetkinin sahibi olan bir kurumdur. O tıbbiyeyi bitiren bir kişi pratisyen hekim olarak tıp ilminin gereklerini tatbik etmekle yetkili kılınır. Öyleyse mürşit de Allah-u Teala'nın emrini tatbik sahasına geçirdiği zaman böyle bir dizaynı kullanacaktır. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, böyle bir dizaynda herkes için en güzel olay cereyan eder. Mürşidin bu konudaki iki cephesini de veriyor Allah-u Teala. Allah'la arasındaki cephe, Allah onu irşada memur ve mezun kılıyor. Yetkili kılıyor, mezun kılmakla izin vermiş oluyor görevi yapmasına. Görevi yapmakla onu mükellef kılıyor. Bir de onu memur kılıyor. Yani bu görevi kendiliğinden yapamaz. Kendiliğinden bir şey ilave edemez. Sadece Allah'ın emirlerini intikal ettirmekle vazifeli. Allah'ın emirlerini yapmak üzere vazifeli. İşte sevgili izleyenler ve dinleyenler, bu minbar üzere bir dizayn söz konusu. Öyleyse Allah'ın bütün güzellikleri bu standartların muhtevası içerisinde. Sevgili izleyenler, dinleyenler, Allah'tan aldığı emirlerin tebliğiyle vazifeli sadece. Onun için memur, memur emri alan ve yerine getiren demek. Amir, emri veren demek. Müdür kelimesi de idare kelimesinden geliyor. İdare eden. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, böyle bir emir ve kumanda zinciri içerisinde hakim unsur daima Allah'tır. Böyle bir dizaynda mürşit sadece Allah'ın gerçek bir mürşidiyse sadece Allah'tan aldığı emirleri tebliğ ile vazifeli olan onun emirlerini yerine getiren bir hüviyet taşır. Bu konuda Allah Teala tarafından yetki almıştır. Yetkilerinin iki taraflı cephesinden sonra bir Allah'ın kendisini yetkili kılması olayı, iki bu Allah'ın emridir. Allah emrimiz de demek ki evvela bunu kastetmiştir. Bizden aldığı yetkiyle manasını taşıyor. Bir de gene emrimiz de kelimesi emrimizi tebliğ ederek anlamını taşıyor. Senin Allah'a ulaşma günün geldi demek yetkisi sadece ona verilmiştir, devrin imamına. Ve o bu görevi yapacaktır. Yapmak için tek yetkilidir. Ve Allah'ın emrini tebliğ ediyor senin. Yevmüt talakın Allah'a mülaki olma, Allah'a ruhunu geri gönderme, günün zamanın geldi diyerek. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, görüyoruz ki ilim ve irfan muhteva itibariyle farklılık taşıyor. Bu kademe kendilerine ilim verilenler kademesi değildir. İlim sahipleridir. İlim sahipleri de bu arada irşada ulaşanlar ve irşada irşad etmeye yetkili kılınanlar olarak gene kendi arasında ikiye ayrılıyor. Secde suresinin 24. ayet-i kerimesindeki muhtevaya baktığımız zaman Allah Teala önce birinci safayı söylüyor. Nefsindeki bütün afetlerin yok edildiğini, sabırsızlık afetiyle beraber, ruhundaki bütün hasretlerin oraya yerleştirdiğini sabır hasretiyle beraber söylemekte kalmıyor. İkinci konuda kesinleştiriyor hükmü ve ayetlerimize yakin hasredenler diyor. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, üç yakin var. İlmen yakin, aynen yakin, hakkı yakin. Hakkı yakin, hakkı Allah'ı görebilmek yetkisine sahip kılanlar demek. Bu ise salah makamının 5. ve 6. kesimini ifade eder sevgili izleyenler ve dinleyenler. Salah makamı 7 kademeden oluşur. 5. kademesi iradenin bağlanması, 6. kademesi iradenin ref edilmesidir. Allah'ın tayin ettiği mürşitler bu makamdaki mürşitlerdir. Diğerleri bunun altındaki makamdakiler vekil mürşitlerdir. Öyleyse sevgili izleyenler ve dinleyenler, bu muhtevada Allah'ın irşat makamına tayin ettiği kişiler bu standartların içindedir. Öyleyse her şeyin en güzel bir dizaynda oluşması burada Allah-u Teala hakkı yakin demekle Rablerini görmek etkisinde olanları ifade ediyor. Bunlar sadece Allah'ın tayin ettiği mürşitlerdir. Yani Allah-u Teala'nın Salah makamının 5. kademesini işgal eden iradeleri bağlanmış olanlar zaten bu geçici bir kademedir. Asıl ifade iradesi cerf edilenler. İşte onlar bu hedefe ulaşmış olanlardır. Mutlaka Rablerini bu iki makamda görürler. Allah-u Teala onlara kendilerine ilim verilmiş olanlar demiyor. Allah-u Teala orada şunu söylüyor. Onlar ilmin sahipleridir. Onlar insanların gözüyle bakıldığında irfanın sahipleridir. Öyleyse sevgili izleyenler ve dinleyenler, ilim verilmeyenler cahiller, ilim verilenler ve ilmin sahibi olanlar, ilmin ötesinde irfanın sahibi olanlar ve bunlardan irşat seviyesine çıkanlar 5 ayrı grubu oluşturuyor. İşte böylece olay tamamlanıyor. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, hepinizin sonsuz bir mutluluğa ulaşmanızı Yüce Rabbimizden dileyerek hem cennet saadetinin hem dünya saadetinin sizlerin olmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun sevgili izleyenler ve dinleyenler. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salavat. Allah'a
1: El-Fatiha ve as-salavat. Allah'ıma salli ala Muhammed.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, Allah'a sonsuz hamd ve şükrediyoruz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Şu vahiy meselesi. Derler ki Allah-u Teala peygamberlerden başkasına vahyetmez. Allah sadece peygamberlere vahyeder. Vahiy de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le birlikte kesilmiştir. İşte bu tarzdaki düşüncelere bir cevap olmak üzere Kur'an ayetlerini konuşturmak istiyoruz. Bir gün bu konular ciddiyet kazanacaktır. Ve de İslam'a ne kadar çok hurafenin karıştırılıp İslam'ı nasıl kolsuz ve bacaksız bıraktığını o zaman ancak herkes anlayabilecek. Bizim söylemekten dilimizde tüy bitti. Ama insanlar hala öğrenemediler. Hele üst seviyede din öğrenimi gerçekleştirmiş olanlar, üniversiteyi

Ve o günden bu tarafa bütün insanları kurtarabilmek için çırpınıp duruyoruz. Ama öğrenilen yanlış ve eksik din eğitimi bütün insanları şu anda cehenneme doğru sürüklüyor. Sadece bizim söylediklerimizi Kur'an ayetleriyle inceleyenler, sadece onlar hakikatleri öğrenebiliyorlar. Onların sayısı da bugün itibariyle başka ülkeleri bıraktık ama bizim ülkemizin insanların yarısını bile kurtarmaya yetmez. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bütün kavramlar çığırından çıkmış. Şeytan nasıl önce Tevrat'a inananları cehenneme sürüklüyorsa şu andaki durum itibariyle nasıl İncil'e inananları cehenneme sürüklüyorsa bugün İslam alemini de şeytan cehenneme doğru sürüklüyor. Nasıl Hz. Musa zamanında o ve ona tabi olanların hepsi kurtulmuşsa, nasıl Hz. İsa zamanında o ve ona tabi olanların hepsi kurtulmuşsa, nasıl Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında o ve ona bağlı olanlar kurtuluşa ulaşmışsa, bugün de Allah'ın dinini 14 asır evvel indirilen Kur'an-ı Kerim'in bütün unutulan kavramlarıyla öğretmek bize verilen bir görevdir. Ve de kim söylediklerimizi inceler ve tahkik ederse Kur'an-ı Kerim ayetlerinde bir hatamız var mı diye. İki sebepten bu farzdır. Biz ki din öğretenlerin, bugünkü öğretilerinin tamamen dışında bir ilmi sizlere öğretiyoruz. Neden öyle yapıyoruz? Çünkü oradan aldığınız ilimle hiçbiriniz cehennemden kurtulamazsınız. Allah Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de belirttiği insanları kurtuluşa mutlaka ulaştıracak olan farzlar İslam'ın şartları beş değildir. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Buna zikri de ilave edeceksiniz. Buna Allah'a mülaki olmayı, dilemeyi de ekleyeceksiniz. İşte bu minvar üzere düşündüğümüz zaman dinimize sokulan bidatlardan birisi de Allah peygamberlere vahyeder ve de peygamberlerden başkasına vahyetmez. Böyle diyorlar. Peki peygamber kimdir dediğimiz zaman peygamber Resul'dür diyorlar. Resul peygamberdir. Daha orada kavram kargaşası başlıyor. Gerçekten bütün peygamberler aynı zamanda Resul'dür. Mutlak olarak bütün peygamberler yani bütün nebiler aynı zamanda mutlak olarak Resul'dür. Ama bütün Resuller nebi yani peygamber değildir. Bugün İslami literatürde Nebi kelimesi, Resul kelimesi ve Peygamber kelimesi aynı anlama geliyor. Aslında akaidin bir sürü yanlışlığından sadece bir tanesi bu. Ama bu sefer

Konumuz Allah yalnız peygamberlere mi vahyeder? Peygamberlerden başkasına vahyetmez mi? Gelin ayetlere beraberce bakalım. Allah Teala Araf suresinin 175. ayet-i kerimesinde diyor ki: Vetlu aleyhim. Onların üzerine oku. Nebe'ellezî haberleri ki o haberler ateynâhu. Biz onu verdik. Ona verdik. Ayatina ayetlerimizi.

onların üzerine ayetlerimizi verdiğimiz kimsenin haberini oku. Ateyna, biz verdik o ona ayetini, ayetlerimizi. Onlara onun haberini oku diyor Allah Teala. Fenselaha minha fe sonra Selaha minha ondan ayrıldı. O ondan ayrıldı. Yani kitaptan. Fe etbe'ahu şeytanu. Fe etbe'ahu tabi kıldı o zaman onu şeytanu, şeytan. Fekâne minel gavîn. Ve böylece o azgınlardan oldu. Öyleyse Allah-u Teala kitap vermiş kişiye, kitap indirmiş, yazdırmış. Ayetler vermiş. O ayetlerin toplamı da kitap oluyor tabii. Ayetler vermiş. Ama adam, ayetleri verdiği adam kendisi ayrılmış. Kitaplardan ve şeytana tabi olmuş. Araf suresinin 175. ayet-i kerimesi. Kişi, şeytana kul olan bir insana Allah ayet veriyor. Bırakınız peygamber olmasını. Şeytana kul olan birisi, tabi olan birisi. Maide 111'de Allah Teala diyor ki: "Ve iz evhaytu ilel havariyine." Ve o zaman ki biz vahyettik ilel havariyine, havarilere, en aminu bi ve bir Resulü, bana ve benim Resulüme iman edin diye vahyettiğimiz zaman. Galiba dediler ki, amenna, iman ettik, amini olduk. Ve şed, ve şahit ol, bi ennena, muhakkak ki biz Müslümun, teslim olanlarız. Yani teslim olduğumuza, Allah'a teslim olduğumuza şahit ol. Veşhed ve şahit ol. Bi ennena, muhakkak ki biz Müslümun, ona teslim olanlarız. Şahit ol ki biz ona teslim olanlarız. Allah-u Teala Hazreti İsa'nın havarilerine vahyediyor. Onların elbette peygamber olması düşünülemez. Taha 38'de Allah-u Teala İz evhayna, o zaman ki biz vahyettik ilâ ümmüke, senin annene, ma şeyi yuha, vahyedeceğimiz şeyi. Vahyedilecek olan şeyi, vahyedeceğimiz şeyi, annene vahyedeceğimizi vahyettik. Hazreti Musa'nın annesinden bahsediyor. Şu beşiği al, Hazreti Musa'yı içine koy ve Nil Nehri'ne bırak, emri veriliyor. Yunus Suresinin 2. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki, اَكَانَ لِلنَّاسِ اَجَبًا. İnsanlara acayip mi geldi? En evhayna, bizim vahyetmemiz ila eculin, bir adama, minhum onlardan
birine, bir adama en enzirin nase, nası insanları nezretmesi için, uyarması için. Ve beşşirillezine aminu ve amin olanları müjdelesin diye. Enne lehum kademe sıdkın inde Rabbihim. Muhakkak ki onlar için Rablerinin de sıddıklar makamı kademesi vardır.

Kale el kafirune, kafirler der ki, inne haza, işte bu, muhakkak ki, le mutlaka sahirun, sahirdir, sihirbazdır, mübin, apaçık. Onlardan, insanlardan bir adama Allah Teala insanları Allah'a ulaşmayı dileyenleri müjdelemesi için ve dilemeyenleri uyarması için vahyetmemiz diğerlerine garip mi geldi diyor Allah Teala. Bir adama vahyediyor. Bu adam bir nezir. Nezir peygamber olabilir. Nezir Resul olabilir, nezir, veli olabilir. Allah'a ulaşmayı dileme konusunda, insanlara Allah'ın ayetleriyle onları uyarmak üzere açıklama yapan herkes bir nezir görevi uyguluyor. Nezirin peygamber olması söz konusu değil. Peygamber de olabilir. Ama burada açıkça onlardan bir adama diyor Allah-u Teala. Yunus suresi 2. ayet-i kerime. Araf suresinin 63. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki Eve acibtüm en caeküm zikrün min rabbiküm. Alâ recûlin, recûlin minkum. Sizden birisine Rabbinizden zikir gelmesine mi şaştınız? Zikir gelmesi mi acayibinize gitti diyor Allah Teala sizin için. Acayip mi? Alâ recûlin minkum. Li yunzirekum size inzar etsin diye, uyarsın diye ve li tetteku ve takva sahibi olasınız diye ve li aleküm turhamun ve böylece rahmet olunursunuz. Allah'ın rahmetine muhatap olursunuz.

insanların uyarılması söz konusu. Allah Teala bir adama vahyetmiş, bir peygambere demiyor. Nebi olur, peygamberdir. Resul olur, veli resul de olabilir, nebi resul de olabilir. Veya resul de olmaz, nebi de olmaz, mürşit olabilir sadece. Allah Teala'nın irşat makamına getirdiği bir kişi. Ama ne risaleti, ne nübüvveti olmayabilir. Bakara suresinin 259. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki, veya çatıları çökmüş, altı üstüne gelmiş bir karyaya uğrayan o kimseyi görmedin mi? Demişti ki Allah bunu, bu karyayı ölümünden sonra nasıl diriltecek? Bunun üzerine Allah o kişiyi 100 sene ölü bıraktıktan sonra diriltmiş ve ne kadar kaldın, ölü bir vaziyette ne kadar kaldın diye buyurmuştu. O da bir gün veya bir günden daha az dedi. Allah, hayır dedi, 100 yıl kaldın. Yiyecek ve içeceğine bak. Bozulmamış, yani henüz bozulmamış, 100 yıl geçmiş aradan. Ama yiyecek ve içeceğine Allah Teala bozulmasına müsaade etmemiş. Eşeğine bak. Eşeğin ise sadece kemikleri kalmış. Eşeğine bak. Seni insanlar için bir ayet kılmak içindir diyor Allah Teala. Yani bütün bunlar seni insanlara bir ibret, canlı bir ibret belgesi kılmak içindir. Bir de eşeğin kemiklerine bak. Eşek kemikten ibaret kalmış. Onları nasıl birleştirerek sonra da onlara et giydiriyoruz diyor Allah Teala. Kemikleri tekrar birleştiriyor, et giydiriyor ve eşeği tekrar canlı vaziyete getiriyor Allah Teala. Böylece kendisi için açıkça her şey belli olunca, yani et giydirilen eşek canlanıp tekrar başlangıçtaki haline dönünce, her şey kendisine açıkça belli olunca dedi ki, artık biliyorum ki hiç şüphesiz Allah her şeye kadirdir. Allah Teala 100 yıl uyuttuktan sonra uyandırıyor kişiyi. Sanki bir gece uyumuş gibi hissediyor kişi kendisini. Ama eşeği çoktan iskelet haline gelmiş. Allah Teala o eşeği o hale getirdiğini ispat içinde sadece kemikleri kalan eşeğin kemiklerini birleştirerek, onlara et giydirerek eşeğe tekrar can veriyor. Ve adama ispat ediyor ki o gerçekten 100 yıl önce uyumuş ve 100 yıl uykuda kaldıktan sonra uyanmış. Çünkü adam şehre çıkıp da etrafı gördüğü zaman tanıdığı hiç kimse yok artık. Böyle bir insan peygamber olabilir mi? Nahl suresinin 68. ayet-i kerimesinde Allah arıya vahyediyor. Diyor ki, وَاَفَا رَبِّكَ اِلَى النَّهْلِ اَنِتَّهِيزِ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ وَاَوْخَا رَبِّكَ senin Rabbin vahyetti اِلَى النَّهْلِ arıya اَنِتَّهِيزِ ittihaz etsin diye, oluştursun diye مِنَ الْجِبَالِ dağlardan buyuten ve mineş şeceri ve ağaçlardan ve insanların kurduğu mineş şeceri çardaklardan mineş şeceri ağaçlardan ve

Mima yarışun. Onların kurdukları çardaklardan evler edinmelerini vahyetti diyor. Allah arıya vahyediyor. Zilzal 5. Bienne Rabbeke ehvaleha. Çünkü Rabbin yere vahyetti diyor. Muhakkak ki Rabbin yere vahyetti. Ve anne mutlaka muhakkak ki Rabbeke senin Rabbin ehva vahyetti leha ona yere. Fusilet 12. Kuvvekada fekadahünne sapa semavatin. Yedi kat gök böylece yedi kat gök kaza etti. Yani oluşturdu, vücuda getirdi. Fi yevmeyni iki gün içinde. Ve evha ve vahyetti. Fi kulli semain bütün göklere emreha. Emrini, onun emrini bütün göklere vahyetti. Ve zeyyenne sema et dünya ve dünya semasını tezyin etti, süsledi. Sema gökyüzü, dünya, sema et dünya, dünya semasını, dünya göklerini süsledi. Bir mesabiha, kandillerle süsledi ve huza ve muhafaza etti. Yani gökteki yıldızların her birisi birer kandil hüviyetinde. Zalike takdirül azizin alim. İşte bu Allah'ın takdiridir. Aziz ve alim olanın takdiridir. Aziz ve alim olan Allah'ın takdiridir. Ali İmran suresinin 47. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala'ya her gök katına emrini vahyetti diyor. Demek ki göklerin her katına ayrı ayrı emretmiş Allah-u Teala. Zilzal 5'te yere vahyediyor. Fusilet 12'de her gök katına ayrı ayrı emrini vahyetmiş. Tüm semalara yedi sema halketmiş ve iki günde kaza etmiş, vücuda getirmiş ve her birine emrini vahyetmiş. Bütün semalara emrettiğini söylüyor. Yedi kat semaya ayrı ayrı. Ali İmran 47. Kâlet Rabbi ennâ yekunu li veledün ve lem yemsesni beşer. Kâle kezalikullâhu yehluku mâ yeşâ izâ kâdâ emran fe innemâ yekulu lehu kun feyekun. Kâlet dedi ki Hazreti Meryem ennâ yekunu nasıl olur ki? Olmaz. Li benim için veledün, veled çocuk edinmek. Lem yemsesni bana temas etmedikçe beşer, herhangi bir beşer bana temas etmemiş durumdayken, dokunmamış durumdayken herhangi bir erkek diyor. Beşerden kasıt o. İnsan demek aslında beşer. Ben nasıl çocuk sahibi olurum bana bir kimse benimle bir cinsel temasta bulunmadı. Kale dedi ki kezalıkullahu yahlukum ayheş ma yaşa. Allah da
Aslında burada ne diyorum, ayetlerin alt alta gelmesinde mukaddes ruh olarak geçiyor. Ama Allah da diyor ona dedi ki aslında mukaddes ruh. Ruhul Kudüs. Kale dedi ki kezalik kullahi ahlukum ayeşa. Öyledir ama Allah dilediği şeyi yaratır. Allah'ın dilediği şeyi yarattığını Ruhul Kudüs söylüyor. İza kada emren fe innema yekulu lehu kun feyekun. İza o zamanki kaza emren emrini yerine getirmek istediği zaman ve innema o zaman bu takdirde der ki yekulu lehu kun ona ol der. Fe yekun ve o olur. Öyleyse burada da Allah Teala değil Ruhul Kudüs Hazreti Meryem'e vahy ediyor. Ama ayet-i kerimede açıklık olmadığı için Allah kelimesi de kullanılabilir. Çünkü isim verilmemiş. Biliyoruz ki Allah Teala Hazreti Meryem'in hamile kalmasını istedi ve onu vücuda getirdi.

Bir ayette de bunu Ruhul Kudüs'ün yaptığı ifade ediliyor. Meryem 26'da Allah Teala diyor ki ve kuli veşrebi ve karri ayna. E kuli veşrebi ve karri ayna. Ve karri aydın olsun ayna. Bizim gözümüz aydın olsun. E kuli ye ve veşrebi ve iç. Fe imva terayinne minel beşeri ehaden. Fe elise o zaman imva eğer terayinne görürsen minel beşeri beşerden birisini, insanlardan birisini ehaden fe o zaman kuli de ki inni muhakkak ki ben nezertü lirrahmani sâmen konuşmama orucu Allah'a Rahman'a nezrettim adadım. En iyi muhakkak ki ben nezertü nezrettim adadım. Lirrahmani Rahman için Allah için sâmen oruç. Felen ukallimel yevme insiyya. Verilen ukallimen, bugün kelime etmeyeceğim, tekellüm etmeyeceğim, konuşmayacağım yevme bugün insiyya bir insanla. İnsle insanla bir konuşmam olmayacak diyor. Hadise

Allah Teala'nın Resul ve Nebi olmayan ermişleri de mesela Yunus der ki çalaptır söylettirir. Ahmet Nesevi Hak'tan alıp bu sözleri dedim işte diyor. Mevlana Mesnevi Allah'tan inmiştir diyor Allah'ın izniyle. Said Nursi Hazretleri de Risale-i Nur'u Allah'ın vahiyle yazmıştır. Şura 51'de Allah Teala buyuruyor ki ve senden önce vahyettiğimiz ricalden başkasını göndermedik. Ve ma ersenna ve biz göndermedik. Kableke senden önce illa ricalen. Sadece erkekler. Nuhi ileyhim. Onlara vahyettiğimiz erkekler gönderdik. Sadece başka kimse göndermedik. Fes'elû ehle zikri in kuntum la talemun. Fes'elû öyleyse sor. Ehle zikri zikir ehline in kuntum la talemun. Eğer bilmiyorsanız zikir ehline sorun. Âl-i İmrân 7'de Allah Teala buyuruyor ki: Hüvellezî enzel aleykel kitabı odur ki sana kitabı indirdi. Minhu ondan ayetün muhkematün muhkem ayetler vardır. Hünne ümmül kitabı. Bunlar ümmül kitapta yer alır. Ve uharu ve diğerleri müteşabihat, müteşabih ayetlerdir. Fe emmellezine fi kulubim zeygun ve fakat kalplerinde zeyk olanlar, insanları şaşırtma konusunda maraz olanlar ve o zaman yettebiune tabi olurlar. Maşeye teşabe, müteşabih olan her türlü yoruma müsait olan şeylere yoruma tabi olurlar. Min hübtigâil fitneti fitne çıkarmak için. Vebtigaye tevilihi ve onun tevili için insanları şaşırtmak üzere onun teviline müracaat ederler. Ve ma ya'lemu tevilehu illallah. Onun tevilini de onlar bilmezler. Sadece illa Allah, sadece Allah bilir. Ve rasihune fil ilmi, ilimde rüsuh sahibi olanlarsa, yekulune derler ki, amennâ bihi, biz onlara inandık. Kullun min indi Rabbina, hepsi, kullun hepsi, min den indi Rabbina, Rabbimizin indindendir, Rabbimizin katındandır. Ve ma yezekkeru, onlar tezekkür edemezler. İlla ulul elbab. Onların tevilini sadece ulul elbab tezekkür edebilir. Öyleyse ulul elbab Allah'ın ayetlerini tezekkür edebiliyor. Neden? Çünkü Allah'a sormak yetkisinin sahipleri. Âl-i İmrân 190'da Allah Teala buyuruyor ki: İnne fî halkı semâvâti vel ardı vahdil fâil vahdila fil leyli. Muhakkak ki Allah yerin yaratılışında, göklerin yaratılışında ve yerin yaratılışında, gece ile gündüzün birbiri ardına gelişinde ve ayatin ayetler vardır. Li ulul elbab. Ulul elbab için ayetler vardır. Yani ulul elbab onları açıklayabilir diyor. Âl-i İmrân 191
Allah-u Teala diyor ki اَلَّذ۪ينَ يَسْكُرُونَ اللّٰهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلٰى جُنُوبِهِمْ. Onlar ki Allah'ı zikrederler ayaktayken, otururken ve yanüstü yatarken. وَيَتَفَكَّرُونَ fi halkı semavati ve tefekkür ederler. Derin derin düşünürler. Fi halkı semavati gökleri yaratmasında vel ardı ve ardı göz arzı yaratmasında oradaki sırları tefekkür ederler. Derler ki Rabbena Rabbimiz ma halakte haza batıla sen batıl bir şey yaratmazsın, yaratmadın. Sübhaneke fekkına azabennar seni tenzih ederiz. Bizi ateş azabından koru. Burada Allah-u Teala'ya diyor ki Ulu'l-Elbab, ya Rabbi sen bunları batıl olarak boşuna yaratmadın. Seni tesbih ederiz. Bizi ateş azabından koru. O lüplerin sahipleri Ulu'l-Elbab ayaktayken de otururken de yanüstü yatarken de hep Allah'ı zikrederler diyor Allah-u Teala. Ellezine onlar yeskürün Allah'ı Allah'ı zikrederler. Kıyamen ayaktayken ve kuden ve otururken ve alâ cünübihim ve yanüstü yatarken. Öyleyse Ulu'l-Elbab kimdir? Gece gündüz uykuda da zikredenler. Ali İmran 192'de Allah Teala diyor ki Rabbena inneke men tudkhilin nara fekat ahzeytehu ve ma liz zalimine min ensar. Ey Rabbimiz, Rabbimiz inneke muhakkak ki sen tudkhilin ithal edersen, sokarsan nara ateşe. Fakat ahzeyte onu rüsvay eylemişindir, rezil etmişindir. Ve ma liz zalimine min ensar, zalimler için yardımcılar da yoktur. Ali İmran 191 ile 192'yi birleştirdiğimiz zaman Ulu'l-Elbab'ın ayaktayken, otururken ve yanüstü yatarken Allah'ı zikrettikleri açıklık kazanıyor. Onlar daimi zikrin sahipleri, Allah-u Teala'ya bunları söylüyor. Özellikleri ayaktayken, otururken ve yanüstü yatarken hep Allah'ı zikretmeleri. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte Allah sadece peygamberlere vahyeder diyenlere bu kadar ayetten oluşan bir cevap. Demek ki Allah-u Teala sadece peygamberlere vahyetmiyor. Peygamber olmayan Resullere vahyediyor. Allah'ın evliyalarına vakti vahyediyor. Herhangi bir kişiye, insanların içinden herhangi bir kişiye vahyediyor. Ve de yerleri göklere vahyediyor. Arılaya vahyediyor. Hazreti İsa'nın havarilerine vahyediyor. Bunca delil getirdik. Allah-u Teala peygamberlerden başkasına vahyetme sözünün ne kadar geçersiz olduğunu 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 tam 17 ayetle ayrı ayrı Kur'an ayetiyle sizlere anlatmış olduk. Öyleyse kim size derse ki Allah peygamberlerden başkasına vahyetmez,
Bu 17 ayetle onlara cevap verin. İnsanlar dinlerini öğrenecekler. Yakın gelecekte onlar dinlerini öğrenecekler. Bütün dünyayı dostluğun, sevginin kucakladığı yeni bir dünya nizamına doğru yol alıyoruz. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Hepinizi çok ama çok seviyoruz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed.

Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Konumuz Allah'a kul olmak. Bütün kavramlar gibi Allah'a kul olmak da yedi safhadan oluşuyor. Allah Teala buyuruyor ki ve ma halektel insi vel cinni illa liyabudun. Biz insanları ve cinleri başka bir şey için değil, bize kul olsunlar diye yarattık diyor Allah Teala. Eski alimler de bize kulluk etsinler diye yarattık diye Türkçeleştirmişler bunu. Biliyorsunuz kulluk etmek ibadet demek. İbadet etmek Allah-u Teala'ya, namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek, bunlar ibadetler. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala eğer öyle yaratmış olsaydı, ibadet etsinler diye yaratmış olsaydı, insanlar ibadet edecekti. İslam'ın beş şartı ibadetleri ihtiva eder. Ama hiçbirisi cehennemden kurtulamayacaktı. Allah'a ulaşmayı dilemeyeceklerdi. Ve cehennemden kurtulamayacaklardı. İşte Yunus Suresi 7 ve 8. ayetler. Allah Teala buyuruyor ki, اِنَّ الَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا وَرَضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاطْمَأَنُّوا بِهَا الَّذ۪ينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ اُولَٰئِكَ مَأْوَاهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ Yunus Suresinin 7 ve 8. ayetlerinde Allah Teala buyuruyor ki, onlar ki muhakkak surette, kesin surette bize mülaki olmayı, yani ruhlarını hayattayken bize Allah'a ulaştırmayı dilemezler. Muhakkak olarak onlar ruhlarını bize ulaştırmayı dilemezler diyor Allah Teala. Bize mülaki olmayı, ruhlarını bize ilka etmeyi, mülaki kılmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından mutmain olurlar. Tatmin olurlar. Dünya hayatıyla tatmin olurlar.

Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Onların gideceği yer kazandıkları dereceler itibariyle ateştir diyor Allah-u Teala. Eğer ibadetler insanı kurtarabilseydi Allah-u Teala bu ayet-i kerimeyi koymazdı. Bir insanın cehennemden kurtulabilmesi mutlaka Allah'a mülaki olmayı dilemesine bağlı. Bu dilek ise o kişi için hayati önem taşır. Çünkü onu dalaletten kurtaran, fısktan kurtaran, küfürden kurtaran, bütün negatif faktörlerden kurtaran, cehennemden kurtaran bir tek dilek vardır. Allah'a mülaki olmayı dilemek. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilemedikçe o bu ayet gereğince, bu iki ayet gereğince cehennemden kurtulamaz, gideceği yer mutlak olarak cehennemdir. Gene bu iki ayet gereğince o kişi Allah'ın ayetlerinden gafildir. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemek bir ibadet değildir. Bir tercihtir. Bir taleptir. Bir dilektir. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek, zikir yapmak bunlar ibadettir. Ve görüyoruz ki İslam'ın 5 şartı zikir ibadetini de almıyor. Zikir ki ibadetlerin en büyüğü. Allah Teala diyor ki vele zikrullahi ekber. Ankebut suresi 45. ayet-i kerime de Allah Teala diyor ki utlu uhiye min kitabi ve kumus salat. İnne salatı tenha anil fahşai vel münkeri ve le zikrullahi ekber. Habibim sana vahyettiğimiz o kitap var ya, Kur'an, onu onlara oku ve de anlat ve namaz kıl. Çünkü namaz münkerden ve fuhuştan men eder. Ama Allah'ı zikretmek ikisinden de daha büyüktür. Allah'ı zikretmek namaz kılmaktan da Kur'an-ı Kerim tilavetinden de daha büyüktür diyor Allah Teala. Öyleyse sevgili kardeşlerim, ibadetler ki İslam'ı 5 temele oturtmuşlar. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek hepsi ibadet, tamam. Ama bu ibadetler hiç kimseyi cehennemden kurtaramıyor. Zikir de tek başına olsaydı kurtaramazdı. Bir Allah'a ulaşma dileği yoksa zikir de bir insana bir şey sağlayamaz. Öyleyse Allah insanları ibadet etsinler diye yaratmış olsaydı bütün insanları cehennem için yaratmış olacaktı. Ama ibadet için yaratmamış. Abd olsunlar diye yaratmış. Abd kelimesi ve ibadet kelimesi aynı kökten geliyor. Elif, B, Dal. Kelimenin kökü bu. Abd. Abid, ibadet, aynı kökten gelen iki kelime. Öyleyse Allah Teala insanları ibadet etsinler diye yaratmış olması mümkün değil. Allah Teala insanları Allah'a kul olsun diye yaratmış. 7 tane de cennet yaratmış. İşte abd olmanın, kul olmanın her kademesi bir kat cennetle karşılaşıyor. Birinci kulluk Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesinde geçiyor.
Allah Teala diyor ki vellezîne iştenebu tagûte en yâbuduha ve enâbu ilallâhi lehumül büşrâ febeşir ibadî. Sahabeden bahsediyor. Onlar diyor, o sahabe var ya, onlar tağuta kul olmaktan iştinav ettiler, kaçındılar. Kendilerini kurtardılar tağuta kul iken, tağuta kul olmaktan, insan ve cin şeytanlara kul olmaktan kaçındılar, kendilerini kurtardılar. Ne yapmışlar? Çünkü Allah'a yönelmişler, Allah'a ulaşmayı dilemişler. Onlara müjdeler vardır. Kullarımı müjdele diyor Allah Teala. Sahabe, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sahabesi, sahabe olmadan evvel onlar korkunç bir durumdaydılar.

Öyleyse sahabe şeytanı kulken Allah'a kul olmayı başarmış. Şeytanı kulluk ederken Allah'a kulluk etmeye başlamamış. Şeytanın kuluyken Allah'ın kulu olmuş. Kulluk etmekle alakalı değil konu. Kul olmakla alakalı. Çünkü Allah Teala kullarımı müjdele diyor. Febeşir ibadi, benim kullarım. İbadi kelimesindeki sonundaki ye Allah Teala'nın benim ifadesi. Febeşir öyleyse müjdele ibadi, benim kullarımı. Burası birinci kulluktur. Allah'a mülaki olmayı dilemeden hiç kimse şeytanın kulluğundan kurtulamaz. Allah'a kul olamaz sevgili kardeşlerim. Bir insan birinci kullukta Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Burası üçüncü basamaktır. Sonra Allah Teala o kişiye furkanlar verir. Gözlerinde, kulaklarında ve kalbindeki engelleri kaldırır. Allah onun kalbine ulaşır. Ve bu kişiyi mürşidine ulaştırır. Ulaştırdığı zaman kişi ikinci kulluğa ulaşmıştır. Basamak 14. O kişinin nefsinin kalbinde %2 fazla birikimi gerçekleşmiştir. Ve bu kişi hacet namazını kıldığı zaman mutlaka Allah Teala mürşidini ona gösterecektir. İşte ikinci kulluk Mümin 15'te ifade ediliyor. Refi'ül derecati zül arşı. Dereceleri yükselten ve arşın sahibi olan Allah. Yülkir ruhu min emrihi. Emrinden bir ruh ilka eder. Ulaştırır. Ala üzerine men yeşâ, dilediği kişinin üzerine. Yani başının üzerine min ibadihi, kullarından. Kullarından dilediği kişinin üzerine ruh ulaştırır diyor Allah Teala. Li yunzire yevmet talab. Allah'a mülaki kılma gününe kişiyi ulaştırmak için.

bir gün üzere inzar etmek için, ihtar etmek için yevmüt talak. Milaki olma günü, Allah'a ruhun ulaşma günü. Allah Teala ne yapıyor? Kişinin derecelerini yükseltiyor. Allah'ın yoluna giren kişi, Allah'a ulaşmayı dileyen kişi derecesi yükselmeye başlamış kişidir. Çünkü o kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman bütün günahları örtülür. Bu kişi ikinci kullukta mürşidine ulaşır, tabiyetini gerçekleştirir. Allah onun bütün günahlarını sevaba çevirir. Burada kulluk açısından Allah-u Teala'nın olaya baktığını nereden anlayacağız? Allah-u Teala diyor ki, yulkir ruha min emrihi, emrinden bir ruh ilka eder, ulaştırır. Men yeşa'ı, dilediği kişinin ye min ibadihi, kullarından dilediği kişinin ala, üzerine, başının üzerine emrinden bir ruh ulaştırır. Kullarından dilediği kişi. Yani burada gene Allah'ın kulluğu var. Bu kullukta Allah'a mülaki olma gününün geldiğini inzar etmek için, ihtar etmek için, Allah'a ulaşmayı dileyen kişi mutlaka Allah Teala'dan mürşidini isteyecektir, hacet namazını kılıp. Allah Teala onu hacet namazını kıldığı zaman mutlaka mürşidini o kişiye gösterecektir. O kişi de mürşidine ulaşacaktır. Ne zaman ulaşırsa, ulaştığı takdirde

O kişinin başının üzerine, kişi mürşidine ulaşıp tabi olduğu an devrin imamının ruhu o kişinin başının üzerine gelir. Zümer suresinin 22. ayet-i kerimesi de aynı şeyi söylüyor. Allah Teala diyor ki onların başlarının üzerine Allah'ın katından ruh gönderilir ve kalplerinin içine iman yazılır. Mürşidine ulaştığı zaman kişinin kalbinin içine Allah Teala imanı yazıyor ve başının üzerine devrin imamının ruhu gönderiliyor. Burada da işte o ruhtan bahsediyor, kişinin başının üzerine gelir. Allah'ın kullarından dilediği kişi, bu kişinin özelliği ne? Bu kişinin özelliği Allah'a mülaki olmayı dilemiş olması, Allah Teala'nın onun üzerinde birçok değişiklikler yapması, mesela göğsünden kalbine nur yolu açması, o kişinin zikir yapması, nefsinin kalbine %2 rahmet nurunun dolması, sonra da Allah'tan mürşidini talep ederek Allah Teala'nın mürşidini göstermesi, kişinin mürşidine ulaşıp tabiyeti. Bu tabiyet sırasında olan birkaç olaydan, 7 olaydan bir tanesi o kişinin başının üzerine devrin imamının ruhunun gelmesi, bir diğeri kalbinin içine imanın yazılmasıdır. Ve bu kullarından dilediği kişinin üzerinde tahakkuk ediyor. Bu kişi birinci kulluğa ulaşmış, Allah'a mülaki olmayı dilemiş, şeytanın kuluyken Allah'ın kulu olmuş ve burada ikinci kullukta Allah'ın kulu olduktan sonra kişi mürşidine ulaşıyor, tabiyetini gerçekleştiriyor. O tabiyet noktasında kişi artık ikinci kullukta, başın üzerine devrin imamının ruhu geliyor. Kullarından dilediği kişi bu, Allah'ın kulu. Bu kula Allah Teala başın üzerine devrin imamının ruhunu göndererek onun bu hedefe ulaşmasını temin ediyor. Üçüncü kulluk Fecr suresi 29. ayet-i kerime.

Ruh Allah'a doğru yolculukta ne yapmış kişi? Allah'a ulaşmayı dilemiş, mürşidine ulaşıp tabi olmuş, ikinci kulluğu da gerçekleştirmiş ve mürşidine tabi olduğu gün ruhu vücudundan ayrılmış, Allah'a doğru yolculuğa başlamış. Nefsinin kalbinde ilk %7 nur birikimi kişi nefse emarede. İkinci defa %7 nur birikimi nefsi levhamede. Üçüncü defa %7 nur birikimi nefsi mülhimede. Dördüncü defa %7 nur birikimi nefsi mutmainede. Sonra nefsi radiyede. Beşinci, nefsi mardiyede. Altıncı, nefsi tezkiyede. Yedinci. Nefsinin kalbinde %51 nur birikimi oluştuğu zaman kişinin ruhu Allah'a ulaşmış olur. Her %7 nur birikiminde ruh Allah'a doğru yaptığı yolculukta bir gök katı yükselir. Ve de 7. defa %7 nur birikiminde ruh Allah'ın zatına ulaşır. Allah'ın zatında yok olur. Fena fillah olur. Allah'ın zatında fani olur. İşte söylediğimiz Fecr Suresinin 27, 28 ve 29. ayetleri bunu anlatıyor. Ya eyyetühen nefsül mutmainnetü. Ey mutmain olan nefs. Emmare levame mülhime mutmainne. Üç kademeyi bitirmiş, mutmain olmuş. Dördüncü gök katında ruh, nefs de mutmainne de. Allah'tan razı olur, ol diyor. Ve Allah'ın rızasını kazan diyor. Radiyeten mardiye. Beşinci ve altıncı gök katları. Bu nefse hitap. İrci'i ila rabbiki ruha hitap. Ve fizik vücuda veçhe, yani kulluğu yapacak, gerçekleştirecek olan vücuda hitabı fethuli fi ibadi. Öyleyse kullarımın içine, kullarımın arasına gir. O zaman ve öyleyse o zaman ithal ol. Gir fi içine ibadi kullarım. O zaman diyor Allah Teala kullarımın içine, kullarımın arasına gir. Öyleyse daha sonrasında var mı? Evet var. Ve tuli cenneti ve cennetime gir. Gene fizik vücuda hitap ediyor. İşte fetuli fi ibadi, kullarıma gir. Kullarımın arasına gir. Hangi kul bu? Ruhunu irci ile Rabbiki emrine uyarak Rabbine ulaş, Rabbine rücu et. Yükselerek Allah-u Teala'ya, Rabbine ulaş emrine itaat eden ruhun Allah'a ulaştığı noktada o kişinin fizik vücudu da Allah'ın kullarının, ermiş kullarının arasına giriyor. Bu üçüncü basamağı gösteriyor, üçüncü kademeyi gösteriyor. Yani 21. basamakta ruh Allah'a ulaşır, Allah'ın zatında yok olur. Burası 22. basamaktır. Bu noktada fizik vücut Allah'ın, Allah'a ermiş kullarının arasına girer. Üçüncü kulluktan bahsediyoruz. Önce Allah'a ulaşmayı dilemek birinci kulluk. Sonra mürşide ulaşıp tabiyet ikinci kulluk. Sonra Allah'ın kullarının arasına girmek, ruhu Allah'a ulaştırıp fizik vücudu Allah'ın ermiş kulları arasına sokmak üçüncü kademe. İnsan hayatındaki üçüncü safha. Sonra ne olur? Ruh Allah'a ulaştıktan sonra kişi zikrini çok büyük ölçüde arttırmak zorundadır. Bu kişi günün yarısından çok daha fazla 18 saat zikre ulaştığı zaman normal standartlarda o kişinin fizik vücudu Allah'a teslim olur. Bu dördüncü kulluktur.

Fatır suresinin 28. ayet-i kerimesi bunu söylüyor. Ne oluyor kişi? Ruhunu Allah-u Teala'ya ulaştırmış, zikrini arttırmış, günün yarısını aşmış. Bu kişi artık günün yarısından daha fazla zikreden birisidir. Böyle olan bir kişi zahittir. Kim günün yarısından daha fazla zikrederse o kişi züht makamının sahibi olur. Bu makam ruhun teslimiyle fizik vücudun tesliminin arasındaki tek makamdır. Geçiş ölçüsü günün yarısının zikirde aşılmasıdır. Kişi zahit olur. Allah Kur'an-ı Kerim'de negatif zühtten bahsediyor. Onlar Yusuf'a karşı zahittiler diyor. Yusuf suresinin 20. ayet-i kerimesinde. Onlar Yusuf'a karşı zahittiler diyor. Yani ona hiç değer vermiyorlardı. İşte ne zaman bir insan zikre değer verir de zikrini günün yarısından öteye geçirirse o kişi zahit olur. Ondan sonra bir yeri daha gitmesi lazım. Ne zaman o kişinin zikri günün 1/3'ünü geçerse, yarısını değil 1/3'ünü geçerse o kişi dik yokuşu aşmış olur. Bu fizik vücudun Allah'a teslimidir. İşte Fatır Suresinin 28. ayet-i kerimesi bu kademedeki bir kulluğu ifade ediyor. Diyor ki Allah Teala ve minen nasi ve insanlardan ve devabbi vel enami davarlardan ve hayvanlardan muhtelifun elvanuhu çeşitli renklerde onlar ki çeşitli renkli olanlardır. Kezalike tıpkı bunun gibi. İnnemâ yahşallâhe. Muhakkak ki Allah'a karşı huşu duyar min ibadihi Allah'ın kullarından ulema'u alimler Allah'a karşı huşu duyar. Allah azizdir, gafurdur. Burada Allah Teala Allah'a karşı ulemanın huşu duymasından bahsediyor. Burada insanlardan diyor Allah Teala ve ulema kulları Allah'a karşı huşu duyar.

Bu kullarından Allah'a karşı huşu duyanlar. Burada Allah'ın kuluysa fizik vücuttan bahsediyor Allah Teala. Ve bu fizik vücuda duyulan alimler bu kademede bir insanın önce ruhunu Allah'a teslim etmesi lazım ki bu teslimin ötesinde ilmin de sahibi olsun. Bu bir insanın ruhunu Allah'a teslim etmesi 7-8 aylık bir meseledir. Ama fizik vücudun teslimi senelerce süren bir vetiredir. Ve bu süre içinde kişi kendisine ait olan ilmi adım adım sahiplenecektir. Ve Allah'a karşı fizik vücudun teslimi safhasında huşu duymaya başlayacaktır. Onlar ulemadır. Yani Allah-u Teala'nın kendilerine ilim verdiği insanlar. Burada fizik vücudunu Allah'a teslim etmiş bir insan. Günün 1/3'ünden daha fazla zikreden bir insan. Ve böyle bir huşunun Allah-u Teala'nın üçüncü kulluğunu, dördüncü kulluğunu kapsadığını görüyoruz. Fizik vücudun teslimi, çünkü Allah-u Teala kulundan bahsediyor. Kulun teslimi. Fizik vücut olan kulun Allah'a teslimi. Beşinci kulluk, nefsin teslimi. İsra 3'te Allah Teala diyor ki zürriyete men hamelna meanuh innehu kâne abden şekûrâ. Nuh aleyhisselam ile beraber taşıdıklarımızın zürriyeti muhakkak ki o çok şükreden bir kul idi. Öyleyse bir insanın şükrünün normal şükrün ötesinde yer alması, böyle bir şükür muhtevası içerisinde ullelvap makamını aşması daimi zikirle mümkün. Ama daimi zikrin ötesi Allah-u Teala'ya çok şükretmektir. Burada Allah Teala bir peygamberden bahsediyor. Peygamberin Nuh Aleyhisselam'ın nefsini fizik vücudunu Allah'a teslim etmesi.

Birinci kullukta insanlar Allah'a ulaşmayı dilerler. İkinci kullukta mürşitlerine ulaşıp tabi olurlar. Üçüncü kullukta ruhlarını Allah'a teslim ederler. Dördüncü kullukta fizik vücutlarını, beşinci kullukta nefslerini teslim ederler. İşte fizik vücutlarının tesliminde 4. kulluk Fatır Suresinin 28. ayet-i kerimesini söyledik. Sonra bu kişi nefsini Allah'a teslim ediyor 5. kullukta. İsra Suresinin 3. ayet-i kerimesi. Zürriyete men hamelna mea Nuh. Nuh'un Nuh Aleyhisselam'la beraber taşıdıklarımızın zürriyeti. İnnehu muhakkak ki o kâne oldu. Abden şekûra, şükreden bir kul idi. İşte burada bir kuldan bahsediyor Allah Teala. Fizik vücuttan bahsediyor. Bu Allah Teala'ya şükreden bir kulluk müessesesi. Burada Allah Teala nefsini de Allah'a teslim etmiş. Bir kul olması o noktada Nuh Aleyhisselam. Burada Saffat Suresinin 40. ayet-i kerimesinde Allah Teala illa ibadallahil muhlisin, Allah'ın muhlis kulları hariç diyor. Bir kişinin muhlis hale gelmesi için ona bütün gök katlarının gösterilmesi söz konusu. Bu Allah Teala'nın muhlis kulları, İhlas makamının sahipleri, 6. kademeyi işaret ediyor. 7. kulluktan bir evvelki kulluğu Allah'ın muhlis kulları hariç diyor Allah Teala açık açık. Muhlis olan ve kullardan bahsediyor.

Allah Teala'ya şükreden insan daimi zikrin sahipleridir. Normal insanlardan çok daha fazla Allah Teala'ya şükrederler. İhlas makamında da Allah'ın muhlis kulları diye Allah Teala açık bir şekilde kullardan bahsediyor. Altıncı kulluğu ifade ediyor bu. Ve iradeyi Allah'a teslimi gösteren yedinci kulluk. Enbiya suresinin 105. ayet kerimesi. Ve lekad ketebna fi zeburi min ba'di zikri. Andolsun ki zikirden, Tevrat'tan sonra Zebur'da arda yari suha dünyaya varis kıldık diyor Allah Teala. Kılacağım ibadiyet salihun, salih kullarımızı varis kılacağım.

Melekat kütebna fi zeburi, zeburun içinde andolsun ki yazdık ki, min vadi zikri, zikirden sonra, ennel muhakkak ki arda, arza, yarisuha, varis kılacağım, vadiye salihun, salih kullarımızı. Arza, salih kullarımızın varis kılınacağını yazdık diyor Allah Teala. Ve lekat ketebna andolsun ki biz yazdık fi zeburi zebure, zeburun içine zebure, min ba'di zikri, zikirden sonra. Yani Tevrat'tan sonra zebure yazdık diyor. Arza, salih kullarımızın varis olacağını. İşte Allah Teala kulluk müessesesinde 7 safa olarak dizayn etmiş. Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişi 3. basamakta 1. kulluğun sahibidir. Bu kişi 14. basamakta mürşidine ulaşır ve tabiyetiyle 2. kulluğun sahibi olur. 21. basamakta ruhunu Allah'a ulaştırır. 3. kulluğun sahibi olur. Ermiş bir kuldur bu. Allah'a ermiş. Sonra fizik vücudunu Allah'a teslim eder, 4. kulluğun sahibi olur. Nefsini Allah'a teslim eder, daimi zikre ulaşınca 5. kulluğun sahibi olur. Munis olur, 6. kulluğun sahibi olur. İhlas makamının sahibi olup tövbe-i nasuha davet edilir. Ve neticede salâh makamına gelir, günahları örtülür, günahları sevaba çevrilir, başın üzerine salâh nuru verilir ve Allah Teala onun iradesinde teslim olup irşat makamına tayin eder. Bu o kişinin Allah'ın salih kullarından olduğunu gösterir. Salâh makamı 7. makamdır. Adın cennetleri sahipleridir. Öyleyse bu 7 rakamı Kur'an'ın anahtarıdır. 7 kat gökyüzü, 7 kat yerler, 7 kademe kulluk. Allah'a kulluk etmenin kademesi olmaz. İbadet etmenin kademesi yok. Az ibadet edenler, çok ibadet edenler, orta ibadet edenler gibi kafadan bir ayrım yapılsa da bu bir şey ifade etmez. Ama Allah-u Teala'nın kul olma müessesesi bu ayetlerden oluşan 7 kademeyi içeriyor. Öyleyse bir insan önce Allah'a ulaşmayı diler, 1. kulluğun sahibidir. Sonra 3. basamak mürşidine ulaşır, tabiyetini gerçekleştirir, 2. kulluğun sahibidir, 2. defa kul olur, daha üst seviye kul olur. Sonra Allah Teala o kişinin ruhunu kendisine ulaştırır. 3. seviyede kul olur kişi. Ruhu Allah'a ulaştığı zaman Allah'ın zatında yok olur. Sonra fizik vücudunu teslim eder. 4. kul olur. 4. defa kul olur Allah Teala. 4. kademe kulluğa ulaşır. Nefsini Allah'a teslim eder. 5. kulluktadır. Muhlis olur. 6. kulluktadır. Tövbe-i nasuhun sahibidir o artık. Ve de iradesini Allah'a teslim eder, 7. kulluğun sahibi olur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki, bir defa daha Allah'ın zikir sohbetinde birlikte olduk. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha.

الفاتحة مع الصلوات. اللهم صل على محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükrederiz ki bizleri bir defa daha Allah'ın zikir sohbetinde Allah-u Teala bir araya getirdi. Muhakkak ki sevgili izleyenler ve dinleyenler, sevgili öğrenciler, Allah'tan bahsetmek büyük bir zevk. Sizlerle beraber olmak, sizlere Allah'ı anlatmak, sizlere mutluluğu anlatmak bir büyük zevk. Öyleyse bu zevkin muhtevasına beraberce bakalım sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Muhakkak ki her şeyin en güzeli Allah'a aittir. En güzelini dizayn eder. Öyleyse insana bakın, bir mükemmellik göreceksiniz insanoğlunda. Allah-u Teala onu yarattığı için. O her şeyi kendi standartlarının en güzelinde yaratır. Ve her şeyin en güzel sonuçlara ulaşması onun dizaynıdır. Her şeye kadirdir. Ve unutmayın, hepinizi çok seviyor. Eğer Allah-u Teala tarafından sevilmeseydiniz şu anda bizi dinliyor olamazdınız, mevcut olamazdınız. Madem ki varsınız, o halde bu kesin Allah'ın kanununa göre seviliyorsunuz. Allah'ın size sevgisini arttırmak mı istiyorsunuz? Siz de onu sevin. Onun yolunda yapılması lazım gelen her şeyi yerine getirin. Unutmayın, onun sizin hiçbir şeyinize ihtiyacı yoktur. Ne ibadetinize, ne de başka bir şeyinize. Ona hiçbir şekilde yardım edemezsiniz. Ona hiç kimse bir zarar da veremez. Hiç kimse Allah-u Teala'ya bir fayda veya zarar veremez, bunu oluşturamaz. Ama siz hepiniz kendinize çok şeyler yapabilirsiniz. Büyük kötülükler veya büyük faydalar sağlarsınız. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bütün güzellikleri sizler yaşayacaksınız. Öğrendiklerinizle. Öğrenmeyenler kendi mutluluklarına kendileri engel olanlardır. Hele sevgili kardeşlerim, din adamlarından öğrenmeyenler, onlar büyük bir vebal alıyorlar omuzlarına. Öğrendikleri yanlış bilgilerle, eksik bilgilerle, faydasız ilimle insanlara çok şeyler söylemeye çalışıyorlar. Ve sevgili izleyenler ve dinleyenler, sevgili kardeşlerim, eğer öğrenemezlerse bu faydasız ilmin sahipleri gidecekleri yer ne yazık ki cehennemdir. Ve başkalarına öğretmemenin de vebalini yüklenmiş olarak gelecekler.
Çünkü din öğreticileri dini öğretmekle vazifeliler. Öyleyse eğer biz buradan diyorsak ki yanlış biliyorsunuz, bildikleriniz yanlış ve eksik. Ne sizi ne de din öğrettiğiniz kitleyi kurtarması mümkün değil. Öyleyse bütün insanlar için kurtuluş söz konusu mu? Kesin. Allah-u Teala'nın dizaynı içerisinde bütün insanlar için daha Allah'a ulaşmayı o kişi dilediği andan itibaren kurtuluş kesinlikle vardır. Onlara sesleniyoruz. Siz iki açıdan söylediklerimizi incelemekle mükellefsiniz din adamları olarak. Biz eğer doğru söylüyorsak, siz yanlışsanız yanlışlarınızı düzeltmekle vazifelisiniz. Eğer biz yanlış söylüyorsak, yanlışımızı yüzümüze vurmakla mükellefsiniz. Kaçıyorsunuz. İncelemek zahmetine bile katlanmıyorsunuz. Ve omuzlarınıza büyük vebal alıyorsunuz. İnsanları kurtuluşa götürmek varken Allah'ın dini saadetine ve dünya saadetine kavuşturmak söz konusuyken siz öyle yapmıyorsunuz. Siz insanların kurtuluşuna, kendinizin de kurtuluşuna nefsinizdeki afetler sebebiyle engel oluyorsunuz. Sadece iki tane alternatif var. Doğruyu söyleyebiliriz veya yanlışı söyleyebiliriz. Her ikisinde de vazifelisiniz. Bu vazifenizi yapmadığınız sürece omuzlarınızda ağır bir vebal oluşuyor. Öyleyse hepiniz için söz konusu olan şey budur sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Doğruları mutlaka öğrenmek mecburiyetindesiniz. Unutmayın, siz Allah'ın din ilmini Kur'an-ı Kerim'den değil, kitaplardan öğrendiniz. Ve size buradan yüzlerce defa ispat ettik ki, kitaplardan öğrendiğiniz ilim faydasız ilimdir. Sizi kurtaramaz. Siz Allah'a ulaşmayı dilemiyorsunuz. Ayrıca insan ruhunun Allah'a ulaşmasını, ölmeden ulaşmasını Allah'ın üzerimize 11 defa farz kıldığı bir realiteyi, Kur'an realitesini inkar ediyorsunuz. İnsanların Allah'a ulaşmayı dilemesi diye bir şey yoktur diyorsunuz. Mürşit yoktur diyorsunuz. Allah neyi farz kılmışsa siz onun olmadığını iddia ediyorsunuz. Öyleyse omuzlarınızda ağır bir vebal taşıyorsunuz. Ve bu Allah'ın lanetine muhatap olmanızı sağlayabilir ancak. Unutmayın. Ashab Suresinin 67 ve 68. ayetlerinde Allah Teala buyuruyor. Cehenneme girenler derler ki biz devrimizin küberasına ve saadetlerine itaat ettik. Bu yüzden cehennemdeyiz. Ya Rabbi onlara iki kat azap ver. Onları en büyük lanetinle lanetle. Bu sevgili kardeşlerim, sevgili
öğrencileri, üniversitemizin, din adamları ne yazık ki Allah'ın doğrularından haberdar değil. Ne yazık ki büyük kısmı istemeden ama bir şeytana hizmet kadrosu faaliyette. Bilmiyorlar dinin ne olduğunu. İnsanları kurtuluşa ulaştıracak olan her şeyi şeytan yok etmeye başarmış. İnsanlara kurtuluşlarını imkansız kılan şeyleri bırakmış sadece. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. İnsanın Allah'a verdiği yemini, misaki ve ahdi gerçekleştirmek bütün insanların üzerine farz kılınmışken onlar bu farzlardan hiç haberdar değiller. İslam'ın 5 tane şartı vardır diyorlar. Demin söylediğimiz şeyleri söylüyorlar. Ve diyorlar ki bunları yapan doğru posta cennete gider. Ama gidemez. Ne yazık ki bu şartları yerine getirenler 30 sene yerine getirseler, 40 sene yerine getirseler, beşikten mezara kadar hep bunları yapsalar gene kurtulamazlar. Gene kurtulamazlar. Allah Teala diyor ki Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin gideceği yer cehennemdir. Yunus suresinin 7 ve 8. ayetlerinde Allah Teala bunu söylüyor. Ve dini öğretmekle mükellef olanların bundan haberleri bile yok. Ya da haberdar olmamaya çalışıyorlar. Hakikatleri görmemek için gözlerini kapatıyorlar. Arkalarını dönüyorlar, kaçıyorlar. Ama bir kısmı sevgili kardeşlerim, sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler öğreniyor, biliyor ve şimdiye kadar öğrendikleri ilmin faydasızlığını kesin şekilde anlıyor ama gururları bunu açıklamaktan onları men ediyor. Bu neyi oluşturur? Ne satarak neyi satın almayı oluşturur acaba? Bu insanlar sadece cehenneme gitmek mecburiyetinde olan bir insanlar grubu oluşturuyor. Toplumumuzun çok büyük bir kısmı Allah'ın doğrularını hiç öğrenemeden bu dünyadan çekip gidecekler. Böyle bir olay bir tarafta mutluluk varken insanların bu dünyada mutsuzluğu yaşamaları demektir. Böyle bir olay bir tarafta cennet varken insanların topyekün cehenneme gitmesi demektir. Ve buna sebebiyet verenler bunun sorumluluğunu hiç hissetmiyorlar. Gerçekten kendilerine yazık ediyorlar. Ama daha kötüsü, çok daha kötüsü
onlara inanan temiz kalpli insanların hepsini Allah'ın ilmini bilmemeleri sebebiyle cehenneme götürüyorlar. Sorumluluklarının farkında değiller. Sevgili kardeşlerim, Allah'a inananlar arasında da bir beraberliğin mevcut olmadığını, birbirine bağlantıların sıfır olduğunu, herkesin kendi köşesinde kendisine yapılan adaletsizlikleri, haksızlıkları sineye çektiklerini görüyorum. Bu bir vebal alma müessesesidir. Eğer Allah'ın dostları, sizler birbirinizi tanımıyorsanız, birbirinizin yanında değilseniz, o zaman Allah'a karşı vazifenizi yapmış olabilir misiniz? Ne kadar yazıktır ki din konusunda bir taraf oluşturan birçok cemaat başka cemaatlerle bir beraberlik kurmak üzere hiçbir gayretin içinde bulunmuyor bizlerden başka. Biz bugüne kadar her şeyi yaptık. Bütün yetkililere mektuplar gönderdik. Bütün üniversitelere orada konferans vermek üzere çağrıda bulunduk. Sadece iki üniversite teklifimizi kabul etti. İzmir ve Erzurum üniversiteleri. Oralarda bu konuşmaları tamamladığımız zaman İzmir'de hiçbir itiraz bilip olmadı. Erzurum'da birkaç öğretim üyesi sözlerimize itiraz ettiler. Bir kısmına biz de dedik ki öyleyse zaten sizin kampüsünüzde kalıyoruz. Öyleyse bu akşam beraber olalım. Sizlere ispat edelim. Onlar da kabul ettiler. Ve onlara ispat ettik. Sabaha karşı o kardeşlerimiz ayrıldıkları zaman hepsi müşterikti. Hepsi hakikati öğrenmenin güzelliğini yaşadılar. Ama sevgili izleyenler ve dinleyenler, diğerleri ağır bir vebal altında. Nelerin doğru, nelerin yanlış olduğu konusunda bir fikrin sahibi olmadıkları halde asırlar boyunca yazılan kitaplardan kitaplara aktarılmış, Kur'an'a uyum sağlayamayan bilgilerle insanların mahvına sebep olacaklar. Burada bir büyük vebal konusu var sevgili izleyenler, dinleyenler. Bizim her şeyimiz meydanda. Bugüne kadar hazırladığımız 400'e yakın kaset, video kaseti, ...300'e yakın gruptan oluşan binlerce sualin cevapları bir külliyat vücuda getirdi.
söylediğimiz her şey kayıtları alındı. Öyleyse senelerden beri diyoruz ki inceleyin. İncelemek mecburiyetindesiniz. Hatalıysak hatamızı yüzümüze vurmak üzere. Değilsek doğruları öğrenip sizin tatbik etmeniz. Bir vecibe olur üzerinize. İnsanlar korkunç bir cehalet içinde sevgili kardeşlerim. Bu üniversiteyi açmayı Allah-u Teala bize nasip kıldığı için sonsuz bir mutluluk duyuyorum. Rabbimize karşı olan sistemimiz bizi ona köle kıldı. Hamdolsun ki köleliğimiz kabul buyuruldu. Biz Allah'ın kölesiyiz. Ve 3-4 sene içinde bütün hakikatler öğrenilecek. Her şey ortada. 400'e yakın fakat insanlara din konusundaki onların bildikleri ve onları kurtaramayacak olan ilmin ötesinde bir Kur'an ilminin lafzıyla ve ruhuyla var olduğunu gösteriyor. Hiçbir konuyu Kur'an'daki standartlar içinde bilmiyorlar. Bir takva konusunda takva kelimesinin manası olan sakınmak, çekinmek, korkmak manasını Kur'an-ı Kerim'in başından sonuna kadar hep aynı standartlarda oturtmuşlar. Nerede takva kelimesi geçerse bu insanlar Allah'tan korkun diyorlar. Vettekullah'a ve Allah'a karşı takva sahibi olun. Onlar da diyorlar ki Allah'tan korkun. Sevgili kardeşlerim, biz dün takva konusunu işledik. Ve sizlere 2 saat süren bir konuşmada ispat ettik ki takva sadece Allah'tan sakınmak, çekinmek, korkmak değil. Takva 28 basamağın 3.sünden başlar, 28.sine kadar devam eder. Kur'an-ı Kerim'de 5 ayrı grup takva geçiyor. Başlangıç takvası, takva-i iktidaiye, sonra ön takva, sonra birinci takva, sonra ekber takva, sonra azim takva. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi takva sahibidir. Bu başlangıç takvasıdır. Kim mürşidine ulaşmışsa devrin imamının ruhu başının üzerinde olur. Ve o kişi başının üzerinde hapis taşıyan, muhafız taşıyan birisidir. Ön takvanın sahibi olur. Kim bu noktada vücudunun ayrılmış olan ruhunu Allah'a ulaştırırsa, o kişi takva sahibi olur. Birinci takvanın sahibi olur. Başlangıç takvasını geçmiştir. Ön takvayı geçmiştir. Ruhunun Allah'a teslimiyle takva sahibi olur. Birinci takva. Sonra daha öteye geçer. Fizik vücudunu Allah'a teslim eder. İkinci takvanın sahibi olur. Nefsini de Allah'a teslim eder. Üçüncü takvanın sahibi olur.
başlangıç takvası ve ön takvayla dahil edersiniz, tam 5 tane takva göreceksiniz. İslam olmak, Allah'a ruhu, fizik vücudu ve nefsi teslim etmekle gerçekleşir. Takva sahibi olmak da öyle. Allah'a kul olmak da öyle. Hepsinin birinci, ikinci ve üçüncü safhaları var. Ruhun teslimi birinci safha, fizik vücudun Allah'a teslimi ikinci safha, nefsin Allah'a teslimi üçüncü safha. Ve sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bugün din adamları Allah'ın güzelliklerini hiç bilmiyorlar, hiç yaşayamıyorlar ve tasavvufu da insanları hem cennet saadetine hem de dünya saadetine ulaştıracak olan İslam'ın yaşanması olarak kabul etmiyorlar. Allah'ın bütün güzelliklerine sırtlarını çeviriyorlar. Ve başka insanları da sahip oldukları yanlışlara inandırarak omuzlarına ağır bir vebal alıyorlar. Çok değil, birkaç sene sonra bütün dünya bu söylediklerimizi öğrenecek. O zaman acaba bu kardeşlerimizin utançlarından yüzleri kızarmayacak mı? Onlara söylediğimiz bunca davet hiç mi Allah'ın güzelliklerini düşünmeye onları sevk edemeyecek o günlere kadar? Kendilerine ne kadar yanlış davranarak ne kadar haksızlık ettiklerini ne zaman öğrenecekler acaba dersiniz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler? Siz üniversitenizde, şu dünyada, başka bir yerden almanız hiçbir şekilde mümkün olmayan bir ilim ve irfan bütünlüğünü tahsil etmektesiniz. İrfan, ilmin ötesidir. Bir insan kalp yüzü açılmadıkça, kalp kulağı açılmadıkça İrfan ehli olamaz. Bir insan hikmet sahibi olamazsa o kişi irfanın sahibi olamaz. Bir kişi irfan sahibi olamazsa ilmel yakinin hudutlarını aşamaz. Ne aynel yakine, yani hikmet kademesine, ne de hakkül yakine, yani Allah'ın zatının görüldüğü Allah'a köle olmak mertebesine hiçbir zaman ulaşamaz. Bundan 14 asır evvel Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle beraber bütün sahabe tasavvufu yaşadılar. Tasavvuf, İslam'ın, Kur'an'daki İslam'ın, Tevrat'taki İslam'ın, İncil'deki İslam'ın hayata geçirilmesidir. Allah-u Teala Hazreti Musa'ya da, Hazreti İsa'ya da, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e de Allah'a teslim olmayı temel emir olarak,
mutlaka yerine getirilmesi lazım gelen temel emir olarak teslim etti. Sonra mı? Sonra onların hepsi, bütün peygamberler, bütün resuller ve onlara tabi olanlar hepsi İslam olmak şerefine erdiler. Allah'a ulaşmak şerefine erdiler. Ruhlarını Allah'a teslim ettiler. Fizik vücutlarını Allah'a teslim ettiler. Neslerini Allah'a teslim ettiler. Allah-u Teala bütün peygamberlerin, bütün resullerin Allah'a teslim olduğuna dair kesin ayetler koymuş Kur'an-ı Kerim'e. Devrimizin din adamlarıysa teslim olmayı tatbik etmek şöyle dursun, teslimin ne olduğunu bilmiyorlar ve bundan hiçbir eksiklikte duymuyorlar. Diyorlar ki İslam Allah'a teslim olmak demektir. Ve İslam 5 tane şarttan ibarettir. Sonra biz diyorlar namaz kılarız, oruç tutarız, zekat veririz. Paramız var, hacı da gittik. Ara sıra da la ilahe illallah Muhammed Resulullah der. Kelime-i şehadet getiririz. Öyleyse bizden âlâ kim yapabilir bu işi? Kim Allah'a teslim olabilir? İşte bütün bunları yapan biz, İslam'ın 5 tane şartını yerine getiren biz, İslam Allah'a teslim olmak demek olduğuna göre, tamam, Allah'a teslim olanlarız. Kur'an-ı Kerim İslam'ın 5 tane şartıyla Allah'a teslim olmanın mümkün olmadığını, Allah'a teslim olmak için ruhu Allah'a ulaştırarak Allah'a teslim etmek gerektiğini, fizik vücudu ve nefsi ahsen kılarak, yani Allah'ın bütün emirlerine itaat eden, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özelliğe kavuşturarak fizik vücudun ve nefsin Allah'a teslim olduğunu Kur'an-ı Kerim ifade ediyor. Ve 28 basamaklık bir dizayn içerisinde 4'ten 7 basamağı Allah-u Teala Bel'at suresinde bütünleştirmiş. Birinci safa ikili basamakta ulaşılan amini olmak. Yani ruhu Allah'a ulaştırıp teslim etmek konusunda bir talebin sahibi olmak, ruhunu Allah'a ulaştırıp teslim olmayı, teslim etmeyi dilemek. Öyleyse ikinci safhada mürşide ulaşmaktan bahsediyor Allah-u Teala. Evvela insan ruhunun Allah'a ölmeden evvel ulaşması diye bir olayın kesinlikle mümkün olamayacağını söylüyorlar. Tıpkı bize negatif ağırlık yoktur diyen ilim adamları gibi. Sevgili kardeşlerim, sevgili öğrenciler ve izleyenler, eğer el cabir matematiğe negatif değerleri koymasaydı, matematik ilmi de bugünkü fizik ilmi gibi, bugünkü kimya ilmi gibi, bugün müsbet ilim zannedilen ilimler gibi Kur'an hakikatlerinden yoksun olan, müsbet olmayan bir ilmin göstergesini oluşturacaktı. Ama matematiğe negatif değerleri el-Cabir koymayı başardı.
negatif değerlerin de devrede olduğu cebir isimli bir matematik dalı ortaya çıktı. Ne yazık ki böyle bir matematik dilinde sadece düzlem içerisinde apsis ve ordinat eksenlerinin değerlendirildiğini görüyoruz. Kesiştiği yerin alt tarafını negatif değerler, üst tarafını pozitif değerler olarak kabul ediyorlar. Oysa ki Allah'ın ilmi bütün boyutları kapsar. Yani bir küpün yani her kenarı kareden oluşan 6 tane satrı bulunan bir küpün merkezinden geçireceğiniz ayrı ayrı 90 derecelik açılarla birbirinden ayrılan sistemleri incelerseniz eğer, o zaman bir uzayla karşılaşacaksınız. Eksi ve artı değerleri yerlerine bir türlü oturtamadığınız yeni bir dizayn göreceksiniz. İsterseniz şöyle yapın. 8 tane küpü yine bir küp oluşturucu şeklinde birleştirin. Bunların orta noktalarında eksenler olarak birleştirin. Bir dikey eksen göreceksiniz. Bir yatay eksen göreceksiniz. Bir tane daha yatay eksen göreceksiniz. Şimdi bunlara göre düşünün bakalım. Pozitif değerlerle negatif değerleri. İşin içinden çıkabilirsiniz.

Allah'ın dizaynını insanlığa daha yararlı olacak diye bozmaya başladılar. Klonlanmış koyunlar Japonya'da satılmaya başladı. Neticelerini hep beraber göreceğiz. Sevgili kardeşlerim, o Allah bizi yaratan, nasıl yaratmış? Şu fizik vücudunuza bir bakın. Geçenlerde bir yerde 73 trilyon hücremiz var deniyor. Ama biz onu 200 trilyon olarak biliyoruz. 200 trilyon hücremizin her birinde 23 çift kromozom taşıyorsunuz. Yani sizi ayak tırnaklarınızdan saçınızın ucuna kadar her şeyinizle temsil edecek olan, yeniden yaratmanın bütün özelliklerini taşıyan 23 çift 46 tane kromozom her bir hücrenizde mevcut. Her bir hücreniz elektrik enerjisi üretiyor. Mitokondrilerle yaşıyorsunuz. Bütün hareketlerinizi sağlayan o enerji vücudunuzdaki 200 trilyon hücrenin mitokondrilerinin oluşturduğu enerjiyle yaşıyorsunuz. Neyi düşününse düşünün, bu düşünce enerjiyle oluşur. Ne yaparsanız yapın, yaptığınız şey enerjiyle vücuda gelir. Enerji hareket noktanızın özünü teşkil eder. Allah Teala size aynada baktığınız zaman bir tek kişi olarak gördüğünüz sizi 200 trilyon çarpı 46 tane siz olarak yaratmış. Hepiniz bir küçük kainatsınız. Eğer sonsuz küçülebilseydiniz, vücudunuzu kainat gibi görecektiniz. Biliyor musunuz sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, ilim kainatı bir küre şeklinde zannediyor. Oysaki kainat insan vücudu şeklinde yaratılmış. Kader hücreleri de tam alnına geliyor. Hani alnımızın yazısı derler, alnımızın kara yazısı derler vesaire vesaire. Doğru bir teşhis. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de diyor ki, hiç bilen ve bilmeyen bir olur mu? Eğer insanların geleceği bilmeyenlerin elindeyse, kendilerini kurtaramayacak olanların elindeyse ve insanlar onlara inanmışlarsa, gözünün önünde 60 milyondan fazla insanın cehenneme gitmesi söz konusuysa, buna yürek dayanır mı sevgili kardeşlerim? Ama realite bunu gösteriyor. Allah Teala Allah'a ulaşmayı dilemeyenin gideceği yer cehennemdir diyor. Din adamlarımız Allah'a ulaşmayı dilemek diye bir mecburiyetten haberdar değil. Allah Teala mürşidine ulaşamayan kişinin hem mümin olmadığı için, hem de zalayette olduğu için, hem de günahları sevaplarından fazla olduğu için mutlaka cehenneme gideceğini ifade ediyor. Ama insanlar mürşidi inkar ediyorlar. Son mürşid diyorlar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de ondan sonra artık mürşid gelmez.

sevgili kardeşlerim. Allah Teala ruhun Allah'a biz ölmeden evvel ulaşmasını 9 defa direkt farz, 2 defa da indirekt farz olarak 11 defa farz kılmış. Ve Allah'ın 11 defa farz kıldığı bu muhteva din adamlarımız tarafından inkar ediliyor. Allah'a insan ruhunun o kişi hayatta için ulaşması mümkün değildir diyorlar. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de tam 73 tane insan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşacağına dair ayet koymuş. Görünmeyen eller hepsinin manasını Türkçe'ye çevirirken değiştirmişler. Sevgili izleyenler, bunlar birer itham ve bunları hiç üzerlerine alınmıyorlar. Alın aklınızdan o kitapları bir okuyun bakalım. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, o zaman göreceksiniz ki din adamlarımız gerçekten Kur'an hakikatlerinden haberdar değiller. Sadece kendileriyle alakalı bir konu olsaydı herkes Allah ile hesabını kendisi görür. Öyleyse bu onların problemi derdik. Ama öyle değil. Bunlar öğrendikleri yanlış bilgileri insanlara öğreterek onların kurtulmalarını kesinlikle engelliyor. Demek ki bir insan Allah'a ulaşmayı dilemezse cehenneme gidiyor. Yunus suresinin 7 ve 8. ayetleri gereğince. Allah Teala diyor ki onlar ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler. Onların rızası dünya hayatı doğrultusundadır. Onlar dünya hayatından razı olurlar. Devam ediyor Allah Teala. Onlar dünya hayatıyla mutmain olurlar, doyuma ulaşırlar. Ve sonra da diyor ki onlar Allah'ın ayetlerinden gafil olanlardır. Allah Teala bizim sevgili öğretim kadromuz için böyle diyor, onlar Allah'ın ayetlerinden gafil olanlardır. Allah'a ulaşmayı dilemek şöyle dursun, insan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasının mümkün olmadığını iddia ediyorlar. Hem de bu iddiayı ortaya koyarken Kur'an-ı Kerim'i hiçe sayıyorlar. Diyorlar ki insan ruhu insana can veren unsurdur. Ruh vücuttan ayrıldığı anda insan ölür. İnsanın ölüm sebebi ruhun vücuttan ayrılmasıdır diyorlar. Her noktası ayrı ayrı yanlış olan bir büyük yanlışlık. Yanlışlıklar dizisi, yanlışlıklar komedyası. İnsan ruhu insana hayat vermez. Madde bir. Ruh vücudun içinde sadece onu kendisine mesken yapan bir varlıktır. Sadece hasletlerden oluşuyor. Sonsuz bir hayatı vardır. Allah'tan gelmiştir. Tekrar Allah'a biz sağken onun dönmesi için Kur'an-ı Kerim'e 73 tane ayet-i kerime koymuş. 11 tanesi de farz. Hal böyleyken insanlar bu iddiadalar.
ruhumuzu eğer Allah'a ulaştıramazsa bir sebepten daha cehenneme gitmek mecburiyetindeyiz. Hidayete eremediğimiz, yani nefsimizi tezkiye edemediğimiz, bu sebepten Allah'a verdiğimiz yemini yerine getiremediğimiz için, ruhumuzu Allah'a ulaştıramadığımız, bu sebepten Allah'a verdiğimiz misaki gerçekleştiremediğimiz için, ruhumuz açısından da hidayet edemediğimiz için, sonra üçüncü safhada fizik vücudumuzun Allah'a verdiği ahdi gerçekleştirememesi sebebiyle cehenneme gitmemiz söz konusu. Öyleyse üç safhada, 7. 14. ve 21. basamaklarda bir insan buralara ulaşamamışsa, bu basamaklarda olgunlaşan meyveleri hiçbir zaman toplayamayacaktır. Ve tabiatıyla 7 sebepten dolayı cennete gitmesi sadece bir hayaldir kişinin. İnsanlar ümitle dolaşıyorlar. Bütün bu Kur'an-ı Kerim'i rafa kaldırmışlar. Biz diyorlar, mutlaka kurtuluruz. İslam'ın 5 şartını yerine getiririz ve mutlaka kurtuluruz. Allah-u Teala da ayrı ayrı safhalarda açık bir şekilde ifade etmiş ki kurtuluş mümkün değil. Sevgili kardeşlerim, hiç kimse için yanlışlarla bir hedefe ulaşmak mümkün değildir. Ve Allah-u Teala'nın güzellikleri hepiniz için, hepinizi çok sever, hepinizin mutlaka kurtulmasını, mutlaka Allah'ın cennetine girmesini hedef alır. Bunu gerçekleştirmek için size bütün elini ulaştırır. İşte o ilmi ulaştırıyoruz sizlere. Ne yazık ki daha ötesi de var. Fizik vücudun Allah'a tesliminden, daim zikre ulaşmaktan ve nefsin Allah'a tesliminden de haberdar değiller. Allah'a teslim olmayı İslam'ın 5 tane şartını yerine getirmek olarak düşünüyorlar. Takva sahibi olmayı Allah'tan korkmak olarak düşünüyorlar. Öylesine Kur'an hakikatlerden habersiz, Kur'an hakikatlerinin yanına hiçbir şekilde yaklaşamayan varsayımlar koymuşlar ki, ilim kitabı zannettikleri kitaplarına o ilimleri faydasız ilme getirmiş. Faydasız ilim haline getirmiş. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bunca güzellik sizi mutlu etmek için konulmuş. Eğer cennete gitmek istiyorsanız, bunu isteyen herkes cennete girer. Cennete girme istemek bir taleptir. Cennete girmeyi istemek. Eğer böyle bir insan, cennete girmek isteyen bir insan ne yapmıştır? Cennete girmeyi istemiştir. İsteği cennete girmektir. Tamam. O kişinin cennete girebilmesi için gene böyle bir isteğin sahibi olması lazım. Allah'a ulaşmayı istemesi lazım.
ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı, ruhunu Allah'a teslim etmeyi istemesi lazım. İsterse ne olur? Mutlaka Allah'ın cennetine girer. Allah bunu garanti ediyor. Daha sağlam almak istiyor kişi kendisini. O zaman mürşidine ulaşacak. Ulaştığı anda mümin olduğu için, ulaştığı anda belayetten kurtulduğu için, ulaştığı anda bütün günahları sevaba çevrildiği için, üç sebepten daha cennete girecek. Daha garanti almak istiyorsa, daha üst bir cennete girmek istiyorsa, o zaman ruhunu da Allah'a ulaştıracak. Ulaştırdığı zaman üç hidayetin sahibi olduğu için üç ayrı cepheden daha Allah'ın cennetine girecek. Ruhunu Allah'a ulaştıran bir kişi nefsini tezkiye etmiştir. Fizik vücudunu da şeytanı kovmaktan kurtarıp Allah'a kul etmiştir. Bu üç sebebin her biri onu cennete ulaştırmak için yeterlidir. Ve böylece gördüğünüz gibi yedi ayrı açıdan bu kişi ruhunu Allah'a ulaştırdığı zaman cennetin sahibi olmuştur. Peki sonrası çok açık olarak giriyor sevgili izleyenler, dinleyenler, öğrenciler. Bundan sonraki safhaya baktığımız zaman fizik vücudunun Allah'a teslimi dünya saadetinin %90'ını sağlıyor. Cennetin de daha üst seviyesine ulaşmayı, nefsin Allah'a teslimi daimizlikle ulaşarak o dünya saadetinin de cennet saadetinin de %100'ünü sağlıyor. Öyleyse Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'i hiç unutmayın. Bir mutluluk reçetesi olarak indirmiş, bir mutluluk davetiyesi olarak indirmiş ve mutluluk garantisi olarak indirmiş. Ve hepinize açmış bütün kapılarını ardına kadar. İşte diyor, bu benim cennetim. Gelin, girin cennetime. Bunun için cennete girmeyi dilemeniz yeter. Cennete girmeyi dileyen kişi Allah'a ulaşmayı dileyecek sadece. İkisi de sadece bir dilek, niyet. Bunun için İslam'da niyet amelden üstündür diyor Allah-u Teala. Kesin kanunlarını koymuş. Bütün insanlara mutluluk kanatlarını açmış. Onları cennetinde kucaklamak için. Öyleyse sevgili kardeşlerim, öylesine Kur'an-ı Kerim bir zevkler kumkuması ki, öylesine mutlulukla dolu ki, şu ülkemizdeki insanların çok çok büyük bir kısmının mutsuz oluşu bu büyük hakikatlerden haberdar olmamaları sebebiyle. Öyleyse hepimizin bunları öğrenerek, başkalarına da öğreterek hem sizlerin cennet ve dünya saadetine ulaşmanızı sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, radyolarımızın, televizyonlarımızın mensupları, üniversitemizin mensupları, vakfımızın mensupları, Allah hepinizden razı olsun. Allah Teala hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırsın. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. El Fatiha ve as-salavat. Allah'a salavat.

0: Eyvallah. Amin. Allah razı olsun.
1: Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah hepimizden razı olsun. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bizleri bir defa daha bir araya getirdi. Allah'ın zikir sohbetini yapmak üzere. Bir yeni Ramazan sohbetinde daha bir aradayız. Bugün sizlere nefsimizden bahsetmek istiyorum. Nefs nedir? Nefs başlangıçta sadece negatif faktörlerden oluşan zünvani hüviyette bir varlıktır. Mutemasındaki 19 grup afet yalnız kötülüğe çalışır. Öfke, kin, kıskançlık, haset, isyan, itiralar, cehalet, nefret, cibrilik hep nefsin afetlerini oluşturur. Tam 19 ayrı grup afet. Afetler deyince aklımıza hemen Allah'ın emirleri ve nehiileri, yani yasakları gelmeli. Allah neyi emretmişse nefsimizin afetleri mutlaka onlara karşı çıkarılır. Yani Allah'ın emirlerini asla yerine getirmek istemezler. Allah neyi yasak kılmışsa nefsinizin afetleri onları mutlaka işlemek isterler. Öyleyse demek ki nefsinizin afetleri Allah'ın emirlerine mutlaka karşı çıkan, yasak-ı tevhidler ise mutlaka işlemek isteyen, işleyen bir özellik taşır. Öyleyse ruhumuzun hasletlerinin tamamen zıttı bir hüviyet oluşuyor. Çünkü ruhumuzda hasletler var. Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yerine getirirler. Çünkü ruhumuzda hasletler var. Allah'ın yasaklarını asla işlemezler. Öyleyse bu iki açıdan meselemize baktığımız zaman konu bir bütünü oluşturuyor. Allah'la olan ilişkilerimizde buna çok dikkat edin. Nefsimiz ve ruhunuz birbirinin zıttı iki kutuptur başlangıçta. Varılması istenen hedefte ikisi de aynı kutbu oluşturur. Nefsiniz ve ruhunuzdan değişmez dediği taşıyan nefsinizdir. Allah Teala diyor ki bir nefsi bir asfeli takvim içinde yarattık ve sonra onu esfeli sabitle reddettik. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala burada şunu demek istiyor. Biz nefsi sadece afetlerle dolaşarak yarattık. Esfeli sabitle gidebilecek olan bir özellikle. Ama belli bir zaman devresinde, herkese göre değişen bir zaman devresinde, bir takvim içinde nefsiniz ahsen hüviyete girebilir. İşte Allah'ın emri nefsinizin aksen hüviyete gelmesi ve Allah'a teslim olmalıdır. Nefsinizin afetleri, karalıklarla temsil edilir. Nefsinizin kalbinde doğuşunuzdan itibaren küfür kelimesi vardır. Allah-u Teala kalbinizdeki küfür kelimesini alıp yerine iman kelimesini yazmadıkça hep küfür hüviyetinde kalmak mecburiyetindesiniz. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah-u Teala'nın ilminde her şey en güzel hedeflere yönelik olarak yazılmış. İnsan da eğer Allah'ın talep ettiği şeyler istikametinde insanlar harekete geçerse sonunda mutlu insanlar konuşur. Ama aksi de varittir. Şeytan da insanları tuzaklarına doğru çekmek ister. Kim de şeytanın eseri olursa, şeytanın emrinde olursa, insan ve cin şeytanlarla birlikte kendisine aynı hedefi tayin ederse, o zaman o kişi kendisine mutsuzluk dünyasını ve cehennemi seçmiş demektir. Sadece iki tane hasaretir. Ya Allah'ın yolunu seçmek, nefsi adım adım temizlemek, saflaştırmak ve daimi zikirde nefsi ruh hüviyetine ulaştırmak veya asla böyle bir şey yapmamak, şeytana hizmetçi olmak. İkisi de geçerli, ikisi de mümkün insanların seçimine göre. Ve biz bütün insanları Allah'ın yolundan saptırabilmek için büyük bir gayretin sahibidir. Bütün gayretiyle buna çalışır. İnsanları Allah'ın yolundan saptırmaya. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse nefsinizin afetleriyle şeytan arasında derin bir ilişki var. Şeytan sadece nefsinizin afetlerine teslim edilir. Allah-u Teala şeytana ruhun hasletlerine tesir imkanı tanımamıştır. Hasletler ona göre yaratılmıştır ki sadece Allah'ın emirleri istikametine çalışırlar. Sadece Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlememek istikametine çalışırlar. Hasletlerin negatifleri yoktur. Ruhun içinde hasletlerin negatifleri yoktur. Peki hasletlerin negatifi dediğimiz bir sistem var mıdır? Var. Nefsimiz, nefsimizin başlangıç durumu, nefsimiz baştan aşağı afetlerle dolu, yani hasletlerin negatifleriyle. Öyleyse sevgili kardeşlerim, evvela şu vakadan hareket edeceğiz. Şeytan nefsimizin afetlerine tesir etmek gibi bir imkanın sahibidir. Tabii biz ona kapıları açık tutuyoruz. Yani şeytan nefsimizin afetlerine mutlaka tesir eder. Bizi bütün kötülüklerin en kötüsüne ulaştırır diye bir şey söz konusu değildir. Bizim düşünce platformumuzda ne şekillenirse onu tatbik sahasına koyarız. Yani vücudumuza kumanda eden aklımızdır. İşte programda buradan başlar. Eğer akıl Allah'ın bütün emirlerinin çiğnendiği, yerine getirilmediği, yasak edilen, Allah'ın yasak ettiği her fiilin işlendiği bir ortamda şuur kazanmışsa, o zaman nefsin şeytanın onu azdırmasıyla talep edeceği bütün negatif hedeflere yeşil ışık yakacaktır. O hedeflere gidecektir. Nefs insanı devamlı derecat kaybetmeye ulaştıracaktır. Sevgili kardeşlerim, hayatınızın her saniyesinde ya derecat kaybedersiniz ya da kazanırsınız. Hiçbir saniyeniz geçmez ki derecat kazanıyor musunuz, derecat kazanıyor olmayasınız veya kaybediyor olmayasınız. Böyle bir şey mümkün değil. Çünkü Allah Teala bütün insanları daim zikrede emretmiş. Bütün insanlar daimi zikri yapmak mecburiyetinde, ayaktayken de, otururken de, genişli yatarken de yapmazlar. Yapmazlarsa eğer, hayatlarının her saniyesinde devamlı derecat kaybedeceklermiş. Yani amel defterlerinin zarar hanesine kaydedecektir bu hususlar. Öyleyse sevgili kardeşlerim, burada dikkatimizden kaçmaması lazım gelen husus şudur. Allah'ın hedefi insanı şeytanın tuzaklarının ötesine taşımaktır. Ne zaman şeytan nefsinizin kalbinde karanlıklara hükmederse, ki karanlıklar var olduğu sürece onlar zaten yapıları icabı Allah'ın emirlerini yapmamaya göre programlanmış oldukları için, yasak ettiği fiilleri işlemeye müsait olarak, ona dönük olarak programlanmış için şeytan kolay bir mercek olur. Nefsimizde başlamış durumu şeytanın bütün sizi programlamak istediği standartlara dönüktür. Ama karşısında ruh vardır. Öyleyse akıl iki ayrı talebin daima muhatabı olacaktır. Her an ruhumuzdan aklımıza Allah'ın emrettiği şeyleri yapmak istikametinde bir talep ulaşır, yasak ettiği şeyleri ise asla işlememek istikametinde. Ama aynı anda şeytanla nefsimiz kanalıyla aklımıza Allah'ın emrettiği şeyleri işlememeyi, yasak ettiği şeyleri işlemeyi tercih eder. İşte problem buradan başlıyor sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Eğer demin de işaret ettiğimiz gibi aklımız Allah'ın emirlerinin yerine getirilmediği, bunun teamülden olduğu, usul haline getirildiği bir ülkedeyse, orada şuurlanırsa, Allah'ın yasak ettiği fiillerin ise işlenmesinde hiçbir sakınca görülmediği, hatta onların işlenmesine insanların teşvik edildiği bir ortam söz konusuysa, orada aklımız şuur kazandıysa, o zaman bizim aklımıza göre normal olan şey Allah'ın emirlerini dinlememek, yasak ettiği fiilleri de işlemek. Kardeşim, sevgili kardeşlerim, bir taraftan akıl ruhtan giren Allah'ın emrettiği şeylerin yapılmasına, yasak ettiği şeylerin işletmemesine yönelik taleplere muhatap olacaktır. Bir taraftan da aklımız nefsin Allah'ın emrettiği şeylerin asla yapılmamasını, Allah'ın emrettiği şeylerin yapılmamasını dileyen yasak ettiği fiillerin ise mutlaka işlenmesini talep eden bir istek zincirini aklınıza nefsimiz ulaştıracaktır. İki, zıt talep aynı anda gelir. Kararı aklınız verir. Kendi şuur ölçüleri içerisinde. İşte bunun için bir insanın yetişmesi son derece önemlidir. Bu yetişme süreci içerisinde nereye yönlendirildi insan? Acaba Allah'ın emirlerini çiğnemeye, yasak ettiği fiilleri işlemeye mi? Onların uğur aliyeden olması hususuna mı yönlendirildi? O zaman insanoğlu Allah'ın neyi yasak etmişse onları işleyecek, emrettiği şeyler ise asla gerçekleştirmeyecektir. Aklımız buna programlandığında neyin ne olduğunu anlamaya başladığı çocukluk yıllarından itibaren hep Allah'ın yasakları ona yapılması lazım gelen şeylerle mi gösterildiyse Allah'ın emirleri işlenmemesi gereken şeyler gibi gösterildiyse o zaman aklımız bunlara göre şekillenecektir. Bunlara göre şuurlanacaktır. Ve şuurlandığı statüde davranış biçimlerini kendisi ayarlayacaktır. Böyle bir ayarlamada hep Allah'ın emirlerinin çiğnendiğini mesek ettiği fiillerin işlendiğini görürüz. Emirlere itaat edilmez, yasaklar işlenir. Bu sebeple de insanlar her zaman kayıpta olur. Sevgili öğrenciler, izleyenler, bilmeyenler, her şey bir mücadelenin, diyalektik mücadelenin mutlaka devreye girmesini gerektirir. Her halükarda içinizde savaş vardır, var olmakta devam edecektir. Ne zamana kadar? Ne zaman daimi zikre ulaşırsınız da nefsinizdeki bütün afetler sona erer? O noktaya kadar her zaman probleminiz var. Her zaman bir kavga içinde olacaksınız. Nefsinizle ruhunuz arasındaki iç dünyanızdaki bu kavga sebebiyle mutlu olmanız hiçbir zaman mümkün değildir. Mutlu olabilmeniz için daimi zikre ulaşmanız, nefsinizin bütün afetlerini sıfırlamanız, bütün afetlerinden kurtulmanız ve ruhunuzun bütün hastalıklarını nefsinizin kalbine yerleştirdiğiniz için nefsinizin de Allah'ın emirlerini mutlaka yerine getirmek istediği, yasak ettiği hiçbir fiili işlemek istemediği bir özelliği kazanmanız olsun. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Sevgili kardeşlerim, yan dostlarım, fikir dostlarım. Nerede kavga varsa, kaos varsa, savaş varsa, orada huzursuzluk vardır, sıkıntı vardır. Nerede suç ve suçun oluşmuşsa, haklara saygı göstermiyorsa, orada mutluluk vardır, huzur vardır, kavga bitmiştir. Yerini sulh ve sükun almıştır. Öyleyse heyecanın, dehşetin, nefsinin hüküm sürdüğü bir şiddet performansı içinde insanoğlunun sonsuz bir huzursuzluk duyarak yaşarken sulh ve sükun oluşulduğu zaman iç alemde, dış alemde bağlı ayrılan ilişkilerde o zaman tutulup bütün boyutlarıyla yaşanmaya başlanır. Sevgili öğrenciler, dinleyenler ve dinleyenler, her şey en güzel standartlarda Allah Teala tarafından izah edilmiş. Adım adım nefsinizdeki afetleri size Allah'ın emirlerini çiğneten, gerçekleştirmenize mani olan, Allah'ın yasak istediğinizde işleten nefsinizin afetlerine ne zaman hakim olmayı başarırsınız? Yani nefsinizin afetlerinden %50'den daha fazlası yok olursa, yerine ruhunuzun hasletleri, faziletler adıyla nefsinizin kalbini %50'den çok daha ötede doldurursa veya en azından %50'yi aşarsa, bu nokta tezkiye noktasıdır. Nefsinizin kalbinde tezkiye noktasına ulaştınız. Her afette %50'den fazla afetin kaybolduğu her afet grubunda başlangıç seviyesine göre %50'den fazla afet kaybolması söz konusudur. Tezkiye noktasında. Nefsinizin kalbi %100 afetlerden oluşarak bir hayat yaşadınız. Sonra da bir gün Allah'ın dininin gereklerini yerine getirmeye karar verdiniz. İslam'ı yaşamaya karar verdiniz. İşte böyle bir dizaynda Allah Teala her şeyi en güzele döndürür. Adım adım en güzele doğru dönüp olarak yolunuza devam edersiniz. Bir gün daha iyi olacaksınız. Nefsinizdeki afetler yarıdan daha fazla azaldığı zaman bunun manası ruhunuzun hasretleri yarıdan daha öteye geçmiştir, çoğalmıştır. Yani hakimiyet şeytanın karanlıklarından Allah'ın nurlarına geçmiştir. İşte sevgili öğrenciler, mutluluğunuz buna paralel olarak gelişir. Ne zaman tezkiye noktasına ulaşırsanız orada %50'den fazla buluşması sağlanmıştır. Burada böyle bir dizayn söz konusu olmuştur. %50'den fazla nur. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve izleyenler, bu noktaya dikkatle bakın. Allah Teala her şeyi en güzel standartlarda güzel etmiş, yaratmış. Hepinize hedefler tayin etmiş. Kutluluğa dönük, sizi kutluluğa ulaştıracak. Şeytan da sizi hedeflendirmeye çalışır. dünya mutsuzluğumuzu, dünyada mutsuz olmamızı sağlamak için bir de cehenneme mutlaka kendisiyle beraber girmemiz için. Ve nefsi her zaman kullanmak imkanını sahibidir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böyle bir statüde bütün insanlar için söz konusu olan şey bir saadet halini yaşamaktır. Öyleyse nefsimizin afetlerden temizlenmesi gibi bir olguyla karşı karşıyasınız. Zikir adı verilen Allah'ın bir emri sebebiyle nefsiniz afetlerden adım adım temizlenebilmek üzere sahibi olduğu cihetle zikrinize paralel olarak bu gerçekleşecektir. Nefsinizin afetleri yavaş yavaş azalacaktır. Zikrinizin artışında, günlük zikir sayınızın artışına paralel olmak. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, mürşidinize ulaştığınız zaman nefsinizin kalbinde 7 tane işlem tamamlanmıştır. Nefsinizin kalbindeki hikmeti, idrak-ı önleyen meselesi Allah'a almıştır. Birinci işlem. Yerine ihbat koymuştur. İkinci işlem. İdraki sağlayan diyor. Evet, ilahi kompüter sistem. Üçüncü olarak Allah Teala kalbinizin, nefsinizin kalbinizin kapısını şeytana dönük konumdan Allah'a dönük konuma getirmiştir. Sonra göğsünüz ve kalbinize bir nur yolu açmıştır. Ve sizi mürşidinize ulaştırmıştır. Mürşidinize ulaştığınız noktadan itibaren

ona tabi olmanızı takip, ruhunuz Allah'a doğru yola çıkar ve siz nefs hareketine başlarsınız. Ama bunun oluşabilmesi için 3 şart daha gereklidir kalbinizde. Allah-u Teala düşünüze ulaştığınız gün kalbinizin, nefsinizin kalbinin mührünü açar. Tüm nefs hakları mühürlüdür. Kalplerinizin içindeki küfür kelimesini Allah-u Teala alır. Ve kalbinizin içine iman kelimesini yazar. Ve iman içeri, küfür dışarı. Yani küfür dışarı, iman içeri. Eğer Allah Teala kalbinin içine küfür kelimesini çıkarıp da iman kelimesini yazmazsa, o zaman mümin olamazsınız. Allah Teala sizi Kur'an-ı Kerim'deki mümin kavramının hudutları içine kabul etmiyor. Diyor ki Hücre Suresi'nin 14. ayet-i kerimesinde Araplar dediler ki biz de mümin olduk. Habibim onlara de ki siz mümin olmadınız. Mümin olduk demeyin. Sadece İslam dairesine girdik deyin. Siz mümin olmadınız çünkü kalbinizin içine iman girmedi. Yani Allah Teala kalbinizden küfür kelimesini çıkarıp kalbinizin içine iman kelimesini yazarak çıkardığı küfrün yerine kalbinize imanı sokmadı. Bir şeyin çıkması söz konusu kalbinizden küfür. Bir şeyin kalbimize girmesi lazım, iman. Nasıl çıkarıyor? Küfür kelimesini alıp kalbinizin dışına ulaştırıyor. Sonra ne yapıyor? Sonra kalbinizin içine iman kelimesini Allah-u Teala yazıyor. Yani kalbinizin içinde evvelce mevcut olmayan iman kalbinizin içinde yerleşmiş oluyor. Böylece iman kelimesinin kalbimizde yer ettiği bir dizaynı gerçekleştirmiş olursunuz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Hepiniz için Allah'ın güzellikleri daima sizin mutluluğunuzun vesilesi olacaktır. Nefs tezkiyesine başlamadığınız zikir adı verilen bir işlevle gerçekleşir. Zikir yaparsanız Allah'ın adını Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye söylemeye başlarsınız. Sonra bu Allah kelimesinin başlangıç anından itibaren Allah-u Teala katından rahmetle fazla ve rahmetle selavat isimli iki tane nur gönderir. Göğsünüze, göğsünüzden kalbinize olan şifreleri ulaşarak bu nurlar kalbinizin, nefsinizin kalbine ulaşırlar. Ve kalbin hareketi hale gelmiş olan mührünü kalbin zırvani kapısı olan en alt noktadaki kapıya terler. Ve mühür oraya ulaşıp üç tane enerji grubunun başka baktığıyla rahmet, fazla, salavat orası da kilitler, kapatır. Yani şeytanın karanlıkları zikir boyunca kalbinizden içeri giremezler. Girmeleri mümkün değildir. Öyleyse nefsinizin kalbinde Allah'ın yolları hakim olacaktır. İşte böyle bir düzende bütün insanlar için Allah-u Teala'nın emri söz konusudur.
sevgili dinleyenler ve sevgili öğrenciler, can dostlarım, gönül dostlarım. Zikir yapmaya başladığınız zaman Rabbani kapı kapatılınca Rabbani kapıdan mühürün oraya inmesi sebebiyle Rabbani kapı açılmıştır. Allah-u Teala'dan gelen rahmet, fazla salavat partikülleri adım adım sizi en güzel sanatları doğru yaklaştırır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, her şeyi en güzel standartta Allah-u Teala dizayn eder. Öyleyse bu dizayn hepiniz için güzellikleri içerir. Zikir yaptıkça Allah'tan gelen rahmet fazlası var. Şimdi bu üç tane buradan faz adı verilenler nefsimizin kalbindeki Allah'ın yazdığı, sonradan yazdığı iman kelimesi tarafından çekileceklerdir. İman kelimesi bir çekim gücü sahibidir ve bu çekim gücü fazılları çeker kendisine, faziletleri çeker. Ve nefsinizin kalbinde iman kelimesinin etrafında fazıllar toplanmaya başlar. İşte nefsinizin kalbi böylece adım adım karanlıklardan aydınlığa doğru bir yolculuğa çıkar. Nefsinizin kalbindeki nurlar %1, %2 derken %7'ye ulaşır. Nefsi emmarenin sahibi olursunuz. Bütün karanlıkların muhtevası %7 azalmıştır. Nefsinizin kalbindeki afetlerin bazıları çok yüksek seviyededir. Bazıları çok düşük seviyededir. Diğerleri de o iki ekstrem nokta arasında değişkenlik gösterilir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, izleyenler, Allah-u Teala bütün insanların nefslerinin kalbindeki afetleri eşit olarak yaratmıştır. Toplam fuar itibariyle eşit. Yani 19 tane afete Allah-u Teala 10 biner puan verecekse bu rakam 190 bin puandır. 19 tane 10. 19 tane 10 bin. İşte böyle bir dizayn içerisinde Allah-u Teala her şeyi en güzel sırtta dizayn etmiştir. Nefsinizin kalbine giren rahmet fazla salavat fazlından fazlalar iman kelimesinin etrafında toplantılarını %7'ye çıkardıkları zaman nefsi emmare kademesine ulaşırsınız. Nefsi emmare, şerri emreden biz nefs kademesi, Yusuf suresi 53. ayetlerine ve ma uberru nefsi yine nefsele emmaresin bir suyu. Allah Teala diyor ki ya Rabbi ben nefsimi affedersin. Hazreti Yusuf Allah Teala'ya diyor ki ya Rabbi ben nefsimi beraat ettiremem çünkü nefsim bana şerri emreder. İşte nefsimizin şerri emrettiği bir dizayn içinde oluruz. Sevgili öğrenciler, dinleyenler ve dinleyenler. Şerri emreden bir nefs kademesinin muhtevası başlangıçta
%100 şerre emretmektir. Ama nefsiz gizli başlayınca nefsin kalbindeki afetler yavaş yavaş uzanmaya başlar. Ve yerlerine ruhun hasretlerinin benzeri olan faziletler gelip iman kelimesini takıp toplanarak yerleşmeye başlar. Böyle bir yerleşim %7 olması halinde nefse emare kademesi tamamlanır. Vücudunuza ulaştığınız zaman, vücudunuzdan ayrılan Allah'a doğru yola çıkan ruhunuz da birinci gök katına ulaşır. Daha sonra nefsinizde bir %7 daha nur birikimi gerçekleşecektir. Fazilet birikimi gerçekleşecektir. Böylece nefsiniz ikinci defa %7 nur birikimine muhatap olacaktır. Nefsi levhane. Nefsinizi kınadığınız bir noktaya ulaşacaksınız. Yani bu noktada nefsiniz sizin için %14 nur birikimine ulaşmış olan bir muhteva taşır. Bu noktada nefsinizi devamlı değmeleyeceksiniz, kınacaksınız. Çünkü hata yapmak istemiyorsunuz, günah işlemek istemiyorsunuz. Ama nefsinize öyle bir tabi olmuşsunuz ki nefsiniz sizi, siz istemeseniz de o günahı işlemeye yöneltiyor ve bunu başarıyor şeytanla beraber. Bu sebeple

Buradaki bütün insanlar için Allah-u Teala'nın hidayeti her zaman hedefe geçirmek. Bu hedef devamlı %7 nurdur içimlerini %49'a kadar yükseltmeye yöneliktir başlangıçta. Ve üçüncü defa %7 nur birikimiyle nefs-i mekimeye ulaşırsınız Allah'tan ilham alıyor. Önce Allah'tan ilham alın arkasında Allah-u Teala buyuruyor ki فَاَلْهَمَهَا فَجُرَهَا وَتَقْوَهَا. O nefse Allah'ın takvası da şeytanın fücuru da ilham edilir. Allah'tan bu noktada ilham alıyor başkanımız. Sevgili öğrenciler, sizi yazarız. Görüyorsunuz ki Allah ile olan ilişkilerimizde her şey çok güzel. Bu güzelliği yaşadığınız nokta üçüncü defa %7 zindir hükümetle Allah'tan ilim almaya başlayınca Allah'ın varlığını kesin olarak hissedeceksiniz. Sizinle konuşan, size bir şeyler söyleyen Allah'ı kesinleştireceksiniz iç dünyanızda. Böylece Allah ile olan ilişkilerinizde daha çok zikrederek yeni bir noktaya ulaşacaksınız. Bu yeni noktaya ulaşmak sizin için en güzeli vermek istikametinde kullanılacaktır. Sevgili kardeşlerim, öğrenciler, dinleyenler, nefsi mülkümeden sonra Şems Suresinin 8. ayet kelimesi bir %7 daha nur birikimiyle nefsi mutmainliğe ulaşırsınız, duyuma ulaşırsınız. Allah'ın dertleri size artık en güzeli ifade eder. Peki. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve bulmayanlar, muhakkak ki Allah-u Teala hepimize bir hedef göstermiştir. İşte böyle bir dizaynı yaşayacaksınız. Her şeyin en güzel olduğu bir standartta en güzeli ulaşmanın söz konusu. Ve daha çok zikredeceksiniz. Daha çok gayret edeceksiniz. Her şeyin en güzelini yaşayacaksınız. Sevgili öğrenciler, izleyenler, medeniyetler, bu muhteva içerisinde

sevgili kardeşlerim, Allah'a de bir yerlere ulaştığım zaman her geçen gün biraz daha güzel bir hayatın sahibi olacaksınız. İşte bu hayli kıdemesi biraz bile çekici anlatıyor. Ela bi zikrullahi tatmainnul kulubu dikkatini cikak der. Allah'ı zikretmekle mutmainnulur. Mutmainne kıdemesinde en güzele ulaşmadığınız zaman Allah'ın derdiklerinin sizin için yeterli olduğu konusu kesinleşti. İşte böyle bir rıza.

0: Daha sonra yeniden daha çok yükselerek %7 nur birikimini gerçekleştireceksiniz. Ve böylece nefsi radiyeye ulaşacaksınız. Beşinci defa %7 nur birikimi Allah'tan razı olacaksınız. Bir %7 daha nur birikimi Allah da sizden razı olacak. Ve böylece her şey elinizde ulaşmak istikametinde siz pozisyonunuza devam edeceksiniz. Nefsiniz gelse. Nefsinizi afetlerden kurtarmak tarzı yükümlüsünüz. Bir yeni yüzeyinizin birikimi nefsi var diye Allah da sizden razı olacak. Bir yeni yüzeyinizin birikimi nefsi tezkiye. Nefsinizi tezkiye edeceksiniz. Yerden fazla nur nefsinizin kalbine yerleşmiş olacak. 7 kere 7, %49 eder. Emmare, Levvame, Mükime, Mutmainne, Rabia, Mâbiye ve Tezkiye kademelerinde 7 kademede tezkiye oldunuz, temizlendiniz, arındınız. %49 huşuda kazandınız. %2 nurla beraber nefsinizin kalbindeki nurlar %51'e ulaşır. %51 nur sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Bu nokta şeytanın hakimiyetinin sona erdiği noktadır. Bu nokta ruhunuzun Allah'a ulaştığı noktadır. Bu nokta karanlığın alacakaranlık olduğu noktadır. Gündüzde gecenin karışımında gündüzün geceye fark atmaya başladığı noktadır. Nefs tezkiyesi bir dönüm noktasıdır hayatınızda. Şeytanın hakimiyeti bitmiştir. Allah'ın nurlarının hakimiyeti başlamıştır. Başlangıçta nefsinizin kalbine %100 tesir etme imkanında olan iblis artık nefsinizin kalbine %100 değil %49 tesir edebilir. %51'lik tesir nefsinizdeki afetlerden gitmiş, ruhunuzun hasletlerine gelmiştir. Öyleyse buradaki dizayna iyi bakın sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Nefsi tezkiye noktasında ruhunuzda Allah'a ulaşmıştır. Fatır Suresinin 18. ayet-i Allah Teala bu hususu anlatıyor. فَمَنْ تَزَكَّى فَاِنَّمَا يَتَزَكَّى لِنَفْسِهِ وَاِلَى اللّٰهِ الْمَصِيرُ diyor. Nefsiniz kim nefsini tezkiye ederse kendisi için tezkiye etmiştir ve ruhu Allah'a döner, Allah'a ulaşır diyor Allah Teala. Nefsini tezkiye eden kişi niçin kendisi için tezkiye etmiştir? Çünkü nefs Allah'a ezelde tezkiye olacağına dair yemin vermiştir. Bu yeminini gerçekleştirmiştir kişiye tezkiye olduğu noktada. Ama nefsinin daha ötedeki hedefi tasfiye olmaktır. Bunun için daimi zikre doğru bir yolculuğa devam söz konusudur. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Böyle bir durumda Allah ile olan ilişkilerimizde Allah'ın bütün güzellikleri sizin için. Ruhunuz Allah'a ulaştı, Allah'a meclis oldunuz, nefsinizi tezkiye ettiniz. Bundan sonra tasfiyeye doğru yürüyeceksiniz. Velayet kademelerine ulaştınız, fena makamında nefsinizin kalbindeki nurlar %51'den 61'e ulaşacaktır. Bekar makamında %61'den 71'e ulaşacaktır. Öyleyse böyle bir dizaynda nefsimizin kalbindeki her şey adım adım güzele doğru yaklaşacaktır. Sevgili kardeşlerim, %51 nurdan sonra bir kamp ihsan edilir size. Zikrinizi giderek arttırdığınız için bu tahtın sahibi olarak %81, %81 71 nura kadar ulaşırsınız. Sonra Allah Teala daha ileriki kademede zikrinizi bilim yarısından öteye taşıdığınız bir noktaya ulaştırır size. Burası zühd makamıdır. Her gün günün yarısından kafanızı zikrederek Allah-u Teala'ya zikirsizliğe karşı zahit olduğunuzu ispat edersiniz. Zikre teşne olduğunuzu, zikre öde tuttuğunuzu, zikri tercih ettiğinizi, zikirsizliğe karşı ona değer vermediğiniz için, zikre değer verdiğiniz için her gün günün yarısından daha çok zikrettiğinizi Allah-u Teala'ya ispat edersiniz. Böyle bir nokta. Kişi için daha ötesinde söz konusudur. Nitekim %81 nurdan ötesi fizik vücudun Allah'a teslimini ifade eder. Allah Teala Nisa suresinin 25. ayet-i kerimesinde diyor ki فَمَنْ اَحْسَنُ اِنَنْ مُنْمَنْ اَسْلَمُ وَجْهَهُ لِلّٰهِ وَهُوَ مُحْسِنُونَ O kişi ki veçhine fizik vücuduna Allah teslim etmiş ve muhsinlerden olmuştur. Buradaki özellik nefsinizin kalbinde hala yüzde başlangıçta 19 bu kadar bittiği zaman %9 afet varken gene de fizik vücudunuz nefsinizin afetlerini hiçbir şekilde kale almayıp %100 Allah'ın bütün emirlerini yerine getirir, destek ettiği hiçbir fiili işlemez. İşte bu fizik vücudumuzun Allah'a teslim olduğu noktadır. Ama nefsiniz hala Allah'a teslim olmuştur. Ne zaman ki daimi zikre ulaşırsınız, ulul bak makamının sahibi olursunuz, siz o zaman ayaktayken de, otururken de, yanüstü yatarken de hep Allah'ı zikreden bir hüviyete ulaşacaksınız. Daimi zikremi açtınız, bu hüviyetin sahibi mutlaka olursunuz. Bu sizi nereye götürür? Nefsinizi Allah'a teslim et. Müller bak bakalım da sadece demin kat gösterilir size. Allah Teala diyor ki Müller bak kulları için niye Müller bak yeskür Allah'a kıyamet kuuden ve ala cunubihim. O Müller bak kulları var ediyor Allah Teala. Onlar için Allah'ı ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep zikretmek söz konusudur. Böylece sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. En güzeli dizayn ettiğiniz zaman bunun nefsin teskiye noktası olduğunu göreceksiniz. Çünkü tasfiye noktası olduğunu göreceksiniz. Nefsinizi tasfiye ettiğiniz zaman nefsinizin kalbinde hiçbir afet kalmamıştır. Nefsiniz Allah'ın bütün emirlerini %100 yerine getiren ve yasak ettiği hiçbir fiili işlemesi mümkün olmayan bir özelliğin sahibi olmuştur. Nefsinizdeki afetlerin hepsi sıfırlanmıştır. Yerlerini ruhunuzun hasletleri %100 işgal etmişlerdir. Faziletlere de göre. Sevgili kardeşlerim, burası nefsinizin gerçek anlamda hedefe erdiği yermiş. Nefsiniz tepki olmuştur. Allah'a teslim olmuştur. İşte Allah Teala biz nefsi bir ahsenin takvi içinde yarattık demekle bunu kastediyor. Bu noktayı kastediyor. Nefsiniz ahsenin takvime bir zaman parçası içindeki ahsen anlamına ulaşmıştır. Bu noktadan sonra ihlas noktası diyor. beyine suresinin 5. ayet-i kerimesine göre وَمَا اُوْفِرُوا اِلَّا لِيَوْزُ اللّٰهِ مُفِسِينَ لَمُدِّينَ اِلَفَا اِلْيَوْا اللّٰهِ تَرَى. Onlar emrolunmadılar, nefslerini halis kılarak Allah'a teslim olanlar olmakla emrolundular. Ve buna hanifler olarak gerçekleştirdikler. İhlas makamı, kişinin nefsinin %100 afetlerini temizlediği noktadır. Allah'ın nefsini teslim ettiği noktadır. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böyle bir ortamda ruhunuza 7 gök katı gösterilir. 7. katın son noktası gösterildiği zaman tövbe-i nasuha davet edilir. Saniyelerden olursunuz. Ve selam makamı 5 kademesinde, 4 kademesinde sizi tövbe-i nasuhun yapıldığı 1. kademeye, size selam yolunu verildiği ve günahlarınızın örtüldüğü 2. kademeye, sonra günahlarınızın sevaba çevrildiği 3. kademeye ve nihayet irşada ulaşma noktasına Allah Teala sizi mutlaka vasıl edecektir. İrşada ereceksiniz. Sevgili izleyenler, dinleyenler ve izleyenler. Öyleyse irşad noktası, irşad etme etkisinin verildiği nokta değildir. İrşad olma işleminin tamamlandığı noktadır. Bundan sonra Allah-u Teala o kişiyi irşad makamına getirecektir. Eğer kişi Allah'a köle olmayı dilerse. Burada bütün insanlar, bu noktaya ulaşan bütün insanlar bir büyük hakikatin farkına varırlar. Bu hakikat onlar için değerli bir müessesedir. Fark ederler ki kendilerinin Allah için yaptıkları şey bir sıfır, Allah'ın ihsanları ise sonsuz. O zaman Allah'a olmak onlara yetmeyecektir. Köle olmayı bileceklerdir. İradelerini de Allah'a tarihe teslim etmeyin. Ne zaman birisi bunu gerçekleştirirse o zaman Allah'a köle olur. Burası nefs tezkiyesinin son noktasıdır. Önce iradesi bağlanır, sonra iradesi laf edilir. Bir kişi böylece Allah'ın bütün hizmetini en üstünde yaşayan birisidir. Dünya saadetinin %100'ünü elde etmiştir. Cennet saadetlerinin en üstününü 7. basamağını elde etmiştir. Nisa 69'da Allah Teala diyor ki biz salihleri peygamberlerle, sıddıklarla, şehitlerle birlikte haşrederiz. Onlar ne güzel arkadaştırlar diyor Allah Teala. Öyleyse sevgili kardeşlerim, burası nefsinizi ruhunuzun hüviyetine getirdiğiniz, yani ahsen kıldığınız noktaların sonuncusudur. İşte nefsiniz mutlaka böyle bir değişimi gerçekleştirmek üzere size Allah-u Teala tarafından teslim edilmiştir. Bu teslimi gerçekleştirenlere ne mutlu, onlar Allah'ın sonsuz mutluluğunun sahibi olmuşlardır. Hem en üstün cennetin sahipleri, peygamberlerle beraber cennete girecek olanlar, hem de Allah'ın bütün güzelliklerini yaşayanlar, dünya saadetinin en üst seviyesine ulaşanlar. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, sözlerimiz burada inşallah sona eriyor. Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a emanet olun.
1: آیا می یا کنار بدوه یا کنار سپاییم نصیحات هم
2: O sabikun el evvelin var ya, onlardan bir kısmı ensardandı, bir kısmı muhacirindendi. Evvelki sabikun, müsabakalarda, hayırlarda yarışan, hayırlarda, yarışma müsabakalarında en üstün seviyede olanlar, sabikun. Onlar, evvelki sabikunlar. Peki, sabikun el ahirin kim? Sevgili kardeşlerim, biliyor musunuz? Sabikun el evvelin kimler? Onlar sizlersiniz. Mehir Vakfı'nın, International Mehir Vakfı'nın değerli mensupları, bize tabi olanlar. İşte o sabikun el evvelin, onlar, sahabe, sabikun el ahirin de sizlersiniz. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam gözleri nemlendiği bir sırada sahabeden bir kısmı soruyor, ey Allah'ın Resulü, ne oldu? Peygamber Efendimiz Aleyhisselam diyor ki, kardeşlerimi özledim diyor. Sahabe diyor ki, işte biz senin kardeşlerin değil miyiz? Siz de diyor kardeşlerimizsiniz. Ama onlar daha gelmediler diyor. O gelmeyen kardeşleri Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in sizlersiniz sevgili kardeşlerim. Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in de kardeşlerisiniz. Sizler bu devrin sahabelerisiniz. Öyleyse hiç unutmayın. Allah-u Teala'nın bu devirde de sizleri irşat makamına ulaştırması beklenir. Adım adım bu hüviyete doğru yaklaşacaksınız.
1: Fatiha ve as-salavat. Allah'a salavat.

Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, idrarımıza sonsuz sabrı şükredelim ki bir defa daha sizlerle beraberiz. Bir defa daha Allah'tan bahsetmek üzere, bir defa daha Kur'an'dan bahsetmek üzere, bir defa daha mutluluktan bahsetmek üzere. Konumuzun kod numarası 1.2.12.2. Kur'an-ı Kerim tefsiri. Bakara Suresi'nin 170. ayet-i kerimesini anlatmıştık ve şimdi bugün konumuz 171. ayet-i kerimeden başlıyor. 170. ayet-i kerimede Allah'ın yolundan sapanlar, şeytanın yüzüne tabi olanlar ve Allah'ın güzelliklerini anlatmak yerine yanlışları insanlara öğretmeye çalışanlardan bahsetmiştik. Kur'an-ı Kerim onları anlatıyordu. Bu ayette onun devamını görüyoruz. Bakara 171. Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Ve meselüllezîne keferû kemeselüllezî yenkû bimâ lâ yesme'û illâ duâen ve nidâen. Sümmün, bukmün, umyün. Ve hum la yakinun. Allah-u Teala diyor ki o kafirlerin durumu tıpkı bağırıp çağırması sebebiyle işitmeyen, sadece bağırıp çağıran bir kişinin durumu gibidir. Zaten Allah Teala diyor, onlar sağırdırlar, bilgisizdirler, kördürler. Bu yüzden akıl edemezler, idrak edemezler. La yakinun diyor Allah Teala. Sevgili kardeşlerim, burada son derece açık bir şekilde her devirde bulunan Allah'ın söylediklerinin tam aksini iddia eden insanlar söz konusu. Bu insanlar Allah'ın söylediklerini değil, asırlardan beri kitapların yazdıkları, Allah'ın söylediklerine ters düşen hususları insanlara öğretmekle ve onun çağrısını yapmakla meşgullar. Devamlı saldırıda bulundukları için, devamlı bağırmakta, çağırmakta oldukları için hiçbir zaman doğruları işitmezler. Kendileri devamlı bağırmakta oldukları için, susmadıkları için, tabiatıyla başkalarını dinlemek imkanını bulamazlar. Ayrıca dinlemek de istemezler. İşte Allah Teala o insanların şeytanın adımlarına tabi olanlar olduğunu, onun öğrettiklerini insanlara öğretmeye çalıştıklarını ifade ediyor. Bir evvelki ayet-i kerimede Allah-u Teala diyordu ki onlara Allah'ın indirdiğine tabi olun denildiği zaman hayır, biz atalarımızı üzerinde bulduğumuz yola tabi oluruz derler. Peki onların ataları hiçbir şeyi akıl etmeyen ve hidayete ermeyenler ise de mi?
İşte sevgili izleyenler ve dinleyenler, asırlar boyunca bir din alimleri grubu oluşmuş. Hepsi kendilerinin evvelki nesillerden tevarüz ettikleri yanlış ve eksik bilgileri öğrenmekte ve öğretmekte direnmektedirler. Öğrendikleri şey hiçbir zaman onları hidayete erdirmeye yetmese de mi diyor Allah-u Teala? Ataları hidayet üzere olmasa da mı? Öyleyse bu istikamette sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bir muhteva görüyoruz. Allah-u Teala'nın güzelliklerini reddeden bir dizayn görüyoruz. Öyleyse bu dizaynı onlar için en uygun standartlara ulaştırmak söz konusu olmasına rağmen onlar hiçbir zaman Allah'ın söylediklerini söyleyenleri dinlemeyeceklerdir. İşte Allah-u Teala onlardan bahsediyor. Bu ayet daha bir açık şekilde bahsediyor. Öylesine bağırmakla, çağırmakla, kendileri konuşmakla meşguller ki başkalarını duyabilecek zamanları yok. Söylediklerinin doğru olduğunu zannediyorlar. Kendilerine asırlardır kitapların öğrettiği bilgileri Kur'an-ı Kerim'le karşılaştırmak gereğini duymuyorlar. Sanki Kur'an-ı Kerim başka bir kitap, onların öğrendikleri de başka bir kitap ve onların öğrendikleri Allah'ın söyledikleri. Ama Kur'an-ı Kerim'dekiler Allah'ın söyledikleri değil gibi bir garip durum çıkıyor ortaya sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse bu standarda dikkatle bakın. Burada Allah-u Teala'nın indinde bir olguyla karşılaşacaksınız. İnsanlar Allah-u Teala'nın söylediklerini hiç hesaba katmıyorlar. Hatta bunların bir kısmı kendileri de Kur'an-ı Kerim meali hazırladıkları halde asla Kur'an-ı Kerim'deki gerçekler onları alakadar etmiyor. Onlar asırlardan beri insanların eliyle yazılmış olan Kur'an-ı Kerim'de Emaniye adıyla anılan kitapların söylediklerine tabi olmuşlar. Ve tabiyetleri hep devam etmiş sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Böyle bir dizaynda insanların söylediklerine dikkatle bakın. İnsanları kurtuluşa ulaştırması mümkün olmayan bir din öğretimi asırlardan beri okullarda, liselerde, üniversitelerde insanlara öğretilmekte. Ne var ki bu din öğretimi hiç kimseyi kurtuluşa ulaştıramaz. Din öğretiminin sahipleri de okullarında, üniversitelerinde onları öğrenmişler. Tabiatıyla onları öğretmekle ülkeler sayıyorlar kendilerini. Bir bakıma doğru bir müdafaaları da var sayılabilir. Ama eğer hakikatleri onlara söylememiş olsaydı. Sevgili kardeşlerim, biz de Kur'an'ı anlatıyoruz. Kur'an'ın tefsirini yapıyoruz ve Kur'an'da Allah-u Teala her devirde bulunan bu insanlardan bahsediyor. Devamlı konuştukları için başkalarını doğru söyleyenleri hiçbir zaman işitmeyecek olan insanlar ve söyledikleri yanlış olan insanlar, milyonlarca insanı cehenneme sürükleyecek olan insanlar, işte onların durumları. Bağırıp çağırmaları dolayısıyla kendilerine söylenen doğruları hiçbir zaman işitmek imkanının sahibi olmayan, bağırmaktan, çağırmaktan dinlemeye
vakiti olmayan, dinlemek imkanı olmayan bu insanlar. Allah-u Teala onlar için diyor, onlar sağırdırlar, dilsizdirler, kördürler. Bu yüzden akıl edemezler, idrak edemezler. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın dizaynı son derece açık. Peygamber Efendimiz Hazretleri'ne diyor ki, sen ölülere işittiremezsin. Zamanımızın profesörleri, onların babalarının profesörlüğü zamanında da aynı standartlardaydılar. Gene Allah'ın söylediklerini işitmemekte ısrar ediyorlardı. Onlar ellerindeki kitapları öğrenmekle ve öğretmekle vazifeli saymışlardı kendilerini. Bu kitaplar diyorlardı, yüzlerce alim tarafından yazılmış. Hiç yanlış olabilir mi? İşte Allah-u Teala da onların kitaplarına emaniye ediyor. Bakara suresinin bu surenin 68. ayet-i kerimesinde, onlar kitabı Kur'an'ı bilmezler, sadece zanlarına tabi olurlar diyor. Her devirde bu büyük hata hep yapılmış sevgili kardeşlerim. Hep insanlar bir takım yanlışların arkasından gitmişler. İşte Allah Teala diyor ki, sen Habibim ölülere işittiremezsin diyor. Onlar sağırdırlar, bilsizdirler, kördürler diyor. Bu ölülerin mezardaki ölüler değil de yürümekte olan, hareket etmekte olan ölüler olduğunu söylüyor. Onların da mezardaki ölüler gibi olduğunu, sen mezardaki ölülere işittiremezsin sözünü ifade ediyor. Ama ondan sonra diyor ki, onların sana baktıklarını görürsün diyor. Bir takım insanlar var, bunlar yürüyorlar, hareket ediyorlar, canlılar. Ama ölü olarak kabul ediyor Allah-u Teala onları. Sana baktıklarını görürsün diyor. Seni gördüklerini zannedersin diyor. Ama görmediklerini anlarsın diyor. Sadece bakarlar, görmezler diyor. Sadece kulakları duyar, onları işitmezler diyor. Sen onlara işittiremezsin diyor Allah-u Teala. İşte bu insanlar sevgili kardeşlerim, sağır, dilsiz ve kör. Allah-u Teala Araf suresinin 179. ayet-i kerimesinde diyor ki, biz insanların çoğunu cehennem için yarattık. Yani yarattığımız insanların çoğu kendi seçimleriyle cehenneme gidecekler. Onların kalpleri vardır ama onunla fıkıh edemezler. Onların gözleri vardır, o gözlerini görmezler. Onların kulakları vardır, o kulaklarına çıkmazlar. İşte burada sağır, dilsiz ve körün bir tablosu çiziliyor. Onlar hayvanlar gibidirler, hayır hayvanlardan daha çok zarar edilirler diyor. Gecikleri yer mi? Cehennem. İşte bu tablonun şekillendiği yerdeyiz. Onlar sağırdırlar, dinsizdirler, kördürler diyor Allah-u Teala. Bu sağır, dinsiz ve körlerin idrak edemediklerini, akıl edemediklerini de ifade ediyor. Neden acaba? Hiçbir zaman bir şeye ulaşmayı
dilemiyorlar. Allah'a ruhlarını ulaştırmayı dilememek ne demek? Reddediyorlar. İnsan ruhunu diyorlar, o kişi ölmeden evvel Allah'a ulaşması mümkün değildir. Çünkü insana hayatı ruhu verir. Allah vermezmiş hayatı, insana hayat veren ruhuymuş. Ve Hz. Aleyhisselam'da ruhu aldığı için ölürmüşüz. Ruhumuz daha Allah'a gitmeden evvel biz öldüğümüze göre sadece ölülerin ruhu Allah'a ulaşır diye bir inancın içinde bu zavallı insanlar. Sevgili kardeşlerim, Allah neyi söylemişse sanki aksini söylemeyi hedef iddia etmişler. Allah-u Teala diyor ki Allah'a ulaşmayı bileceksiniz. Dilemezseniz dediğiniz yer cehennemdir. Kur'an'da böyle bir şey yok diyorlar. Allah-u Teala diyor ki mürşide ulaşacaksınız. Ulaşamazsanız zalalettesiniz. Ulaşamazsanız kafirsiniz. Ulaşamazsanız biz sizin günahlarınızı sevaba çevirmeyiz. Bu sebeple mutlaka cehenneme gidersiniz. Onlar diyorlar ki mürşid Peygamber Efendimiz Hazretleri'nde kapanan bir devrin sahibidir. Artık Peygamber Efendimiz Hazretleri'nden sonra asla mürşid gelmeyecektir. Kur'an-ı Kerim'de Sebe Suresi'nin 100. ayet kerimesinde bütün sahabenin mürşid olduğunu yazıyor. Allah-u Teala ruhun Allah'a mutlaka ulaştırılıp kişinin hidayete ermesini 11 defa üzerinde farz kılmış. Hayır diyorlar, insan ruhu ölmeden evvel insan Allah'a ulaşamaz. Kökten reddediyorlar. Fizik vücudun Allah'a teslimine, nefsin Allah'a teslimine gelince burada çok açık bir hüviyet görüyoruz. Onlar haberleri bile yok. Fizik vücudun Allah'a nasıl teslim edileceğinden, nefsin Allah'a nasıl teslim edileceğinden bu insanların haberleri bile yok. Sevgili izleyenler, izleyenler, öğrenciler. Sonuç mu? Sonuç, işte buradaki sonuç. Kör, sağır ve dilsizler diyor Allah-u Teala. Allah razı olsun. Allah-u Teala 172. ayet-i kerimede şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyühellezine amenu kulu min tayyibati ma rezaknahum ma rezaknaküm veşkürü illahi in küntüm illahü ta'budun. Ey amenu olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyen iman sahipleri. Allah'ın sizi rızıklandığı, bizim sizi rızıklandırdığımız tayyip, temiz şeylerden yiyin diyor Allah Teala. Eğer sadece Allah'a kul iseniz, o zaman Allah'a şükredin diyor. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın bize verdiği, görüyorsunuz ki rızık gibi, mal gibi, evlat gibi, fizik standartlarda Allah'ın bize verdiği şeyler için Allah'a hep şükretmemiz gerekiyor. Şükredeceğiz. Fizik sistemindeki ihsanları için onlara, Allah'a hamd etmemiz lazım. Çünkü Allah-u Teala hamd'dan bahsederken hamd alemlerin Rabbinedir diyor. Hamdin sınırlarının
bu içinde bulunduğumuz zahiri alemi açtığı kesin. Neyse Allah-u Teala'nın buradaki kalifi size, sizin için uygun gördüğümüz, size yaşamınız için verdiğimiz temiz şeylerden yiyin. Ve bunları yedikten sonra da Allah'a şükredin diyor. Dikkat edin, burada Allah-u Teala bir ifade kullanmış. Ona kullanırsanız, Allah'a kul olacaksanız, Allah'a kul olmak nedir? Allah'a kul olmak 5 defa içerir. Başlangıç kulluğu, ön kulluk, Allah'a kul olma, Allah'a ekber kul olma, Allah'a azim kul olma. Gene İslam'ın 5 tane safhasıyla alakalı. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman düşünce standartında başlangıç kulluğundasınız. Mürşidinize ulaştığınız zaman kulluk için harekete geçtiniz. Ön kulluktasınız. Ne zaman ruhunuzu Allah'a ulaştırırsanız, Allah'a teslimedebilirsiniz, Allah'a kul olursunuz. Aynı zamanda takva sahibi olursunuz. Aynı zamanda ruhunuzun hidayeti gerçekleşir. Sonra fizik gücünüzü Allah'a teslim edersiniz. Ekber kul olursunuz. Nefsinizi de Allah'a teslim ettiğiniz zaman azim kul olursunuz ve azim mükafatların sahibi olursunuz. Fevzül azim gibi, ecül azim gibi, hazin azim gibi. Öyleyse bunları yaptığınız zaman Allah'a kul olacaksınız. Eğer kul olmak niyetindeyseniz bana şükredin diyor Allah-u Teala. Sizlere verdiğim sahip nimetlere. İnsanlar ne yazık ki şükrü unutmuşlar. Allah-u Teala onlara her şeyi verse kulların aklına Allah'a şükretmek gelmiyor. Sevgili kardeşlerim, siz çok şükredin. Çok hamd edin Allah-u Teala'ya size verdiği manevi nimetler için. Allah-u Teala'ya çok şükredin size verdiği maddi nimetler için. Allah razı olsun. Ayet 173'te Allah-u Teala buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. İnnemâ harrame aleykümül meytete veddeme ve lahmel hınzîri ve mâ uhille bihi gallâhi fe menitturra gayra bâgin ve lâdin fe lâ isme aleyh innallâhe gafurur rahîm. Muhakkak ki Allah size ölmüş olan hayvanın etini yasaklamıştır. Domuz etini de yasaklamıştır. Ve Allah'tan başkası için kesilen hayvanları da yasaklamış, haram kılmıştır. Öyleyse ölmüş olan bir hayvanın etini yiyemezsiniz. Domuz etini yiyemezsiniz. Allah'tan başkası için kesilen ya da tersinden hareket edelim, Allah için kesilmeyen bir aslında yenebilecek, helal kılınmış ama Allah için kesilmeyen bir hayvan olduğu için onu da yiyemezsiniz. Yiyebilmenin için mutlaka Allah için kesilmesi lazım. İster koyun olsun, ister keçi, ister sığır olsun. Hiçbirini Allah için kesilmedikçe yiyemezsiniz. Demek ki Allah Teala bir ölü hayvan etini diyor. Bir hayvan şu veya bu sebeple ölmüş. Nasıl ölürse ölsün. Onun etini yiyemezsiniz. Ölü bir hayvan.
Ona ulaştığınız zaman bir ölü hayvan var. Bu hayvanın etini yemek size haram. Domuz etini yemek size haram. Eğer bir hayvan Allah için kesilmediyse, ne için kesilirse kesilsin, o hayvanın etini de yiyemezsiniz. Bu genel kaide. İstisnası var mı? Var. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Allah Teala diyor ki, bundan size haram. Ama kim zorunlulukta kalırsa, yani öyle bir yerde, ıssız bir adada bir ölü hayvan etiyle beraber, bir ölü hayvan var ama bayatlamamış, hayvan yeniyormuş daha. Ama bu kişi Allah için kesmemiş onu. Öyleyse yemesi haram. Ama peki o hayvanı yemezse ölecek kişi, o zaman Allah Teala bu zaruret halinde kişiye müsaade veriyor. Yiyebilirsin diyor ama şartlarını söylüyor. Bir, başkasının hakkına, başkası da varsa orada, o hayvandan yeme hakkına sahip olan başkası da varsa, onun hakkına el uzatmamak üzere, onun hakkını elinden almamak üzere birinci zaruret şartı ve yaşaman için gerekli olanın üzerine gitmemek kaydıyla, sadece zaruri olduğu kadar yemek kaydıyla, doymak üzere değil, yaşamaya yeterli bir miktar yemek kaydıyla. Demek ki zaruretin birincisi başkasının hakkı, o sırada da başkası da varsa, o da açlıktan ölecekse, onun da senin kadar o hayvan üzerinde hakkı var demektir. Onun hakkına el uzatmamak kaydıyla ve yalnız yaşamaya yetecek kadar zaruret üzere bir taraftan başka bir yiyecek maddesi araştırmakla devam edeceksin. Ama ölümün söz konusuysa öyle üzere o hayvandan ölmeyecek kadar bir miktar zaruret miktarı yemek hakkına sahipsin. Başka hakkı olan birisi varsa onun hakkını asla çiğnememek üzere. O zaman sizin üzerinde günah olmaz diyor Allah Teala. Allah şüphesiz ki Gafurur Rahim'dir diyor Allah Teala. Gafur muafiyet eden demek sevgili öğrenciler, dinleyenler ve dinleyenler. Böyle bir mağfirette Allah-u Teala'nın düzeyini açıp mağfiret lügat manası itibariyle günahları sevaba çevirmek anlamına geliyor. Yani Kur'an'daki lügat manasından bahsediyorum. Yoksa mağfireti de bir af mevzusu olarak düşünen pek çok insan var. Gerçekten mağfiret de netice itibariyle günahların bir affıdır. Ama bir affı değil, iki affıdır. Evvela günahlar affedilir, birinci af. Sonra da bir defa daha affedilir. Böylece sevaba çevrilir. Nisa 64'te Allah sana diyor ki, Habibim, o nefslerine zulmedenler sana gelseydiler, önünde bir çocuk tövbe etseydiler, bizden günahlarının affını dileseydiler, sen de onların resulü olarak onların günahlarının affını dileseydin, Allah'ın her iki talebi de kabul ettiğini ve mağfiret sahibi olduğunu görecektim diyor. Halise Furkan Suresi'nin 70. ayet-i kerimesine baktığımız zaman Allah'ın burada ne demek istediğini görüyoruz. Diyor ki Furkan 69'da cehenneme giden bir takım insanlar, Allah onlardan bahsediyor. Ve diyor ki onların günahları giderek artar. Cehennemdeki cezaları da buna paralel olarak artar. Ama tövbe edenler, yani bir mürşidin önünde tövbe edenler, onlar mümin olur diyor. Madde 1.
Nefs tezkiyesine başlarlar diyor. Amelü salihata başlarlar diyor. Madde 2. Onların diyor günahlarını sevaba çeviririz. Onların seyyiatlarını hasenata çeviririz. Onların kaybettikleri dereceleri kazandıkları dereceler haline çeviririz. Negatif dereceleri pozitif dereceler haline çeviririz diyor Allah-u Teala. Sevgili öğrenciler, izleyenler, benler. Fakat ki Allah her şeye kadirdir. Öyleyse Allah-u Teala burada Allah'a kapılır demekle günahları sevaba çevirendir diyor. Rahimdir diyor. Acıyandır. Ama Allah'ın rahim esması rahmet gönderme esmasıdır. Öyleyse her zamanki gibi iki tür insan vardır. Hidayete ermeyi dileyenler, iki dilemeyenler. Bu tarzdaki günahları işleyenler de ikinci grubun içindekiler. Onlar için domuz eti yemek hiçbir zaman problem değildir. Hemen domuz etini gördükleri zaman hiçbir sakınca görmeden yerler. Çok arkasına saklandıkları bir gerekçeleri de vardır. Bütün dünya, bütün Yunanistan alemi domuz yiyor. Ben neden yemeyecekmişim? Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala neyi yasaklamışsa arkasında mutlaka büyük hikmetler vardır. İnsanlar bilseler de bilmeseler de büyük engeller. Neyse Allah-u Teala domuz etini yasaklamışsa bunun arkasında bir takım gerçekler var. Bu hayvanlar bir nevi çamur içinde yaşarlar. Ve oralara, oralarda kendine verilen yemeklerini kendi pisliklerin içinden alarak yerler. Bütün bu pis hayvanların ortaya koyduğu yerde son derece pis bir kokudur. Allah Teala yasak etmişse arkasında birçok hastalıkların, birçok negatif faktörlerin bulunduğu bir statü sebebiyledir. Allah Teala zaten sadece onu da yeterli görmüyor. Bir sebep daha koymuş. Allah için kesilmeyen hayvanın da etini yiyemezsiniz diyor. Domuz etini yiyemezsiniz. Domuz etini hiçbir şekilde yiyemezsiniz. Ama size helal kıldığım hayvanların etini yemek için de mutlaka o hayvanı Allah için kesmek mecbur etmesiniz diyor Allah Teala. Eğer siz onu Allah için kesemeden o hayvan ölmüşse ölü bir hayvanın etini bu sebeple yiyemezsiniz diyor. Size helal olması için mutlaka o hayvanın Allah için kesilmesi lazım. Allah razı olsun. 174. ayet-i kerime Allah Teala diyor ki Bismillahirrahmanirrahim. İnnellezîne yektumûne mâ enzelallâhu minel kitâbı. Ve yeşterûne bihi semenen kâlîle. İllâike mâ yekûlûne fî butûnihim ilen illen nâra. Ve lâ yükellimuhumullâhu yevmel kıyameti ve lâ yüzekkihim ve lehum azâbun elîm. Allah Teala buyuruyor. Onlar
muhakkak ki Allah'ın indirdiği kitaptan, Kur'an-ı Kerim'den bir şeyleri saklarlar, gizlerler ve onu az bir bedel karşılığı satarlar diyor Allah-u Teala. İşte onların dükleri ki bu bir rüşvet oluyor, karınlarında ancak ateş olur diyor. Kıyamet günü Allah onlarla konuşmaz ve onlar tezkiye olunmazlar ve onlar için elin bir azap var diyor Allah Teala. Sevgili kardeşlerim, burada çok açık bir şekilde bir takım insanlardan bahsediyor Allah Teala. Allah'ın indirdiği kitaptan bir şeyleri gizleyen insanlar. Bakara suresinin 159. ayet-i kerimesinde görmüştük. Allah Teala diyor ki onlar Allah'ın ayetlerini ve hidayeti gizlerler, çetmederler. Allah kitapta o hidayeti açıkladığı halde hem de ispat vasıtasıyla indirdiği kitaplarda açıkladığı halde onlar hidayeti ve Allah'ın ayetlerini çetmederler, gizlerler.

Allah'a mülaki olmayı ve Allah'ın ayetlerini küfrederler diyor. Örterler diyor Allah-u Teala. Öyleyse Allah'ın ayetlerinin örtüldüğü bir ortam söz konusu. Allah'ın ayetlerinin örtülmesi. İşte kesmetmek de gizlemek demek, gene örtmek de aynı istikamette kullanılıyor. Ama Allah Teala Kehf 105'te diyor ki onların amelleri boşa gitmiştir diyor, habitat olmuştur diyor. Yani kişilerin kazandıkları derecelerin hepsini Allah'ın ayetlerini gizlemek yok ediyor. O zaman sadece kaybettikleri dereceler var. Zaten kişilerin cehenneme gitme standartları kaybettikleri derecelerin kazandıkları derecelerden fazla olmaları. Yani sevap tartılarının hafif gelmeleri veya günah tartılarının ağır gelmesi. Onlara hüsranda olanlar diyor Allah Teala. Burada da Kehf 103-105'te de Allah Teala amellerin hüsrana uğratılmasından, hasarda olmasından bahsediyor. Sonunda bu hasar öyle bir hasar ki bütün binayı yıkıyor. Kişinin kendi kazandığı derecelerin hepsi sıfırlanıyor. Ama bu kişinin gene de elinde bir şeyler kalıyor. Başkalarının kendisine yaptıkları zulüm sebebiyle kazandıkları dereceler. Başkaları sebebiyle kazandıkları dereceler. Öyleyse bu derecelerin dizaynına beraber çalışalım. Başkaları sebebiyle kazandıkları dereceleri de Allah'tan ne yok etmesi mümkün mü? Evet. Eğer bu kişiler Allah'ın ayetlerini ve hidayeti insan ruhunun ömeden evvel Allah'a mülaki olmasını örttükten başka Allah'ın resulleriyle ve kitaplarıyla da alay ediyorlar mı? Eğer ediyorlarsa onlar için mizan tutmayız diyor Allah Teala. Onların ne kendi kazandıkları kalır ne de başkalarının kendilerine zulmetmesi itibariyle kazandıkları dereceler kalır. Hepsini yok ederiz diyor Allah Teala. Onların amellerini boşa gider. Başkaları sebepleriyle kazandıkları dereceler de boşa gider diyor Allah Teala. Öyleyse burada bu insanlar Allah'ın indirdiği kitaplardan bir şeyleri gizleyen insanlar. Ayrıca bundan menfaati temin ediyorlar insanlar. Başka insanlara özellikle kasten bilerek yanlış şeyler üretiyorlar. Allah'ın söylediklerini değil de Allah'ın söylediklerini yok edecek olan şeyleri. Şu anda koskoca bir din ilmi sevgili öğrenciler üzerine bulunuyorlar. Bu hüviyete girmiş. Allah'ın ilmi gizleniyor. Allah-u Teala neyi emretmişse insanlar 14 asırda onların tamamen tersini kabul etmişler. Ve kabul ettikleri şey insanları hiçbir zaman kurtuluşa ulaştıramayan zavallı bir dizayn içerisinde. Öyleyse Allah-u Teala'nın dizaynına bakalım sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Allah neyi nasıl yapmış? Hangi standart içinde ne istiyor insanlardan son derece belli. Beyt safhada bir hedef tayin yapmış. Allah'a ulaşmayı bileceksiniz diyor. Onlara diyorlar biz dilemeyiz. Allah-u Teala diyor mürşidinize ulaşacaksınız. Mürşid yoktur diyorlar. Allah-u Teala diyor ruhunuzu Allah'a ulaştıracaksınız. İnsanın diyorlar hayattayken ruhunun Allah'a ulaşması söz konusu değildir. Fizik gücünüzü Allah'a teslim edeceksiniz diyor. O da ne demek diyorlar. Nefsinizi Allah'a teslim edeceksiniz diyor Allah Teala. Biz diyorlar İslam'ın 5 tane şartını yerine getirir. İslam'da teslim olmak demektir. 5 şartı yerine getirdik mi biz Allah'a teslim olanlarız.

0: doğru posa da cennete gideriz diyorlar. İşte bunu yapan insanlar, bunun karşılığında kitaplar yazıyorlar, Kur'an-ı Kerim mealleri hazırlıyorlar, onları satıyorlar, onlardan para kazanıyorlar. Ama ayet-i kerime burada onları 12'den vuruyor. O yazdıkları yanlış din kültürüyle insanları cehenneme mahkum eden bu insanların durumu anlatılıyor burada. Bu insanlar bundan utanç da duymuyorlar. Hatta yazdıkları doğruları da yalanlayabilecek kadar cesaretleri de var. Sevgili kardeşlerim, bir korkunç tuzak insanlar için hazırlanmış ve işliyor. Öyle bir din öğretimi düşünün ki, İslam öğretisi 14. asırda öyle bir vaziyet almış ki, o öğretiyi öğrenip de tatbik edenler, İslam'ın 5 tane şartını yaşayanlar, bununla kurtulacaklarını zannediyorlar. Oysa ki şeytan, onların kurtulmaları için gerekli olan her şeyi onlardan almış. Geriye, onları oyalamak üzere, kurtuluşa asla imkan vermeyen bir takım ibadetleri bırakmış. O ibadetler yapılmaması lazım gelen ibadetler mi? Aksine, mutlaka yapılması lazım gelen ibadetler. Ama sadece onların yapılmasıyla insanları asla kurtaramayacak olan ibadetler. İşte problem burada başlıyor sevgili arkadaşlar, izleyenler ve dinleyenler. İnsanlar bu ibadetleri yapıyorlar. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet tutmak gibi 5 tane şartın gereklerini yerine getiriyorlar. Ve diyorlar ki biz evvelallah doğru posta cennete gidecek olanlarız. Çünkü İslam'ın 5 tane şartı vardır. İslam teslim olmak demektir. Biz bu 5 şartı yerine getiririz ve Allah'a teslim oluruz. Öyle ruhun teslimi, fizik vücudun teslimi, nefsin teslimi diye bir şeyleri ayırt etmeyiz. Biz toptan teslim oluruz. İslam'ın 5 tane şartını yerine getirerek diyorlar. Ne kendileri, ne bu öğretim eğitimini öğrettiği insanlar, hiçbirinin kurtuluşu mümkün değil sevgili öğrenciler, izleyenler, izleyenler. Hiçbirinin kurtuluşu mümkün değil. Öyleyse böyle bir dizayn içerisinde insanların bir yanlış bir eğitimiyle kendilerini cehenneme doğru götürdüğü bir sal içinde bu salın idarecileri var. İnsanlara yanlış din eğitimini öğretmeyi vazife edilenler. İşte böylece korkunç bir vakayla karşı karşıyayız. Bir trajedi oynanıyor. Bütün insanları cehenneme götürecek olan bir korkunç dizayn. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, İşte böyle bir oyun oynanıyor. Allah-u Teala onlardan bahsediyor. Bildikleri Allah'ın indirdiği kitaptan bir şeyleri onlar gizlerler diyor. Onu az bir bedel karşılığı satarlar. Kendileri kitap yazarlar, Kur'an-ı Kerim seçtiği yazarlar. Onları satarlar, ondan bir bedel kazanırlar. O parayı da yerler ama o yedikleri şey onların midelerinde sadece ateş olur diyor Allah-u Teala. Kıyamet günü diyor onlar, Allah onlarla asla konuşmayacaktır diyor. Onları tezkiye etmeyecektir, temize çıkmalarını mümkün kılmayacaktır. Ve onlar için elim bir azap var diyor Allah-u Teala. Görüyor musun sevgili kardeşlerim? Neyin karşılığında ne satın alıyoruz? İşte bu insanlar vebal alıyorlar omuzlarına. Sadece kendi günahları değil, başka insanların da günahlarını yüklenmek suretiyle omuzlarına vebal alıyorlar. İşte böyle bir vebalin alınması söz konusu. Allah razı olsun. Bakara suresi 175. ayet-i kerimede Allah-u Teala konunun bir kesin açıklamasını getiriyor. Bismillahirrahmanirrahim. Ülâikellezîne eşterevuddalâlete bilhüzâ vel azâbe bil mağfireti fema esterahim alennâr. İşte onlar hidayet karşılığında dalaleti, mağfiret karşılığında da azabı satın almışlardır. Bunlar ateşe karşı ne kadar sabırlıdırlar diyor Allah-u Teala. Sevgili kardeşlerim, hidayet karşılığında dalalet satın almak. Biliyorsunuz ki Kur'an-ı Kerim'de 3 hidayet çeşidi geçiyor. Bir, ruhumuzun hidayeti, ruhumuzun biz ölmeden evvel Allah'a ulaşması, Allah'ın zatında yok olması. İki, fizik vücudumuzun hidayeti. Fizik vücudumuzun ahsen olarak, yani Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili asla işlemeyen bir hüviyete girmesi, ahsen olması ve böylece hidayete ermesi. Sonra da nefsimiz için aynı şey, nefsimizin Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmesi, destek ettiği hiçbir fiili işlememesi ve ahsen olması. Böylece doğumuzun hidayeti, fizik vücudumuzun hidayeti ve nefsimizin hidayeti söz konusudur. Hepsinin de hidayete erdiği nokta Allah'a teslim olmalıdır. İslam 3 teslimden ibarettir. Yolumuzun Allah'a teslimi, fizik vücudumuzun Allah'a teslimi ve nefsimizin Allah'a teslimi. Bu Allah'ın emrettiği standartlar. Ötesine geçmek istiyorsak irademizi de Allah-u Teala'ya teslim etme sürecine ulaşırız. Allah tarafını kabul ederse irademizi de kendi isteğimizle biz Allah'a teslim etmiş oluruz. Ama Allah'ın emri ruhumuzun, nefsimizin ve nefsimizin Allah'a teslimiyle tamamlanır. İşte burada hidayet karşılığı delaleti satın almak diyor Allah-u Teala. Ne demek istiyor? Eğer bir insan Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onun kalbinde 7 tane şart oluşturacaktır. Onu mutlaka mürşidine ulaştıracaktır. Kalbindeki ekinleti alacaktır. 1. Yerine ifat koyacaktır. 2. O kişinin göğsünden kalbine nur yolu açacaktır. 3. O kişinin kalbinin nur kapısını Allah'a çevirecektir. 4. Mürşidine ulaştığı zaman kalbinin mührünü açacaktır. 5. Kalbin içindeki küfür kelimesini alıp dışarı çıkaracaktır. 6. Kalbin içine iman kelimesini yazacaktır. 7. Mürşide ulaştıktan sonra takip eden bu 3 tane şartla birlikte 7 tane kalp şartı oluşur bu kişide. Bu kişi 7 tane kalp şartının sahibi olduğu ve kalbine iman yazıldığı için mümin olmak suretine erer. Aynı zamanda bu kişi dalaletten hidayete adım atmıştır. Mürşidine tabi olduğu an. İşte Allah-u Teala 10 ayet-i kerimeyle dalalette olanların mürşidlerine tabi olmayanlar olduğunu söylüyor. 1. ayet Kasas 50. Habibim, eğer senin davetine tabi olma davetine icabet etmezlerse bil ki onlar sana değil, kendi hevalarına tabi olurlar. Kim Allah'ın davetçisine değil de kendi hevasına tabi olursa, nefsinin affetmeye tabi olursa, onlardan daha çok belası olan kim vardır diyor Allah-u Teala. Böylece bakıyoruz Câsiye suresinin 13. ayet-i kerimesi, 23. ayet-i kerimesi. Habibim, o nefslerin kendilerine ilah edilenleri, yani nefslerinin afetlerine tabi olanları görüyorsun. Allah onları, onların ilimler üzerine dalalete bırakır. Onların kalpleri mühürlü oluyor. Onlar dalalete dönülüyor. Kim bu insanlar? Hevalarını kendilerine ilah edilenler. Yani hevalarına tabi olanlar. Niçin tabi olmuşlar? Müşriklerine tabi olmuşlar. Daha izilmişti Allah Teala diyor ki hadi hepiniz oradan aşağı inin. Birbirinize düşman olarak size hidayetimiz gelecek. Kim o hidayetimizi getiren hidayetçiye tabi olursa onlar hidayet ererler sadece ve şaki de olmazlar diyor Allah Teala. Onlar hidayet ererler ve şaki de olmazlar diyor. Böylece gördüğümüz standartlarda mürşitlerine tabi olmayanlar için dalalette olmak var. Hidayete erenler sadece tabi olanlar. İşte Enam Suresi 36. ayet istememiz bütün kavimlerde Resul beyat ederiz. O kavimde yaşayan insanları şeytanı kovmaktan kurtarmak ve hidayete erdirmekle özetlendirdik onları diyor. Bir kısmı bu sebeple hidayete erdiler diyor. Bir kısmının da üzerinde dalalet hak oldu. Tabi olanlar hidayete ermişler. Öyleyse hidayet ancak tabiyetle gerçekleşiyor. Kim tabiyete rıza göstermezse, tabi olmazsa o kişi ebediyen dalalette kalacaktır. İşte bir evvelki ayet-i kerimede Allah-u Teala'nın bahsettiği tabi olmayanlar, Allah'ın tabiyet müddetini inkar edenler, onların kurtuluşa ulaşmaları hiçbir zaman mümkün değildir. Bu sebeple onlar dalaletten hiçbir zaman kurtulamazlar, hidayete hiçbir zaman ulaşamazlar. Ne ruhun, ne veçin, ne nefsin hidayetine. Bu sebeple onlar hidayet karşılığında ne yazık ki dalalete satılmışlardır. Bununla kalmıyor Allah-u Teala ve mağfiret karşılığı azabı satın almışlardır diyor. Mağfiret nedir? Günahların sevaba çevrilmesi. Kimin günahları sevaba çevrilirse onlar mağfiret ehlidirler. Allah-u Teala cehenneme gitmenin ölçüsünü kişinin sevaplarının günahlarından fazla olması kaydına bağlamış. Kimin sevapları günahlarından fazladır? İşte Allah mürşide ulaştığı anda tabi olduğunda kişinin bütün günahlarını sevaba çeviriyor. Ancak bu şartla günahların sevaplardan az olması ya da asıl ifadesiyle sevapların günahlardan fazla olması söz konusudur. Yoksa insanlar normal standartlarda hep günahların cevaplarından fazla olan insanlar. Öyleyse sevapları fazla olanların gidecekleri yer mutlaka Allah'ın cenneti. Ama günahları fazla olanların gideceği yer mutlaka cehennem. Allah-u Teala mümini yüzükte öyle söylüyor. Kimin günahları sevaplarından fazlaysa onların gidecekleri yer cehennemdir. Ebediyen orada kalacaklardır. Onlar hüsranda olanlardır diyor Allah-u Teala. Bu insanlar mağfiret karşılığında azabı satın almışlardır. Çünkü cehennemde sadece azap çekilir. Ama eğer mağfirete sahip olsalardı, günahları sevaba çevirseydi, hiçbir zaman...
1: El-Fatiha me'az salavat. Allah'ın salavat. Bismillahirrahmanirrahim.

المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Üniversitemizin değerli öğrencileri. Allah Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha beraberiz. Bu akşam sizlere şeytanın tuzaklarından İslam'ın 5 şartını anlatmak istiyorum. Evvela şunu hepiniz çok iyi bilmelisiniz ki İslam aleminin %90'dan fazlası İslam'ın 5 şartını yerine getirdikleri takdirde mutlaka Allah'ın cennetine gireceklerini zannediyorlar. Sevgili kardeşlerim, sözümüze bu şeytanın bir tuzağıdır diye başlıyoruz. İslam'ın 5 tane şartı hiç kimseyi Allah'ın cennetine götüremez. Allah'ın bütün sistemi öğretmek üzere, kainatı öğretmek üzere indirdiği bir Kur'an-ı Kerim var. Allah'ın katından indirilmedir. Ve o Kur'an-ı Kerim diyor ki Allah'a ulaşmayı dilemedikçe Allah'ın cennetine giremezsiniz. Sözümüze oradan giriyoruz. Yunus Suresi 7 ve 8. ayetler. Bismillahirrahmanirrahim. Ellezine la yercune likaina ve radu bil hayatet dünya vatme ennü biha ellezine hum an ayatina gafilun ülaike mevahümün naru bima kânü yeksibun. Allah Teala buyuruyor ki onlar bize milaki olmayı, ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır diyor Allah Teala. Onların gidecekleri yer kazandıkları dereceler itibariyle ateştir diyor, cehennemdir diyor. Kim bu insanlar? Bu cehenneme gidecek olan insanlar kim? Bu insanların sadece bir tek suçu var. Allah'a ulaşmayı dilememişler. Onun dışında İslam'ın 5 tane şartını yapmışlar. Namaz kılmışlar, oruç tutmuşlar, zekat vermişler, hacca gitmişler, kelime-i şehadet getirmişler. Ama bu 5 tane farzın hepsinden daha önemli olan 6.'sını akıllarına bile getirmemişler. Zikir. Zikri bir kenara bırakalım. İbadetlerin içinde en büyüğü, en önemlisi hangisiydi size göre sevgili kardeşlerim? Bu üniversitenin talebeleri olmadan. Namaz değil miydi? Namaz dinin direği demiyor muyduk hepimiz? Ne zamana kadar? Allah Teala bize Ankebut suresinin 45. ayet-i kerimesini öğretene kadar. Ne oldu öğrenince? Öğrenince şunu gördük. Allah Teala buyuruyor. Uttu uhiye ileyke minel kitabi ve kumus salat. İnnes salatı tenha anil fahşai vel münkeri ve le zikrullahi ekber. Habibim, sana vahyettiğimiz o kitaptan onlara oku, anlat. Namaz kıl. Çünkü senin namazın münkerden ve fuhuştan
men eder. Ama Allah'ı zikretmek en büyüktür diyor. Zikrullah, Allah'ın ismini Allah, Allah, Allah diye tekrar etmek en büyüktür diyor Allah Teala. Neyden büyükmüş? Kur'an-ı Kerim tilavetinden büyükmüş. Kur'an-ı Kerim tilaveti de bir zikirdir. Neyden büyükmüş? Namazdan büyükmüş. Namaz da bir zikirdir. Öyleyse namazdan da Kur'an-ı Kerim tilavetinden de daha büyük bir ibadet var Kur'an-ı Kerim'de. Adı zikir. Kurtuluşun olmazsa olmaz şartı. Dikkat edin ki İslam kelimesi silm kökünden gelir. Bu kökün Türkçe'de en çok kullanılan deyimi teslimdir. İslam kelimesi teslim olan demektir. Müslüman gene aynı istikamette kullanılır. Müslim gene aynı istikamette kullanılır. Selam, selamet kelimeleri de aynı kökten türemiştir. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, burada duralım. İslam'ın 5 şartı nelerden oluşur? 1- Namaz kılmak. Gördük ki namaz kılmaktan daha ötede başka bir farz var. Zikir. Ve ne 32 farzın içinde ne 54 farzın içinde yer almamış. Kur'an'ın en büyük ibadeti, namaz kılmaktan daha çok kıymetli saydığı ibadet Allah-u Teala'nın, zikir de farz, çok zikir de farz, daimi zikir de farz ve farzların arasında ne 32 farzın içinde ne 54 farzın içinde zikir yok. Sevgili kardeşlerim, böyle saçmalık olur mu? Şeytanın insanları nereden nereye ulaştırdığını anlatmak istiyorum size. Zikir farz mıdır? İşte Müzzemmil suresinin 8. ayet-i kerimesi. Vezkür ismi rabbike ve tebettel ileyhi tebtila. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a dön. Yani zikirle Allah'a dönmenin mümkün olduğunu söylüyor ayet-i kerime. Allah'a dönüşün Allah'ın zikriyle mümkün olduğunu söylüyor. Ve zikri farz kılıyor. Allah'ın zikriyle, Allah'ın ismiyle zikret. Zikir farz. Ne zaman? Ara sıra zikir yap diyor Allah-u Teala bu ayet-i kerimede. Sabahleyin, öğlende, akşam, fırsat buldukça ara sıra zikret diyor. Bir ölçü vermemiş. Sonra ne diyor Allah-u Teala? Ahzab suresinin 41. ayet-i kerimesinde diyor ki, ya eyyühellezine aminuzkürullâhe zikren kesîrâ. Ey amin olanlar, Allah'ı çok zikirle zikredin. Yani 24 saatlik bir zaman parçasının 12 saatinden fazlasını, çoğunu zikirle geçirin diyor Allah Teala. Allah'ı çok zikredin diyor. Zikirle geçen zamanınız her gün zikirsiz geçen zamanınızdan fazla olsun diyor. Sadece zikir değil demek ki, günün yarısından daha çok zikir de farz. O kadar mı? Hayır, değil. Daha ötesi de var. Nisa 103'te diyor ki Allah Teala, namazı da bir zikir kabul ettiği için, zaten daimi zikir sahipleri namazda da zikredecekleri için, namazın bittiği zaman diyor, ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikret. Ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikret. Sevgili kardeşlerim, üç halde bulunabiliriz. Ya ayaktayız, ya oturuyoruz, ya da yatıyoruz. Ama dördüncü bir hal yok. Dördüncü bir hal mevcut değil. İnsanlar üç halde bulunabiliyorlar ve üçünde de Allah-u Teala zikri farz kılıyor. Yani buna zikri daim diyoruz. Daimi zikir, sonsuz zikir. Uykuya dalarken zikirle dalmak,
uyanırken zikirle uyanmak, zikri kalbe indirmek. Bunlar şimdi bizim zamanımızın din adamlarına masal gibi geliyor. Hiç zikir yapmıyorlar. Sanki zikir farz değilmiş gibi. Ama diyorlar ki biz Kur'an-ı Kerim okuruz, o da bir zikirdir. Doğru. Kur'an-ı Kerim okumak da bir zikirdir. Ama zikrullah değildir. O, Kur'an-ı Kerim'i tilavet etmektir veya kıraat etmektir veya Kur'an-ı Kerim okumak bir zikirdir. Tamam. Ama Kur'an-ı Kerim okumak, Kur'an-ı Kerim'i zikretmektir. Allah kelimesinin geçtiği yerlerde bir defa Allah demek. Oysa ki Allah-u Teala söylediğimiz gibi daimi zikri farz kılmış. Allah'ı daimi olarak zikretmeyi, ayaktayken de, otururken de, yatarken de her zaman Allah'ı zikretmeyi farz kılmış. Öyleyse İslam'ın 5 şartı evvela eksiktir. Kur'an'daki en büyük ibadeti muhtevasına almadığı için eksiktir. İkincisi, İslam'ın 5 şartı İslam kelimesini muhtevasına almadığı için eksiktir. Namaz kılmak Allah'a teslim olmak demek değildir. Oruç tutmak Allah'a teslim olmak demek değildir. Zekat vermek Allah'a teslim olmak demek değildir. Hacca gitmek Allah'a teslim olmak değildir. Kelime-i şehadet getirmek Allah'a teslim olmak değildir. Allah'a teslim olmak ruhunuzu Allah'a ulaştırıp Allah'ın zatında yok etmektir. Allah'a teslim olmak fizik vücudunuzu Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemez hale getirmektir. İşlemeyen bir noktaya getirmektir. Allah'a teslim olmak nefsinizi Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir hüviyete sokmaktır. Allah'a teslim olmak, iradenizi de Allah'a teslim etmektir. Bu ibadetler, namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek, hiçbirisi sizi hiçbir teslime götüremez. Öyleyse İslam'ın şartı 5'in ötesindedir. Bu rakam en az 7'dir. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek, 6 zikir yapmak, 7 Allah'a teslim olmak. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, İslam'ız diye geçinenler, onlar İslam'ı bilmiyorlar. Ve biz onların söylediklerinden farklı şeyler söylüyoruz diye söylediklerimizi inceleyecekleri yerde bize sadece kızıyorlar. Sevgili kardeşlerim, zavallı ilimsizlik, zavallı cehalet insanları nasıl nefslerinin afetlerinin esiri hale getiriyor, görebiliyor musunuz? Onlara her zaman nasihat ediyoruz ki dininizi öğrenin. O öğrendiğiniz şey İslam değildir. O öğrendiğiniz şeyle, İslam'ın 5 tane şartıyla hiçbirinizin kurtulması mümkün değildir. Şimdi sözümüze başlarken Elif Vadisi'ndeyiz sözümüzün. Allah-u Teala daha baştan bitirmiş işi. Diyor ki, kim bana ulaşmayı dilemezse onun gideceği yer kazandığı dereceler itibariyle cehennemdir diyor. O zaman şeytanın bir korkunç tuzağıyla karşı karşıya değil miyiz sevgili kardeşlerim? Peki namaz kılmak gereksiz midir? Gereklidir, mutlaka yapılması lazım. Bu sebeple bizim kardeşlerimiz 5 vakit değil,
Yedi vakit namaz kılarlar. Burada Mihir Vakfı'nda yedi vakit namaz kılınır. Beş vakte ilaveten bir kuşluk sünneti, altı vakte ilaveten bir de teheccüd sünneti. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sünneti seniyesi aynen uygulanır. Öyleyse muhtevaya dikkat edin. Davranış biçimlerimizi tetkik ettiğiniz zaman bir bütün sünnet-i seniyenin tatbikatı girdiğini göreceksiniz. Yedi vakit namaz kılarız. Bütün kardeşlerimize daimi zikri hedef veririz. Bütün sahabenin ulaştığı daimi zikri. Kim Mihir Vakfı'nın mensubuysa o Allah'a ulaşmayı mutlaka dilemek mecburiyetinde olduğunu bilir. Mutlaka tabi olacaktır. 10 tane ihsan alacaktır. Allah'a ulaşmayı dilediği zaman Allah'tan mutlaka tabi olacaktır. Sonra ruhunu Allah'a teslim edecektir. Sonra fizik vücudunu Allah'a teslim edecektir. Sonra nefsini Allah'a teslim edecektir. Sonra irşada ulaşacaktır. Sonra da iradesini Allah'a teslim edecektir. İrşad ehli olacaktır. Allah onu irşad makamına tayin edecektir. Sevgili kardeşlerim, yedi safhadan oluşan bir Kur'an-ı Kerim basamakları dizisi ve dört tane yedi basamaktan, 28 basamaktan oluşuyor. Bize yabancı olanlar bu söylediklerimizi hiçbir yerden duymadıkları için bunları da nereden uyduruyor diye düşünüyorlar baştan. Ama kim Allah'ın bize öğrettiklerini ciddiyetle ele alır da Kur'an-ı Kerim ayetleriyle birer birer tahkik ederse hepsinin 14 asır evvel sahabe tarafından mutlak olarak tahakkuk ettirildiğini ve Kur'an'ın temel emirleri olduğunu görür. Ve bugün dünyadaki din eğitimi şeytanın öyle bir tuzağına düşmüş durumda ki başka dinler zaten çoktan kaybetmişler partiyi. Ama İslam da 14 asırda mahvolmuş. 14 asırda sevgili kardeşlerim öyle bir hale gelmişiz ki İslam'ın %90'dan fazlasının kurtuluşu mümkün değil. Geri kalan dinlerin de durumu ondan farklı değil. Her dinin içinde %10'dan daha az insan aynı şeyleri yaşıyor. Allah'ın bütün emirlerini yerine getiriyor. O zaman Hristiyanların içinde de, Yahudilerin içinde de, Budistlerin içinde de bizim gibi olanların varlığını görüyoruz. Yani Allah'a ulaşmayı diliyor insanlar. Yani tabi oluyorlar mürşitlerine. Yani ruhlarını Allah'a ulaştırıyorlar. Yani fizik vücutlarını Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir noktaya ulaştırıyorlar. Nefslerini de aynı standartla ulaştırıyorlar. İrşada ulaşıyorlar. En sonunda da iradelerini Allah'a teslim ediyorlar. İslam'ın beş tane şartı, sözüme dikkat edin, İbadetlerdir. Sevgili kardeşlerim, size bir şey sormak istiyorum. İblis acaba ne yapabilirdi? Konuyu baştan alalım. İblis neden insanların düşmanı? Çünkü Adem Aleyhisselam Allah-u Teala yarattığı zaman diyor ki ben şimdi ona ruhumdan üfürdüm. Şimdi hepiniz ona secde edin bakalım. Bütün melekler, bütün cinler hepiniz secde edin. Meleklerin arasında cinlerden iblis var. Hepsi Adem Aleyhisselam'a secde ediyor bütün melekler. Ama iblis secde etmiyor.
Allah Teala soruyor, ey iblis, seni emrime itaat etmekten men eden şey nedir? Huzurumdan kovuldun. Seni sonsuza kadar cehennemde cezalandıracağım. İblis cevap veriyor. Onu çamurdan yarattın, beni dumansız ateşten, enerjiden. Ben ondan üstünüm diyor. Allah Teala diyor ki seni emrimi yerine getirmeyerek kafir olduğun için sonsuza kadar cehennemde cezalandıracağım ve huzurumdan da kovuldun. Defol diyor, git. İblis de cevap veriyor, ya Rabbi, beni kıyamet gününe kadar yaşatırsan eğer, o insanların sırat-ı müstakimlerinin üzerine oturacağım. Adem Aleyhisselam'ın zürriyetinin sırat-ı müstakimleri üzerine oturacağım. Sağlarından, sollarından, önlerinden, arkalarından onları kendime, tek azı hariç onların hepsini kendime bağlayacağım diyor. Tabi kılacağım diyor. İfadeye dikkat edin. Tek azı hariç hepsini kendime bağlayacağım diyor. Bu pek azından ne anlıyorsunuz sevgili kardeşlerim? Onların bir kısmı hariç deseydi, yarısı hariç deseydi, yarıdan azı hariç deseydi kendime bağlayacağım, %50 civarında bir şeyler düşünecektik. Ama pek azı hariç diyor. Şeytan ve bir ölçü geliyor aklımıza. %10'dan daha az insanın kurtuluşa ulaşması. Pek az. Az değil, pek az. Şimdi burada başka bir kriter daha var Allah Teala'nın dizaynında. Bir başka kriter. Sebe suresi 20. ayet-i kerime Allah Teala buyuruyor. Kıyamet günü şeytan insanlara olan vaadini yerine getirdi. Müminleri oluşturan bir tek fırka hariç bütün insanlar şeytana kul oldular diyor. Peki bu fırkalar başka bir yerde daha geçiyor mu? Bir tek fırkayla diğer bütün fırkalar, evet geçiyor. Enam suresinin 153. ayet-i kerimesinde. Allah Teala Enam 152'de ve bi ahdullahi efu diyor. Allah'ın ahdini yerine getirin. Yani ruhunuzu da, veçinizi de, nefsinizi de, iradenizi de Allah'a teslim edin diyor Allah Teala. İşte bu sırat-ı müstakimdir diyor. 4 tane sırat-ı müstakim. Ruhun sırat-ı müstakimi, fizik vücudun sırat-ı müstakimi, nefsin sırat-ı müstakimi, iradenin sırat-ı müstakimi. 4 tane sırat-ı müstakim. Ve Allah Teala diyor ki sırat-ı müstakime tabi olun. Enam 153. İşte bu Allah'ın ahdini yerine getirmek sırat-ı müstakimdir. Allah'ın ahdini ifa etmek sırat-ı müstakimdir. Sırat-ı müstakime tabi olun. Sakın sırat-ı müstakimin dışındaki fırkalardan hiçbirine tabi olmayın ki bütün o fırkalar sizi Allah'ın yegane yolu olan sırat-ı müstakimden saptırır. Fırkalara ayırır. Allah Teala Ali İmran 103'te fırkalara ayrılmayınız diyor. Burada da Enam 153'te de sadece bir tek fırkaya, sırat-ı müstakime tabi olun. Sakın geri kalan fırkalardan herhangi birine tabi olmayın ki sizi sırat-ı müstakimin dışında bırakır, o fırkalardan bir tanesinde olursunuz ve kurtulamazsınız diyor Allah Teala. Öyleyse
O fırkaların sayısını soruyor sahabe. Neme suresinin, affedersin, Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesi indiği zaman sahabe soruyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme, ey Allah'ın Resulü, kaç fırka söz konusu? 73 diyor. Peki kurtuluşa gerçekten bir tek fırka mı ulaşacak? Evet diyor, bir tek fırka ulaşacak. Kim onlar? Onlar sizin ve benim gibi sırat-ı müstakimin üzerinde olanlar diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Burada ne görüyoruz? Bütün sahabe sırat-ı müstakimin üzerindeydi. Ve bütün sahabe sırat-ı müstakime çağırıyordu. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, bütün sahabenin durumu buydu. Sırat-ı müstakimin üzerinde olmak ne demek? Fatiha suresine bakacağız. Ne diyor Fatiha suresi? Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Hamd alemlerin Rabbinedir. Errahmanirrahim, Rahman ve Rahim esmalarının sahibi olan, Maliki Yevmiddin, din gününün sahibi olan, İyyâke na'budu, yalnız sana kulunuz. Ve İyyâke nestaîn, ve yalnız senden istiğne isteriz. Demek ki Allah'a kul olmamız söz konusu, sadece Allah'a. Kim şeytana kul olursa, işte bu konuşmamız onlarla alakalı. Şeytana kul olanlarla alakalı. Biz Allah'ın kuluyuz. Siz de Allah'ın kulu olun. Allah'ın kulu olmanız için önce Allah'a ulaşmayı dilemeniz lazım, bütün sahabe gibi. Sonra Allah'a ulaşmayı diledikten sonra Allah sizi kendisine ulaştırır. Allah'a mutlaka ulaşırsınız. Üçüncü basamaktan 21. basamağa nasıl geldiğinizi hiç anlayamazsınız. Allah Teala size o hedefe en güzel şekilde ulaştırır. Büyük bir coşkuyla merdivenleri birer birer aşarsınız. Üçüncü basamaktan 21. basamağa ulaşırsınız. Ruhunuz Allah'a ulaşır. Bunu size yaptıran Allah'tır. Sevgili kardeşlerim, bunu yapmak için Allah'a ulaşmayı dilemek mecburiyetindesiniz. Allah Teala mutlaka sizin iradenizin de devreye girmesini istiyor. Bir kişi kendi iradesiyle Allah'a ulaşmayı dilemedikçe cennete girmesi hiçbir şekilde mümkün değildir. Gördük, sözlerimizin başında gördük ki Allah'a ulaşmayı dilemeyen İslam'ın 5 şartını ne kadar yaparsa yapsın, hedefe ulaşamaz. Peki Allah'a ulaşmayı dilerse, o kişi birinci kat cennetin otomatik olarak sahibi olur. Allah'a ulaşmayı dileyenlerin hepsinin felaha ereceği kesindir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o hüsranda olan birisi değildir. Kimdir hüsranda olanlar? Müminin suresinin 103. ayet-i kerimesi diyor ki, kimin günahları sevaplarından fazla olursa onlar hüsranda olanlardır. Onların gideceği yer cehennemdir. Ebediyen orada kalacaklardır. Tekrar ediyorum, müminin 103.
Kimin günahları sevaplarından fazlaydı? Demin söylediğimiz Yunus 7 ve 8'de. Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin diyor Allah Teala, gidecekleri yer kazandıkları dereceler itibariyle cehennemdir. Yani kazandıkları derecelerin kaybettikleri derecelerden az olacağı kesin. O zaman Müminin Suresinin 103. ayet-i kerimesine göre cehenneme gidecekler. Öyleyse bu vapta Allah-u Teala'nın dizaynında bir muhteva görüyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi, o kurtuluşa ulaşıyor. Dilemeyen kişinin durumunu gördük. Kaybettiği dereceler, kazandıkları derecelerden fazla, gidecekleri yer cehennem. Peki ya dilerlerse? Dileyenlerin genel adı amin olanlardır. Kur'an-ı Kerim 7 kademe amin olma standardı ifade eder. 7 kademe takva standardı ifade eder. 7 kademe hidayet standardı ifade eder. 7 kademe felah ifade eder. 7 kademe kulluk ifade eder. Yedi kademe teslim ifade eder. Yedi kademe bir olma ifade eder. Ebrar olmak ifade eder. Yedi kademe rıza ifade eder. Üçüncü basamaktan başlar. 28. basamağa kadar devam eder. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a ulaşmayı dilemek veya dilememek. Dileyen kişi amin olandır. Bakalım ne diyor Vel Asr suresi. Vel Asr, asra yemin olsun. İnnel insane lefi hüsn, muhakkak ki insanlar hüsrandadırlar. İllellezine aminu. İlla ellezine aminu. Ama amin olanlar hariç. Amin olanlar diyor Allah Teala. Allah'a ulaşmayı dileyenler, onlar hüsranda olanlar değildir diyor. Onlar hüsranda olanların dışındadır diyor. Hüsranda değillerdir. Hüsranda olanların işareti neydi? Günahların sevaplarından fazla olmak. Hüsranda değillerse demek ki sevapları günahlarından fazla. Öyleyse bu adamlar sevaplarını günahlarından öteye çıkarmak için ne yapıyorlar? Bir tek şey yapıyorlar. Bir dilek. Allah'a ulaşmayı dilemek. Allah'a ulaşmayı dileyen hidayet üzredir. Dalaletten kurtulmuştur. Allah'a ulaşmayı dileyen mümin standartlarındadır. Allah'a ulaşmayı dileyen takva sahibidir. Allah'a ulaşmayı dileyen felah sahibidir. Allah'a ulaşmayı dileyen kuvvet seviyesindeki kulluğun sahibidir. Bütün muhtevayı Allah'a ulaşmayı dilemek kurtarıyor. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah Teala onu mutlaka kendisine ulaştırır. Diyor ki Allahu yeştebi ileyhi men yeşahü. Yehti ileyhi men yuni. Allah kullarından dileğini kendisine seçer ve onlardan kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse onları kendisine ulaştırır. Allah Teala Allah'a ulaşmayı dileyenleri sadece onları kendisine ulaştıracağını söylüyor. Onların kendisine ulaşacağını söylemiyor. Ben ulaştırırım diyor. Kim bana ulaşmayı dilerse, bana yönelirse buna enübe olmak, inabe olmak,
münib olmak diyor Allah Teala, aynı kökten gelen birçok hüviyette kullanmış bu kelimeyi. Münibine kullanmış. Münibi kullanmış. Münib kullanmış. Hepsi de yönelmek demek. Yönelmenin sonunda ise teslimi emrediyor Allah Teala. Zümer 54'te diyor ki ve enibü ila rabbikum ve eslemu lehu min kabli en yetiyekümün azabe. Üzerinize azap gelmeden önce Allah'a yönelin ve Allah'a teslim olun. Yani Allah'a yöneldikten sonra Allah'a ulaşın. Allah sizi kendine ulaştıracak. Böylece Allah'a teslim olacaksınız diyor. Ayrıca Allah Teala Yunus 7 ve 8'de söylediğinin tam tersini, yani kurtuluş alternatifini Ankebut suresinin 5. ayet-i kerimesine söylüyor. Ne diyordu Yunus 7 ve 8'de? Kim? Onlar Allah'a mülaki olmayı dilemezler. Ve başka birilerinden bahsediyor. Onlar Allah'a ulaşmayı dileyenler. Ne olurmuş bakalım? Yunus suresi, Ankebut suresinin 5. ayet-i kerimesi. Men kânû yercû likâ Allâhe fe inne ecelallâhu lâd. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah'ın tayin ettiği o gün gelecektir. Devam ediyor Allah Teala Ankebut 6'da. O kişi nefsiyle cihad etsin. Yani nefs tezkiyesi yapsın diyor. Ve zaten otomatik olarak yapıyor kişi, zikri Allah Teala ona sevdirdiği için. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah'ın tayin ettiği o gün mutlaka gelecektir. Yani Allah Teala o kişiyi mutlaka kendisine ulaştıracaktır diyor Allah Teala. Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde verdiği sözü tutuyor Allah Teala. Şura 13'te Allah'ın verdiği söz. Allah'a ulaşmayı dileyenin mutlaka Allah'a yönelmediği cihetle Allah'a ulaştırılacağı, Allah tarafından ulaştırılacağı kesinleştirilmiş. Öyleyse ne görüyoruz? Kim Allah'a ulaşmayı dilerse onun sevapları günahlarından fazla kılınıyor Allah Teala tarafından. Ard arda işlemlerde bulunuyor Allah Teala. O kişinin üzerinde rahim esması tecelliye başlıyor. Allah'a ulaşma talebini görüp, işitip, bildiği zaman kişi de gözlerindeki hicab-ı müstüreyi alıyor, kulaklarındaki bakrayı alıyor, kalbindeki ikindeti alıyor, kalbine ipat koyuyor, kalbinin nur kapısını Allah'a çeviriyor, o kişinin göğsünden kalbine nur yolu açıyor, o kişiye zikri sevdiriyor, o kişiyi mürşidine ulaştırıyor Allah-u Teala. Ard arda 10 tane ihsanda bulunuyor kişiye. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, o Allah, o yapacak. Allah'a kapalı olan bütün kapıları o açacak. Sizin bir dileğiniz üzerine. O dilek varsa bütün kapıları açar. Dilemiyorsanız bütün kapılarınız kapalıdır. Ölüsünüz. Bütün insanların gözlerinde hicab-ı mestürü olduğu için başlangıçta herkes kördür diyor Allah Teala. Bütün insanların kulaklarında başlangıçta vakra olduğu için bütün insanlar sağırdır diyor. Bütün insanların kalbinde ekinnet olduğu için bütün insanlar idraksizdir diyor başlangıçta Allah Teala. Ve bütün insanlar için bu kör, sağır ve dilsiz olan, idraksiz olan insanların hepsi ölüdürler diyor Allah Teala. Ve sen o ölüleri hidayete erdiremezsin diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e. Yani onlar Allah'a ulaşmayı dilemedikçe erdiremezsin diyor. Ama dileseler onlar gelecekler, tabi olacaklar. Ve Allah Teala zaten onların nefs tezkiyesi yapacaklar.

O kişinin kalbine ulaşır. Kalbinin nur kapısını Allah'a çevirir. O kişinin göğsünden kalbine nur yolu açar. O kişiyi nefs tezkiyesine başlatır. Ama şu başlangıçtaki 5-6 tane olay birkaç dakikanın içinde gerçekleştirilir Allah-u Teala tarafından. Ne olmuştur? Kişinin kör olan gözlerini Allah açmıştır. Sağır olan kulaklarındaki bakrayı alıp Allah kulaklarını duyar hale getirmiştir. Kalbindeki ikineti almış, yerine ihfat koymuştur. Kalbinin nur kapısını Allah'a çevirmiştir. Göğsünden kalbine nur yolunu açmıştır. Her birini yaparken de o kişiye dereceler vermiştir. Kaybettiği derecelerden kazandığı derecelerin büyük olacağı noktaya kadar o kişinin günahlarını örtmüştür. Bütün günahlarını örtmüyor. Sevaplarının günahlarından fazla olması Allah için yeterli. Oraya kadar getiriyor. Amin olan herkesin sevaplarının günahlarından fazla olduğu kesin. Demin söylediğimiz Velasr suresinin ikinci ayet-i kerimesi gereğince. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, muhtevaya dikkatle bakın. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onun üzerinde tecelliye derhal başlar. O kişinin sevaplarını aynen bırakır. Günahlarından bir kısmını örter. Öyle örter ki o kişinin sevapları günahlarından mutlaka fazla hale gelir. Böyle bir insan ertesi gün öldü. Allah'ın cennete girmek konusundaki kanunu ne? İnsanın sevaplarının günahlarından fazla olması. Ne olmuş? Bu kişinin sevaplarını Allah-u Teala günahlarından fazla hale getirmiş. Kişi ne yapmış? Allah'a ulaşmayı dilemiş. O kadar. Peki bunu yaptığı zaman ne olmuş? Kulaklarındaki bakrayı almış, kalbindeki ekineti almış, gözlerindeki hicabı mestureyi almış Allah-u Teala. Alırsa ne olur? Alırsa o kişi sırf bunun için cennete girer. İşte Mülk Suresinin 8-9-10. ayetleri. Allah-u Teala diyor ki, kıyamet günü diyor, kafirler cehennemin kapısına ulaşırlar diyor. Cehennem kapıları açılır. Cehennem bekçileri onlara derler ki, size Allah'ın nezirleri gelip de sizin buraya, kıyamet günü buraya, cehenneme geleceğinizi söylemediler mi? Size haber vermediler mi? Onlar da derler ki geldiler ve söylediler. Ama biz onlara dedik ki Allah hiçbir şey indirmemiştir. Bir kişinin bunu söylemesi demek o kişinin kalbinde ekinnet aynen duruyor demek. İdraksız kişi Allah'ın indirdiği kitapları kabul etmiyor. Allah hiçbir şey indirmemiştir diyor. Bize geldi, o nezir bize söyledi, buraya cehenneme geleceğimizi, siz Allah'a ulaşmayı dilemiyorsunuz. Gideceğiniz yer cehennemdir kıyamet günü dedi, ama biz onlara inanmadık diyor o kişi. Evvela inançsız. Allah'ın Resulüne, Allah'ın nezirine, ki bütün nezirler Resuldür, bütün Resuller de nezirdir. İnanmıyor kişi. Allah'ın kitap indirdiğine de inanmıyor. Evvela Resul'e inanmadığına göre Resul'ü bu gözleriyle idrak

fark edemiyor. Sadece bakıyor, göremiyor. Onların sana baktıklarını görürsün diyor Allah Teala. Ama göremezler diyor seni. Onların sana baktıklarını görürsün ama seni göremezler, sadece bakarlar diyor. Onlar kördürler diyor. Onlar ölüdürler diyor. Sen ölüleri hidayete erdiremezsin diyor. Öyleyse bu kişi kör. Resul'e bakıyor. Diyor ki seni dalalet içinde görüyorum diyor. Biz onlara dedik ki diyor, biz seni dalalet içinde görüyoruz. Allah'ın Resulüne dalalette olduğunu söylüyor. Her devirde söylenmiştir. Bugün de söyleniyor. Seni dalalette görüyoruz. İfade aynen böyle. Allah'ın indirdiği kitaba inanmıyor adam. Allah hiçbir şey indirmemiştir diyor. O zaman kişinin idraki mevcut değil. Kalbinde ekinnet var. Ve şöyle bitiriyor sözlerini. Eğer biz o Resul'ün söylediklerini işitebilmiş olsaydık, yani kulaklarımızdaki vakıa olmasaydı ve akledebilmiş olsaydık, kalbimizdeki ekinnet olmasaydı da onun yerine ifat olsaydı, idrak edebilmiş olsaydık, burada cehennemde mi olurduk? Kişinin gözleri Resul'e bakıyor, görmüyor, kör. Kulaklarında vakıa var, işitmiyor. Kalbinde ekinnet var, idrak etmiyor. Bu şartlarda olan insanların gireceği yer cehennemdir. Onlar da sadece Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. Dileselerdi ne olacaktı? Allah-u Teala derhal onların hepsini ard arda kaldıracaktı ve onları cennetin sahibi hale getirecekti. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişi birkaç dakikanın içinde, 5 dakikanın içinde, 6 dakikanın içinde bütün bu engellerden arıtılmış olacaktı. İşiten, bilen, gören bir insan olacaktı. İşiten, idrak eden ve gören bir insan olacaktı. Ölüyken irşat makamına ulaşıp tabi olacak. Ölüyken kendisine Allah-u Teala'nın nur verdiği kişi olacaktı. Başının üzerine onunla yürüsün diye nur verdiği kişi olacaktı. Ölüyken Allah'ın hayata getirdiği kişi olacaktı. Şimdi böyle bir dizaynda Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişinin Allah-u Teala tarafından anında o talebi görülüyor ve birkaç dakika içinde Allah-u Teala o kişinin günahlarını bir kısmını örterek öyle bir duruma geliyor ki günahları kişinin sevaplarından az oluyor. Aza düşüyor. Bu kişi günah ve sevap dengesi açısından mutlaka Allah'ın cennetine girecek. Ertesi gün öldü, bu kişinin yeri cennettir. Şimdi İslam'ın 5 şartıyla 80 yaşında ölen bir adam düşünelim. İslam'ın 5 şartıyla 65 yıl amel etmiş. Namaz kılmış, oruç tutmuş, zekat vermiş, hacca gitmiş. Kelime-i şehadet getirmiş kendi kendisine. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah demiş. Bütün bunları yapmış kişi 80 yaşında ölmüş, 15 yaşında sorumluluğu başlamış, 65 yıl bunların hepsini yapmış ama Allah'a ulaşmayı dilememiş. Bu kişinin kurtulması mümkün değildir sevgili kardeşlerim. Bu yaptığı amellerin hiçbirisi onu Allah'ın cennetine ulaştıramaz.
Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkesin günahları sevaplarından mutlaka fazladır. Gideceği yer mutlak olarak cehennemdir. Bir takım saflar çıkmış, nereden biliyorsun diyorlar. Diyoruz ki kardeşim biz bilmiyoruz. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de bunu böyle yazıyor. Sen ne kadar bağırsan, çağırsan, yırtınsan Allah'ın yazdığı doğrudur. Senin söylediğin değil. Ne diyor Allah Teala? O bana ulaşmayı dilemeyenlerin gideceği yer cehennemdir diyor ve onlar diyor derecatları itibariyle cehenneme gireceklerdir. Yani kaybettikleri dereceler kazandıkları derecelerden fazladır diyor onların. Bu bizim bilmemiz değil. Biz sadece öğretiliyoruz. Allah Teala tarafından eğitiliyoruz. Sevgili kardeşlerim, bunları size söylemeye başlayalı biz 26 yıl geçti aradan. 1976'dan bu tarafa 26 hatta 27 yıl, 2002 yılındayız. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, sözlerimize dikkat edin. Elbette namaz kılacaksınız ve 5 vakitten daha fazla kılmanız tavsiye olunur. Elbette oruç tutacaksınız. Orada da biz sünneti tatbik ederiz. Sünneti seniyeyi bütün Ramazan oruç tutmakla kalmayız. Her perşembe günü, kandil günleri, Muharrem'in onunda mutlaka orucumuzu tutarız. Böylece en az 2 ay daha oruç tutmuş oluruz. Yani 3 aylar boyunca oruç tutarak değil ama 1 sene zarfındaki oruçlarımız toplamı 3 ayı tutar. Her perşembe Allah izin verirse oruçlu oluruz. Kandillerde de. Kardeşlerimiz zekatı 2 kat verir sahabe gibi. Her sene kardeşlerimizin bir kısmı hacca gider. Ve La ilahe illallah diye de zikrederler. Ve tabi olurken de La ilahe illallah Muhammedin Resulullah diyerek tabi oldular hepsi. Önemli olan da tabiiyet sırasında bu sözü söylemektir. Öyleyse orta seviyede ibadet yapanların hepsinin ötesinde bir ibadet standardının sahibiyiz. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz. Erbain'i de çıkardık. 41. günü perşembe olduğu için 40 günde değil 41 gün bir itikafta Ankara'daki mescidimizde 41 gün itikafa çekildik. 41 gün Erbain çıkarma orucunu tuttuk. Öyleyse muhtevada ne görüyoruz? Namazsa en çoğu, oruçsa en çoğu, zikirse en çoğu, ibadetlerin, yani sen ibadetlerin yapılmamasını mı istiyorsun diye bize bir şeyler yakıştırmaya çalışanlar var. Yapılmamasını istemek ne kelime? Biz sizin yaptığınız ibadetlerin çok ötesini yapanlarız. Sadece ben değil, bütün kardeşlerimiz öyledir. Gelin bizi yakından tanıyın. Üniversitemizin sitesine girin. Merak ettiğiniz her şeyi, nerede kafanızı tırmalayan bir şey varsa bize sorun. Her seferinde Kur'an'dan bir ayetle size cevap vereceğiz. Ve ondan sonra da bizden öğrendiklerinizi gidin onlara sorun. Ve alacağınız cevaplara
O zaman merak ediyoruz, gülecek misiniz yoksa ağlayacak mısınız? Sahabe kimdir diyoruz bizim sevgili din adamlarımıza. Diyorlar ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i hayattayken görenlerdir. Hayır diyoruz. Görenler değildir. Putperestler de görmüştürler. Hristiyanlar da görmüştürler. Yahudiler de görmüştürler. Şeytana tapanlar da görmüştürler Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i. Ama onlar sahabe değillerdi. Sahabenin tarifini veriyor Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de Yusuf 108. Habibim, o ümmilere ve kitap sahiplerine de ki, benim ve bana tabi olanların, kimmiş sahabe? Bana tabi olanlar diyor Peygamber Efendimiz Hazretleri'ne. Tabi olanların, bizim hepimizin basiret üzere, yani kalp gözümüzde Allah'ı görerek, Allah'a davet ettiğimiz yol, işte bu yoldur, bu sırat-ı müstakimdir. Bu bizim yolumuzdur. Neymiş? Tabi olanlarmış. Bakınız Allah Teala Ali İmran 20'de ne söylüyor? O ümmilere ve kitaplara, kitap sahiplerine de ki ben ve bana tabi olanlar, biz hepimiz fizik vücudumuzu ve çimizi Allah'a teslim ettik. Kimler? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve ona tabi olanlar. Öyleyse hurafelerle vakit geçirmeyin. Allah'ın yegane dinini öğrenin, başka bir din hiç olmadı. O din Hazreti Adem'in dinidir. O din bütün peygamberlerin yaşadığı dindir. O dinin Hazreti İbrahim zamanındaki adı Hanif diniydi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Arapça olarak İslam ismiyle verildi. Ama dinin esasının Hanif dini olduğu Kur'an-ı Kerim'in kaç yerinde işaret ediliyor. Allah'a ruhun ve için, nefsin ve iradenin teslimini gerektirir. Öyleyse hiç kimse İslam'ın 5 şartıyla cehenneme giremez, cennete giremez. Gideceği yer ne yazık ki sadece cehennemdir. Sevgili kardeşlerim, hepinizi uyarıyorum. Özellikle din adamlarını uyarıyorum. Yanlış yapıyorsunuz. İncelemiyorsunuz Kur'an-ı Kerim'i. İncelemediğiniz için de bize kızıyorsunuz. Söylediklerimiz sizin söylediklerinizin aksi olduğu için, ama doğruyu söylüyoruz. Ve sizin her açıdan yanlış olduğunuzu bugüne kadar yüzlerce defa ispat ettik. Bu insanların kitle halinde 60 milyondan fazla insanın cehenneme gitmesine göz yumacak mısınız? Bunun vebalini alacak mısınız omuzlarınıza? Kendinize yazık etmiyor musunuz? Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, sevgili dostlarım, can kardeşlerim, bu akşamki konuşmamız inşallah burada tamamlanıyor. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha me'as salavat.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: Şu dünya üzerinde yaşarken çok büyük bir düşman tarafından devamlı takip edildiğinizi, devamlı huzursuz edildiğinizi elbette bilmiyorsunuz. Daha yeni tanıyacaksınız onu. O sese dikkatle bakın. Ne zaman Allah'ın bir emrini size yaptırmamak için gayret sarf eden bir ses duyarsanız içinizde, işte o ses iblisin sesidir. Şeytanın sesidir. Ve sizi sadece mutsuz kılar. Bırakınız tasavvufun dışında olan zavallı mutsuz insanları. Tasavvufun içinde bile başladıktan sonra daha yeni yeni şeytanı tanımaya başlayan kardeşlerimiz onun hileleri karşısında hayretten hayrete düşüyorlar. Bu kadar kurnaz bir mahluk. Sevgili kardeşlerim, bu mahluk, iblis hiçbirinizle uğraşmaktan vazgeçmez. Hele tasavvufa adım atmışsanız en büyük uğraşısı sizsiniz. Çünkü ötekiler zaten onun safında. Ama siz ondan kurtulmak üzere harekete geçtiniz. Öyleyse sizlerle uğraşacaktır. Vazgeçmeyecektir. Ama yenilmeye mahkumdur. Eli mahkum. Her şey bir taleple başlar. Bu talep Allah'a ulaşmayı dilemektir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah'ın sözü var, mutlaka birinci kat cenneti o kişi kazanır. Yetmez. O kişiye evvelce angarya gibi gelen namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, zikir yapmak gibi işlevler o kişi için adım adım angarya olmaktan çıkar, severek yapılan ibadetler olur, daha sonra ise zevke kesin olarak dönüşür. Öyleyse eğer size birisi deseydi ki cennete girmek sadece bir dilekle gerçekleşir, ona inanmazdınız. Öyle değil mi? Şimdi de bizi ilk defa dinleyenlerin bir kısmı işte görüyoruz ki inanmıyorlar. Ama dinleyin. Allah'ın söylediklerine inananların mutlak saadete erdiğini gördünüz. Öyleyse kapılar sizin için kapalı değil sevgili kardeşlerim. Ne kadar mutsuz bir insan olursanız olun, kapılar sizin için de açık. Şöyle düşünen birisi var mı şu anda beni dinleyenler arasında? Şu dünyadaki en mutsuz insan benim. Böyle diyorsanız, özellikle bu mutsuzluktan kurtulacağınız Allah-u Teala tarafından garanti ediliyor. Garantiyi veren biz değiliz, o. Onun garantisiyle mutluluğu öğrendi kardeşlerimiz. Başkalarına öğretiyorlar. Bu öğretim standartları içinde Allah'ın fermanı söz konusudur. Allah'ın fermanını iyi bilen iblis kendi takımına da ona benzer şeyler yaptırmaya çalışır. Bir üçkağıtçılıkla, sahtekarlıkla. Allah-u Teala zikri farz kılmış mutluluğunuzun temel faktörü olarak. Ne demiştim demin size? Şeytanı hayatınızdan çıkarmak istiyor musunuz? O zaman bileceksiniz ki şeytan yalnız nefsinizin afetlerine tesir edebilir. Nefsinizin afetlerini azalttığınız sürece şeytanın üzerinizdeki hakimiyeti azalacaktır, azalacaktır, azalacaktır. Bir gün daimi zikre ulaşacaksınız, şeytanın hakimiyeti sıfırlanacaktır. Siz ona hakim olacaksınız. Şeytan elinizde bir köle olacak. sevgili kardeşlerim, sizi yaratan Allah Teala nefsinizle ve nefsinizdeki bütün afetlerle beraber yarattı. Ama o afetlere nasıl galebe çalacağınızı, onları nasıl yok edeceğinizi de en iyi bilen sizi yaratan Allah reçeteyi vermiş. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse diyor, biz o kişiyi ona 10 tane insan verip mürşidine ulaştırırız. Ve ulaştığı zaman nefsinin kalbindeki küfür kelimesini alırız, kalbinin içine imanı yazarız. O noktaya kadar onun üzerinde birçok işlemi gerçekleştirmişizdir. Öyle ki bu kişi tabi olduğu anda zikir yapmaya başlarsa, yani Allah'ın ismini Allah, Allah, Allah, Allah diye tekrar etmeye başlarsa, o zaman o kişinin kalbine diyor Allah-u Teala, biz rahmet, fazl ve salavat olmak üzere 3 grup nur göndeririz diyor. O kişinin kalbine yazdığımız iman kelimesi bir cazibe merkezidir, çekim merkezidir diyor. Katımızdan gönderdiğimiz bu nurlar, o kişinin zikriyle Allah kelimesi bir şifredir. Bu şifreyi kim söylerse, onun göğsüne mutlaka Allah'ın başlangıçta rahmeti ve fazlı, Allah'ın 10 ihsan vermesinden sonraki tabiyetten sonra rahmeti, fazlı ve salavatı o kişinin göğsüne gelir, göğsünden şifreli yolu takip ederek kalbine ulaşır. Kalbin mührünü nefsinizin kalbinin alt boyutunda bulunan zilmani kapıdan, şeytanın karanlıkları nefsinizin kalbine girer. O kapının üzerine doğru bastırır mührü rahmet, fazla, selavat partikülleri, nurlar. Ve mührü zilmani kapının üzerinde tutar. Zilmani kapı bu mühür tarafından mühürlenir. Ne kadar sürece? Zikir yaptığınız sürece. Sonra mı ne olur? Şu olur. Nefsinizin kalbindeki bütün karanlıklar kapı dışarı edilmiştir. Ve kalbiniz %100 Allah'ın nurlarıyla, faziletleriyle dolmuştur. Ama zikri bıraktığınız zaman tekrar geri dönecekler. Kalbinizi boşaltacaklar. Boşaltmaması için, kalbinizde o nurların kalıcı olması için Allah Teala kalbinize bir çekim gücü koyuyor. O nurları nefsinizin kalbinde tutacak olan, şeytanın hakimiyetini son bulduracak olan, bitirecek olan bir çözüm. Kesin çözüm. Kalbinizdeki iman kelimesi Allah'ın katından gelen rahmet, fazla, salavat partiküllerinden fazılları, yani ruhunuzun hasletlerinin tam benzeri olan hasletleri, faziletleri, iman kelimesi kendisine doğru çeker ve gelen faziletler iman kelimesinin etrafına yapışmaya başlarlar. Böylece nefsin kalbinde nurlar birikmeye başlar. İlk %7 nur birikimi nefsi emmare. Sonra bir daha %7 nur birikimi adım adım gerçekleşiyor. Nefsi levvame. Sonra mülkime, mutmainne, radiye, mardiye ve teskiye kademelerinde adım adım nefsinizin kalbi Allah'ın nurlarıyla devamlı nurlanır. Manası ne? Manası şu. Nefsinizin kalbindeki nurlar şeytanın kumandasının dışına çıkmıştır. Şeytan sizi mutsuz edemez. Onlara söz geçiremez. Onlar Allah'ın emirlerini yerine getirecek. Mutluluğunuzu asla gölge düşürmeyeceklerdir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, şeytan hiç kimsenin dostu değildir, olması da mümkün değildir. Sadece sizi huzursuz etmek için yaşar bu dünyada ve ahirette de mutlaka kendisiyle beraber cehenneme gitmenizi ister. İşte böyle bir dizaynda sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, nefsinizin kalbindeki nurlar başlangıçta sıfırdı. Başlangıçta nefsinizin kalbi %100 afetlerle doluydu. Öfke, kin, kıskançlık, haset, iptilalar, isyan, nefret vesaire vesaire. Ve hepsine şeytan tesir ediyordu. Hem sizi huzursuz ediyordu, sizinle Allah arasındaki münasebetlerde Allah'ın emirlerini size yaptırmıyordu, yasak ettiği fiilleri işletiyordu. Başka insanlarla aranızdaki ilişkilerde de başka insanların kalbini kırmanıza, onlara kötü davranmanıza sebebiyet veriyordu. Bu açıdan da sizi rahatsız ediyordu. Allah'ın emirleri ve yasakları cihetinde de emirleri yaptırmıyordu, yasakları işletiyordu. Şeytanın %100 kontrolü altındaydınız. Ama nefsinizin kalbindeki faziletler kalbinize yerleştikçe onlar oradan çıkmazlar. Zikrinizi tamamladınız. Diyelim ki %7, %14, %21, %28 nur birikimi oldu nefsinizin kalbinde. Zikri bıraktınız, bitirdiniz zikrinizi. Bu %28 nur oradan çıkmaz. İman kelimesi kalbinize sımsıkı yapışmıştır. Allah yazmıştır o kelimeyi nefsinizin kalbine yapışık olarak. O kelime sebebiyle, nefsinizin kalbindeki bu iman sebebiyle o faziletler nefsinizin kalbine geliyor, yerleşiyor. Hiçbir kuvvet onları atamaz. Bunların çoğaldığını, neticede %70'leri, %80'leri bulduğunu, daimi zikre ulaştığınız zaman da nefsinizin kalbinin %100 faziletlerle dolduğunu düşünün. Nefsinizin kalbinde şeytanın en küçük bir tesiri kalmayacaktır. O zaman ne olacaktır? O zaman siz iç dünyanızda da dış dünyanızda da Allah ile olan ilişkilerinizde de muhteşem bir saadeti yaşayacaksınız. Öyleyse neden yaşayacaksınız? Çünkü artık siz Allah neyi emretmişse onu yapan birisiniz. Çünkü ruhunuz zaten ezelden beri öyleydi. Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği fiilleri işlemeyen bir özellikteydi. Şimdi nefsiniz de aynı özellikte oldu. Allah'ın bütün emirlerini yerine getiriyor, yasak ettiği hiçbir fiili nefsiniz de istemiyor. Şeytanın hakimiyetini sıfırlamışsınız. Böyle bir noktada içinizdeki kavga bitmiştir. Neden kavga vardı? Nefsinizin afetleri Allah'ın emirlerini yapmak istemiyordu. Ruhunuzun hasletleri ise yapmak istiyordu. Devamlı kavga halindeydiler. Nefsinizin afetleri Allah'ın yasak ettiği fiili işlemek istiyordu. Ruhunuzun hasletleri de işlememek istiyordu. Gene kavga halindeydiler. Üstelik de şeytan hakim olduğu sürece hem sizi rahatsız ediyordu yaptığınız bütün yanlışlıklar, hem de başka insanlara devamlı huzursuzluk verdiğiniz için bir defa daha rahatsız oluyordunuz. Başkaları da size kötü davrandığı için o sebeple de rahatsız oluyordunuz. Ama ne oldu? İçinizdeki kavga bitti. Nefsinizle ruhunuz aynı paralelde aynı şeyleri söylüyor. Allah'ın bütün emirlerini yapıyorsunuz. Arkadan mutluluğu yaşıyorsunuz. Yasak ettiği fiilleri işlemiyorsunuz. Gene mutluluğu yaşıyorsunuz. Başka insanlara artık kötülük yapamazsınız, yapmıyorsunuz, mutluluğu yaşıyorsunuz. Onlar da size kötülük yapmıyorlar, sizden intikam almıyorlar. İntikam almaya değer bir şey işlemediğiniz için. Ayrıca Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen, bu sebeple iç dünyasında da mutluluğu yaşayan bir insan oluyorsunuz. Sevgili kardeşlerim, mukayese edin kendinizi. O şeytanın bütün emirlerine itaat ettiğiniz, yasak ettiği fiilleri özellikle işlediğiniz, Allah'ın yasak ettiği fiilleri, özellikle şeytanın size işlettiği devredeki mutsuzluğunuzu daimi zikre ulaştığınız zaman mutluluğun ne olduğunu yaşayacaksınız. İç dünyanızda da, dış dünyanızda da, Allah ile olan ilişkilerinizde de. Öyleyse anahtar sizde, nefsinizin kalbini şeytanın hakimiyet alanının dışına çıkarmak hepinizin elinde. Bunu zikir adı verilen bir manivelayla, bir vasıtayla yapacaksınız. Ve garanti ediliyor Allah Teala tarafından mutluluğunuz. Sevgili kardeşlerim, öyleyse şeytanla farkına bile varmadan bugüne kadar yapmakta olduğunuz işbirliğini artık bitirme zamanı gelmiştir. Allah bütün güzellikleri size yaşatmaya hazırdır. Mutluluk sizler için. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler.
0: Fatiha ve as-salavat. Allah'ın salli ala Muhammed. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Rahmanirrahim. Atalezine inavut aleyhim galim mandubi aleyhim ve lalim. Amin. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Yüce Rabbimiz bizleri birlikte kıldı. Bir defa daha Allah'ın bir güzelliğini yaşamak üzere. Tasavvuf ve Kur'an kavramlarından ihlas konusunu inşallah bu akşam sizlerle beraber işleyeceğiz. Kod numarası 3.1.3.44. İhlas. İhlas, kelime manası itibariyle halis olmak, halise ulaşmak, katışıklardan muhtevayı temizlemek istikametindeki bir mana taşır. Aslında konu hedeflerinden büyük ölçüde artık saptırılmış durumdadır. Derler ki mesela, hadi gelin İhlasla bir namaz kılalım. Hadi gelin ihlasla La ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyelim. Yani ihlas müessesesini canları istediği zaman ulaşabilecekleri bir hüviyet olarak görüyorlar. Oysa ki sevgili kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim 28 basamaktan oluşur. 28 basamaklık bir Kur'an merdiveninde, yelpazesinde, spektrumunda İslam bir bütünü teşkil eder. Ruhun ve cin, nefsin ve iradenin Allah'a teslimi. İhlas, daimi zikre ulaştıktan sonra nefsin bütün afetlerden tamamen temizlendiği bir noktayı ifade eder. Nefsin kalbinin bütün afetlerden temizlendiği için halis olduğu, katışıksız, saf, tertemiz olduğu, sadece faziletlerden oluşan bir nefs kalbine sahip olduğumuz noktada halis olduğumuz için ihlas makamının sahibi oluruz. İhlas makamının yerine beraberce bakalım. Birinci basamakta olayları yaşarız. İkinci basamakta olayları değerlendiririz. Ve Allah-u Teala tarafından seçiliriz veya seçilmeyiz. Seçilmeyenler seçilmemeyi hak edenlerdir. Allah'ın ayetlerine isyan edenlerdir. Kalplerine zevk olanlardır. Seçilenlerden bir kısmı mutlaka Allah'a dilerler. Üçüncü basamağa geçerler. Allah rahim esmasıyla onlara tecelli eder. Dördüncü basamak. Gözlerindeki hicab-ı mestureyi alır, 5. basamak. Kulaklarındaki vakrayı alır, 6. basamak. Kalplerindeki ekinneti alır, yerine infat koyar, 7. basamak. Allah onların kalplerine ulaşır, 8. basamak. Kalplerindeki nur kapısını Allah'a çevirir, 9. basamak. Göğüslerinden kalplerine nur yolu açar, 10. basamak. Kişi zikre başlar ve kalbine Allah'ın rahmeti sızmaya başlar. 11. basamak. Sızıntı %2'yi bulunca kişi huşu sahibi olur. 12. basamak. Ondan sonra o kişi hacet namazı kılar. Allah ona irşat makamını gösterir. 13. basamak. Kişi böylece Allah tarafından 10 tane ihsan almıştır. Mürşidine ulaşır. Tabiyetini gerçekleştirir. Mürşidine de tövbe eder. Tövbesi gerçekleşir. Ve kişi Allah tarafından bu sefer de 10 tane nimet alır. Bu 10 tane nimetin birincisi devrin imamının ruhunun kişinin başının üzerine gelip yerleşmesidir. İkincisi kalbin mührünün açılması. Üçüncüsü kalbin içindeki küfür kelimesinin alınması. Dördüncüsü kalbin içine imanın yazılması. Beşincisi o kişinin bütün günahlarının sevaba çevrilmesi. Mürşidine ulaşıncaya kadar yaptığı bütün günahlar hangi günah olursa olsun mutlaka sevaba çevrilir. Sonra ruhu vücuttan ayrılıp Allah'a doğru yola çıkar. Allah'ın 6. nimeti nefsi tezkiye olmaya başlar. 7. nimet fizik vücut şeytana kul olmaktan kurtulmaya ve Allah'a kul olmaya başlar. 8. nimet fizik vücut şeytana kul olmaktan başlayıp Allah'a kul olmaya başlar. 8. nimet irade afetler giderek azaldığı için güçlenmeye, böylece Allah'a teslim için hazırlanmaya başlar. 9. nimet Allah o kişiye o güne kadar 1'e 10 verirken her sevabına, her bir derecelik sevabına o günden itibaren 1'e 10'u da 10 kat arttırarak 1'e 100 vermeye başlar. Ve kişi nefs tezkiyesi boyunca nefsi emaredeyken 1'e 100, devamede 1'e 200, mülkimede 1'e 300, mutmainede 1'e 400, radiyede, mardiyede, tezkiyede 500, 600, 700 almaya başlar. Ve ruh Allah'a ulaşır. Kişi Allah'ın evliyası olur. İşte sevgili kardeşlerim, panoramaya beraberce baktık. Kişiyi velayet makamına getirdi Allah Teala. Buraya kadar Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişi Allah'ın garantisi altındadır. Dilemeseydi ne Allah'ın velisi olabilirdi ne de Allah'ın cennetine ulaşabilirdi. Diledi, kendine düşeni yaptı. Allah da kendisine düşeni yaptı. Onu ihsan verdi. Kula gene bir vazife düştü. Allah'ın gösterdiği mürşide ulaşıp tabi olmak. Tabi oldu. İkinci defa Allah Teala 10 tane nimette bulundu kişiye. Birincisinde 10 ihsan, ikincisinde 10 nimet. Sonra bu 10 nimetten sonra kişi ruhu, veçi, nefsi ve iradesi hidayete yönelerek hidayete adım attı. Fiziki hidayet başladı. Ruh 21. basamakta Allah'a ulaştı, Allah'a teslim oldu ve velayetin 1. makamının sahibi oldu kişi. Fena filan. Ruh Allah'ın zatında kayboldu, Allah'a sarıldı. Meab olan Allah'ın zatına sığındı. Burası velayetin 1. makamıdır. Fena filan. nefsin kalbindeki nurlar %51 olduğu noktada kişi fena filah olur. Ve fena filah makamında bu rakam 51'den 61'e yükselir. Sonra kişi beka makamının sahibi olur. Allah o kişiye Allah'ın katında bir taht ihsan eder. Mekansızlığa kavm olur kişi. Nefsindeki afetler %61'den 71'e kadar burada yükselir. Kişi ne zaman ki günün yarısından daha fazla zikreder, 71'den öteye, %71'den öteye nefsin kalbindeki nurlar burada yükselmeye başlar. Ve günün yarısından fazla zikir o kişiyi %81 nura ulaştırır. %81 nurla beraber fizik vücut artık Allah'a teslim olur. Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir hüviyet kazanır. Bu fizik vücudun Allah'a teslimidir. Ruh 21. basamakta Allah'a ulaşmıştır. 22. basamakta Allah'a teslim olmuştur. Fizik vücut 25. basamakta Allah'a teslim olmuştur. Muhsin olarak teslim olmuştur. Neden ahsen olamamıştır? Eğer fizik vücutla nefsi beraber olursak fizik vücut ahsen olamaz. Çünkü nefsin kalbinde hala %19 afet Allah'ın bütün emirlerine karşı çıkıyor, yasak ettiği fiilleri de işlemeye çalışıyor. Fizik vücut bunlara rağmen Allah'ın bütün emirlerini yerine getiriyor. Öyleyse ahsen olması bütün engellerin kaldırıldığı nokta. Ahsen olamıyor. Fizik vücutta engel yok ama davranış biçimlerini engelleyen nefsin afetleri var. Bu yüzden ahsen hüviyetine ulaşamıyor. Ve 25. basamakta fizik vücudumuz Allah'a teslim oluyor. 26. basamak daimi zikre ulaşıyoruz. Ullelbap oluyoruz. Hikmet sahibi oluyoruz. Hikmet müessesesi aynel yakinin başlangıcıdır. Kişi 21. basamağa kadar ilmel yakindedir. İlmel yakin yani kitabın lafzının öğretilmesi 21. basamakta tamamlanır. Bundan sonra velayet makamları Kur'an'ın ruhunun öğretilmesidir. Fena, beka, züht ve muhsinler makamında ruhun birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü öğretisi söz konusudur. Ruhun öğretilmesi, kitabın öğretilmesi, ruhun birinci ruhun, Kur'an'ın birinci ruhu fena makamında, ikinci ruhu beka makamında, üçüncü ruhu züht makamında, dördüncü ruhu muhsinler makamında öğretilir. Beşinci ruh kişinin hikmete ulaşmasıyla mümkündür. Burası ulul elbab makamıdır. Kim daimi zikre ulaşmışsa o kişi hikmet ehli olmuştur. O kişi ilmel yakini aşmıştır. Aynel yakinin yani kalp gözüyle görerek vukuf peyda etmenin sahibi olmuştur. İşte burası sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Bu nokta ulul elbab noktasıdır. Hikmet noktasıdır. Aynel yakinin başlangıcıdır. 7 özelliğin sahibi olmuştur kişi. 1. Daimi zikrin sahibidir. 2. Daimi zikrin sahibi olan bu kişi daimi zikir sebebiyle nefsindeki bütün afetleri yok etmeyi başarmıştır. Aslında yok eden Allah'tır tabii. Ama o kişi bunun gayretinde olmuş ve daimi zikre büyük gayretlerin sonucunda ulaşmıştır. Bu sebeple üçüncü faktör nefsindeki bir kalp gözünün Allah-u Teala tarafından ona hediye edilmesidir. Ve bir kalp kulağının. Allah'ın kişi bütün söylediklerini işitebilen, bütün gösterdiklerini kalbiyle görebilen bir özellik kazanır. Kalp gözü açılır ve kalp kulağı açılır. Allah o kişinin kalbine gösterir ve söyler. Her söylediğinde Kur'an-ı Kerim ayetleriyle anlatır. Evet, kişi bir taraftan Kur'an eğitimine tabi tutuluyor Allah Teala tarafından. Bir taraftan kalp gözüne fiziğin ötesi gösteriliyor. Bir taraftan kalp kulağına Allah Teala öğretmek istediği hususları söylüyor ve Kur'an'daki ayetlerle de onları destekliyor. Kur'an bazına söylediklerini oturtuyor Allah Teala. Burası ulul elbab makamıdır. Sadece zemin kat gösterilir. Gösterilen devrin imamının dergahıdır. O dergahtaki insan ruhlarının onarlık sıraları, önlerindeki rahleler, rahlelerdeki Kur'an-ı Kerimler, atlas elbiseler içindeki ruhlar, sarıklarıyla, cübbeleriyle, ucu yukarı kalkıp, çorapla ayakkabı arası, çarığa benzer bir ayakkabı türüyle Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh'la bir bütünü ifade ediyor Allah Teala. Devrin imamı ve yedinci kata çıkabilenler de bir basma katta ayrı bir eğitim alıyorlar. Burası ana dergah. İhlas makamından bir evvelki makam. Ne zaman ki Allah Teala bu kuluna, yani velayet makamlarının beşinci ruhunda bulunan bu kuluna gök katlarının birincisini göstermeye başlamışsa, o kişi ihlas makamının sahibi olur. Ulul-elbab makamından ihlas makamına yükselir. O kişi ulul-elbab makamındayken ehli tezekkür oldu, ehli hayır oldu, ehli hikmet oldu. Kalp ile alakalı dört vasfın ötesinde, gene hepsi kalp ile alakalı, ehli hikmet, ehli tezekkür ve ehli hayır. Daimi zikir sebebiyle devamlı derecat kazanıyor. Bu sebeple hayır ehli olur kişi, devamlı hayır işler derecat kazandığı için. Ehli tezekkür olur çünkü her an Allah'a tezekkür etmek, ona sualler sormak ve cevaplar almak imkanının artık sahibidir kişi. Ve ehli hikmettir. Fiziğin ötesini bilir. Beş duyuyla ulaşamadığımız bilgilerin, ilmi lidunun sahibi olmuştur. Lübbün sahibi olmuştur. Beş duyunun ötesi.
1: Onun için bu insanlar ölülerin sahipleri manasına ulul elbab denir. Öyleyse böyle bir dizaynda bu insanların muhtevasına baktığımız zaman onlarda göğün, hiçbir gök katının görülmediği bir nokta, sadece zemin katın sırları açıklanıyor ulul elbab makamındaki kişilere. Ve bundan sonra olay gelişiyor. Ne zaman Allah-u Teala bir kişiye göğün birinci katını göstermişse ulul elbab makamı bitmiştir. İhlas makamı başlamıştır. Ulul elbab yerin sırları, ihlas göğün sırlarına ait olan bir makamdır. Beyne suresinin 5. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki ve ma umiru illa liyabudullaha muhlisina lehuddina hunafa'e. Allah Teala diyor ki onlar emrolunmadılar. Allah'a dinde halis Allah'ın kulları olmakla emrolundular. Yani nefslerinin kalplerini bütün afetlerden temizleyerek halis kılmış olanlar. Nasıl bu zeytinyağı halis zeytinyağıdır dediğimiz zaman o zeytinyağının içinde çiçek yağı yoktur, o zeytinyağının içinde pamuk yağı yoktur, o zeytinyağının içinde başka bir madde yoktur, halis saf zeytinyağıdır. İşte halis olmak, saf olmak, pür olmak anlamına ifade ediliyor. Ve bu saf olma, pür olma noktasında bir muhteva görüyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Kalbin saf olması. Dikkat ettiniz mi? Hanifler olarak diyor Allah-u Teala. Önce ruhumuzu Allah-u Teala'ya teslim ediyoruz, hanif olarak. Rum 31'de Allah-u Teala diyor ki, minibine ileyhi ve yettekun. Ama bundan evvel Rum 30'da Allah-u Teala buyuruyor ki, Habibim kendini hanif olarak dine ikame et. O din ki hanif dinidir, kainattaki yegane kayyum olan din, ezelden ebede kadar devam edecek olan din, bu dindir. O dine dikkat et ki bu din hanif dinidir ve Allah bütün insanları hanif fıtratıyla yaratmıştır. Yani tek bir din yaratmıştır, hanif dini, ve bütün insanları sadece bu dini yaşayabilecek olan özellikle yaratmıştır. Ve kendini hanif olarak dine doğrultuyor. Sonra da diyor ki Allah-u Teala Allah'ın dininde de fıtratında da değişiklik göremezsin. İlk insandan son insana kadar hep hanif dini var olacaktır. İlk insandan son insana kadar Allah-u Teala bütün insanları bu hanif dinini yaşayabilecek olan özelliklerle yaşatacaktır. Ve hanif olarak Allah'a dön ve Allah'a ulaş, hanif olarak takva sahibi ol diyor Allah-u Teala. Demek ki ruhumuzu Allah'a ulaştırmamız, Allah'a teslim etmemiz hanif fıtratıyla mümkün. Fizik vücudumuzu Allah'a teslim etmemiz, o da hanif fıtratıyla. Diyor ki Allah Teala Nisa suresinin 125. ayet-i kerimesinde فَمَنْ اَحْسَنُوا د۪ينًا مِمَّنْ اَسْلَمُوا وَجْهَهُ لِلّٰهِ وَهُوَ مُحْسِنُونَ. O kişi ki veçhini, fizik vücudunu Allah'a teslim etti ve muhsinlerden oldu. Fizik vücudu ondan daha
0: Ah sen kim vardır diyor Allah-u Teala. Dikkat edin, burada Allah-u Teala fizik vücudu nefsten ayırmış. Fizik vücudu daha ah sen kim vardır diyor. Ama nefsle birlikte mütalaa ettiği zaman sadece muhsin ifadesini kullanıyor. Öyleyse neden muhsin kişi? Allah'ın bütün emirlerine itaat ediyor. Yasak ettiği hiçbir fiili işlemiyor. Öyleyse fizik vücudunda ahsen olması lazım. Salt fizik vücut olsaydı ahsen olacaktı. Ama nefsle beraber yaşıyor. Ve o davranışlarında nefsin engelleri mevcut. O engellere rağmen Allah'ın bütün emirlerini yerine getiriyor, yasak ettiği işlevleri gerçekleştirmiyor, yapmıyor. Ama

kişi hala o engellerin verdiği bir etkinin bir ölçüde içinde. Bütün emirler yerine geliyor ama kişi nefsinin afetleri sebebiyle nefsinin afetlerinden negatif etkileniyor. Etkilenmesine rağmen emirleri gene de gerçekleştiriyor. Bu sebeple halis olamıyor. Nefsinde karışık, katışık olduğu için ahsen olamıyor. Ama afetlere rağmen ahsen davranışı sergilediği için muhsin hüviyetinde oluyor. Fizik vücudu tek başına alırsanız fizik vücut ahsen olmuştur. Ama kişi sadece fizik vücut olarak yaşamıyor. Nefsiyle beraber yaşıyor. Beraber yaşadığı için iç dünyasında bir rezistansa sahip. Bu rezistans sebebiyle tam mutluluğu, ahsen mutluluğu yaşayamıyor kişi. Eksiklik var. Ve sadece söylediğimiz gibi bu aşamada o kişiye zemin kat gösterilir. Kişi ulul elbab olmuştur. Fizik vücudu teslimden sonra Allah'a kişi nefsindeki bütün afetleri yok ederek Allah'a nefsini de teslim etmiştir. Ulul elbab makamında zemin kat gösterilir. Ve bu ulul elbab makamı aşıldıktan sonra Allah Teala kulunu ihlas makamında kabul ediyor. İhlas, halis olmak, zemin kattan kurtulmayı ifade eder. Fizik vücut zemin kata aittir. Nefs ise berzah alemine aittir. Öyleyse kişinin nefsindeki bütün afetlerden kurtulduğu nokta onun Beyine suresinin 5. ayet-i kerimesine göre halis olduğu nokta. Böyle olunca kişi muhlis olur. Halis olan anlamına. Nefsinin bütün afetleri yok olmuş bir insan bu. Bu sebeple nefsindeki bütün katışıklar temizlenmiş, nefsinin kalbi kişinin halis olmuştur. Sadece hasletlerden oluşur. Nefsinin kalbi ruhunun kalbindeki hasletlerin paralelinde olan fazıllardan oluşur, faziletlerden oluşur. Bütün afetler halis olmayı bozan bütün faktörler %100 elimine edilmiştir. Devre dışı bırakılmıştır, kapı dışarı atılmıştır. Bütün afetlerden, halis olmayı bozan bütün faktörlerden nefsin kalbi temizlenmiştir, tertemiz olmuştur. Bu sebeple nefs halis nefs olmuştur. Bu sebeple kişi halis olan bir insandır artık. Nefsi halis olan bir insandır. Yani adı halis olan manasına muhlistir. Öyleyse bu kişi ihlas makamında bir yeni hüviyetin sahibidir. Ona Allah Teala 7 tane gök katını gösterecektir. O kişinin kalbi ulul elbab makamında bir mertebe müzeyyen oldu. Yer katının ana sırrını çözmekle. Devrin imamının dergahının özelliklerini ona göstermekle. İhlas makamında ise

7 tane gök katı gösterirler. Yani emr-i alemi gösterirler. Baştan sona kadar. Ne zaman ki Allah-u Teala kişiye açıkta secde edilen birinci gök katını gösterirse, oradaki secde olayını kişi görürse, o kişi ullelbap makamını bitirmiştir, ihlas makamına ulaşmıştır. Nefsinin kalbi gök katları seviyesinde halis olmuştur. Gök katlarını görmeye ehil olmuştur kişi. Ullelbap makamında da nefsin kalbinde hiç afet yoktur. İhlas makamında da nefsin kalbinde hiç afet yoktur. Ama ullelbap makamındaki kişi gök katlarını görecek yetkinin sahibi değildir. Sadece zemin katı, zemin kattaki ana dergahın sırlarını görebilir. O zaman İhlas makamındaki nefsinin kalbi göklere göre halis kılınmış olan kişi, nefsinin kalbi yerlere göre halis kılınmış olan kişiden farklıdır. Allah-u Teala yerlerin ve göklerin sultanıdır. Ve kişiyi yerlerin ve göklerin sırrına, melekutuna ortak ettiği zaman, o zaman o kişi ihlas makamının sahibi olur. Yerler konunun yarısıdır. Göklerle birleşmedikçe hedefe kişiyi ulaşmış ve halis seviyesinde mütala etmiş olmuyor Allah-u Teala. 7 gök katında bu kişi 7 tane mertebe kazanacaktır. Nefsinin kalbindeki süslenme, tezyin itibariyle. Her katta nefsinin kalbindeki süslenme, müzeyyen olma, yeni bir ilme daha, yeni bir gök katı ilmine daha sahip olmaya noktalanacak. İkinci gök katında bu kişiye Allah-u Teala suvarılma havuzlarını gösterir. Çok büyük, önü cam hüviyetindeki şeffaf bir cama benzer maddeyle tamamen kapatılmış olan, içerisi görünen bir çok büyük salon. Salonun sol tarafından bir giriş kapısı, kapı açık. İçeride devrin imamı ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem var. Ve o salonun dışında tek sıra halinde bekleyen seyri sülük erbabı ikinci kata kadar ve daha yukarıya çıkabilenlerden ikinci katta kalanlar da daha yukarıya çıkabilenler de altıncı kata kadar çıkabilenler de içeriye birer birer uçarak girerler, el öperek bu koridorun ilerisinden sağa dönerler ve o büyük salonun içine girerler. Koridorda büyük salonun arasında kapı yoktur. Sadece bir duvar örter. Ve orada karşı taraftaki duvarın önünde secde ederler. Ondan sonra sağ kanat verirse en sağ taraftaki suvarılma havuzlarının üzerine, sol kanat velisi ortadan biraz sol tarafta gene suvarılma havuzlarının üzerinde secde eder. Hanım Sultan ise en solda secde eder. En sağdan sola doğru en kıdemli olan erkeklerden başlayan sıra hanımlarla devam eder. Ve üç yetkili de sağ kanat velisi, sol kanat velisi hanımların en solunda bulunan Hanım Sultan üçü de
arkada suvarılma havuzlarının üzerinde secdededirler. Öndekiler de secdededirler. Sonra secdedekiler sağdan itibaren birer birer uçarak suvarılma havuzlarına gelirler. En sağdaki suvarılma havuzuna girer. İhlas makamı kişiyi bu imkana ulaştırır. Gök katlarını, 7 tane gök katını bu kişi görecektir. Suvarılma havuzları yerden 2,5 metre yaklaşık yüksekliğinde, 2 metre 20 santim belki de 30 santim şeffaf bir sıvıyla doldurulmuş. Sıvı sarımsı, bal rengi ama şeffaf. Havuzlar zaten şeffaf. 80 santim veya 90 santim genişliğinde havuzlar yerden itibaren yükseliyor ve genişliği de yüksekliği de, yükseklik 2,20, genişlik 80 santim, 90 santim, derinlik de o kadar. Genişlik, derinlik ve yükseklik. Bütün ruhlar başlarından bastırılarak o suya giriyorlar, sıvıya giriyorlar. Ruhlar nefes almadığı için sıvı başlarından 25-30 santim, 50 santim yukarıda olmasına rağmen onlar suyun içinde kalıyorlar. Hiçbirinin de elbisesi ıslanmıyor. Atlas elbiseler o sıvının içinde ıslanmıyor. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, İhlas makamının sahibi bunları gören kişidir. Bütün renkleriyle. Sonra ne oluyor? El öpme merasiminin bitiminde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ile devrin imamı beraberce o büyük salonun sağ tarafında bulunan ikinci bir salona geçiyorlar. Orada 7. kata kadar çıkabilenler var. 1. grup suvarılma havuzlarına gelenler, 6. kata kadar çıkabilenler. Ve sağ tarafa geçen Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ile devrin imamı o tek sıralı secdede olanların sağ ve sol taraflarına geçiyorlar ve saf halinde bir yükselme oluyor kubbeden ve 3., 4., 5., 6. katları geçerek 7. kata ulaşıyorlar. Peki diğerleri ne oluyor? Suvarılma havuzlarındakiler. Onlar da suvarılma havuzlarında gerekli miktar kaldıktan sonra tekrar çıkıp arka taraftaki duvara doğru secde ediyorlar ve kubbeden yukarıya doğru yükseliyorlar 3. kata. İhlas makamının sahibi 3. katı da görendir. 3. kattaki 2 katlı mescit. Her 2 katta da secdeler yapılıyor, namazlar kılınıyor. Sonra herkes avluya çıkıyor. Buradan mihenk menfezine kadar uçarak ulaşılıyor. Mihenk menfezi 3. katı 4. kattaki Mescid-i Aksa'ya bağlayan bir madeni silindir. 1 metre çevresindeki çapı olan ve sonsuza kadar uzanan, 2 gök katını birbirine bağlayan ve içeri giren herkesin sonsuz hızla yukarıya doğru yükseldiği ve bir evvelkinin ayaklarının bir sonrakinin başının üzerinde olduğu ama hiçbir zaman iki vücudun birbirine değmesinin mümkün olmadığı bir muntazamlık içinde 3. kattan 4. kata ulaşılır. Burası Beyt-i Haram'ın aslıdır. Kapının önündeki beraberlikten sonra uçarak içeriye girilir. İçeride saflar teşkil edilir. Namaz kılınır. Secde edilir. Ve arka saflar orada kalırlar.
dördüncü kata kadar çıkabilenler, ön saflar kubbeden beşinci kata çıkarlar. Beşinci katta Beytil Haram'ın aslı var. Orada da aynı şey yapılır. Kapıdan içeriye uçarak girilir. Arkadan öne doğru saflar teşekkül ettirilir. Arka saflar orada kalacak olanlardır. Ön saflar daha üst kata yükselirler kubbeden. Giriş daima uçarak kapıdandır. Çıkış daima uçarak kubbedendir. Yukarı yükselirken. Dönerken ise ters işlem gerçekleşir. Kubbeden girilir, kapıdan çıkılır. Ve altıncı katta sıfkatullah olma haline gelinir. Burası dışarısı loş, karanlık bir ortamdır. Ama içerisi aydınlıktır. Buz kalıbına çok benzeyen bir nurdan çıkan beyaz, çok açık yeşil renkteki ışıklar, nurlar, oraya ulaşabilen evliya namzetlerinin açıkta olan yüzlerini ve ellerini çatlatırlar. Nurlar elleri ve yüzü mutlak olarak çatlatır. Bu çatlayan deriler özel aletlerle tedavi görür. Ne zaman bunlardan bir tanesinin eli ve yüzü çatlamazsa o kişi fethe ehil olmuştur. Elbiseleri de değiştirilir. Fetih elbiseleri giydirilir. Eline de bir altın kılıç verilir. Eline verilen bu kılıçla kişi kubbeden kılıcı yukarıya doğru kaldırarak Eûzü Besmele ile yükselir. Ulaştığı yer 7. gök katının giriş kapısıdır. Bu kapı altındır. Devrin imamının dergahındaki kapının %100 aynısıdır. Altın kapı. Yalnız buradaki kapının bir özelliği altında 7 tane mermer merdivenin varoluşudur. Ve iki kattaki trabzanlar da mermerdir. Bu trabzanlardan birbirine uzanan 7 tane altın baklanan oluşan bir altın zincir vardır. Evliya namzede elindeki kılıçla bir defa vurur. Kılıç değil, altın olan zincirdir. Elindeki kılıçla altın zincire bir defa vurur kişi. Demin yanlışlıkla kılıcın da altın olduğunu söyledik. Hayır, kılıç altın değil. Ve altın zincir ikiye ayrıldığı zaman arkadaki altın kapı açılır. Oradan içeri giren Evliya Namzede bir salonda bulur kendisini. Bu salonun hiçbir yere kapısı yoktur. Allah Teala ne zaman tavandan yukarı çıkmasını uygun görürse o kişi fethini tamamlamıştır. Kader hücrelerinin bulunduğu yere ulaşır. Zamanın o dakikasında ulaşır. Geçmişi sol tarafıdır. Taşlardan örülü bir duvarla kapalıdır. Geleceği ise sağ tarafıdır. Sağa döndüğü zaman sonsuza kadar uzanan kader hücrelerini görecektir önünde. Kader hücrelerini açtığını görecektir. 7. kattan sonra ikinci aleme geçecektir. Ümmül Kitap, 10 katlı bir apartman büyüklüğünde bir kitap. Daha sonra Kudret Denizi'ni geçecektir. Sonra Makab-ı Mahmud'u geçecektir. Sonra Divan-ı Salih'ini geçecektir. Sonra zikir hücrelerini, oradaki zikrini tamamladıktan sonra onu da geçecektir. Ve İndi İlahi'ye ulaşacaktır. İndi İlahi'deki huzur namazını görecektir. Huzur namazının imamını tanıyacaktır.
arkasındaki iki kişiyi tanıyacaktır. Onların arkasındaki bir kişiyi tanıyacaktır. Bu bir kişi Ebu Bekir'i Sıddık radıyallahu anh'dır. Sonra 7 tane bembeyaz elbiseler içerisinde kutupları görecektir. Sonra devrin imamının 2 baş vezirini görecektir. Sonra 7 tane vezirini görecektir. Bunların hepsi hayatta olanlardır. Sonra onarlık sıralar halinde 4 sıra görecektir. Kırklar, koyu gri kürk yakalar, siyah cübbeler ve çapraz altın sırma var. Ön taraflarında. Ondan sonra bal rengi cübbeler içinde 7 sıra onarlık 70'ler ve sonra başka gruplar. Huzur namazının imamına arkadan bakıyorsa kişi, sol tarafta yerden 4 metre yükseklikten itibaren başlayan sıra sıra altın tahtlar görecektir. Boşlukta duran altın tahtlar. O tahtların en çoğu en alttadır. Som altındandır. Yukarıya doğru gittikçe som altından olan tahtlar ayrıca mücevherlerle de süslenmeye başlıyor. En üstte ise altın olan tahtın üstü altınların üzerinde tamamen mücevherlerle örülü oluyor. Ve en üstteki tahtın üzerinde bir sancak, rivayi hamd. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, ihlas makamına ulaşan herkes bunların hepsinin sahibidir. İhlas makamı, nefslerinin kalbi halis olan, bütün afetlerden arınmış olan ve nefslerinin kalbindeki afetler de tamamen arındığı için tam bir sulh ve sükun içerisinde Allah ile olan ilişkilerini devam ettiren, huzur içindeki insanların makamıdır. İhlas makamı böylece 7 tane gök katında 7 safha içerir. Ve bu 7 safha tamamlandığı zaman kişi Allah'ı görebilir mi? Göremez. 7 safha tamamlandığı zaman, indi ilahi tamamlandığı zaman son görülen nesne indi ilahinin en yüksek noktasındaki sitretin müntehadır. Yani en son noktadaki kökleri yerde olmayan bir ağaç. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu muhtevaya dikkatle bakın. Kim bu ağacı Allah Teala ona göstermişse, bu şerefe ermişse, o kişi ihlas makamını tamamlamıştır. Allah Teala onu tövbe-i nasuha davet eder. Tövbe-i nasuh İhlas makamından salah makamına, daha üst makam, 7. velayet makamına bir geçiştir. Aynel yakin, yani kalp gözüyle görerek yakin hasretme işlemi devam eder. (Gülüyor)
kişi İhlas makamını bitirmiştir. Salah makamının birinci mertebesinde Allah-u Teala'nın söylediklerini tek tek tekrar ederek tövbe-i nasuhla tövbe etmiştir. Tövbe-i nasuhla Allah-u Teala'nın tövbeye davet ettiği kişi mutlaka 7 tane gök katını görmüş, Sitre-i Münteha'yı da mutlaka görmüştür. Bu davet kişiyi salah makamının birinci mertebesine, birinci kademesine ulaştırır ve kim tövbe-i nasuh gerçekleştirmişse nefsinin kalbi bir mertebe daha müzeyyen olur. Bundan sonra Allah Teala o kişiye verdiği sözü yerine getirecek ve onun günahlarını mürşidine ulaştıktan sonra işlediği günahları örtecektir. Aynı miktardaki derecat ihsanıyla örtecektir. Daha sonra Allah Teala o kişiye salah nuru verecektir. Üçüncü defa kalbimize yön olacaktır. Salah kıdemesinde, salah makamında kalbin birinci müzeyyen oluşu tövbe-i nasuhla ne yapıyor kişi? Allah'ın bütün söylediklerini tekrar ediyor ve Allah-u Teala tövbe-i nasuhunu kabul ediyor. Tövbesi kabul edilmiş bir şekilde salah makamının sahibi oluyor. Salah makamının birinci mertebede kalbi müzeyyen olmuş bir kişi bu. Aynı zamanda salah makamının birinci kademesi. Salah makamının ikinci kademesinde kalp ikinci defa müzeyyen oluyor. Allah Teala o kişinin günahlarını örtüyor. Kalp üçüncü kademesinde üçüncü defa kalp müzeyyen oluyor. Üçüncü mertebe kalp müzeyyen oluyor. Allah o kişiye salah nuru veriyor. Dördüncü kademesinde dört mertebe kalp müzeyyen oluyor ve Allah o kişinin örttüğü günahlarını sevaba çeviriyor. Burası irşada ulaşma noktasıdır. İrade Allah'a teslim etmeye olmaya hazırdır. İradenin teslimiyle kişi aynel yakini aşar, hakkül yakine ulaşır. İhlas makamı aynel yakinin ikinci müzeyyen olma mertebesinden sekizinci müzeyyen olma mertebesine kadar 7 kademelik bir manevi yükselmeyi işaret eder. Kişinin nefsinin kalbinde hiç gafet yoktur. Bu kişi hikmet sahibidir. Bu kişi tezekkür sahibidir. Bu kişi hayır sahibidir. Bu kişi hikmetin 7 özelliğinin de sahibidir. İhlas makamı velayetin 6. makamıdır. Ve muhlisler takvasına kişiyi sahip kılar. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, İhlas makamına ulaşan kişi bütün gök katları hakkında kesin bir bilginin yakin hasıl edilmesiyle sahibi olmuştur. Melekût aleminin artık sırlarını bilmektedir. Onun için ihlas makamında da nefsin kalbi tamamen afetlerden korunmuştur. Ondan evvelki ulul-elbab makamında da afetlerden tamamen kurtulmuştur. Ama salah makamı ulul-elbab makamının çok ötesinde
melekut aleminin sırlarını kişinin öğrendiği bir özellik sergiler. Böylece sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, bütün insanlar için söz konusu olan salah makamı Allah-u Teala'nın müstesna bir makamıdır. Allah-u Teala'nın hepinizi bu salah makamına ulaştırması dualarımızla, dileklerimizle, sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha me'as salavat. Allah'ıma salli ala Muhammed.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu.
1: El-Fatiha ve as-salavat. Allah'ıma salli ala Muhammed. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. İhdinâs sırâta'l müstakîm. Sırâta'l lezîne en'amte aleyhim. Gayril mağdûbi aleyhim ve neddâllîn. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekâtühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, biz Rabbimize sonsuz hamd ve şükür ederiz ki bir defa daha beraberiz. Her zaman teknik açıdan hizmetin devamı söz konusuyken bugün Cox Communication bir özür dileme mesajıyla gönderemedi teknik bağlantıyı ve her zaman size yayın yaptığımız yerden yayın yapmak imkanını ne yazık ki bulamadık. Bu pazar günleri yaptığımız yayından bahsediyorum. Şimdi bütün yayınlarımızı yaptığımız merkezdeyiz. Oradan bu konunun başarısına ulaşamayınca buraya gelmek mecburiyeti kaldık. Teknik açıdan ancak şimdi bağlantı tahakkuk edildi. Bu aşağı yukarı bir saat süren gecikmeden sonra hepinizden bu teknik arıza sebebiyle af dileyerek sözlerimize başlıyoruz inşallah. Elimizde olmayan nedenlerle. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, biz gecikmeleri, her şeyleri bir kenara bırakıp Allah Teala'nın bizleri bir araya getirmesini, mutluluğunu yaşayalım. Bir defa daha beraberiz. Bir defa daha Allah'tan bahsetmek imkanına sahibiyiz. Bir defa daha mutluluktan bahsetmek imkanına sahibiyiz. Öyleyse her şeyin çok güzel olduğu bir ortamda, her şeye rağmen çok güzel olduğu bir ortamda yeniden sohbetimize başlıyoruz inşallah. Öyleyse Allah-u Teala'yı beraberce düşünelim. Ne istiyor Allah-u Teala bizden? Sadece bir tek şey istiyor, mutlu olmamızı. Hepsi bu kadar. Öyleyse neden mutlu değiliz? Hiç sordunuz mu kendisinin içerisinde sevgili öğrenciler? Acaba neden mutlu değiliz? İnsanların çok çok büyük bir kısmı mutlu değil. Daha mutluluğun ne olduğunu bilmiyorlar. Öyleyse bu mutsuzluk ortamındaki muhtevaya beraberce baktığımız zaman ne görüyoruz? İnsanların Allah'ın emirlerini bilmediğini görüyoruz. Allah'ın hedefini bilmediklerini görüyoruz her şeyden evvel. Allah'ın hedefinin kendilerine ibadet ettirmek olduğunu zannediyorlar. Allah-u Teala Zariyat Suresinin 56. ayet-i kerimesinde ve ma halektel insi vel cinne illa liyabudun buyuruyor. Biz insanları ve cinleri başka bir şey için değil, bize kul olsunlar diye yarattık buyuruyor. Oradaki liyabudun kelimesini kulluk istikametinde değil de ibadet istikametinde kullanıyorlar. Abd, kul, abid, ibadet eden demek. Kulluk eden, ibadet eden. Eyabudun Allah-u Teala ve tefesleri biz insanları ve cinleri başka bir şey için değil, bize kul olsunlar diye yarattık buyuruyor. Öyleyse kul olmak 5 safhada olgunlaşan bir meyvedir. Önce başlangıç kulluğunda olacaksınız Allah'a ulaşmayı dileyerek, sonra ön kulluğa geçeceksiniz mürşidinize ulaştığınız zaman. Sonra ruhunuzu Allah'laştıracak ve Allah'a gerçek bir kul olacaksınız. Sonra fizik vücudunuzu Allah'a teslim ederek ekber kul olacaksınız. Sonra nefsinizi de Allah'a teslim ederek son teslim daimi zikirler azim kul olmak şerefine ereceksiniz. Öyleyse böyle bir muhtevada her şeyin en güzel olduğu bir standartta her şey başlıyor. Sevgili izleyenlerimiz, dinleyenler, sevgili öğrenciler, Allah'a kul olmanın şerefini yaşamalı ve paylaşmalısınız. Kainattaki mutlulukların en büyüğü Allah'a kul olabilmek. Azim kul olabilmek. Kulluğun daha ötesi yok. Bu kulluk meselesi bittiği zaman Salah'ın son 5, 6 ve 7. kademeleri kalır. Allah'a köle olmak. O zaman Allah'ın emrinin ötesine kendi talebinize geçmiş olursunuz. Yetmez size Allah-u Teala'ya kul olmak. Daha çok hizmet vermek istersiniz. Kendinizi Allah'ın yolunda başkalarının hizmetinde tüketmek istersiniz. Allah'a yalvarırsınız, sizi kulluğun ötesine geçirsin. Kölelik, altın zincirler de sizi kendisine bağlasın. Kölelik statüsünün sahibi olun. Allah'a sadece ruhunuzu, veçinizi, nefsinizi teslim etmek değil, iradenizi de teslim etmek standartları için Allah'a dua edin. İşte bu sonsuz mutluluğu, düşünemeyeceğiniz kadar büyük mutluluğu yaşamak hepinize müyesser olsun diye dua ederiz. Öyleyse sevgili öğrenciler, bizlerler, dinleyenler, mutluluk mu diyorsunuz? Eğer Allah'a köle olursanız iliklerinize kadar mutluluğu yaşayacaksınız. Her noktada, zamanın her parçasında, mekanın her parçasında Allah'la beraber olacaksınız. Ve onunla beraber olmanın sonsuz hazzini yaşayacaksınız. Onunla bile olacaksınız. Osmanlı böyle söylerdi. Yavuz Sultan Selim Şiir-i Felçi'den rahmetli olacağı an mürşidi diyor ki Allah ile bile olmak zamanı gelmiştir. Yavuz Sultan Selim diyor ki siz onun dışında kiminle bile olduğumuzu sanırsınız? Sevgili izleyenler ve dinleyenler, Yavuz Sultan Selim hep Allah ile beraberdi. Askeri bir deha ile çölü aşabilen tek kumandandı. Biliyorsunuz ki hilafet onun zamanında Osmanlı padişahlarına ait olmuştur. Hilafeti o omuzlamıştır ve götürmüştür. Osmanlı hanedanı infilaz buluncaya kadar hilafet devam etmiştir Osmanlı'da. Sonra hilafetin ilgazı Cumhuriyet devrinde gerçekleşmiştir. Hilafet ilga edilmiştir. Devre dışı kalmıştır. Sevgili izleyenler, dinleyenler, Yavuz Sultan Selim çölü geçerken asker çok büyük bir sıcağın altında, sıkıntı içerisinde ve Yavuz Sultan Selim atından iniyor. Çölü yaya geçmeye başlıyorlar. Tabii padişah atından indiği zaman ne olur? Bütün asker hepsi atlarından atlıyorlar ve vezir azam dayanamıyor, geliyor. Padişahım diyor, bu asker zaten sıcaktan çok sıkıntılı bir durumda. Siz bir de atınızdan indiniz, yaya yürümeye başladınız. Bunların hali ne olur? Padişah diyor ki sus. Görmüyor musun diyor, önümüzde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem devesinden inmiş yayan yürüyor diyor. O önümüzde yayan yürürken biz at üzerinde olabilir miyiz diyor. İşte onlar çölü geçebildiler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin onlara gösterdiği izi takip etmek suretiyle Gobi çölünü aşabilen tek ordu, Osmanlı ordusu. Tarihe şanla, şerefle Osmanlı'yı hak eden padişahlardan bir tanesi Yavuz Sultan Selim. Onu kulağımda küpeyle ilk defa gördüğüm zaman bu ne biçim padişah demiştim. Kadınlar gibi küpe takmış kulağına. Tasavvufla, dinle alakamız yoktu. Ve şimdi onu o küpeyle gören birçok insan aynı şekilde düşünür. Biliyor musunuz olayın esasını? Yavuz Sultan Selim Mısır seferinde bir takım insanlar görüyor, kulaklarında demir küpeler var. Bunlar kim diyor, başka başka renklerde küpeler takıyorlar. Söylüyorlar, bunlar Süleyman Paşa'nın kulları, bunlar İsmail Paşa'nın kulları. Her değişik küpe takan kişi için ayrı bir isim veriliyor. Yavuz Sultan Selim diyor ki, getirin onlardan bir tanesini de bana getirin diyor. Benim kulağıma takın diyor. Allah'ın kulunun kulağına takın diyor. İşte Yavuz Sultan Selim'in o küpe var kulaklarında, o gördüğünüz resimlerde. O padişah Allah'ın kulu olmakla, Allah'ın kölesi olmakla şeref duyan, bu şerefli bir simge olarak kulağına küpe takmak suretiyle ortaya koyan bir padişah. Osmanlı'nın her şeyiyle onları değiştirerek, onları negatif istikamette kullanarak başkalarını üstün göstermek maksadı padişahı da Yavuz Sultan Selim gibi bir cihangiri de tarih önündeki en büyüklerden birini küçük düşmek istikametinde kullanılmıştır. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, varsın öyle olsun. İnsanlar varsın öyle düşünsünler. Biz Allah'ın katında onun ne kadar büyük bir insan olduğunu bilmenin huzuru içindeyiz. Osmanlı'ya yüz atanları gördüğünüz zaman onlara deyin ki doğru tarihten okuyun. Sizin okuduğunuz tarihler tarih değildir. Tarihin değiştirilmiş şeklidir. Nasıl İslam dini değiştirilmiş, çığırından çıkmışsa, Kur'an'daki bütün hakikatler yerle bir edilmişse, insanları cennet ve dünya saadetine ulaştıracak, tarih kitapları da öyle olmuş. Bizim okullarda okuduğumuz tarih kitapları, sizin şimdi okuduğunuz tarih kitapları, Osmanlı'nın o muhteşem simgesini yerle bir eden bir hüviyet taşıyor. Varsın öyle olsun sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Ama Osmanlı onların karalanmış kalemlerinde değil, bizlerin kalbinde yaşıyor. Ebediyen yaşayacak. Öyleyse Osmanlı medarı iftarımızdır. Biz Osmanlı'ya hayranız. Sevgili izleyenler, dinleyenler, öğrenciler, işte Osmanlı, işte bizler, aynı heyecanı, aynı mutluluğu tek bir yürek olarak ta kalbimizde hissediyoruz. Hamd ederiz, şükür ederiz Cenab-ımıza. Bu sevgiyi kalbimize koydu diye. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, sevgili öğrenciler, öyleyse kendi kendinize sorun, mutlu muyum diye. Bize sorun, size mutlu olduğumuzu anlatalım. Neden mutlu olduğunuzu anlatalım. Neden siz de mutlu değilsiniz diye soralım. Siz de mutlu olmalısınız. Kendinizi Allah'ın yolunda başka insanlara hizmet için harcamaya başladığınız andan itibaren mutluluğu mutlak olarak yaşarsınız. Kesin. Ne zaman size Allah'ın verdiği her şeyi, zamanı, gücünüzü, aklınızı, paranızı, size ait olan her şeyi, Allah'ın size kullanmanız için verdiği her şeyi insanların hizmetinde ne zaman kullanmaya başlarsanız, ne zaman kendinizi her şeyinizle başka insanların mutluluğuna adarsanız, işte o zaman mutluluğu yaşayacaksınız. O zaman haykırmak gelecek içinizden, mutluyum diye. Herkesin sizin yaşadığınız mutluluğu yaşamasını isteyeceksiniz. Ta yüreğinizden isteyeceksiniz. Ama bütün gayretinize rağmen insanların çoğunun hala mutsuz olduğunu göreceksiniz, göreceksiniz. Onlar için çarpacak yüreğimiz. Onların da mutlu olması, onların da sizin yaşadığınız sayede yaşamaları için her şeyinizi onlar için kullanacaksınız. Sonuna kadar. Sevgili kardeşlerim, hayatınızı başkalarının mutluluğu uğrunda harcayın. Mutluluğun ne olduğunu o zaman yaşarsınız. Allah-u Teala'nın izninde bütün güzellikleri yaşamak zor bir şey değil. Öylesine kolay ki yaşadığınız zaman göreceksiniz. Çok ayıplanacaksınız. Ben neden daha evvel böyle bir seviyete ulaşamadım diye. Bu güzelliği neden daha evvel yaşayamadım diye. Onca zamanımı boşa harcamışım diye. Hayıflanacaksınız. Neden hemen başlamıyorsunuz? Şu anda kimlerle beraberseniz kendi kendinize sorun bakalım. O beraber olduğunuz kişilerle beraber olduğunuz andan itibaren onların mutluluğu için ne yaptınız? Kimin hatırını sordunuz? Kimi en büyük dostluğunuzla tasavvuf dostluğuyla kucakladınız? Kimin gönlünü aldınız? Kimin hatırını sordunuz? Kime, hangi istikamette, nasıl bir yardımda bulundunuz? Kime gülümsediniz? Onların yüzlerinde, hangisinin yüzünde size karşı bir güzelliğin tomurcuk tomurcuk güllendiğini gördünüz? Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, aslında her şey öylesine güzel ki. Bu güzelliklerin muhtevası içerisinde kendinize sormayacak mısınız? Ben neredeyim? Neden mutsuzum? Neden kendimi başkalarına adayamıyorum? Kendimi neden başkalarına vakfedemiyorum? Kendim için, kör nefsim için yaşıyorum demeyecek misiniz? Eğer kendinizi başkalarına adayamıyorsanız, onlar için değil, Allah için değil, kendiniz için yaşıyorsunuz. Kör nefsiniz için yaşıyorsunuz. Ve yazık ediyorsunuz kendinize. Biz ne söylüyorsak, şeytan mutlaka onun tersini söyleyip size ikna etmeye çalışacaktır. Başkalarına mutluluk ulaştırmadıkça, daimi zikre ulaşana kadar zikrin dışında mutlu olamazsınız. İnsanın kendisini başkasına adaması, Allah'a adamasıdır. Çünkü Allah, başkalarını mutlu etmek istikametindeki her çabanızı, her gayretinizi mutlak kendisi için harcanmış bir zaman parçası telakki eder. Allah için yaşamış olursunuz. Öyleyse Allah sizler için var. Kainatı yaratmış, sizin emrinize vermiş, insansınız diye. Öyleyse insan olan sizler Allah'ın bütün güzelliklerini yaşamak için varsınız. Onun için yaratıldınız. Mutlu olasınız diye. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, sizler ki mutluluğun nasıl elde edileceğini bilenlersiniz. Bunun öğretiminin içerisinde olan kişilersiniz. Öyleyse belli bir dizaynda Allah-u Teala'nın sizlere ihsan ettiği şey sadece mutluluktur. Eğer yaşayamıyorsanız, o zaman şeytanın size nasıl bir kontrol altında tuttuğunu öğrenmelisiniz. Mutlu değilseniz, Allah'ın mutluluk reçetesinden haberdar olsanız bile onu tatbik edemiyorsunuz demektir. Öyleyse böyle bir dizaynın sizin tarafınızdan kullanılamayışı sadece sizi mutsuz etmez. Sizin mutluluk ulaştırabileceğiniz insanlar da siz onlara mutluluk ulaştırmadığınız cihetle, onlar da size mutluluk ulaştırmadıkları cihetle, onlar da mutsuzdur. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, insanlar nurlu insanlarla beraber oldukça nurlanırlar. İnsanlar karanlık insanlarla beraber oldukları sürece kararırlar. Öyleyse siz etrafına nur saçan, etrafındakileri de aydınlatan bir ışık merkezi, nur merkezi olmalısınız. Nur istasyonu. Sizden etrafınıza dalga dalga pozitif dalgalar ulaşmalı. İnsanları strese götüren, insanları huzursuz eden negatif dalgalar değil, onların içine ferahlık veren, rahatlık veren, sizin yanınızda insanların huzur duyduğu bir ortamı düşünün. Böyle bir ortamı vücuda getirmek durumundasınız. Onlar için yaşamaya başladığınız zaman bunu gerçekleştirebilirsiniz. İşte böyle bir düzende yapmanız lazım gelen şey son derece basit, kolay. Şimdi şu anda düşünün, neredesiniz? Orada kimler var? O beraber olduğunuz kişiler için sadece bırakınız dünya evvelki günü, şu an, şu an, şu 15-20 dakikalık beraberliğinizde ya da çok daha evvelden beri oradasınız. Bizim teknik arıza sebebiyle olan gecikmemiz boyunca bir aradasınız. Acaba etrafınızdaki insanlarla nasıl bir diyalog içindesiniz? İçinde oldunuz, bırakınız başka günleri. Bugün, bu saat, şu dakika, kimin yüzünde size karşı bir tebessüm oluşuyor? Kimin yüzünde güller açıyor? Bunu görebilmek için etrafınızdaki insanlara bakın. Onlar sizin onlara ne verdiğinizin bir göstergesidir. Size gülümsüyorlar mı? Gözlerinden sevgiyi okuyabiliyor musunuz? Sizin sevdiklerini hissediyor musunuz? Yoksa varlığınız onlara sadece sıkıntı mı veriyor? İki rahmetten bir tanesi geçerli. Ya insanlara huzur verirsiniz ya da huzursuzluk. İşte Allah'ın hepinizden istediği şey etrafınızdaki insanlara huzur vermek. Sevgili kardeşlerim, sevgili öğrenciler, burada hayat tatbikatı yapıyoruz. Yaşam tatbikatı. İnsanlara mutluluk verebildiğiniz zaman mutlu olursunuz. Sizin mutluluğunuz başkalarına verebileceğiniz mutluluğun daima iki katı olacaktır. Öyleyse neden öyle yapmıyorsunuz? Öyle yapmadığınız zaman hangi duruma düşersiniz biliyor musunuz? Hani hep bir misal veririm. Bir varmış bir yokmuş. Bir padişah diyor ki karşısındaki iki kişiye, siz ikiniz benden mükafat alacaksınız. Hanginiz ne isterse yanındakine onun iki katını vereceğim. Ve karşısındakilerden birincisi diyor ki benim bir gözümü çıkartın. Yani arkadaşımın iki gözünü çıkartacaksınız. Manası var burada. Görüyor musunuz şeytanın ve kör nefsin insanın düşündüğü tuzağı? İşte bizim söylediğimiz bunun tamamen tersi, şeytanın ve kör nefsinizin değil, Allah'ın ve ruhunuzun söylediği şey. Başkasının iki kat kazanması için sizin yapmanız lazım gelen şey

tutamıyoruz. Şeytan onu denemekten bile sizi alıkoymaya çalışır. Oysa ki bilmezsiniz ki bir gülüşünüz, bir gülümsemeniz, bir gönül almanız, birkaç kelimeyle insanlara hatırlarını sormanız, onun için bir mutluluk vesilesidir. Farkına bile varmadan onlar bunu sizden beklerler. Siz de farkına varmadan bunu başkalarından beklersiniz. İki türlü iyi şansınız olabilir. Başkalarıyla kötü şartlar içinde olursunuz. Ve hep bunun sebebini başkalarına yüklemeyi usul haline getirirsiniz. Oysa ki bu faturayı kendinize kesmek mecburiyetindesiniz. Mutsuzsanız siz kesin olarak bilin ki etrafına mutsuzluk ulaştıran birisiniz. Ne zaman akıl edebilirseniz ben etrafıma mutluluk ulaştıran birisi olursam asıl ben mutlu olurum. Onlara ulaştırabildiğim mutluluğun iki katını ben yaşarım. Düsturunu kendinize pelesenk edinebilirseniz, hedefiniz bu olursa, başkalarına mutluluk vermek için yaşamaya başlarsanız, o zaman hayatın gayesini yakalamış olursunuz. Bir daha elinizden kaçırmazsınız. Ve göreceksiniz ki kesintisiz bir mutluluk sizi kanatlandıracak. İnsanlara mutluluk verdikçe uçacaksınız. Sevincinizden, yaşama sevincinizden, onlara verdiğiniz mutluluğun size akseden kesiminden hep başkalarının imreneceği bir güzellik yaşayacaksınız. Sakın şeytana esir olmayın. Şeytan her vesileyle sizin başka insanlarla aranızın bozuk olmasına çalışır. Böyle bir dizaynda bizim size söylediğimiz her güzellik şeytanın size verdiği demeçlerde en büyük çirkinlikler olarak adlandırılır. Enayilik olarak adlandırılır. Aptallık olarak adlandırılır. Ve de onun bu ilgualarına kanan sizler doğruya ulaşamazsınız. Hep mutsuz bir çukurun içerisinde, dünya çukurlarından çamur dolu bir çukurun içerisinde yaşantınızı devam ettirip bir gün ölür gidersiniz. Böyle mi olması lazım sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler? Nasıl olması lazım? Hemen tatbikatın içinde bulun. Şu anda yaşıyorsunuz. Ayıksınız. Uykuda değilsiniz. Bizimle berabersiniz. Ve hemen müşahedeye başlayın. Etrafınızdaki insanlara bir bir dikkatle bakın. Acaba size karşı nasıl bir bakışla bakıyorlar? Ne söylüyor gözleri? Ne söylüyor yüzleri? Yüzlerindeki gülümsemeler sizinle alay eden, sizinle sizi aşağılayarak nefsini tatmin eden bir görüntü mü arz ediyor etrafındaki insanlar?

Bir an için öyle olduğunu düşünelim. Siz hiç düşünmeyecek misiniz? Neden acaba bu insanlar bana karşı sıcak değil? Neden acaba bu insanlar beni sevmiyor? Neden acaba onların bana olan bu kötü tutumları, bana karşı bakarken duydukları husumet, kin, acıma nereden kaynaklanıyor? Nefsiniz hiçbir hatayı kabul etmeyecektir. Hep diyeceksiniz ki, ben onlara ne yaptım ki bana öyle davransınlar? Benim hiç kimseye bir zararım dokunmuyor. Ama aslında böyle düşündüğünüz sürece meselenizi çözemezsiniz. Şeytan sizi hep aldatır. Elinde şimdi olduğu gibi her zaman oyuncak olursunuz. Sen onlara ne yaptın ki der. Hangi kötülüğü yaptın ki? Ama onlar sana bak neler yaptılar. Şunu da yaptılar, şunu da yaptılar, şunu da yaptılar. O size bunları söyleyince onların yaptığı her olayda acaba sizin payınız ne diye mutlaka derin derin düşünün. Size kötü davranan bir insanın o kötü davranışta bulunmasının arkasında bilin ki mutlaka siz varsınız. Sizin ona yaptığınız herhangi bir davranış var. Onun böyle davranmasını çeken, bir mıknatıs gibi çeken bir olguyu ona yaşatmış olmalısınız. Kendinize bile itiraftan çekildiğiniz bir yanlışlık, nefsinizin size oynadığı, şeytanın sizi kullandığı bir oyun. Herkes kendisini çok akıllı zanneder. Ama iblis onları parmağında oynatır. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, kim mutsuzsa o şeytanın parmağında oynattığı bir kukladan başka bir şey değildir. Kim mutsuzsa bütün söylediklerimizi dikkate almayan bir insandır. O söylediklerimizi biz kendiliğimizden söylemiyoruz. Allah-u Teala'nın öğretisi bu. Mutlu olmanın kanununu veriyor size. Mutlu olmanız başkalarına verebileceğiniz mutlulukla mümkündür. İşte kanun bu. Ve şeytan size o mutluluğu başkasına vermemeniz için aklınızın köşesinden geçmeyecek hileler, desiseler kullanır. Mutlu musunuz? Eğer değilseniz, o kullandığı vasıtalar değil, siz de kullandıklarının arasındasınız. O vasıtalarla sizi kullanmış. Sizin vasıtanızla hem sizi mutsuz etmiş, hem de başkalarını mutsuz etmiş. Onların vasıtanızla da hem sizi mutsuz etmiş, hem onları mutsuz etmiş. Şeytanın yegane hedefi, insanların birbirleriyle kavgalı olması, huzursuz olması, sıkıntı, huzursuzluk içinde bir dünya hayatı geçirmesidir.

şeytan her zaman iki tarafı birbirine düşürmeye, kavga ettirmeye çalışır. Her davranış biçiminde taraflardan biriyle beraberdir. O kişi kendi aksiyonunu, kendi davranış biçimini vücuda getirdiği zaman karşı tarafa ulaşır hemen. Karşı tarafın birincinin yaptığı yanlışa daha büyük bir yanlışla cevap vermesini sevmeye çalışır. Bütün gayretiyle. Sevgili izleyenler, dinleyenler, öğrenciler, şeytan aranızda düşmanlığın sembolüdür. Niçin düşman olmanızı istiyor birbirinize? Çünkü düşman olduğunuz zaman onun ekmeğine yağ sürersiniz. Düşman olduğunuz zaman mutsuz bir insansınız. Alınamamış intikam, adı kin olan bir sistemi oluşturur. Neden başkasına karşı kin duyarsınız? O size bir kötülük yapmıştır. Sizin sebebiyet verdiğiniz bir kötülük. Sizin ona sebebiyet vermeniz sizin hatıranızda iz bırakmaz. Ama onun size yaptığı her kötü davranış kalbiniz içine bir bıçak gibi her seferinde saplanır. Üzüntü duyarsınız. Kırılırsınız. Sıkıntı duyarsınız. Ama hiç aklınıza gelmez. Ben buna layık değilim. Acaba neden bana böyle davrandı? Bunun sebeplerini ararken içinizden çıkın. Dışarıdan bakın kendinize. Tarafsız bir hakim gibi bakın. Kendinize yontmayan bir doğru dizayn içerisinde, hakkani bir davranış biçimi içerisinde Allah için bakın kendinize. Kendinizden gizlediğiniz, hissederseniz üzüntü duyacağınız o kötü davranışlarınızı bir düşünün. O size neden onları yaptı diye değil. Siz onun öyle davranmasını icap ettiren hangi olayı yaptınız diye düşünün. İnsanlar olayı vücuda getiren temel etkeni kendilerini hiç dikkate almazlar. Başka birisi tarafından şu veya bu olayda yaralanmışlardır. O kişi söylediği birkaç yüreğine işleyen cümleyle onu mahvetmiş, sonsuz bir huzursuzluğa duçar etmiştir. Kişi için varsa yoksa bu vardır. Yani başkası ona şöyle şöyle şöyle yapmış, onun kalbini kırmıştır. Bunlar üzüntü duyacaktır. Konunun başlangıcı, karşı tarafın ona böyle davranmasını icap ettiren, kendine ait olan yanlışları kişi hiç düşünmek istemez. Şeytan onların hepsini atlatır. Sadece karşı tarafın kendine yaptığı hakaret, kötü davranış biçimi, içine işleyen, yüreğine işleyen o ağır davranışlar, haksız davranışlar, kendi ölçülerine göre haksız davranışlar, kişiyi devamlı başkalarına karşı kin sahibi eder. İntikam almaya yöneltir. Eğer kişi intikam alamazsa, alınamamış intikamın, yani kinin sahibi olur. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, tek taraflı muhakeme yapmayın. Hala bize gelen yüzlerce e-mailin çok büyük bir kısmı hep başkalarını suçlar mahiyette. Bizi de suçlayanlar var. Ve
insanlara acaba nasıl yardım edebiliriz diye sadece düşünüyoruz. Gerekli şeyleri hemen vücuda getirmemiz lazım diye düşünüyoruz. Ama nefsler, biz onlara ne yaparsak yapalım tatmin olmazlar. Çünkü şeytan arkalarında onları Allah'ın yolundan uzaklaştırmaya çalışıyor. Ve insanlar kendi menfaatlerine dokunan onları menfaatlerinden eden davranışların yürek acısını çekiyorlar. Oysa ki herkes başkaları için yaşasaydı onların hiçbirisi böyle boşuna bir hüsran içinde olmayacaklardı. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, insan tabiatının gereği budur. İblis başkalarının davranışlarına paralel olarak insanları mutsuz olmaları için korkunç bir baskının altında tutar. İfadeleri kendi sesini insanın iç sesine benzeterek kişinin kendi düşünceleri gibi yutturur. Ve fark edemezsiniz. Kendi düşüncenizden edersiniz. Sizi bu kadar huzursuz eden, sıkıntı içine sokan düşüncelerin kendi düşünceleriniz olduğunu zannedersiniz. Oysa ki onlar, o düşünceler size ait değildir. İblis sizi işliyor. Size tesir mekanizmasını alabildiğine genişletiyor. İblis zalimdir. Acıma duygusu mevcut değildir. Onu sıfırlamış. Yalnız kötülük etmeye kendisini adamış bir zavallı mahluk. Bu sebepten kendisini yalnız hizmete adamış olan insanların elinde şeytan sadece bir oyuncaktır. Bir gazoz ağacıdır. Sevgili izleyenler, dinleyenler, öğrenciler, şu iblis var ya, şeytan, şu anda şu kainat üzerindeki onun en büyük düşmanı biziz. Her yaptığının arkasındaki bütün tuzakları size haber verebiliriz. O sizi devamlı ifa eder, igva eder. Sizin hüsnü niyetinizi hep kötü niyette kullanır. Sadece tek bir gayesi vardır. Hepinizi tek tek başkaları sebebiyle mutsuz kılmak. Sizi başkalarının mutsuzluğunda kullanırken onlara güzel davranmamanızı temin etmek suretiyle başkalarını da sizi mutsuz etmek için kullanacaktır. Elinde her zaman tarafların her ikisinde haklı gösterecek olan sonuçları oluşturur. Taraflardan birine bir çıkış yaptırır, ikincisine o çıkışı hazmetmemesi, onun mutlaka karşılığını vermesi, daha baskın bir çıkışla karşı tarafa haddini bildirmesi için bütün ustalığını kullanır ve işletir insanları. Devamlı
alay eder insanlarla, onlara çaktırmadan. İnsanları elinde oyuncak eder. İnsanlar onun tarafından oyuncak edilmesinin farkında değillerdir. Kendi düşüncelerinin böyle icap ettirdiğini zannederler. Oysa ki o kendi düşünceleri değil. İblis onların sessiz sesini taklit ederek onları devamlı tuzakta tutuyor. Hep içinizdeki bu kavgayı hissedersiniz. İki ses devamlı mücadele eder iç dünyanızda. İşte bunlardan hangisi Allah'ın emirlerini çiğnemenizi istiyorsa, bunlardan hangisi Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemenizi istiyorsa ve bunları size kabul ettirmek için dahiyane akılcı önerilerde bulunuyorsa, işte o şeytandır. Son derece kurnaz bir mahluk. Sevgili insanlar ve dinleyenler, her zaman görüyoruz, etrafımızdaki insanlara dahi tesir etmek onun en muhteşem işi. Negatif ihtişam bu. Karanlık bir başarı. Şeytandan hangi telkinleri aldığını insanlar kolay kolay söylemezler. Aldatıldıklarını kabul etmek istemezler. Oysa ki doğruları, aldanmaları statüsünü de ihtiva edecek şekilde bize ulaştırırlarsa şeytanın tutunacak olan bir yeri kalmaz. Biz onu yerle bir ederiz. Ama dikkat edin sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. E-mail gönderen kardeşlerimize sesleniyorum. Öyle yapmıyorsunuz. Hatalarınızı bize hiç bildirmiyorsunuz. Onları ancak Allah'tan öğreniyoruz. Öyleyse sizi yaralamak istemiyoruz. Yaptığınız kötü davranışları başınıza kapmak gibi bir idealimiz yok. Ama hepiniz için aynı şeyi rahatlıkla söyleyebiliriz ki yanlış yapıyorsunuz. Allah'ın yolunda yürüyeceğiniz bir seferiniz var. Şeytan bu yürüyüşte sizi devamlı huzursuz etmek için bütün vasıtaları kullanır. Öyleyse taktiğine dikkat edin. Sizin başkalarını yaralayan ve onları size kötü davranmaya iten, size ait olan davranışlarınızı hep hasırat etmeye çalışır. Çünkü onları gözünde tuttuğunuz takdirde haksızlık etmeyeceksiniz. Sizlerin hakkını Sezar'a vereceksiniz. Haksız olduğunuz noktalarda hatanızı öğrenecek, kabul edecek ve belki de ruhunuzun talebi üzerine onları tahsih etmeye, düzeltmeye çalışacaksınız. Bunun için harekete geçeceksiniz. Bu ise şeytanın çıldırmasına sebebiyet verir. Sizin başka biriyle iyi münasebetlerin içine girmeniz şeytanı korkunç sıkıntılı hale getirir. İstemediği tek şey budur. İnsanların birbiriyle dost olmaları hali, birbirini sevmeleri,
onun istediği şey sadece insanların birbirlerinden nefret etmeleridir. Rahatlıkla bunu sağlayabilecek olan imkanların sahibidir. Rahatlıkla. Her zaman içinizdeki sesi taklit edip sizmiş gibi, sizin düşünceniz gibi size yutturmak imkanının sahibidir. Öyleyse ne yapacaktır? Sizin başkalarının size kötü davranmasını icap ettirecek, buna çanak tutan davranışlarınızı defterden silecektir. Size asla düşündürtmeyecektir. Dikkatinizi başka konuların üzerine, başkalarının davranışlarının üzerine çekerek. Onun size hiçbir zarar verememesi için bunu bertaraf etmek mecburiyetindesiniz. Nasıl? Eğer siz başkalarına en güzel davranışlarla hitap ederseniz, davranırsanız, hizmet ederseniz, o zaman şeytanın elindeki sizi mutsuz edecek olan bütün delilleri yok ediyorsunuz. Elinde hiçbir şey kalmıyor, malzeme kalmıyor sizi mutsuz etmek için. Karşı tarafa da bu istikamette bir şey söyleyemeyeceği için onu da mutsuz edemeyecektir. Sizin kişisel davranışlarınız üzerine şeytanın elinde iki tarafa da tesir edebilecek olan imkanlar bütünüyle yok olur. Neye bağlıdır bu? Sizin güzel davranışlarınıza, başkalarını mutlu eden davranışlarınıza, negatifleri defterden silmiş oluyorsunuz, yerine pozitifleri koyuyorsunuz. Onun sizi üç kağıda düşürmesi için elindeki imkanları alıyorsunuz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah'ın bütün güzellikleri sizin için. Şeytanı iyi tanıyın. Sizin başkalarını üzen davranışlarınızı, yanlışlarınızı size yanlış değilmiş gibi gösteren O'dur. Başkalarının size karşı yaptığı hataları, sizi üzecek davranışlarını bire bin katarak sizi huzursuz etmek istikametinde kullanan gene O'dur. Hep bunun arkasındadır iblis. Bütün gayreti insanların arasındaki kini körüklemek, insanları birbirine düşman etmek, daha çok düşman ederek devamlı onların kendisi gibi huzursuz olmalarını sağlamaktır. Yalnız bunun için yaşar. Bütün yaşantısını bu hedefe yöneltmiştir. Sadece mutsuzluğunuz onun temel hedefidir. Nasıl sizin başkalarına karşı kötü davranışlarınızı, yanlış davranışlarınızı, kasıtlı olarak onları mutsuz eden davranışlarınızı size normal davranışlar gibi göstermeye gayret ediyor ve bunu başarıyorsak, başkalarının haklı tepkilerini de sanki o tepkiyi vücuda getirecek hiçbir olay olmamış da bunu kendisinden yapıyormuş gibi size göstermeye çalışır. Unutturmaya çalışır ona karşı yaptığınız yanlış davranışları. Gayesi sadece size yanlış bir davranışta bulunan kişinin haksız olduğunu size kabul ettirmektir. Ve böylece siz bir üzüntü çemberinin içerisinde ömür tüketirsiniz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, şimdi soruyoruz size, kendinize yazık etmiyor musunuz? Hiç mi tanımayacaksınız şu kainattaki en büyük düşmanınızı, iblisi, şeytanı?
Hiç mi kabul etmeyeceksiniz onun elinde bir oyuncak olduğunuzu? Kabul etseniz de etmeseniz de mutsuz olduğunuz sürece sadece şeytanın elinde bir oyuncaksınız. O sizi şartlandırıyor, kötülüklerine alet ediyor. Sizin vasıtanızla yalnız sizi değil, etrafınızdaki bütün insanları da mutsuz ediyor. Ona bu fırsatı vermekten ne zaman vazgeçeceksiniz? Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bir güzelliğin daha sonuna ulaştık. Sizlerle beraber olmak bizim için her zaman bir büyük mutluluk. Size şeytanın hilelerini anlatırken de biz yine mutluluğu yaşadık. Sizin mutluluğunuz için yaşadığımız için mutluluğu yaşadık. Söylediklerimiz bir nebzecik size bir doğru davranış biçimleri dizisi harekatını planlamayı nasip ettiyse, mümkün kıldıysa daha büyük bir mutluluk olabilir mi? Sizin mutluluğunuzda bir nebzecik, bir damlacık rolümüz olduysa, size bu doğruları anlatırken kabulünüze sunduğumuz bu güzellikleri, sizin mutlu olmanız konusunda kullanmanızı bir damlacık temin edebildiysek, bu bizim için büyük bir mutluluktur. Hayatımızı sizlere adadığımızı unutmayın. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, sizin için varız. Sizin mutluluğunuz için yaşıyoruz. Ve bütün gönlümüzle hepinizin sonsuz mutluluklara ulaşmanızı diliyoruz. Başkalarını mutlu kılmanızı diliyoruz. Ve kıyametten sonra cennetin en güzel yerlerinde bulunmanızı Allah Teala'dan diliyoruz. Sonsuz mutluluklar sizlerin olsun sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. El-Fatiha ve As-Salavat. Allah'a emanet.

Sevgili kardeşlerim, Allah'a çok zikredin. Allah'a çok şükredin. Allah'ı çok zikredin ve Allah'a çok şükredin. El Fatiha ve as salavat Allahümme salli ala Muhammed. Tanrıcım, Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Ve iyyâke nestaîn ihdinâ sırâtel müstakîm. Sırâtel lezîne en'amte aleyhim gâyril mağdûbi aleyhim ve lenâlin. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ey yüce Allah'ım, bizlere enam buyurduğun bu tayyip nimetlerle bizleri rızıklandırdığın için ve bu akşam da bizlere bir sohbet nasip kıldığı için Allah'a sonsuz hamd ve şükrolsun. Sevgili kardeşlerim, bu akşam sizinle bir mutluluk sohbeti yapmak üzere bir aradayız. Mutluluk, Allah'ın hepinizi ulaştırmak istediği temel hedef. Allah sizin hepinizden mutlu olmanızın dışında hiçbir şey istemez. Hiçbir talebi yoktur. İlla sizin mutluluğunuz, sizin saadetiniz. Öyleyse sevgili öğrenciler, dinleyenler, sadece bu hedefe yönelik olarak yaratıldınız. Allah-u Teala sizin mutlu olmanızı istiyor bu dünyada, mutlu olmanızı istiyor cennette. Ve bütün bunların başlangıç standardında start, çıkış noktası tek bir noktadır. Allah'a ulaşmayı dilemek. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, o kişi Allah'a mutlaka ulaşır. Ve Allah'a ulaşmayı dileyen kişi dilediği andan itibaren cennet saadetinin sahibi olmuştur. Ölse de gam yemez, gideceği yer Allah'ın cennetidir. Sevgili kardeşlerim, mutluluk mutluluk dedikleri hepinizin sadece bir dilekle sonsuza kadar saadeti yaşayabileceğiniz cennetleri ifade eder. Cennet saadeti. Bir kısım insanlar derler ki, hadi canım sen de. Sahabenin bile sadece 10 tanesine Allah-u Teala cenneti nasip kılmış. Bizim gibi garibe Allah-u Teala cenneti nasip eder mi ki? Bu bize hiç mümkün görünmüyor. Sevgili kardeşlerim, hep yanlış bilgiler insanları yanlış duygulara sürüklüyor. Evvela sahabenin 10 tanesine değil, bütün sahabeye Allah-u Teala cenneti nasip etmiş. İşte Araf suresinin 157. ayet-i kerimesi. Ne diyor Allah-u Teala? Diyor ki, kim o ümmi nebi Resul'e tabi olmuşsa onların hepsi hidayete erdiler. Onların hepsi felaha erdiler diyor. Kurtuluşa erdiler. Cennet saadetine de dünya saadetine ulaştılar. Ama hepsi. 10 tanesi değil. Hepsi. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah-u Teala Tövbe Suresinin 100. ayet-i kerimesinde de bütün sahabenin, ister ensar olsun, ister muhacirin, hepsinin cennete gireceğini, üstelik de fevzül azim standartlarında cennete gireceğini, yani cennetin en üstün olan adın cennetlerine gideceğini açıklığa kavuşturmuş. Öyleyse kim bu istikamete pesimistse, Allah bana cenneti nasip eder mi ki? Sahabenin bile 10 tanesine cenneti vermiş. Geri kalanın ne olacağı meçhul. Bizim gibi garibanı Allah-u Teala cennetine kabul eder mi? Böyle düşünen gerçekten garibandır.
Çünkü Allah-u Teala'nın cenneti onun için de hazır. Ama o farkında değil. Belki de iblisin yanlış telkinleri sebebiyle öyle zannettiği için hiçbir zaman Allah'a ulaşmayı dilemeyecektir. Nasıl olsa Allah-u Teala beni cennetine almaz diye teşebbüs etmeyecektir kişi. Ve sırf Allah'a ulaşmayı dilemediği için bir dileğin eksikliği sebebiyle gideceği yer cehennem olacaktır. Olur mu şimdi bu sevgili kardeşlerim? Can dostlarım, gönül dostlarım. Olur mu böyle, olur mu? Mutlaka cennete girecek olan bütün insanlar Allah'a ulaşmayı dilemezlerse olur. Kişi kendi kendini cehenneme mahkum eder mi? Eder. Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse Allah onu cehenneme mahkum etmemiştir. Allah ona yolu göstermiştir. Demiş ki sen benim cennetime girmek istiyor musun arkadaş? Eğer istiyorsan buyur. Sen bana ulaşmayı dile, ben seni mutlaka cennetime alırım. Allah Teala böyle söylüyor sevgili kardeşlerim. Allah Teala'nın dizaynı bu. İstediği şey sizi cennetine mutlaka almak. Almaya hazır. Ötesi bir tane dilek. Allah'a ulaşmayı dilemek. Dilemiyorsunuz. Dilemiyorsanız Allah'ın yapacağı bir şey yoktur. Sizinle ilgilenmez. Siz doğru posta cehenneme gidecek olan birisi olursunuz. Neden? Çünkü kanunlarını koymuş. Birinci kanun, Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişinin gireceği yer cehennemdir. Yunus suresi 7 ve 8. ayetler. Ne diyor Allah Teala? Ellezine la yercune likaina ve radu bil hayatet dünya ve tmeennu biha ellezine hum an ayatina gafilun. Ulaike mevahumun nar ve makanu yeksubun. Diyor ki Allah Teala, onlar bana mülaki olmayı, bize mülaki olmayı dilemezler. Ruhlarını bize ölmeden evvel ulaştırmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar, doyuma ulaşırlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. İşte koskoca bir öğretim camiası, bütün dünyada din öğretenlerin 190'dan fazlası bu hakikatten haberdar değil. Yani Allah'ın ayetlerinden gafil. Allah'ın ayetlerini bilmiyorlar. Neden bilmiyorlar? Allah'ın Kur'an-ı Kerim'inden din öğrenmemişler. Onlar asırlardan beri devam ede gelen bir müfredat programını takip etmişler ve o müfredat programlarında Allah'a ulaşmayı dilemek diye bir şey yok. Yüzlerce yanlışın arasında bir de bu var. Yanlışlar ve eksikler vahim sevgili kardeşlerim. Cennetle cehennem arasında bir tercih yapmak mecburiyetindesiniz. Ya Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz, Allah'ın cennetine mutlaka gireceksiniz, ya da dilemeyeceksiniz. O zaman da mutlaka cehenneme gireceksiniz. Öyleyse Allah-u Teala onlar bizim ayetlerimizden gafildirler diyorsa, Allah'a ulaşmayı dilemeyenler dilemek diye bir davetin Allah-u Teala tarafından yapıldığını bilmeyenler, iyi ama adam okumuş, din konusundaki bir fakülteyi bitirmiş, master yapmış, doktora yapmış, asistan olmuş, doçent olmuş, profesör olmuş ama bilmiyor. Allah'a ulaşmayı dilemeyi bilmiyor. Çünkü okudukların arasında o yok. Peki hatalı mı? Hayır sevgili kardeşlerim, hatalı değil. Onu öğrenmiş ve onu öğretecek. Nereye kadar hatalı değil? Bu açıklamaların yapıldığı ve ona ulaştığı ana kadar hatalı değil. Ama ne zaman ki açıklamayı görüyor, tahkik ediyor ve görüyor ki gerçekten Allah'a ulaşmayı dilemesi lazım. Ama dilemiyor.
Yeter mi? Yetmez. Başkalarına da söylemiyor. Doğruları söylemiyor. Yeter mi? Yetmez. Başkaları gelip de Allah'a ulaşmayı dilemek diye bir şeyden bahsediyorlar. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler cehenneme gidiyormuş. Mutluluktan nasiplerini hiç alamıyorlarmış bu adamlar. Siz buna ne diyorsunuz? Bize hiç böyle bir şey öğretmediniz. Eğer o öğretim üyeleri onlara, bu suali soranlara hayır, Kur'an-ı Kerim'de öyle Allah'a insan ruhunun ulaşması diye bir şey yoktur ölmeden evvel. Ruh insana hayat verir, ancak ölülerin ruhu Allah'a ulaşabilir. Bunların hepsi saçmalıktır, yalandır. Bunu diyorsa eğer, işte o zaman hali duman. Çünkü o zaman omuzlarına ne kadar insana bu yanlış öğretiyi öğretmişse ve yanlış olduğunu bile bile ısrar etmişse, bir öğretim üyesinin bilmeden de ısrar etmesi onun mahvına sebebiyet verir. Zaten bilmiyorsa gideceği yer cehennemdir. Ama başka insanların da söylemesine rağmen, bak Allah Teala Yunus suresinin 7 ve 8. ayetlerinde bunları söylediğini söylüyorlar. Siz bu ayetleri bize hiç göstermediniz, öğretmediniz. Durum ne? Bize neticeyi bildirir misiniz? Onlarda lüzum bile yok. Bunları sana söyleyenler ya dilidir ya da dinden yana iş nasiplerini almamış olan insanlardır. Öyle insan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşması falan diye bir şey yok Kur'an-ı Kerim'de. Böyle diyen insan, işte o kendisini cehenneme doğru posta gönderen birisidir. Peki Allah-u Teala mı onu cehennemine atacak? Hayır. O kendisini cehenneme gönderecek. Allah kanunlarını koyar. O kanunlara itaat edenler olur, itaat etmeyenler olur. Unutmayın, hepiniz netice itibariyle sadece bir yaratıksınız. Hepimiz öyleyiz. Bir mahluk, Allah-u Teala tarafından halk edilmiş, yaratılmış olan insan adı verilen Nas mahluk. Ve yaratanın kanunları var. Ya o kanunlara riayet ederiz, kurtuluşa ulaşırız, Allah'ın cennetine gireriz, ya da riayet etmeyiz. Seçim bizim. Ama riayet edersek mükafatını alırız. Riayet etmezsek cezasına katlanmak mecburiyetindeyiz. İstesek de istemesek de cezasına katlanmak mecburiyetindeyiz. Abi benim canlarım, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ın bu güzelliklerini yaşamak varken, Allah'ın hem cennet saadetinin hem dünya saadetinin sahibi olmak varken cehennemi seçmek biraz yanlış gelmiyor mu size? Sevgili kardeşlerim, Kur'an bir evrensel öğretidir. Kainatın kitabıdır. Ve kitabın ruhunu ancak kendilerine Allah'ın ruhu öğrettiği insanlar bilirler ve öğretirler. Tefsir de onların harcıdır. İşte din öğretiminin %90'dan fazlasının bilmediği Kur'an hakikatleri, Allah'a ulaşmayı dilemeyenin kurtuluşu söz konusu değildir. Öyleyse konumuz mutluluk ve mutluluğun elifbası Allah'a ulaşmayı dilemek ve bilmiyor adamlar. O zaman bu söylenenleri din adamıyım diye yaşayanlar tahkik etmek mecburiyetinde değiller mi? İki sebepten tahkik etmek mecburiyetindeler. Biz
Birinci alternatif, biz yalan söylüyoruz. O zaman bu yalanı yüzümüze çarpmak için tahkik etmek mecburiyetinde. Acaba Yunus suresinin 7 ve 8. ayetleri bizim söylediğimizi söylüyor mu, söylemiyor mu? İki, biz doğru söylüyoruz. O zaman doğruyu kabul etmekle, evvela doğruyu kabul etmek mecburiyetinde, ikincisi kabul etmekle kalmayıp, o güne kadar yaptığı yanlışı, yanlış öğrettiklerine karşı bir vicdan borcu olarak düzeltmek mecburiyeti doğar. Bu bir vicdan borcudur sevgili kardeşlerim. Eğer din adamıysanız sizlere sesleniyorum. Eğer bunları bilmiyorsanız, yanlış öğrettiyseniz, bu normal bir şeydir, sizin hatanız değil. Ama şimdi öğrendikten sonra, doğruları tahkik edip tespit ettikten sonra onlara doğruyu söylemiyorsanız, o zaman her mahfına sebep olduğunuz insanın vebalini alıyorsunuz. Din adamı olmak bir vicdan meselesidir. Ve bu söylediklerimi dikkatle yerlerine oturtmayan, ben bilirim afur tafuruyla ortalıkta kibirle dolaşanlar, onların kurtuluşu mümkün değildir. Araf suresinin 146 ve 147. ayetlerinde Allah Teala ne diyor? Se'asufu ana yetiyellezine yetekebberune fil ardı bi gayril hakkı. O onlar ki yeryüzünde haksız yere kibirlenirler. Onları ayetlerimizin gerçek anlamlarından çevireceğim diyor Allah Teala. Onlar ki diyor, bütün ayetlerimizi görseler inanmazlar. Onlar irşat yolunu gördükleri zaman irşat yolunu yol olarak kabul etmezler. Onlar gay yolunu gördükleri zaman gay yolunu yol ittihaz ederler. Bunun sebebi onların ayetlerimizden gafil olmaları ve ayetlerimizi yalanlamalarıdır. Kim ayetlerimizi yalanlarsa ve Allah'a ulaşma gününü, Allah'a ulaşmayı yalanlarsa, ruhu hayattayken Allah'a ulaştırmayı yalanlarsa, yevmil ahiri yalanlarsa, onların amelleri boşa gitmiştir diyor Allah-u Teala. Sevgili kardeşlerim, öyleyse muhtevaya dikkatle bakın. Sizleri Allah'ın güzellikleri karşısında haşyetle kalpleri dolmaya çağırıyoruz. Allah'ın davetini sizlere ulaştırıyoruz. Allah Teala diyor ki, ben sizden sadece bir tek şey istiyorum. Sizin mutlu olmanız. Başka talebim yok diyor. Ve diyor, cenneti mi istiyorsunuz? Bir dileğiniz benim için yeter diyor. Bana ulaşmayı dileyin. Tamam diyor. Ayrıca diyor, bu bir tek dileğiniz var ya, bana ulaşmayı dilemeniz, benim öyle şeyler yapmama sebebiyet verir ki siz birinci kat cennetin değil, üçüncü kat cennetin sahibi olursunuz. Bana ulaşmayı dileyen herkes yetmez. Dünya saadetinin de yarısının mutlaka sahibi olursunuz ve bedavadan sahip olursunuz.
hiçbir şey yapmanız gerekmiyor. Yaptıklarınızı ne yaparsanız kendiniz istediğiniz için yapmış olacaksınız. Ben yaptıracağım diyor. Ve diyor, ruhunuzu bana ben ulaştıracağım diyor. Siz sadece bana ulaşmayı dileyeceksiniz. Birinci adım, size 10 tane ihsan vereceğim. Ondan sonra da diyor, 10. ihsanda göstereceğim mürşide ulaşıp tabi olacaksınız. İkinci adım, bu sefer de 10 tane nimet vereceğim. Ve neticede de mutlaka ruhunuzu bana geri döndüreceğim, kendime ulaştıracağım diyor. Ve diyor, bunu garanti ediyorum diyor Allah Teala. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman birinci kat cennetin sahibisiniz diyor. İrşat makamına ulaşıp tabi olduğunuz zaman ikinci kat cennetin sahibisiniz. Bu ikisinde dünya saadeti başkalarından farklı değil. Sokaktaki adam nasıl bir mutluluk içindeyse ki mutlu değildir, siz de mutlu değilsiniz. Ama ne zaman ki 14. basamakta tabiyetiniz başlar, ondan sonra nefsinizin afetleri temizlendiği sürece adım adım mutsuzluktan mutluluğa ulaşacaksınız. Ve ruhunuz Allah'a ulaştığı zaman dünya mutluluğunun en az yarısını yaşayacaksınız. Yarısından çok daha öteye de geçebileceksiniz. Ne karşılığı? Sevgili kardeşlerim, sadece bir dilek karşılığı. Ne karşılığı? İkincisi, burnunu kırıp Allah'ın tayin ettiği irşat makamının önünde tövbe ederek el öpme olayı, tevazu. Kibirle yeryüzünde dolaşanlardan olmayın. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını dilerim. Zor mu? Hanginiz bana bunun zor olduğunu iddia edebilir ki sevgili kardeşlerim? Eğer bir tek dileğiniz sizi Allah'a ulaştıracaksa, bir tek dileğiniz size üçüncü kat cenneti sağlayacaksa, bir tek dileğiniz size dünya saadetinin yarısını hemen hemen bedavaya sağlayacaksa, Allah'ın evliyası olacaksanız, Allah'ın dostu, sevgilisi olacaksanız, o zaman bunun tereddüt edilecek tarafı var mı? Şu dünyada bana mutlu olmak istemeyen bir insan gösterebilir misiniz? Herkes mutlu olmak için çalışıyor. Herkesin bütün hedefi şu dünyada mutlu olmak, ahirette de Allah'ın cennetine girmek. Ama cehaletleri sebebiyle insanların büyük bir kısmı, özellikle alim geçinen cahiller sebebiyle, o cahiller de dahil olmak üzere gidecekleri yer cehennem. Sevgili kardeşlerim, Allah her şeyi hazır etmiş sizin için. En güzel şeyleri size vermeye Allah hazır. İşte bu cennetim diyor. Hadi buyurun girin. Takva sahibi olduğunuz anda onun sahibisiniz diyor. Kaf suresi 32. ayet-i kerime. 31 ve 32. ayetler. Cennet takva sahiplerine uzak olmayarak yaklaştırıldı diyor. İşte vaad olunduğunuz yer bu cennettir. Kim takva sahibi ise mutlaka Allah'ın cennetine girecek. Kimdir takva sahibi? Allah'a ulaşmayı dileyen herkes. Dilemeyen hiçbir şekilde takva sahibi olamaz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, mutlu olmak istemiyor musunuz yoksa? Saadet, mutluluk, dünya saadeti, cennet saadeti hepsi sizin bir hiç karşılığı. Bir dilek ve üçüncü kat cennet ve dünya saadetinin %50'den fazlası.
Bana yetmez mi diyorsunuz? Tamam. Çok daha güzel. O zaman ruhunuzu Allah'a ulaştırdıktan sonra orada kalmazsınız. Allah'a tevekkül ettiyseniz zaten otomatik olarak gideceksiniz yukarıya doğru. Yani zikrinizi arttırabiliyorsanız gideceksiniz. Yol sizin. Fizik vücudunuzu teslim edeceksiniz. Sonra daimi zikre ulaşacaksınız. Zaten fizik vücudunuzun tesliminde dünya saadetinin %80'den fazlası sizin. Dördüncü kat cennet de sizin. Sonra daimi zikre ulaşacaksınız. Beşinci kat cennet, dünya saadetinin tamamı. İrşada ulaşacaksınız. Altıncı kat cennet, dünya saadetinin tamamı. İradenizi Allah'a teslim edeceksiniz. Yedinci kat cennet, adın cennetlerinden birinciye gireceksiniz. Dünya saadetinin gene %100'ü. Hem de müzeyyen olmuş bir dünya saadeti. Sevgili öğrenciler, izleyenler, sevgili kardeşlerim, bu öğreti zamanımızın klasik din öğretisine hiç benzemiyor mu diyorsunuz? Aynen iştirak ediyoruz sözlerinize. Hiç benzemiyor. Çünkü insanlar dinlerini unutmuşlar. Evvela en çok bağnazlara acırız. Bütün diğer dinler, onların salikleri benim düşmanımdır fikrinin sahipleri aslında Allah'a karşı kendilerini savaşa sokmaktadırlar. Başka bir dinin sahibi kimse yok. Allah'ın standartlarında sadece bir tek din olmuş. Hazreti Adem'in dini. Hazreti İbrahim'in Hanif dini. Hristiyanlık da Hazreti İbrahim'in Hanif dinidir. Yahudilik de Hazreti İbrahim'in Hanif dinidir. İslam da Hazreti İbrahim'in Hanif dinidir. Nerede farkımız? Sevgili kardeşlerim, nerede kavga varsa, kaos varsa, orada belirsizlik vardır, orada mutsuzluk vardır. Saadet, mutluluk yoktur. Ve hala dünyadaki din adamlarının büyük kısmı

İbrahim'in Hanif dinindendi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de Hazreti İbrahim'in Hanif dinindendi. Hazreti İsa da Hazreti İbrahim'in Hanif dinindendi. Hazreti Musa da Hazreti İbrahim'in Hanif dinindendi. Bütün peygamberler, bütün resuller hepsi Hazreti İbrahim'in Hanif dininden. Yani Arapça adıyla bu dinin adı İslam. Yani Allah'a ruhu ve çi nefsi iradeyi teslim kılmak dini. İslam teslim olmak demek. Ruhunuzu Allah'a teslim edeceksiniz. Fizik vücudunuzu, nefsinizi ve iradenizi. Teslim ettikçe daha üst seviyede, daha üst seviyede, daha üst seviyede mutlulukları yaşayacaksınız. Sevgili kardeşlerim, mutlu olmak varken neden mutsuz olmak? İnsanlara bunu sorun. Unutmayın, sizler Mir Vakfı'nın mensupları, bütün dünyaya ışık tutacak olanlarsınız. O Allah'ın dinini bildiklerini zannedenler ama bilmeyenler, başka insanları cehenneme mahkum edenler hep sizin karşınızda olacaklardır. Doğruyu eğer bu dünyada akıllarını başlarına toplayamazlarsa ancak öldükleri gün anlayacaklardır. Ve Kur'an'da defaatle Allah-u Teala'nın söylediği gibi Allah'ı gördüklerinde ölünce mutlaka görecekler. İlk söyleyecekleri şey, Ya Rabbi beni hemen geri döndür dünyaya ve senin sadık kullarından olayım. Tayin ettin Resul'e, tabi olayım. Bunu söyleyeceklerdir. Kaç tane misal vermiş Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala ve Firavun'u da söylüyor. Açtık diyor artık. Gözlerin keskin oldu. Hadi şimdi hakikati gördün. Ne diyeceksin bakalım diyor. Firavun diyor ki, Ya Rabbi beni geri gönder. Sana ne kadar itaatkar bir kul olduğumu ispat edeyim. Kime istersen tabi olayım. Allah-u Teala diyor ki, artık çok geç. Bu noktada kimseyi dünyaya geri göndermeyiz. Ama diyor senin bu secde vaziyetinde, Firavun secdeye kapanmış, secde vaziyetindeki cesedini diyor Allah-u Teala gelecek bütün nesillere ibret olmak üzere diyor, bozulmadan durduracağım diyor. Hiçbir uzvun değişmeyecek diyor. Böyle secde vaziyetinde kıyamete kadar seni tutacağım diyor. Senden sonra gelecek olan bütün nesillere o kendisini Allah zanneden Firavun işte böyle Allah karşısında secde etti demeleri için. Firavun'un Ya Rabbi beni geri gönder de sana ne kadar itaatkar bir kul olduğumu ispat edeyim, tayin ettin Resul'e tabi olayım ifadesi Firavun'u kurtaramadı. Ölümle beraber perdeler açılınca herhalde bu konuda bağnazlık edenler bundan çok utanç duyacaklardır. Çok büyük bir pişmanlık onları A'dan Z'ye kaplayacaktır. Sevgili kardeşlerim, güzeli ve doğruyu yaşamak varken çirkini ve eğriyi neden yaşayalım? Cennete ulaşmak varken neden bile bile kendimizi cehenneme mahkum edelim? Mutluluk varken neden mutsuzluk? Sevgili kardeşlerim, mutlu olmak mı istiyorsunuz? Allah Teala garanti ediyor mutluluğunuzu. Bir dilekle cennet mutluluğu, dünya saadetinin yarısı. Geri kalanı da arkasından vazgeçmezseniz otomatik olarak gelecektir. Öyleyse nedir bu mutluluk, mutluluk, mutluluk diye başımızın etini yedin diyeceksiniz şimdi bana. Her seferinde mutluluktan bahsediyorsun. Nedir bu mutluluk? Nedir mutluluk? Mutluluk,

Tabii. Devamlı, kesintisiz bir vetiredir, fenomendir. Kesintisiz bir saadet halini yaşama standardıdır. Madde bir. Kesintisiz bir mutluluk, yani devamlı bir mutluluk. Madde iki, bu mutluluk üç aleminizde birden yaşanır. İç aleminizde mutlusunuz, yani nefsinizle ruhunuz arasındaki kavga bitmiştir. Dış aleminizde mutlusunuz. Başka insanlarla kavganız bitmiştir. Allah ile olan ilişkinizde mutlusunuz. Hem emirler cephesinde mutlusunuz, bütün emirleri yerine getiriyorsunuz. Hem de nehiler cephesinde mutlusunuz, yasak ettiği fiilleri işlemiyorsunuz. Demek ki mutluluk öyle bir vetiredir ki kesintisiz ve devamlı olmalıdır. Bir, iç aleminizde de, dış aleminizde de, Allah ile olan ilişkilerinizde de mutlu olmalısınız. İki, ve bu mutluluğunuz bir sulh ve sükun halini ifade etmelidir. Kavga halini değil, sulh ve sükun hali. Çevrenizde uyum sağlamanız hali. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, zor mu? Hiç sanmıyoruz. Eğer Allah Teala bunları size bedavadan veriyorsa, şu gözleri, şu kulağı, şu dili, şu kalbi Allah Teala size verdiyse, karşılıksız verdiyse, o vehhaptır. Hibe edendir. Karşılıksız verendir. Hepiniz birer trilyonersiniz. Gören gözlerinizle, işiten kulaklarınızla, konuşabilen dilinizle, çalışan midenizde, bağırsaklarınızda, akciğerinizde, karaciğerinizde, bütün uzuvlarınızla siz bir trilyonersiniz. Bunlardan bir tanesinde mahrum olan insanın durumuna bir girseydiniz, o zaman ne demek istediğimi anlayacaktınız. Şimdi anlayamazsınız. Diyaliz makinesine giren bir insanın böbrek sahibi olmanın ne kadar kıymetli bir şey olduğunu anlaması söz konusudur. Ama zaten böbreklere, sağlam böbreklere sahip olanlar bunun bir mazhariyet olduğunu, Allah'ın bir lütfu olduğunu hiçbir zaman idrak edemeyeceklerdir. Çinlerin saldırısına uğrayan, ondan sonra Allah'a ulaşmayı dileyen ve çorap giyen bir kişinin, cinlerden kurtulan bir kişinin irşat makamının kıymetini anlamasıyla tasavvufu yaşayan herhangi bir kişinin irşat makamının kıymetini anlaması aynı seviyede olamaz. Onca çileyi çektikten sonra cinlerden çeşitli zararlar gördükten sonra bir kişi bunlardan kurtuluyorsa, o kişi için irşat makamı, o büyük felaketten onları Allah'ın yardımıyla, Allah'ın emriyle kurtaran biridir. Öyle bir insanın Allah Resulüne karşı duyduğu sevgi, duyduğu saygı, haşyet, başka insanlarla mukayese edilemez. Onun ölçüsü yoktur. Öyle ki sevgili kardeşlerim, Allah'a onu anlamaya çalışarak yaklaşın. Sadece tek cephesi vardır. Sever. Nefret etmez. Sizin yaptığınızın bedelini size ödetir. Bu koyduğu kanunların gereğidir.
Allah kimseyi cehenneme atmaz. İnsanlar kendilerini cehenneme atarlar. Öyleyse hadi gelin şu mutluluğun ne olduğunu beraberce bir inceleyelim. Cennet saadeti belli. O konuda fazla bir şey söylemeye gerek yok. 7 kat cennetin bir tanesine gitmek bir tek dilekle kesin olarak mümkün. Dünya saadetinin tanımlaması. İç dünyanızda mutluluk. Ne demek bu? Şu demek. Ne zaman zikriniz daimi zikre ulaşırsa, ulaşırsa ne olur? Nefsinizin kalbindeki nurlar, nefsinizin kalbini %100 işgal eder, faziletler. Bunun manası nedir? Bunun manası nefsinizin kalbinde artık afetler kalmamıştır. Kalsaydı ne olurdu? Mutsuz olurdunuz. Neden? İç dünyanızda mutsuz olurdunuz. Çünkü devamlı iç dünyanızda nefsinizin afetleriyle ruhunuzun hasletleri, nefsinizin ordularıyla ruhunuzun orduları devamlı bir harp içinde, kavga içinde olacaklardı. Neden? Çünkü nefsinizin bütün afetleri Allah'ın emirlerine asla yapmak istemezler. Çünkü nefsinizin bütün afetleri Allah'ın yasaklarını da mutlaka yapmak isterler. Peki kavga ile ne alakası var? Şu alakası var. Ruhunuzun hasletleri de bunun tamamen tersidir. Ruhunuzun hasletleri de Allah neyi emretmişse mutlaka yapmak ister. Allah neyi yasak etmişse mutlaka yapmamak ister. Öyleyse daha başlangıçta birbirine %100 zıt olan iki varlık bir arada. Ruhunuz hasletlerle dolu %100. 100 ünitede 100 ünite hastet. Nefsiniz 100 ünitede 100 ünite afet. Öyleyse heva böyle bir dizaynda iki sistem birbirinin tamamen zıttı. Allah'ın bir emrinin yerine getirilmesi lazım. Allah Teala diyor ki namaz üzerinize vakitleri belirli bir farz olmuştur. Öyleyse her namazı vaktinde kılmak mecburiyetindesiniz. Ruhunuz namazı mutlaka kılmanızı istiyor. Nefsiniz asla kılmamanızı istiyor. Zikir Allah Teala'nın emri. Ruhunuz mutlaka yapmanızı, zikrinizi yapmanızı istiyor. Nefsiniz de asla yapmamayı. Nefsinizle beraber olan bir varlık daha var. Şeytan. Nefsinizi kolayca Allah'ın emirlerinin yapılmaması istikametinde teçhiz eder ve kullanır. Nefsinizi kolayca Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemeniz için kullanır. Neden kolayca kullanır? Çünkü nefsinizin afetleri zaten şeytanın ekmeğine yağ sürecek hüviyette. Zaten nefsinizin bütün afetleri Allah neyi emretmişse onu yapmamaya yönelik. Allah neyi yasaklamışsa onu da yapmaya yönelik. Öyleyse şeytanın talepleriyle nefsinizin afetlerinin hevanızın talepleri arasında hiçbir farklılık yok. Şeytan nefsinizi devamlı ruhunuza karşı kışkırtır. Bu sebeple devamlı kavga vardır. Her ikisi de kendi dediğinin kabul edilmesini ister. Ruh niçin ister bunu? Çünkü o davranış, ruhun istediği davranış sizi mutlu edecektir. Ruh Allah'ın emrindendir. Allah'ın emrini tebliğ eder ve yaptırır. Yaptırmaya çalışır. Başlangıçta kuvvetler dengesiyle kulvara girersiniz. 100 üzerinden 100 ünite hasret, 100 üzerinden 100 ünite afet. Sevgili kardeşlerim, ne zaman hangi olayla karşılaşırsanız karşılaşın, içinizde iki ses devamlı çarpışacaktır. Allah'ın emrini yerine getirmemek isteyecektir bir tanesi, öteki de mutlaka yerine getirmek isteyecektir. Aralarında kavga olacaktır. Allah'ın yasak ettiği fiili biri mutlaka işlemek istemeyecektir. Diğeri de mutlaka işlemek isteyecektir.
İkisi de kendi dediğinin olmasını istediği için karşı tarafı devamlı kavga ederek rahatsız edecektir. Evet, devamlı bir kavga var iş dünyanızda. Bunun için mutsuzsunuz. Kavga hiç bitmez. Allah'ın bütün emirlerinde kavga, bütün yasaklarında kavga, her an kavga. İş dünyanızda nefsinizle ruhunuz arasındaki bu devamlı kavga sebebiyle, diyalektik kavga sebebiyle sonsuz bir huzursuzluk sizi hep kaplar. Kabahati hep başkalarını bulursunuz, başka vesileler bulursunuz. Ama bilmezsiniz ki için yanınızda bu kavga sebebiyle mutsuzsunuz. Mutsuzluğunuzun arkasında iç dünyanızdaki kaos var. Diyalektik kavga var. Sonra mı? Şimdi bir de daimi zikre ulaştığınız noktayı düşünelim. Nefsinizin afetleri hiç kalmamış. Yerine faziletler gelip yerleşmiş. Faziletlerin %100'ü Allah ne emretmişse onu yapmak ister. Faziletlerin %100'ü Allah neyi yasak etmişse onu da işlemek istemez. Yani kavga bitti demektir bunun manası. Çünkü ruhunuzun hasletleri de aynı standartlara göre yaratılmıştır. Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yapmak ister. Yasak ettiği fiilleri de işlemek istemez. Öyleyse nefsinizle ruhunuz arasındaki ömrünüz boyunca devam eden o kavga bitmiştir. Kavga sona ermiştir. Kavganın yerini iç dünyanızda nefsinizle ruhunuz arasında tesis edilen bir sulh ve sükun almıştır. Yeni bir devir başlamıştır sizin için. Sulh ve sükun devri, mutluluk devri iç dünyanızda. Artık siz Allah ne emretmişse onu mutlaka yerine getiren, Allah neyi yasaklamışsa onu gerçekleştirmeyen bir sulh ve kesintisiz bir iç dünya sulh ve sükununun sahibisiniz. Öyleyse iç dünyanızda artık siz mutlu bir insansınız. Bu kadar. İç dünyanızda mutluluk tesis etti. Tesis edildi, yerleşti. İç dünyanızda nefsinizle ruhunuz arasındaki savaş sona erdi. Yerini iç dünyanızda devamlı, kesintisiz bir mutluluk, bir sulh ve sükun hali tesis etti, yerleşti. Ha şimdi gelelim dış dünyanıza. Bakalım şu dış dünyanız neden huzursuz? Neden huzursuz? Nefsinizin afetleri sebebiyle hep başkalarına üstün olmak istiyorsunuz. Başkalarını küçültmeye çalışıyorsunuz. Onlara mutluluk vererek, siz de mutlu olacak yerde onlara mutsuzluk vererek nefsinizin bir afetini tatmin edeyim derken siz de mutsuzluk verdiğiniz insanla beraber mutsuz oluyorsunuz. Sıkıntı duyuyorsunuz yaptığınız yanlışlıklardan. Huzursuzluk duyuyorsunuz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala ile olan bu dizayna dikkatle bakın. Başkalarının kalbini kırıyorsunuz. Onlarla iyi bir uyum sağlayamıyorsunuz. Geçinemiyorsunuz insanlarla. Onları üzüyorsunuz ama siz onlardan daha fazla üzülüyorsunuz. Dış dünyanızda mutsuzsunuz. Başka insanlara tahakküm etmek istiyorsunuz. Bunu başardığınız zaman mutsuzsunuz. Teşebbüs ettiğiniz zaman gene mutsuzsunuz.
başka insanlara üstün olduğunuzu ispat etmek istiyorsunuz, gene mutsuzsunuz. Yetmez, başkalarını da mutsuz ediyorsunuz. Burada konu biraz daha çetrefil. Neden? Çünkü başka bir insana şu veya bu davranışınızla mutsuzluk verdiğinizde, onu huzursuz kıldığınızda, o kişinin içinde onun da nefsi var, intikam duyguları uyanır. Bir defa ona mutsuzluk verdiğiniz anda, onu üzecek bir şey yaptığınız anda, ona bir hakaret ettiğiniz, bir kötü davranışta bulunduğunuz anda Allah-u Teala size mutsuzluk verir. Azap eder. Ruhunuz da nefsinize sıkıntı verir. Ve huzursuz olursunuz. Daha başka birinin kalbini kırdığınız anda bu sıkıntıyı yaşarsınız. Peki sonra burada bitmez. O kendisine sıkıntı verdiğiniz kişi sizden intikam almak isteyecektir. Ve intikam almak konusunda derhal harekete geçer. Geçerse ne olur? Harekete geçip de intikamını alabilirse, ona kötülük yaparken siz nasıl huzursuz olduğunuzsa, sizden intikam aldığı zaman da huzursuz olursunuz. Ona o kötülüğü yaptığınızı çoktan unutmuşsunuzdur. Size göre size karşı bir haksız fiil ika edilmiştir. Sizin ona yaptığınız kötülük, o ayrı bir konu olur, olay sizin için. Ama siz ondan bir kötü davranış aldınız. Size kötü bir davranış sergiledi ve siz buna üzülürsünüz. O kötü davranışa sebebiyet verdiğinizi falan unutursunuz. Ona değer vermezsiniz. Önemli olan o anda size yapılan o kötü davranış sizi huzursuz eder. Sonra bunun için ikinci defa üzülürsünüz. Evvela o kişiye o huzursuzluğu verdiğiniz zaman üzülürsünüz. Bir, o kişi sizden intikam aldığı zaman bir defa daha üzülürsünüz. İki, yeter mi? Yetmez. Siz de nefsinizde intikam almak gereğini duyacaksınız. İntikamınızı aldığınız zaman üçüncü defa üzülürsünüz. Dış dünyanızda üçüncü defa üzülürsünüz. İntikamınızı alamazsanız intikam alınamamış intikam, yani kin hüviyetine dönüşür. Bu sefer de vücuda gelen stres sebebiyle, ondan intikam alamamanın verdiği stres sebebiyle gene huzursuz olursunuz. İntikamınızı alsanız da huzursuzsunuz, alamasanız da huzursuzsunuz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, görüyorsunuz ki dış aleminizde de mutsuzsunuz. Nefsinizdeki afetler durduğu sürece size devamlı mutsuzluk verir dış aleminizde de. Ne zaman durmaz? Daimi zikre ulaştığınız zaman nefsinizin bütün afetleri kapı dışarı atılmış olur. Yerini ruhunuzun hasletlerine tam paralel olan faziletler doldurur. Nefsinizin kalbi fazıllarla dolar. Bu faziletler ruhunuzun hasletlerinin aynıdır. Yani Allah'ın bütün emirlerini yerine getirirler. Yasak ettiği hiçbir fiili işlemezler. O zaman sizin başka birinin kalbini kırmanız, ona haksız yere bir kötü davranışta bulunmanız imkansızdır. İmkansızsa, o başkasına yanlış davrandığınız takdirde duyacağınız üzüntüyü hiç yaşamayacaksınız demektir.
1. Hiç kimseye kötü davranamayacağınız için hiç kimsenin de sizden intikam alması mümkün olmayacaktır. 2. Hem birinci açıdan hem ikinci açıdan siz artık mutsuzluğu yaşayamazsınız dış dünyanızda. Sizden intikam almadıkları için siz de başkasına hiçbir zaman intikam almayacaksınız. 3. Ne siz başkasına eziyet verdiğiniz için ne de başka birisi sizden intikam aldığı için sizin huzursuz olmanız, yani sizin de onlardan intikam almanız hiçbir zaman mümkün olmayacak. Böyle bir insanda stresin oluşması da mümkün değildir. Stres, alınamamış intikamdan, yani kinden oluşur. Öyleyse bu insan, daimi zikre ulaşmış insan, dış aleminde kesintisiz bir sulh ve sükun halini yaşar, başka insanlarla kesintisiz bir mutluluğu yaşayacaktır. Sonra ne olur? Kişi dış dünyasında da gördüğünüz gibi dört ayrı cepheden de mutludur. Ne başkalarının kalbini kırar, ne kendisine intikam alınır, ne o başkasına intikam alır, ne de stres oluşması söz konusu olur böyle bir insanda. O kişi hep mutludur sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Peki sonra gelelim kişinin Allah ile onun ilişkilerine. O kişi daimi zikrin sahibi, bütün ibadetler onun için bir zevk. Bütün ibadetlerini en güzel standartlarda yapıyor. Ama baştan nasıldı durumu? İbadetlerini yapmıyordu. Bu sebeple sebebini bilmediği bir üzüntü hep onu rahatsız ediyordu. Allah'ın ibadetlerini yerine getirmediği için, emirlerini yerine getirmediği için. Ve nefsinin afetlerine hep kurban gittiği için Allah'ın yasaklarına da riayet edemiyordu. Arkadan da Allah ona azap veriyordu, ruhta huzursuzluk. Ve hep kişi ruhta nefse huzursuzluk verdiği için huzursuz ve sıkıntılı bir hayat geçiriyordu. Hem Allah'ın emirlerini gerçekleştiremediği için hem de yasaklarını. Ama daimi zikre ulaştıktan sonra bu kişi Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yerine getiren biridir. Neden? Nefsinin bütün hasletleri, nefsinin bütün faziletleri Allah'ın emirlerini yerine getirmeyi istiyor. Ruhunun bütün hasletleri de karşı çıkan bir müessese yok. İkisi de istiyor, mutlaka gerçekleşecek. Allah'ın yasak ettiği fiillere gelince ne nefsin faziletleri ne ruhun hasretleri yasak ettiği fiili işlemek istemiyor. Yine kavga yok. Kavgasız bir Allah'ın emirlerini ve yasaklarını mutlak yerine getirme müessesesi. Arkası mı? Hep mutluluk, kesintisiz bir mutluluk. Emirler cephesinde de, ehyeler cephesinde de tam bir sulh ve sükun hali. İşte bu mutluluk sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. O mutluluğu yaşamanızı istiyor Allah Teala. Onun için hepinizi daimi zikre davet ediyor. İradenizin teslimine kadar davet devam eder. Ve mutluluğunuz hiç bitmez. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir mutluluk sohbetinde bizi eylele, gönül gönüle bir güzelliği yaşattı. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha
ve as-salavat.

Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü. El Fatiha ve as salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Euzubillahimineşşeytanirracim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Abdu ve iyyake nestaîn ihdinas sıratal müstakîm. Sıratal lezîne en'amte aleyhim. Gayril mağdûbi aleyhim ve'l-dâllîn. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, can kardeşlerim. Allah-u Teala'ya hamd ve şükrederiz ki sonsuz ölçüde hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah-u Teala bizleri bir araya getirdi. Bir mutluluk sohbeti yapmak için. Ne var ki sevgili kardeşlerim başka? Allah-u Teala'nın hepinizi yaratma sebebi aynı. Allah-u Teala sizden, hepinizden sadece bir tek şey istiyor, sizlerin mutlu olması. Onun ötesinde Allah'ın sizden hiçbir talebi yok. Kainat tarihi boyunca Allah-u Teala yarattığı hiçbir mahlukatından bir şey istememiştir. Kendisi için. Çünkü o hep verendir. Almayandır. Hiçbir şeye ihtiyacı yoktur. Ama sevgili kardeşlerim, ya bizlerin her şeye ihtiyacımız var. Yaşamak için havaya, suya, gıdaya, her şeye. Yarattığı her şey hep ihtiyaç sahibi. Ama Allah ihtiyaç sahibi değil. İşte o yüce yaratıcıya bizleri yarattığı için şükran borçlu değil miyiz? Şükran ödenmesi ise mutlulukla gerçekleşir. Çünkü mutluluğu elde etmek için sahibimize, bizi yaratana ibadet etmek söz konusu. Onun çizdiği mutluluk yolunda, onun standartları içinde en güzele doğru yola çıkmak söz konusu. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, her şey öylesine güzel ki. Hangi şartların içinde olursanız olun, her şey gene çok güzel olacaktır. Ama bizler ya farkına varacağız ya da varamayacağız. Kainatın yegane yaratıcısı Allah sizden sadece mutlu olmanızı ister. Tek talebi budur. Ama ne var ki mutluluğunuz Allah'ı devreye almadan gerçekleşemez. Her halükarda Allah'a ihtiyaç sahibisiniz. Yaşamak için havaya, suya vesaireye ihtiyacınız var. Bunları size temin eden, sağlayan Allah'tır. Sizi var eden gene Allah'tır. Ve sizin mutluluğunuzdan başka hiçbir şey istemeyen gene Allah'tır. Ama o mutluluk var ya, Allah'ın sizin için önerdiği, mutlaka
oraya ulaşmanızı istediği mutluluk, ona ulaşmak için siz iradenizi kullanmak mecburiyetindesiniz ve siz ibadetler yapmak mecburiyetindesiniz. Allah'a bir şey sağlamak için değil, kendinize mutluluğu sağlamak için. Allah'a karşı şükran borçlusunuz, var olduğunuz için. O bizi yaratan sahibimiz. Biz onun azatsız kölesiyiz. En köle biziz. Şu dünya üzerinde, kainat üzerinde Allah'a en fazla köle olan o biziz. O böyle kıldığı için de, bizi kölelerin kölesi kıldığı için de ona sonsuz hamd ve şükrederiz. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın bizim ne ibadetimize ne de ona yapabileceğimiz hiçbir şeye ihtiyacı olmadığı gibi aslında yapabileceğimiz hiçbir şey de yok. Allah'a ne bir yardımda bulunabiliriz ne de ona bir zarar verebiliriz. Ama ne zaman etrafımızdaki insanlara yardım edersek, onların mutlu olması için zemin hazırlarsak, gayret sarf edersek, o zaman bu yardım başkalarına yaptığımız, onların mutluluk sahibi olması için yaptığımız yardım Allah'a yardım olarak kabul edilir. Borca ihtiyacı olan birisine borç veriyorsunuz. Geri almamak kaydıyla veriyorsunuz. Ona söylemeniz önemli değil. Sizin kalbinizden geçen bu. Önemli olan Allah'a göre bu. Almamak üzere borç verdiniz. Sonra mı? Sonra sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, almamak üzere Allah'a bu borcu verdiğiniz zaman o zaman ne olur? Bir kişi mutlu olur. Ve Allah-u Teala o kişiye verdiğiniz o parayı karz-ı hasen kabul edilir. Yani Allah'a borç vermiş olarak kabul eder Allah-u Teala. Öyleyse ibadetimizin Allah'a bir faydası yoktur. Ama bize çok faydası vardır. Zikir adlı bir ibadeti yaptığınızı düşünün. Ne olur? İbadet yaptığınız zaman, zikir yaptığınız zaman, eğer belli şartların sahibiyseniz, yani Allah'a ulaşmayı dilemişseniz, Allah-u Teala size 10 ihsan vererek mürşidinize ulaştırmışsa, bütün şartlarınız tamam olduktan sonra zikir yapıyorsanız, sevgili kardeşlerim, o zaman bu zikriniz sebebiyle Allah'ın katından rahmetle fazl ve rahmetle salavat adı altında iki grup nur gelir. Taşıyıcılar rahmettir. Muhtevasındakiler de birinde fazldır, faziletleri oluşturan sistemdir. Birinde de salavattır. Allah'ın katından gelen bu iki grup nur göğsünüze gelir, göğsünüzden kalbinize ulaşır. Kalbinizin Allah-u Teala tarafından açılan mührüne ulaşır. O mührün üzerine baskı yaparak onu Zülmani kapıya kadar indirir ve Zülmani kapıyı kilitler. Ne olur kilitlerse? Kilitlerse zikir boyunca şeytanın karanlıkları nefsinizin kalbine giremez. Çünkü şeytanın karanlıkları yerden
ayaklarınızı takip ederek yukarıya doğru çıkar ve kalbinize, nefsinizin kalbine aşağıdan girer. Zülmani kapıdan. Ama siz zülmani kapıyı kilitlemiş oldunuz. Karanlıkların nefsinizin kalbine ulaşması artık mümkün değil. Buna karşılık Allah'ın katından gelen rahmet, faz ve salavatın fazılları kalbinize ulaştıktan sonra iman kelimesinin çekim gücüne tabi olarak iman kelimesinin etrafında birikmeye başlar. İşte bu nefs tezkiyesidir. Allah her verdiğini karşılıksız verir. Kullarının mutlu olmasını istediği için. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, unutmayın Allah Teala sizin sadece mutlu olmanızı istiyor. Huzur içinde bir dünya hayatı, mutlaka cennet ve başarabilirseniz cennetin en üst katı. Allah'ın hepinizden istediği şey budur. Karşılıksız verir. Allah'a söylediğim gibi hiçbir faydada, hiçbir yardımda bulunamazsınız. Ama Allah yolunda cehd ederseniz, gayret ederseniz, Allah için çalışırsanız, Allah'ın dostu olursanız, Allah'ın düşmanları sizi sevmezler. Ama Allah çok sever. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, nefs tezkiyesi sizi adım adım Allah'a doğru taşır. Çünkü 10 tane insanla yaşat makamına ulaştığınız an, tabi olduğunuzda ruhunuz vücudunuzu mutlaka terk edecektir. Allah'a doğru yola çıkacaktır. Ve üzerinize tam 12 defa farz kılınmıştır ruhunuzun ölmeden Allah'a ulaşması. Öyleyse bu bir yolculuktur. Adı seyri sülük. Ruhunuz mutlaka Allah'a ulaşmalıdır. Allah bunu üzerinize farz kılmış. Mutluluğunuzun bir parçası. Zor mu? Hiç zor değil. Süre mi? 3-4 ay. Bilemediniz. 5-6 ay. Ama ruhunuz ait olduğu yere geri dönmek mecburiyetinde. Eğer siz bu dünya hayatını yaşarken bunu gerçekleştiremezseniz, ruhunuzu Allah'a ulaştıramazsanız, o zaman ölümünüzden sonra ruhunuz gene Allah'a geri dönecektir. Sizde kalmayacaktır. Vücudunuz öldüğü zaman, hayatiyet bittiği zaman ruhunuz vücudunuzu terk etmek mecburiyetindedir. Eğer ruhunuz vücudunuzdaysa, değilse öldüğünüz zaman Allah'ın katından geri gelecek ve Azrail Aleyhisselam'ın görevini yapması mümkün olacaktır. Onunla beraber 7 kat gök katını, 7 kat gökleri aşacaktır. Ruh ve Azrail Aleyhisselam veya ölüm melekleri. Ve sitetini müntahaya kadar gelebileceklerdir. Oradan sonra ruhunuz tek başına Allah'a ulaşacak. Allah'ın zatında yok olacaktır. Visal, vuslat, Allah'a vasıl olma, Allah'a mülaki olma, Allah'a hidayet olma, Allah'a ermek, Allah'a ulaşmak, Allah'ın zatında yok olmak, meaba sığınmak, firar etmek, hepsi aynı müesseseyi anlatır. Ruhunuzun Allah'a ulaşması ve sığınması. Sevgili kardeşlerim, mutluluk denilen şey
iki ayrı reçe gösterir. Birisi cennet saadeti, öteki dünya saadeti. Öyleyse cennet saadeti mi dediniz? Birçok insana kendisinin ulaşamayacağı çok ötelerde pek az insana nasip olan bir şey olarak görünür. Bunlar pesimistlerdir. Sahabenin bile 10 tanesine Allah cenneti vaat etmiş. Geri kalanların bile ne olacağı meçhul. Allah bana mı cenneti verecek? Bu düşünceyi sizin kafalarınıza ulaştıran iblistir, şeytan. İster ki hiç kimse mutluluğa ulaşamasın. Oysa ki Allah Teala diyor ki, kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka cennetime alırım. Hem de onun ruhunu da kendime ulaştırırım, kim bana ulaşmayı dilerse. Ve onu üçüncü kat cennetin sahibi mutlaka yaparım diyor. Hangi şartların içinde olursa olsun kişi, eğer Allah'a ulaşmayı dilemişse, o kendini, o kişi ruhunu bana ulaştırmaz diyor Allah Teala. Ben onun ruhunu kendime ulaştırırım diyor. Öyleyse olay belli değil mi sevgili kardeşlerim? Allah'ın sözü var. Allah'ın sözünde de hurf olmaz. Sözünü tutmaması mümkün değildir. Öyleyse sonuç her şeyiyle net bir şekilde ortada. Allah sizin mutlu olmanızı istiyor ve mutluluğun başlangıç noktası Allah'a ulaşmayı dilemeniz. Dilemezseniz mutluluğu hiç yaşayamazsınız sevgili kardeşlerim. Ne cennet mutluluğunu ne dünya mutluluğunu. Allah'a ulaşmayı dilemek, bir tek dilek size ne kazandırır? Eğer Allah'a ulaşmayı diledikten sonra 5-6 aylık bir ömrünüz varsa bu demektir ki mutlaka üçüncü kat cennetin sahibisiniz. Bu demektir ki dünya saadetinin en az yarısını mutlaka mutlulukla yaşarsınız. Mutlaka yaşarsınız. Hayatınızın %50'si mutlaka mutlulukla geçer. En az. Karşılığı mı? Bir dilek. Allah'a ulaşmayı dilemek. Allah'a ulaşmaya niyet etmek. Niyetin varlığı dilekledir. Bu sebeple İslam'da niyet amelden üstündür. Niyet amelden üstündür deyince Allah Allah ne demek istiyor bu adam? Birisi size böyle söylese böyle düşünürsünüz. Nasıl olur da niyet sadece niyetlenmek, hiçbir şey yapmamak amelden daha üstün. Bakınız nasıl üstün. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu mutlaka onun ruhunu kendisine ulaştırır. Üçüncü kat cenneti verir o kişiye. Kesin. Sadece Allah'a ulaşmayı diledi diye. Geri kalanı o kişi yapmayacak, Allah yapacak. Öyleyse bir kişi Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Nereye gidecek? Cennete gidecek sevgili kardeşlerim. Çünkü o kişi Allah'a ulaşmayı dilemişse, arkasından Allah mutlaka o kişinin kalbinde aynı anda onu görmüştür. Gördüğü anda harekete geçmiştir Allah Teala. Görmüş, işitmiş ve bilmiştir. Rahim Esma'da tecelliye başlamıştır. Arkadan kişinin gözlerindeki icab-ı mestureyi almıştır. Kulaklarındaki vakrayı almıştır. Kalbindeki ekinleti almıştır. Kalbine ifat konmuştur. Kalbine ulaşmıştır o kişinin Allah Teala. Kalbinin nur kapısını Allah'a çevirmiştir. O kişinin göğsünden kalbine nur yolunu açmıştır. Ard arda. Allah'a ulaşmayı dilediği andan itibaren 5-6 dakikalık bir zaman parçası Allah Teala'nın bunların hepsini gerçekleştirmesi için yeterlidir. O kadar mı? Hayır. Gerçekleştirse Allah Teala bunları, o kişinin onca işlenmiş günahı var. O kişinin gene cehenneme gitmesi lazım. Çünkü Allah'ın kesin bir kanunu var. Kimin günahları sevaplarından fazlaysa o hüsrandadır. Mutlaka cehenneme gidecektir. Müminin 103. Kimin sevapları günahlarından fazlaysa o kişi cenneti hak etmiştir. Mutlaka cennete gidecektir.
ebediyen cennette kalacaktır. Diğeri ise mutlaka cehenneme gidecek, ebediyen cehennemde kalacaktır. Cennete gidecek olan kişi bir taleple gidiyor. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyen kişi Allah'a gidiyor. Allah'a mutlaka ruhu ulaşıyor. Cennetinde üçüncü katı onun. Ama peki kim garanti edebilir ki bu kişinin kazandığı derecelerin günahlarından fazla olduğunu? Hiç kimse garanti edemez Allah'tan başka. Ama Allah garanti ediyor. Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse o kişinin diyor günahları sevaplarından mutlaka fazladır. O kişinin gideceği yer cehennemdir kazandığı dereceler itibariyle. Kim diyor bana ulaşmayı dilemezse o benim ayetlerimden gafildir. Benim ayetlerimi bilmiyor. Bilse diyor, Kur'an'a inanıyorsa, benim söylediklerime inanıyorsa ve biliyorsa ki bana ulaşmayı dilemeyen kişi kazandıkları dereceler itibariyle kaybettiği dereceleri fazla olandır. Gideceği yer cehennemdir. O zaman o kişi de bana ulaşmayı diler diyor Allah Teala. Bana ulaşmayı dilemeyenler ayetlerimden gafil olanlardır demekle bunu söylemiş oluyor Allah Teala. Ve kişi Allah'a ulaşmayı dilemiş ama Allah'a ulaşmayı dileyen bu kişi mutlaka Allah'ın cennetine girecek. Peki engel? Engel Allah'a ulaşmayı dilemeden evvelki an, bir dakika evvel o kişinin günahları sevaplarından mutlaka fazla. Alternatif yok. Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkesin günahları mutlaka sevaplarından fazla. Peki Allah'a ulaşmayı dilerse ne olacak? Tam tersi olacak. Sevapları günahlarından fazla olacak. Nasıl? İşte Allah-u Teala demin saydığımız işlemleri yaparken her birinde öyle dereceler verir ki kuluna, 5-6 dakikalık bir zaman parçasında onları tamamladığı zaman Allah-u Teala kişinin Allah'ın verdiği derecelerle sevapları günahlarını aşar. Buna günahların örtülmesi diyor Allah-u Teala. Orada o kişinin sevaplarının günahlarını aşması sağlanır. Allah Teala o kişinin günahlarını örterse ne olur? Allah o kişinin günahlarını örterse o kişinin sevapları mutlaka günahlarından fazla olur. Ama Allah Teala günahlarından daha fazla sevap vermedi ki. Sadece günahlarını örttü. Tamam. Allah Teala sadece günahlarını örttü. Ama örttüğü an o kişinin günahları da vardı, sevapları da vardı. Hiç kimse yoktur ki sadece günah işlesin. Mutlaka o kişinin kazandığı dereceler de var. Birine bir güzel söz söylemek, birine bir yardımda bulunmak, Allah'a inanmak, güzel bir şeyler yapmak derecat kazandırır insana. Öyleyse kim Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa o kişinin özelliği sevaplarının sıfır olması değildir. O kişinin özelliği kaybettikleri derecelerin, kaybettiği derecelerin kazandığı derecelerden fazla oluşudur. Yoksa sevapları var. Ve Allah Teala günahları örterse ne olur? Günahları kadar derecat vermiştir ona. Günahları örtülmüştür. O zaman ondan evvel kazandığı dereceler, sevapları duruyor. Öyleyse sevapları mutlaka günahlarından fazladır. Günahları Allah-u Teala örttüğüne göre günahları sıfırlanmıştır kişinin. Geriye kalan sevaplarıyla günahları ve sevapları dengede olan bir kişi geriye kalan sevapları sebebiyle sevapları günahlarından fazla bir hümiyete ulaşır. Bu ise cennetin kesin anahtarıdır. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah bunu garanti ediyor. Kim Allah Teala'nın sizlerden talep ettiğini yapmışsa, Allah'a ulaşmayı dilemişse 5 dakikalık bir zaman parçası içerisinde 5-6 dakika Allah Teala sizin bütün günahlarınızı örter.
ard arda verdiği ihsanlarıyla. Ve böylece sevaplarınız günahlarınızdan fazla olur. Matematik olarak cennetin sahibi olursunuz. İyi ama bir kişi düşünelim. Bu kişi ömrü boyunca hiç namaz falan kılmamış, hiçbir şey yapmamış. İbadeti yok, sıfır. Ama bir gün bakıyor ki Allah'a ulaşmayı dilemek şart. Ve kişi kalben Allah'a ulaşmayı gerçekten diliyor. Allah-u Teala bunu aynı anda işitir, bilir ve görür. Ve kişinin ard arda verdiği insanların her birine derecat vermek suretiyle o kişinin o güne kadar olan bütün günahlarını örter. Örttüğü anda kişinin daha evvelce kazandığı ne kadar az olursa olsun dereceler, o az dereceler karşılığında kişinin sevapları günahlarından fazla mutlaka olur. Olursa o kişinin gideceği yer cennettir. Net ve açık olarak söylüyor Allah Teala. Amin olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler onlar hüsranda değillerdir diyor. Hüsranda olanların durumu ne? Günahların sevaplarından fazla olmak. Müminin 103. Kıyamet günü mizan kurulur. Kimin sevapları günahlarından azsa onlar hüsranda olanlardır. Onların gidecekleri yer cehennemdir diyor Allah Teala. Ebediyen cehennemde kalacaklardır diyor. Onlar hüsranda olanlardır. Kim bu insanlar? Günahları sevaplarından fazla olanlar. Ama Vel Asr suresine baktığımız zaman Allah Teala diyor ki Vel Asr, asra yemin olsun. İnnel insane lefî hüsr. İnsanlar muhakkak ki şüphesiz hüsrandadırlar. Hem inne kullanmış muhakkak ki hem de le kullanmış şüphesiz. Bir defa daha muhakkak ki kelimesi yerine le kullanıyor Allah Teala. Muhakkak muhakkak. O insanlar hüsrandadırlar. Kaybettikleri dereceler kazandıklarından fazla gidecekleri yer cehennem. İlla lezine amenu. Ama diyor illa hariç ellezine amenu. Onlar ki amenudurlar. Amenu olanlar hariç. Yani amin olanlar hüsranda değildir. Kazandıkları dereceler kaybettiklerinden fazladır. Ve gidecekleri yer cehennem değildir. Onlar hüsranda değillerdir. İşte böyle sevgili kardeşlerim, adam Allah'a ulaşmayı diliyor. Pozitife dönüyor dereceleri. Ertesi günde emri hak vaki buluyor. Kişi ölüyor. Nereye gider? Allah'ın cennetine gider. Sizlere bu büyük hakikatleri anlatmaya çalışıyoruz. Şeytan da bu anlattığımız hakikatleri insanlardan gizleyebilmek için her şeyi yapıyor. Sevgili kardeşlerim, bu insanların saksılar hiç çalışmıyor. Biz Allah-u Teala tarafından onları kurtarmak üzere vazifelendirilmişiz. Ve insanların Kur'an gerçeklerinden unuttukları bütün kurtuluş reçetesini biz sunuyoruz insanlığa bugün. Sevgili kardeşlerim, unutmayın söylediklerimizi. Açın bakın, bütün üniversitelerin müfredat programlarını tek tek inceleyin. Söylediklerimizi orada bulamazsınız. Klasik din öğretimi Kur'an'ın unutulmuş bir sentezidir. Kur'an'ın ayetlerinin unutulmasıyla noktalanan bir sentezi ifade eder. Dikkat edin sözümüze. İslam, kainatın tek dinidir. 7 tane safhadan oluşur. Allah'a ulaşmayı bildirmek birinci safha. Bu safha yoksa İslam yoktur. Hiç kimse Allah'a ulaşmayı dilemeden İslam olamaz. İslam teslim.

Bize birçok komplolar kuruluyor, hazırlanıyor. Ve şeytan insanları devamlı teçhiz ediyor bu istikamette. İyi ama bu zavallı insanlar Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. İlimlerinin yeterli olduğunu zannediyorlar. Kurtulmaları mümkün değil. Kurtulmaları ancak bizim söylediklerimizi tatbikle mümkün. Ve şimdi bizi karalamaya çalışan bu zavallı insanlar kurtulamayacaklar. Arkasında ne var? Onların isyanları var sadece Allah-u Teala'ya. Bu insanlar İslam'ın 7 tane safhadan oluştuğunu bilmiyorlar. İslam'ın 5 tane şarttan oluştuğunu zannediyorlar. Ve kurtuluşları da mümkün değil. Hiç kimse İslam'ın onların anladıkları standartlardaki tatbikatıyla Allah'ın cennetine giremez. Birinci safa Allah'a ulaşmayı dilemek. İkinci safa Allah'ın kendine vereceği 10 tane insanla mutlaka irşat makamına ulaşmak. Üçüncü safa ruhu Allah'a ulaştırmak ve teslim etmek. Birinci teslim. Dördüncü safa fizik vücudu Allah'a teslim etmek. İkinci teslim. Beşinci safa nefsi Allah'a teslim etmek. Üçüncü teslim. Altıncı safa irşada ulaşmak. Yedinci safa iradeyi Allah'a teslim etmek. Dördüncü teslim, yedinci safa. Sevgili kardeşlerim, bu farkına bile varmadan bizi karalamaya çalışarak bindikleri dalı kesen insanlar anlattığımız hakikatlerin hiçbirisini bilmiyorlar. Ve gidecekleri yer cehennemden başka bir yer değil. Kurtuluşları mümkün değil ve kendilerini cennete ulaştıracak olan bilgileri söyleyen kişiyi küçültmeye çalışıyorlar. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın temizlediğini insanlar kirletebilirler mi? Nerede görünmüş? Şimdi düşünün bir defa, kurtuluş çeşitlisini biz veriyoruz. İspat ediyoruz ki bu 7 safhanın hepsini Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le beraber sahabe yaşamış ve Kur'an ayetleriyle sabit hepsi. Sevgili kardeşlerim, burada size masal anlatmıyoruz. Bu bilgisayarın hafızasında 10.000'den fazla sualin cevabı verildi bugüne kadar. Aralarında hiçbir yanlış yok. Kur'an'la karşılaştırıldığında. Ama bugünkü insanların kabul ettiği kurtuluş reçetesi İslam'ın 5 tane şartı. Biz diyoruz ki size, özellikle bizi Allah'ın dostu zannetmeyen, zanlarına tabi olan zavallı insanlar, sizlere sesleniyorum. Kendinize acımıyorsunuz. O aldattığınız, farkına bile varmadan ilminizle aldattığınız milyonlarca insanın, 60 küsur milyon insanın cehenneme gitmesinden sorumlusunuz. Bu muhtevaya dikkatle bakın sevgili kardeşlerim. Bu noktaya gelip o en çarpıcı misali vermek istiyorum size. Bir insan düşünün, Allah'a ulaşmayı dilemiş. Allah görmüş o kişinin Allah'a ulaşmayı dilediğini. 5-6 dakika içinde söylediğim işlemlerin hepsini tamamlamış. O kişinin sevaplarını günahlarından fazla kılmış. Onu cennetinin birinci katı için hazır hale getirmiş. 5-6 dakikalık süre içerisinde. Ertesi güne kadar kişi belki de hiç ibadet yapamadan yaşamış ve ölmüş. Hiç ibadeti yok. Cehenneme mi gider? Hayır. Cennetin birinci katına mutlaka bu kişi ulaşacaktır.

Öyleyse neden bahsediyoruz? Karşılaştırmayı yapalım da neden bahsettiğimizi siz görün. Başka bir adam düşünün. 80 yaşında ölmüş bu kişi. 15 yaşında sorumluluğunu fark etmiş, ibadetlere başlamış. Ömrü boyunca ölene kadar namaz kılmış. 5 vakit namazını kılmış. Hem de sünnetleriyle kılmış. Oruç tutmuş. Her Ramazan oruç tutmuş. Zekatını vermiş tam ölçüsüne uygun olarak. Hacca gitmiş. Ve ara sıra da La ilahe illallah Muhammedin Resulullah demiş. Kelime-i şehadet de getirmiş. Bu insan cennetlerden cennet beğenemiyor. Ama gideceği yer cehennem. Sevgili kardeşlerim, sözlerimize dikkat edin. Biz size masal anlatmıyoruz. Kur'an hakikatlerinden bahsediyoruz. Öyleyse bu camianın dışında olanlar, bütün dikkatinizle bu camiayı izleyin. Size neler verdiğimize dikkatle bakın. Hepsi oradan alınmadır. Ve siz onları bilmiyorsunuz. Bu hakkımızda şüphe sahiplerine sesleniyoruz. Siz Allah'ın hakikatlerini bilmiyorsunuz. Allah'ın ayetlerinden gafilsiniz. Öyleyse dikkatle izleyin. Hiçbirisi kaybolmuş değil. Bugüne kadar söylediklerimiz tarihi bir sıralama içerisinde orada, alfabetik sıradan giderseniz gene orada yüzlerce konu, 10.000'den fazla sualin cevabı hepsi orada duruyor. Bu konunun miyarı, bu konunun ölçüsü Kur'an'dır. Ve Kur'an'ı bize o öğretti, Allah öğretti. Onun için ilmimiz sizin ilminizle paralel değildir. Biz Allah'ın öğretisini biliriz. Tekrar ediyoruz ki hangi kişi bizden şüphedeyse o kendi kendisini damgalasın ki o Kur'an'ı bilmiyor. Ne yazık ki sevgili kardeşlerim, bütün dünyada öğretilen İslam dini adına öğretilen onca öğreti, onca üniversite, onca alim insanları kurtarabilecek olan vasıftan yoksunlar. Eğer Allah Teala bize bu ilmi öğretmeseydi biz de onlardan birisi olurduk. Ve sizleri götüreceğimiz yer cehennem olurdu. Gelecek günler ve yıllar geldikçe Allah'ın bize söylediklerinin ne kadar doğru olduğunu herkes öğrenecek. Bu söylediğimiz adam, 80 yaşında ölen bu adam, ömrünün 65 senesini İslam'ın 5 şartını gerçekleştirerek yaşamış olan bir adam, sizlere göre Allah'ın cennetine gidecek, öyle değil mi? Ama gelin Kur'an'a bakın bakalım. Cennete mi girecek, yoksa cehenneme mi girecek? Hepsini bir tarafa bırakın, adamın her yaptığını. Allah kanunu koymuş. Kim diyor bana ulaşmayı dilemezse onun gideceği yer kazandığı dereceler itibariyle ateştir, cehennemdir diyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bir tarafta bütün boyutlarıyla masmavi bir gökyüzü altında, beyaz bulutların altında, yeşil ağaçlarla, yeşil denizle bir dünya var. Allah'ın kurduğu dünya ve sizi mutluluğa çağırıyor. Ve insanların çok çok büyük bir kısmı, %90'dan çok daha fazlası Allah'ın hakikatlerinden haberdar olmadan bu dünyadan gidecekler.
ve başkalarına din öğrettiklerini zannederek gidecekler. Ancak öldükleri zaman bizim hayattayken gördüğümüz hakikatleri Allah onlara gösterecek, bize gösterdiklerini. O zaman sevgili kardeşlerim, yazık olmuyor mu bu insanlara? Öyleyse şu alemde mutlu olmak mı istiyorsunuz? Evvela bir yaratık olduğunuzu kabul etmek mecburiyetindesiniz. Hepimiz netice itibariyle sadece bir mahlukuz. O yaratmış sahibimiz. Öyleyse yaratık olmanın şuuru içinde Allah'a yaklaşmaya çalışacaksınız. Göreviniz bu. Ve bunu yaparken mutluluğunuzun başka insanlara mutluluk vermekten geçtiğini sakın unutmayın. Her yaptığınız yanlış davranış, başka insanları üzen davranış, Allah'ın size rics ulaştırmasıyla noktalanır. Azap verir Allah-u Teala size. Ama her yaptığınız güzel davranışın arkasından Allah'tan size gelen şey huzurdur. Seçim sizin. Dilediğiniz gibi davranma yetkisini sizlere cüz'i iradeyi hiçbir şeyine karışmamak üzere veren Allah'tır. Siz iradenizi Allah'a teslim etmeyi talep etmedikçe Allah sizin iradenize müdahale etmez. Neyi dilerseniz onu yaparsınız. Ve orada mahkeme-i kübrada bütün hayatınızı karşınızda göreceksiniz. Hayır, bir bilgisayar ekranının içinde değil, bir sinema perdesinde değil, boşlukta üç boyutta oynayan iki hayat filminizde göreceksiniz. Bir, ef'aliniz, vücuda getirdiğiniz olaylar, işlediğiniz fiiller. İki, o fiilleri işlerken neler düşündünüz? Hangi düşüncenin tesiri altında ne yaptınız? Her olaydaki taammüt miktarınız bütün boyutlarıyla bellidir. Hiçbir şekilde kimsenin aldatılması, aldanması mümkün değildir. Çünkü düşüncelerinizi de orada Kiramen Katibi melekleri aynı üç boyutlu filme alıyorlar. Hologram tertibi filme. Hiçbir şeyden kaçamazsınız. Kapalı kapılar arkasında neler yaptıysanız hepsi orada hayat filminizde var. İşte sevgili kardeşlerim, diyoruz ki mutlu olmak mı istiyorsanız, o istediğiniz mutluluk sizin zaten elinizde. Allah-u Teala onu teslim etmeye hazır. Ama bunu sizin iradenizden bekler. O size verilen serbest iradeyle isterseniz cehennemi seçeceksiniz, isterseniz cenneti seçeceksiniz. Sadece bir tercih, bir dilek, Allah'a ulaşmayı dilemek mutlak sizi cennete ulaştırır. Allah'a ulaşmayı dilememek, ömrünüz boyunca dilemeyip de onun dışında, Allah'a ulaşmayı dilemenin dışında ne yaparsanız yapın, hiçbir şeyin sizi Allah'ın cennetine ulaştırması mümkün olmadığı gibi şu dünyada da mutluluğu yaşayamazsınız. Hiç düşünmüyor musunuz? Neden Allah'ın yolundaki insanlar, neden bizler mutluyuz da siz mutsuzsunuz? Hiç düşünmüyor musunuz bunu? Allah'ın yolundaki insanlar dediğimiz zaman din öğretisinin bugünkü standartlardaki müntesiplerinden bahsetmiyoruz. Allah'ın Kur'an'daki dininden bahsediyoruz. Kur'an'daki İslam'dan bahsediyoruz. Bugünkü din tatbikatı ile Allah'ın Kur'an tatbikatı arasında bir yakınlığı göremezsiniz. İblis, eski kitaplardan bahsetmiyoruz. Sadece şu anda Kur'an gerçeğinden bahsediyoruz. 14 asırda
bütün insanların öğretim ve öğrenim kademelerinin hepsinin gözlerinden Allah'a ulaşmayı dilemek faktörünü silmiş durumda. Bunun manası bütün insanları, bunu bilmeyen bütün insanları cehenneme mahkum etmek. O bunu başarmış. Biz size bunu öğretmeye çalışıyoruz. Onun şu anda dünyadaki en büyük düşmanı biziz. En büyük düşman olarak bizi biliyor. Çünkü bütün foyalarını biz ortaya koyduk. Eğer Allah Teala bunları bize öğretmeseydi, bana söyler misiniz şu bizim hakkımızda ileri geri konuşanlar? Nereden bilecektik bu hepinizi kurtaracak olan Allah'ın hakikatlerini? Siz bize ne kadar kızarsanız kızın, siz bize ne kadar kin beslerseniz besleyin, biz size düşman olmayız, olamayız. Bu imkanın sahibi değiliz. Çünkü o, bütün o afetleri aldı bizden. Size karşı kin duymayız, düşmanlık duymayız. Bizim düşmanımız olamazsınız. Anlamıyor musunuz hala? Biz sizi kurtarmak için varız. Ne zaman aklınız başınıza gelecek de bu hazineyi, bilgisayarın içindeki bu hazineyi incelemeye başlayacaksınız? Öldüğünüz zaman mı? Her şeyi kaybettiğiniz zaman mı? Şu dünya hayatını yaşarken Allah-u Teala'nın sözleri size bu kadar az mı tesir ediyor? Atı alan Üsküdar'ı geçmiş. İblis asırlar sonra bütün dünyadaki İslam öğretisini insanları cehenneme taşıyan bir formasyona sokmayı başarmış. Size bunun inceliklerini anlatmaya çalışıyoruz. En kalın çizgilerle de Allah'ın hakikatini anlatıyoruz ki bütün bu din adı verilen sistemin püf noktası, mutlak kurtuluşa ulaştıran olmazsa olmaz temel şartı Allah'a ulaşmayı dilemektir. Kim derse ki hadi canım sen de bir dilekle bir insan cennete girer mi? Evet girer. Kur'an-ı Kerim bunun kesin ispatını veriyor. Hemen girin bilgisayara. Allah'a ulaşmayı dilemek isimli 8-10 tane kaset bulacaksınız orada. En az birer saatlik. Bir tanesini dinleseniz zaten olay bitmiştir. Ondan sonra bizim hakkımızda aynı şekilde düşünebilecek misiniz? O bütün o güvendiğiniz din dünyasının size veremediklerini, bizim verdiğimizi, sadece bizim verdiğimizi gördüğünüz zaman aynı şeyi düşünebilecek misiniz? Ne kadar kolay değil mi insanların hakkında hüküm vermek? İnsanları karalamak, daha açık ifadeyle karaladığını zannetmek. Ha benim zavallı kardeşlerim, kendinize ne kadar yazık ettiğinizi ancak öldüğünüz zaman göreceksiniz. Sevgili kardeşlerim, bu dünyada bir hayat yaşarsınız. Allah size ne kadar ömür verdiyse, bu hayatınızın hudutlu olduğunu, zamanın Allah'ın en kıymetli hazinesi olduğunu unutmayın. Ne kadar erken aklınız başınıza gelirse, o kadar erken kurtuluşa ulaşırsınız. Yalnız şunu bilmenizi istiyorum ki, din sizin zannettiğiniz din değildir. Allah'ın dini Kur'an'daki İslam'dır. Ve kainatın tek dinidir. Hristiyanlar da Hazreti İsa zamanında İslam'ı yaşamışlardır. Yahudiler de Hazreti Musa zamanında İslam'ı yaşamışlardır. Bütün peygamberler de sadece İslam'ı yaşamışlardır. İslam bu dinin Arapça adıdır. Asıl adı Hanif dinidir. Yani tek Allah'a inanmak,
tek bir toplum oluşturmak Allah yolunda. İki, ve Allah'a teslim olmak. Ruhu, veçi, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmek. İşte bu kadar. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, sizin mutluluğunuz için bu görev bize verildi. Etrafınızdaki dünyada hep mutsuz insanlar göreceksiniz. Arkasında sadece bilmemeleri yatıyor. Onlar bilmiyorlar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme her kötülük yapıldığında biliyorsunuz birçok saldırılara maruz kalmış. O ellerini Allah'a doğru kaldırır. Ya Rabbi onları bağışla çünkü onlar bilmiyorlardı diye dua ederdi. Biz de bizim düşmanımız olduğunu zannedenlere sesleniyoruz. Hayır, siz bizim düşmanımız olamazsınız. Bizim düşmanımız olamaz. Biz kimseye düşman olamayız. Öyleyse sizin için de dua ederiz Allah-u Teala'ya. Sizin kurtuluşunuz için de. Allah'ı tanımadığınız için, O'nun Kur'an'ını bilmediğiniz için böylesiniz. Kendinize ne kadar yazık ettiğinizi bilmiyorsunuz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, insanlar var, sizin gibi, Mihir Camiası gibi pırıl pırıl insanlar, Allah'ı tanıyorlar, Kur'an'ı tanıyorlar. En az öğrenimde bulunanı bile birçok profesöre ders verebilecek olan bir hüviyet taşıyor. Hayır, onların kendi alanlarında değil. Ben de dahil olmak üzere biz hiçbirimiz bir fıkıh öğreticisi kadar fıkıh bilmeyiz ve bu da gayet tabii bir olaydır. Onların ilmine hürmet ederiz. Bizim konumuz fıkıh değil. Şu dünyada insanların nasıl davranacağı değil. Nasıl mutluluğa ulaşacağı. Onun için birisi bize gelip de derse ki, arkadaş sen fıkıh bilmiyorsun. Ona deriz ki, hay Allah razı olsun. Gerçekten bilmiyorum. Kur'an-ı Kerim'de geçtiği kadar nasıl davranılması lazım geldiği konusunda kalın çizgilerle bir bilgimiz var. Bu hiçbir zaman bir fıkıh profesörünün bilgisiyle mukayese edilemez. Biz onların yanında bu konuda bir hiç olduğumuzu biliriz. Ama sevgili kardeşlerim, Kur'an öğretisi deyince onlar da bizim yanımızda aynı standartta kalırlar. Onlar dinlerini kitaplardan öğrendiler. Biz Allah'tan öğrendik. Allah bize gösterdi ayetleri birer birer. Öyleyse farkımız oradan geliyor. Gelecek yıllarda kimliğimiz çok daha açık olarak ortaya konulacaktır. O zaman aleyhimizde şu anda konuşanlar acaba utanç duymayacaklar mı? Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, değerli Mihir Camiası ve Allah'ın dostları, Allah'ın yolunda olanlar, Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrediyoruz ki bir mutluluk sohbetini Allah-u Teala bizlere bugün de nasip kıldı. Her şey en güzel standartlarda cereyan ediyor.
Mehir Vakfı geleceğe açılan bir kapıdır. Geleceğin eşiğinden geçen ilk geçenler Mehir Vakfı'nın mensupları olacaktır. Işıklı, nurlu gelecek bu kapıdan geçerek gerçekleşir. Bu kapı yakın gelecekte bütün dünyanın ışığı olacaktır. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, can kardeşlerim, Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak isteriz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Efendimiz, iştiyakimizi arttırmanın yolları nelerdir? Bu herhalde bir soru üç karara faydası olmuş.
2: Bir tanesini şimdi söyle. Tamam. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. El-Fatiha ve as-salamu aleyküm.

Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükür ederiz ki bu akşam gene beraberiz. Yine Allah'ın güzelliklerini anlatmak için, insanları mutluluğa davet etmek için, saadeti, mutluluğu bir nebzecik insanları hatırlatmak için, kısaca hepinizi mutluluğa yaklaştırmak için yeniden beraberiz. Rabbimize sonsuz hamd ve şükürler olsun. Bir insanın Allah ile olan beraberliğinde şüphesiz ki en önemli unsur iştiyaktır. İnsan mutluluğa dönük bir dünyanın sahibidir. Bir insanın nefsi şeytanla işbirliği yaparak onu yerden yere çarpmak için, mutsuzluğu bütün boyutları ona yaşatmak için faaliyettedir. Bir insanın ruhu da Allah'la beraber o kişiyi mutlak saadete ulaştırmak için bir gayretin içindedir. Öyleyse tarihin her devresinde, insan hayatının her safhasında bu iki grup kendi ideallerine doğru insanı sürüklemek ister. Allah-u Teala ve ruh sizin mutluluğunuz için yeterli olan bir gücü temsil ederler. Şeytan ve nefsiniz mutsuzluğunuz için yeterli olmayan bir gücü temsil ettikleri halde şeytanın yalanlarına kalan birçok insan için mutsuzluk vazgeçilmez bir hedef teşkil eder. İşte ne görüyoruz baktığımız zaman? Allah sizden sadece mutlu olmanızı istiyor. Ruhunuz sizden sadece mutlu olmanızı istiyor. Ve kendilerinden yardım istediğiniz takdirde bu yardımı bütün boyutlarıyla vermeye hazırlar, yetmez. O yardımı isterseniz de alırsanız şeytana ve nefsinize mutlak galip geleceğinizi de bilmenizi istiyorum. Buna rağmen insanlar hep mağlup. Hep nefs ve şeytan kullanabildikleri imkanları öyle bir şekilde insanlara sunuyorlar ki insanlar onlara inanıyorlar. Halbuki bilmiyorsunuz ki şeytan kıyamet günü Kur'an-ı Kerim'deki hükme istinaden söylüyorum. Şöyle diyor insanlara. Ben de size vaatte bulundum. Allah da vaatte bulundu. Bu sözler kıyamet günü söyleniyor. Cehennemde söyleniyor. Ne diyor şeytan? Allah da size vaatte bulundu, ben de bulundum. Allah sözünü tuttu, ben de tutmadım. Benim kabahatim var mı bunda diyor. Siz bana inandınız diyor. Ben size yalan söyledim, siz de bana inandınız. Öyleyse diyor, beni kabahati tutmayın. Kendinizi kabahati tutun ki bana inandınız. Şimdi size söylemek istediğim bir şey var. Şeytan insanlara sadece yalan söyleyebilir. Kandırabilir. Kandırdığı takdirde sizi mutluluk dünyanızdan alıp yerden yere çarpar. Dünyadaki en mutsuz hatta intiharı düşünen bir insan haline sizi getirebilir. Öyleyse niçin onu dinliyorsunuz? Yegane özelliği Allah'ın bütün güzelliklerini çirkin göstermeyi başarmaktır. Bunun ikinci cephesi de Allah'ın haber verdiği bütün çirkinlikleri size güzel gösterip onlara yaklaştırmaya çalışmaktır. İkisi de yalan. Güzellikleri çirkin göstermek, çirkinlikleri güzel göstermek. İkisi de gerçeği sapıtarak, yansıtarak, farklı göstererek insanları huzursuzluğa sevk etmek. Eğer insanların büyük kısmı huzursuzsa etrafınıza bir bakın. Ne demek istediğimi hemen görürsünüz.
Etrafınıza bir bakın ve görün insanlar ne kadar huzursuz, ne kadar sıkıntılı. Bazen o Amerika'daki toplum içerisinde biraz da soğuktan bahsetmek istiyorum. Bakıyorum bir kısım insanlar hemen karşı çıkıyorlar. Büyük kitle dinlemek arzusunda ama insanların bir kısmı özellikle o anda hakim noktada olanlar hemen karşı çıkıyorlar. Neden? Çünkü şeytan eğer insanlar bizim söylediklerimizi dinlerlerse doğruya ulaşacaklarını biliyor köfte hor. Biliyor ve hemen harekete geçiriyor o insanları ki ben kalplerinde aydınlığa dönük bir şeyler bulunan insanlara o güzellikleri anlatmak imkanını bulamayayım. Bulursam ne olacak? Bulursam aramıza katılan Amerikalılar gibi onlar da katılmak isteyecekler. Unutmayın, bizi yaratan şeytan değil, bizi yaratan Allah. Üstelik şeytanı da yaratan Allah. Ve o yaratan Allah şeytana da tabii bütün mahlukatına hakim olduğu gibi şeytana da hakim dilese şeytanı bir anda yok da edebilir. Ama şeytan bir imtihan vesilesidir. Sizin mutluluğunuz için bir imtihan vesilesidir. O imtihanlar olmasa üniversiteyi bitiremezsiniz. Allah'ın hayat üniversitesidir. İşte bu dünya üzerinde kim velayet seviyesine ulaşmışsa o üniversiteden mezundur. Allah'ın üniversitesinden. Ve mutluluğu öğrenmiştir. Yarı yarı yaşasa da mutluluğu öğrenmiştir. Ne yapacaktır? Velayet makamları boyunca fena, feka, zühd, muhsinler, ulul elbab, ihlas, selam makamları boyunca dünya saadetini de adım adım daha üst boyutta yaşayacaktır. Evliya olduğu noktada, veli olduğu noktada zaten cennet saadetini elde etmiştir. Ve neticede dünya saadetini de elde edecektir. Her geçen gün merdivenin basamaklarını biraz daha çıkarak, karanlıklardan biraz daha sıyrılarak, Allah'ın nurlarında biraz daha eriyerek, Allah'ın bütün insanların istediği şeye mutluluğa doğru yaklaşacaktır. Unutmayın Allah Teala sizden, sizin mutluluğunuzdan başka hiçbir şey istemez. O mutluluğa ibadetlerle varıldığı için şeytan insanlara ibadetleri çirkin göstermeye çalışır. Halbuki ibadetler hedef değildir, amaç değildir. O hedeflere ulaşmak için birer vasıtadır, birer amaçtır. Allah'ın insanları yaratmaktan muradı mutluluktur, onları mutlu kılmaktır. Mutluluğa ulaşmak için kullanacağınız vasıta işte o ibadetlerdir ki bunların en önemlisini zikir teşkil eder. Ve işte bu standart içinde zikrin esas teşkil ettiği bir daire içerisinde siz mutlu olmak için yaratıldınız hepiniz. Ne kadar mutsuz olursanız olun, diyorum ki sizin içinde mutluluğa ulaşan bir yol kesin olarak vardır. Kim olursanız olun. Ne kadar büyük sıkıntıların içinde olursanız olun. Şu anda bulunduğunuz yerden vaziyetinizi müşahede ettiğiniz zaman, mülahaza ettiğiniz zaman vaziyetinizi bütün detaylarıyla incelediğiniz zaman ne kadar ümitsiz görüyorsanız görün. Bu ümitsiz görmenin son noktasında intihar etmeyi düşünmek vardır. İntiharı düşünseniz bile sizin içinde mutlaka bir kurtuluşun kesin olarak mevcut olduğunu söylüyorum. Belki de o noktada bulunanlar biz bunu söylediğimiz an bize inanmayacaklardır.
Ama bizimle konuştuğunuz zaman söylediklerimizin ne kadar doğru olduğunu her an size ispat edebileceğimizi ifade etmek istiyorum. Unutmayın, bu kainatta en büyük teminatın sahibisiniz. Tekrar ediyorum. Kim olursanız olun, dünyanın neresinde bulunursanız bulunun, ne kadar büyük dertler üzerinizde çullanmış olursa olsun, ne kadar büyük üzüntülerin altında ezilmiş olursanız olun, intiharı düşünüyorsanız o da dahil sözlerime, o grupta dahil. Hepiniz için diyorum, hepiniz için mutlak olarak bir kurtuluş vardır. Bir çözüm kesin olarak vardır. Siz bilmiyorsunuz. Hayat standardınız, size öğreten düşünce platformlarında sizi hep en ümitsiz noktaya sürükler. Çünkü şeytan devamlı sizin düşüncenizmiş gibi size bir takım masalları, martavalları yutturur durur ömrünüz boyunca. Peki öyle düşündüğünüzde ne dersiniz? Sanki siz öyle düşünüyormuşsunuz gibi değerlemelerinizi yaparsınız. Ama aslında hangi düşünce sizi mutlu ediyorsa, o sizin düşünceniz değildir. Şeytan size çaktırmadan sizin düşünce platformlarınızın şekline girerek size bütün kötülükleri adım adım kabul ettirir. Sizin mantık standartlarınızı çok yakından takip eder. Sakın şeytanın işi yok da benimle mi meşgul olacak demeyin. Hepinizle ayrı ayrı meşgul olur madde bir. Ve madde iki her an meşgul olur. Her an sizi nasıl yoldan çıkarabileceğine, sizi nasıl yere vurabileceğine dair planlar kurar. Ve şunu kabul etmek mecburiyetindeyiz ki çok zeki bir mahlukla karşı karşıyayız. Bu iblis size olmadık yanlışlıkları o keskin zekası sayesinde kabul ettirir. Ve bir an kendinizi Allah yolunda hissederseniz, mutlu hissedersiniz, kenarından köşesinden hakikatleri yakalamaya başlamışsınızdır. Bir başka an iblis size bütün güzellikleri ters çevirip tepetaklak kılar sizi. Mutluluğu tam yakalamış durumdayken tepetaklak gidersiniz. Bütün değer ölçülerinizi yıkmıştır. Neyle yapar bunu? Sadece yalanlarıyla yapar. Bu kadar basit. Bütün mesele yalan söyleyip söylememekte değildir. Mesele o yalanlara inandırmaktadır. İblis bütün numarası bu kadar basit bir çerçeve içinde olan aslında zavallı bir mahluktur. İnanmasanız size hiçbir şey yapması mümkün değildir. Sizi Allah'ın yolundan asla ayıramaz. Size en ufak bir kötülükte bulunamaz. Bulunamaz hangi standartlarda? Onu seçebildiğiniz zaman ve ona inanmamayı başarabildiğiniz zaman. Öyleyse gücü nereden geliyor? Söylediği yalanlara sizi inandırabilme kabiliyetinden. Peki bunu hangi gizlilikte gerçekleştiriyor? Sizin düşünce platformlarınızın arkasına saklanarak. Kendi düşüncelerine size sizin düşüncelerinizmiş gibi yutturmaya çalışarak ve daha açık bir ifade kullanayım, yutturarak. Tabii bu size biraz sıkıntılı gelecek şimdi. Benim gibi zeki birine şeytan nasıl yutturabilir falan diye düşünürsünüz herhalde. Ama hangi olay sizi üzmüşse ona dikkatle bakın. Gelin beraberce araştıralım arkasını ve ben size şeytanın hangi noktalarda size nasıl hakim olduğunu her safhada göstereyim. Neden iblis daimi zikre ulaşanları bir tesir izah edemiyor? Çünkü onlar onu her an teşhis edebilirler. Ve bütün söylediklerime güler geçerler.
Hani bir atalar sözü vardır. İt yürür, kervan yürür. Hep yalanlarıyla size martavanlar atacaktır. Sizi üzmek için aklınıza gelmedik bezneseler uyduracaktır. Kandırmaya çalışacaktır. Bir tek hedefi var, sizi yerden yere vurmak, sizi mutsuz kılmak. Ama söylediğim gibi elinde yalanlarından başka hiçbir şey yok. İnanmamayı başardığınız an onu kıskacınıza alırsınız. Ve siz onunla alay edersiniz. Her fırsatta onu yerden yere vurarak. O size nasıl acımıyorsa siz ona karşı acımasız davranmak mecburiyette değilsiniz. Zaten o buna müsait. Sizin için söz konusu olan şey sadece inanmamak. İnanmamak için onu tanımak mecburiyetindesiniz. İşte tanımanızın işaretini veriyorum. Nerede sizi üzen bir düşünce aklınızdan geçiyorsa, üzüntüyü hissettiğiniz an hemen durun. Onun sahibi siz değilsiniz. O düşüncenin sahibi siz değilsiniz. İblis ne yapıp edip onu sizin düşünce platformlarınızın içine sokmuştur. Ve işte onu yakalayın. Hangi noktada hangi şey sizi üzüyor? Hangi düşünce sizi üzüyor? Ve yapmanız lazım gelen şey onu yakalar yakalamaz Allah-u Teala'dan yardım istemek. Ona hakim olmak için Allah-u Teala'dan yardım istemek. Eğer isterseniz kesin olarak bilmenizi istiyorum, mutlaka yardım gelir. Ama iblis o yardımı Allah'tan istememeniz için bin dereden su getirecektir. Hep içinizden iki tane sesin adeta birbiriyle münakaşa ettiğini hissedersiniz. Bu seslerden birisi size hep iyiliğe çağırır. Hep güzellikleri işlemenizi ister. İşte o ruhunuzun sesidir. Allah'ın ruhunuz vasıtasıyla size söylettiği sözlerdir. Sonra ona karşı gelen bir başka güç hissedeceksiniz. Sizi kötülüklere çağıran, günahları işlemeye çağıran, sanki mutluluğun orada olduğunu ima eden, ispat etmeye çalışan bir başka ses. İşte o nefsinizin bir başka ifadeyle şeytanın sesidir. Ve ne zaman onu yaparsanız, o ikinci sesin, şeytanın sesinin, nefsinizin sesinin sizi ulaştırmak istediği yere ulaşırsanız, arkasından mutlaka hüznü duyacaksınız. Huzursuzluğu duyacaksınız. İçiniz kararacak. Pişmanlık duyacaksınız. Bunların hepsinin oluşması şeytanın sözlerini kendi düşüncenizi zannetmenizle başlayan bir trajedinin ayrı ayrı safhalarıdır. Her yenik düştüğünüz olay bir trajedidir şeytana. Şeytana her yenik düştüğünüz olay sizi sadece üzer. Ama yenik düşmek istemiyorsanız yapabileceğiniz bir şeyler var. O yapabileceğiniz şeylere dikkatle bakın. Evvela her şeyden evvel şunu bilmenizi istiyorum. Ne zaman biz size şeytandan bahsetsek, nefsinizden bahsetsek, kendinize o sırada dikkatle bakın. Bundan sıkıntı mı duyuyorsunuz? Bunları dinlemek size bir yorgunluk gibi mi geliyor? Bunları dinlemek uykunuzu mu getiriyor? O zaman tam onun size tesir ettiği noktadasınız. Ne zaman bu sözler sizi açarsa, ne zaman düşmanınızı tanımak konusundaki bu söylediklerimiz sizin kalbinize çarpan ışık dalgaları gibi sizin içinizi aydınlatırsa orada durun.
tesir almaya başladınız, pozitif tesire. Şeytana hakim olmak için merdiveni adım adım çıkıyorsunuz. O bunları hissetmemeniz için, bunları dinlememeniz için size çeşitli numaralar uygulayacaktır. Mesela başka şeyler düşündürmeye çalışacaktır. Mesela uykunuzu getirmeye çalışacaktır. Mesela sizin bu güzelliklerden zevk almamanız için sizi tepe taklak getirmeye çalışacaktır. Oysa ki her anlattığım şey sizin kurtuluşunuz için kesin bir vasıtadır. Unutmayın ki 34 yıldır bu konunun içindeyiz. Ben şeytanın bizi atlatabileceği her köprüyü birer birer açtık bu süre içerisinde. Hepsinin ayrı savaşını verdik. Hepsinin detaylarını biliriz. Eğer siz onu yenmek istiyorsanız, o zaman bizim 30 küsur yılda elde ettiğimiz şeyleri size, sizin mutluluğunuz için aktardığımızı hatırlayın. Siz giderken biz geliyorduk. Öyleyse şunu da düşünün. Neden bunu yapıyoruz? Çünkü biz din adamı değiliz. Biz Allah'ın adamıyız. Ve o Allah bize mutluluğun sadece başkalarına verebildiğimiz mutlulukla vücutlu olduğunu ispat etti. Öyleyse hepimize verebileceğimiz, bizim verebileceğimiz mutluluk aslında bizim mutluluğumuzun teminatıdır. Kendi mutluluğumuz size ulaştırabileceğimiz ve sizi çıkarabileceğimiz mutluluk seviyesiyle orantılıdır. Görüyor musunuz ne kadar büyük menfaatimiz var? Sizin mutluluğunuz bizi mutlu etmenin anahtarıdır. Bütün irşat makamının sahipleri sadece bir tek şey için yaşarlar. Başkalarını mutlu edebilmek için. Çünkü Allah Teala onları öyle bir yere getirmiştir ki orada artık onlar yoktur. Orada artık kendilerine verebileceği bir şey kalmamıştır bu insanların. Bu insanlar Allah'tan aldıkları ve kendilerinin geçtiği bütün labirentleri başkalarının aşabilmesini temizleyecek anahtarların hepsine sahiptirler. Ve o anahtarlarını başkalarına teslim ettikleri sürece onları izlerler. Ne zaman şeytanın düşünce platformlarından çıkacaklar? Ne zaman Allah'ın güzelliklerini yaşamaya başlayacaklar? İşte bu anlattıklarım size anlatılırken kendinize dikkatle bakın. Bunları dinlemek size zevk veriyor mu? Yoksa uykunuzu mu tutuyor? Yoksa şeytan aklınıza söylediklerimizi dinlememeniz için bir sürü masal mı sokuyor? Unutmayın, şu dünyada sizi mutlu edebilecek veya mutsuz edebilecek olan tek şey sizin standartlarınızdır. Gene sizsiniz. Kulaklarınızı ve kalbinizi Allah'ın sohbetine ne kadar kapatırsanız o kadar mutsuzluğu yaşarsınız. Ne kadar açarsanız o kadar mutluluğu yaşarsınız. Unutmayın, siz Allah'a düşman da olsanız Allah'a bir şey yapamazsınız. Ama siz Allah'a düşman olursanız kendinize çok kötülük yaparsınız. Bir gün anlayacaksınız ne demek istediğimi. Birçok insan materyalist felsefenin bir gereği olarak zanneder ki şu fizik dünyada sadece fizik standartları hakimdir. Hayır. Bu fizik dünyada da
varal hakimdir. Bu fizik dünyada da fiziğin ötesi hakimdir. Her şeyin başında siz varsınız. Sizin düşünce standartlarınız var. Sizi mutluluğa götüren gene siz olacaksınız. Allah'ın yardımıyla. Sizi mutsuzluğa götüren gene siz olacaksınız. Şeytanın yardımıyla. Öyleyse kendinize dikkatle bakın. Siz sadece bir aldatmanın içindeyseniz başkalarını aldatamazsınız. Aldanan sadece siz olursunuz. Zannetmeyiniz ki Allah-u Teala aklınızdan geçenleri bilmiyor. Zannetmeyiniz ki Allah-u Teala kalbinizden geçenleri bilmiyor. Nerede kimi aldatmak için varsınız? Onların hepsini Allah-u Teala biliyor. Biz de biliyoruz. Onun için kendinizi aldatmaktan başka bir yere gidemezsiniz. Unutmayın. Allah-u Teala sözünü mutlaka tutar. Ama siz onu kendi menfaatiniz için kullanırsanız bundan sadece zarar görürsünüz. Allah'ın hedefi sizi mutluluğa ulaştırmaktır. Bunun için bütün yardımları yapmaya hazırdır. Siz küçücük dünyanızda, küçücük menfaat dünyanızda onun size yardımını layık olmadan elde etmenin hesaplarını yapıyorsanız o yardımı alırsınız, merak etmeyin. Mutlaka alırsınız. Ama heba edersiniz. Kendinizi de heba edersiniz. Bu fizik dünyada size şimdiye kadar edindiğiniz kültürün öğrettikleri sizi mutlu etmekten, sizi mutsuz etmekten öteye nereye taşıdı? Bunca sene yaşadınız bu dünya üzerinde. Hep mutsuz oldunuz. Bir adımda size mutluluğu getirdi Allah-u Teala. Onun kıymetini bilmiyorsunuz. Onu ait olduğunuz yere oturtamazsınız. Yardımlarını gene size ulaştırmaya devam eder. Ama siz o yardımları almanıza rağmen mutsuzluğunuza yeni basamaklar eklersiniz sadece. Burada Allah'ı düşünerek durun. Kendinize bakın. Kimi kandıracağınızı zannediyorsunuz? Muhatabınız Allah ise söylediğim gibi sizin kalbinizden geçeni saniyesi saniyesine bilir. Biz de biliriz demekten muradım biz bilmeyiz. Allah bize bildirdiği için biliriz. Yoksa sizin kalbinizden ne geçtiği bizi ne alakadar eder ne de onu biliriz. Ama Allah Teala mutlaka söyler. Söylediği için biliriz. Bir konuyu kesinlikle aydınlığa kavuşturmak istiyorum. Aklınızdan geçenleri bildiğimiz zaman onu bizim bildiğimizi zannetmeyin. Biz bilmeyiz. Aklınızdan geçenleri Allah Teala bize söylediği için biliriz. Mutlaka biliriz. Ama aklınızdan geçenleri bildiğimiz için değil. Allah bize söylediği için biliriz. Aradaki farkı çok iyi değerlendirin. Biz ait olduğumuz yeri biliriz. Biz bir insanız. Hiç kimsenin kalbinden geçenleri bizim doğrudan doğruya bilmemiz söz konusu değildir. O Allah'a mahsus bir iş. Allah-u Teala mutlaka kalbinizden geçenleri bilir. Ve bize söyler. Biz de bu sebeple biliriz. Öyleyse Allah-u Teala diyor ki eğer iki kişi bir araya geliyorsanız, bir iş yapıyorsanız ve birbirinizi aldatmaya çalışıyorsanız üçüncü bir ortağınız daha vardır diyor. O şeytandır. Eğer diyor iki kişi bir araya gelirseniz ve bir iş yaparsanız ve maksadınız birbirinize gerçekten Allah için yardım etmekse üçüncü bir ortağınız daha var diyor. O Allah'tır diyor. O biziz diyor. Öyleyse Allah-u Teala'yı siz dürüst olduğunuz zaman, Allah için olduğunuz zaman,
yanınızda benim. Dünyadaki bütün kuvvetler bir araya gelse sizi yıkamaz. Allah'la beraber olduğunuz sürece. Biliyor musunuz ki şu anda şu dünya üzerinde şeytanın en büyük düşmanı biziz. Ama bizi yenmesi mümkün değil. Çünkü bu kainatta onun en büyük düşmanı olan Allah bizim dostumuz. Biz neden bu dünyadaki en güçlü insanız? Çünkü Allah'ın en çok sevdiği kişiyiz. Madem ki bu kainatı Allah yarattı, madem ki Allah bu kainatın hakimidir, eğer o bizim dostumuzsa en kuvvetli biziz. İşte Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de bunu yazıyor. Eğer Allah'a inanıyorsanız, Allah'a tevekkül ediyorsanız, Allah sizin dostunuzsa bilin ki en kuvvetlisisiniz. Biz kuvvetli olduğumuz için mi? Hayır. Allah bizim dostumuz olduğu için. Öyleyse dünyanın neresine gidersek gidelim her zaman en kuvvetliyiz. O bizimle beraber olduğu için. Her zaman en kuvvetli biziz, en çok bizi sevdiği için. Öyleyse sakın ola ki dürüstlükten ayrılmayın. Sakın ola ki kafanızda bir takım planlar kurmayın. Kimseyi aldatamazsınız. Ve o aldandığınızı zanneden insanların gene size yardım edeceklerini göreceksiniz. Ama bilin ki onlar aldanmazlar. Bilin ki sözlerine her zaman sadıklardır. Hangi şartlar içinde olursa olsun. Ve bilin ki sadece hile düşündüğünüz zaman kendinizi aldatırsınız ve bunun ızdırabını yaşarsınız. Ve kendi içinizden kendinize karşı utanırsınız. Unutmayın, biz Allah'ın

tatlı ekmeği hizmetilecekti. Öyleyse biz hayatımızda kaç gece sabaha kadar konuşmuşuzdur. Sabah namazını kıldıktan sonra sohbet bitmiştir. Öyle bir standartta bütün mutlulukları o kardeşlerimizle beraber yaşamışızdır. Allah Teala güç verdiği sürece hep insanlar bu güzellikleri yaşarlar. İşte Allah Teala ile olan ilişkilerimizde güzellikleri yaşamakta bütün insanlar için ideal olan bir şey var. Bir başlangıç noktası, bir çıkış noktası. Bunun adına iştiyak diyoruz. Nedir iştiyak? Allah yolunda hizmeti alelade insandan, ordinary insandan daha ötede yapmanın hedef tayin edildiği bir dünyada yaşamak. İstiyor musunuz böyle bir şeyi? Allah'ın yolundaki hizmeti herkesten daha iyi yapmayı. Ben size söyleyeyim. Gerçekten istiyor musunuz, istemiyor musunuz? Bunun işaretleri her zaman sizin taşıdığınız işaretlerdir. Kim Allah'ın yolunda daha fazla hizmet etmek istiyorsa bunu söylemesi, ben Allah'ın yolunda daha fazla hizmet etmek istiyorum demesi ne kendini kandırabilir ne de söylediği kişileri kandırabilir. Osmanlı kendisine has bir laf etmiş. Diyor ki Osmanlı, iştir kişinin aynası lafa bakılmaz. Görünür kişinin rütbesi yaptığı eserde. Öyleyse neden bahsediyoruz? İştiyakınız mı var? Böyle olduğunuzu mu iddia ediyorsunuz? O zaman siz Allah yolundaki hizmetinizi başkalarından daha üst seviyede yapmak mecburiyetinde olan birisiniz. Kendimizi kandırmayalım. İştiyakimiz ya vardır ya da yoktur. Olmayan bir şeyi sizin sözle söylemeniz Allah'a karşı bir şey ifade etmez. Ama bunu söylemediğiniz halde öyle bir çalışırsınız ki Allah Teala'nın yolunda size bakan bütün insanlar anında iştiyakinizi kabul etmek mecburiyetindedirler. İşte bu kişi iştiyak sahibi bir insan. Neden bahsediyorum? Her gün kendinizi başka insanlarla karşılaştırın. Akşam yatmadan evvel kendinizi o gün hesaba çekin. Bugün ben Allah için ne yaptım diye. Ve ölçün. Benim yerimde başka birisi olsaydı aynı şeyi yapabilir miydi? Herhangi birisi olsaydı aynı şeyi yapabilir miydi? Yapabilirdi diyorsanız iştiyak sahibi olduğunuzu boşuna iddia etmeyin. Evvela zamanı en iyi değerlendirmek mecburiyetindesiniz. Her geçen 24 saat sizin için her gün size verilen yeni bir fırsattır. Niçin? Allah'a kendinizi ispat etmeniz için. Onun dostu olduğunuzu, onun için var olduğunuzu, onun için çalıştığınızı ve kendinizi ona köle etmek için bir gayretin sahibi olduğunuzu ona ispat etmekle mükellefsiniz. Unutmayın, kainattaki kölelerin en kölesi Allah'a gerçekten köle olanlardır. Ve bu kölelik nasıl bir köleliktir ki? Köleliğiniz arttıkça hürriyetiniz sonsuza ulaşıyor. Köleliğinizin en son noktasında bütün kainatı Allah Teala size açıyor. Dilediğiniz an kainatın her yerindesiniz. Bu nasıl bir sonsuz hürriyet?

0: demektir ki insanoğluna köleliğinin en son noktasında görülüyor. Kölelik nedir? Hiçbir şekil şartına tabi olmadan insanın kendisini teslim etmesidir. Yavuz Sultan Selim Mısır seferinde kulağında demir küpeler olan insanlara rastlıyor. Yahu diyor, kimdir bu insanlar, böyle kulaklarında küpeler var? Diyorlar ki bunlar falanca paşanın kulları. Onları esir olarak satın almış, işlerinde kullanıyor. Yavuz Sultan Selim diyor ki, getirin bir tane de bana, benim kulağıma takın diyor ve takıyorlar. Resmini gördünüz Yavuz Sultan Selim'in. Hani şu bıyıklı padişah, işte orada da var. Ve küpeli olan kulağını dönmüş resme. Allah Allah demiş birçok insan. Bu Yavuz Sultan Selim'de nasıl adammış ya, kadınlar gibi küpe takıyor kulağına. Evet. O kulağına küpe takıyor. O küpelerden birini getirin, benim kulağıma takın diyor. Şu anda yaşayanların içinde Allah'a en çok köle olan benim diyor. İşte o Yavuz Sultan Selim. Geçen akşam size anlattığım o korkunç çölü geçerken atından inip de o çöl sıcağında yaya yürüyen Yavuz Sultan Selim. Görmüyor musunuz diyen Yavuz Sultan Selim. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem önümüzde yaya yürüyor. Görmüyor musunuz? O yaya yürürken ben nasıl atla giderim diyen Yavuz Sultan Selim. Allah'a köle olan Yavuz Sultan Selim. İşte köleliğin en mukaddesi Allah'a köle olmaktır. Köleliğinizin dozajı arttıkça mutluluğunuzun da dozajı artacaktır. Bir gün bu duvarların size bir şey ifade etmediği bir noktaya ulaşacaksınız. Namaz kılarken önünüzdeki duvarların kaybolduğunu, yok olduğunu, bir başka aleme açılan bir kapıdan öteye bakmakta olduğunuzu göreceksiniz. Kendinizi Mekke'de değil, Kabe'de değil, İndi ilahide hissedeceksiniz. Allah'ın huzurunda hissedeceksiniz. Önünüzdekileri göreceksiniz. Sizin önünüzde namaz kılanları göreceksiniz. Arkanızda namaz kılanları göreceksiniz. O zaman köleliğin, Allah'a olan köleliğin neleri ihata ettiğini idrak edeceksiniz. Onun sonsuz zevkiyle ürpereceksiniz. Şu dünyada mutluluğu doruklarında yaşayacaksınız. Mümkün mü? Hepiniz için mümkün. Ama bunun için vermeniz lazım gelenleri Allah'a vermekle mükellefsiniz. Bu sizin köleliğe sahip olmak için ödemeniz lazım gelen bir diyettir. Her fatura ödenir. Her şeyin bir bedeli vardır. Bu bedel çalışmaktır. Çok zikretmektir. Bilin ki ne kadar çok Allah-u Teala'yı zikrederseniz onu o kadar çok seviyorsunuz demektir. Unutmayın. Sevginin ölçüsü insanların söyledikleri şeylerin hiçbirisi değildir. Sevginin ölçüsü fedakarlıktır. O zaman dikkatle bakın, Allah için ne veriyorsunuz? Allah için uykunuzdan ne kadarını feda edebiliyorsunuz? Allah'ın zikrini yapmak için ne kadar zaman harcıyorsunuz? Her 24 saatlik zaman devresini 100 kabul ederseniz, o 100, %100'ün içinde acaba her 24 saatte Allah'ı ne kadar zikrediyorsunuz? İşte onu, Allah'ı o kadar çok seviyorsunuz. Aslında kendinizi de. Dikkat edin. Şeytan size kendinizi sevmeyi nefsinize hizmet istikametinde bir vasıta sayarak öğretmeye çalışır. Allah ise sizin kendinizi sevmenizi Allah'a hizmet istikametinde ölçüye vurur. Allah'ın en çok sevdiği insan, 24 saatlik bir zaman devresinde Allah'a en çok zikreden insandır. Yani daimi zikrin sahipleridir. Bu zikir 24 saatlik devrede ne kadar aşağı inerse kişi Allah'ı o kadar az seviyor demektir. Öyleyse sevgi fedakarlık mıdır? Bu sizin vereceğiniz diyete bağlı. Allah-u Teala'nın yolunda neyi nasıl görürseniz öyle bir ödemenin içine girersiniz. Sizin için kıymetli olan ne? Zaman mı? Zamanınızın bütününü Allah'a vereceksiniz. Sizin için kıymetli olan ne? Para mı? Onun bütünü zaten sizin değildir. Hepsi Allah'ındır. Hep insanlar kendilerini aldatmakla meşguller. Rabbena hep bana deyip her şeyin sahibi olmak isterler. İşte o her şeyin sahibi olurken, sahip olduğunuz her şeyin tekrar Allah'a döndürülmek üzere size verdiğini hatırlayın. Onu siz elde ettikten sonra Allah yolunda kullanabiliyor musunuz? O zaman köleliği adım adım satın alacaksınız. Unutmayın ki köleler hürriyetlerine satın alınarak ulaşırlar. Siz de öyle yapacaksınız. Kendinizi satın alacaksınız. Ve Allah'ın kölesi yapacaksınız. Size ait olan değerleri hep Allah yolunda kullanarak. İşte iştiyak sahibi olan insan kimdir? Allah'ı çok zikredendir. Nedir acaba Allah Teala Ashab suresinin 21. ayet-i kerimesinde Allah'ı çok sevenler için bir, Allah'a ulaşmayı dileyenler için iki ve Allah'ı çok zikredenler için üç. Peygamberimizde ahsen bir örnek vardır diyor. Neden başkalarını katmamış hesaba? Çünkü ötekilerde ümit yok. Ötekiler iştiyak sahibi değil. Bu saydığın standartların sahibi olan insanlar iştiyak sahibi. Bir kapkaranlık dünyada bunca yılınızı geçirdiniz. Ve İslam'ı hiç öğrenmeden bu yaşa geldiniz. Gene Allah'ın bahtlı kullarısınız. Biz sizden çok sonra bu güzellikleri yaşayabildik. Düşünün ki Allah-u Teala'nın yolunda bir insanın iştiyak sahibi olması demek, Allah yolundaki hizmeti kendisine şiar edilmesi demek. Öyleyse her geçen 24 saati iştiyak sahibi bir insan hep dikkate alacaktır. Acaba ben bugün Allah için ne yaptım? Acaba gerçekten zamanımı Allah için mi kullanıyorum? Acaba gerçekten ben Allah için miyim? Kendi kendinize karar verin. Biz bir şey söylemeyelim. Allah için misiniz? Yoksa kendiniz için misiniz? Zamanın ne kadarını kendiniz için kullanıyorsunuz? Ne kadarını Allah için kullanıyorsunuz? Allah'ın size mükafatlar vermesini istiyorsunuz. Bu mükafatların başında da para geliyor. Eğer para gerçekten bir mutluluk parçası olsaydı, bugün dünyadaki bütün zengin insanların çok mutlu olması gerekirdi. Ama bütün zengin insanlar mutsuz. Gidin bakın bakalım. Bir Sakıp Sabancı, bir Koç, bir dünyadaki en zengin insanlara dikkatle bakın. Aile yaşantılarına bakın. Neden mutsuzlar? Çünkü para mutluluğun anahtarı değildir. Mutluluğun anahtarı sizin Allah yolunda yapabileceğiniz fedakarlıklardır. Zamanınızı Allah için kullanmaya çalışın. Bir gün bu söylediklerimiz size şu dünyadaki dinlenmesi gereken en tatlı sözler olarak yaklaşacak. Her sözümüz kalbinize bir nur olarak girecek. Ve siz onların sizi mutlu edeceğine dair kesin bir inancın sahibi olacaksınız. O zaman dünyadaki en büyük zevklerden birisinin irşat makamının sözlerini dinlemek, onlardan gerekli dersin alınacağını idrak etmek olduğunu göreceksiniz. Her şey güzeldir. Yeter ki siz onlardaki güzellikleri anlayın, idrak edin. Anlamak için anlamaya çalışmak, onun için de kalbinizden o anlamaya çalışmanın gelmesi söz konusudur. Böylece hepiniz için söz konusu olan şey Allah-u Teala'nın indindeki güzellikleri yaşamaya çalışmak. İşte mutluluk dediğimiz zaman iki ayrı cepheyi beraber mütalaa etmek mecburiyetindesiniz. Bir dünya kanadınız var. Siz bu dünyada yaşıyorsunuz herkes gibi. Zannetmeyin ki Allah-u Teala sizin çalışmanızı istemiyor. İnsan için çalışmasından başka bir şey yoktur diyor Necm suresinin 39. ayet-i kerimesinde. Öyleyse ne demek istiyor Allah Teala? İki kanatlı bir çalışmanın içinde olacaksınız. Hem dünya için çalışacaksınız, hem de ahiret için. Diyor ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, evliyanın uykusu diyor, cahillerin ibadetinden her zaman daha fazla değerlidir. Unutmayın, bunlar 14 asırlar bütün sahabe daimi zikirdeydiler. Onlar uykudayken de zikrediyorlardı. Kalpleri çift atarken içlerindeki ses otomatik olarak kalbin her çift atışında Allah kelimesini söylüyordu. Yani ibadetle uyuyorlardı. Unutmayın ki Ankebût suresinin 45. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala zikrin en büyük ibadet olduğunu söylüyor. Zikir en büyük ibadettir. Öyleyse onlar uykularındayken de zikrediyorlarsa uykularındayken de en büyük ibadeti yapıyorlar. Hangi ibadeti olursa olsun belli bir zaman parçası içinde o ibadet zikirle yarış edemez. Öyleyse bir namazın yarım saat sürdüğünü düşünelim. Bir saat sürdüğünü düşünelim. Ve bir insan düşünelim. Zikir yapmadan namaz kılıyor. Namaz da bir zikirdir. Ama zikrullah değildir. Allah'ın ismini tekrar ederek yapılan bir ibadet değildir. Öyleyse namaz kılan bir insan Allah-u Teala'nın namaz kılarken de zikir yapın demesine rağmen o insan namazı zikirle yapmıyorsa o sırada namaz kılmayan ama zikir yapan bir insanın kazandığı değere hiçbir zaman ulaşamaz. Öyleyse buradan gerekli manayı çıkaracaksınız. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın söylediklerinden çıkarmanız lazım gelen asıl manaya. 14 asır evvel bütün sahabe daimi zikirdeydiler. Onlar uykularındayken bile zikirsiz namaz kılan bir insanın kazandığından daha fazla dereceyi her saniye kazanmaktaydılar. Öyleyse iştiyakinizin arkasında zikir olmalıdır. İştiyak yani başkalarından çok daha üst seviyede hizmet verme isteği, arzusu eğer bu sizin içinizde varsa sizi belli bir hedefe ulaştıracaktır. ihtiyacınız varsa hizmetten sadece ama sadece zevk alacaksınız. Zevk aldığınızı kendinize ispat etmenin yolu daha çok hizmet etmek arzusunun içinizde bulunmasıdır. Ve böyle bir arzuyla mücehiz bir gün geçirdikten sonra o günün sonunda bir hesaba vurun bakalım. Kaç saatinizi Allah için sarf ettiniz? Kaç saatinizi kendiniz için yaşadınız? Bir de bakacaksınız ki her seferinde kendinize harcadığınız saatler Allah için harcadığınız saatlerden ötede. Hadi gelin size temeli anlatayım. Temelin küçücük bir tarlası var. Denizin kıyısında. Bu küçücük tarlada temelcik senelerce mısır ekiyor. Fakat mahsulden bir hayır yok. Demişler ki sen Allah'tan istersen Allah Teala mutlaka sana verir. Temel demiş ki ey Allah'ım demiş. Eğer bana vereceğin mısırlar söz konusuysa yarısı senin, yarısı benim. Ve Temel o aşkla mısırları ekmiş. Aman Allah'ım bir mısır çıkıyor tarladan. Temel'in gözleri açılmış fal taşı gibi. Ve hasat günü Temel bütün mısırları toparlamış. Ayırıyor şimdi. Habu Allah'ımın, habu benim. Habu Allah'ımın, habu benim. Böyle diyerek Yunus mısırları iki gruba ayırmış ama bir bakmış ki Allah'ın tarafı dağ gibi Yunus'un tarafı şeyin tarafında Yunus'un diyorum bizim hep Yunus geliyor aklıma. Temel'in tarafındakiler ötekinin yanında küçücük kalmış. Temel bakmış bakmış. Demiş ki ey Allah'ım demiş. Ekerken demiş yok idun hiç göremedim seni daha demiş. E demiş bunları toplarken de yok idun. Sana demiş pay mı vereceğim? Vermiyorum demiş. Ama Temel bunu der demez de bir fırtınalar kopmuş. Bir yağmur başlamış bardaktan boşanıncasına fırtınalar bütün o mısırları zaten denizin kıyısındaymış tarla hop denize. Yunus, bizim Temel de bir mağaraya sığınmış ama şimşekler de çekiyor. Ey Allah'ım demiş. Estun demiş, yele verdim demiş. Yağdım demiş, sele verdim. Ha şimdi de demiş, mum yakıp beni mi arayısın demiş. İşte o değerlerinizi hesaplarken ben bugün Allah için ne yaptım derken sadece zamanı hesaplamanız bile yeter. O 24 saatlik zaman sizin için bir imkandı. Her gün. Her gün denenirsiniz. Kendinizi temize çıkarmak için her gün bir fırsat verir Allah-u Teala elinize. Bu temize çıkarmak sizin mutluluğunuz için gerekli. Dikkat edin. Allah'ın yolundaysanız en çok hizmet verdiğiniz gün en mutlu olduğunuz gündür. Neden? Huzurunuz bütün boyutlarıyla o gün karşınıza çıkacak. O gün sizi bütün standartlarda en büyük mutluluğa götürecek olan şey sizin Allah için verdiğiniz hizmettir. O hizmete dikkatle bakın. Hizmetin muhtevasına dikkatle bakın. Çünkü bu sizin olan değerleri Allah'ın olan değerlerinden ayıran temel ayıraçtır. Öyleyse zamanınızın ne kadarını Allah'a verdiniz her 24 saatte, ne kadarını kendiniz için kullandınız, sadece bunu ayıracaksınız. Ayırdığınız zaman göreceksiniz ne olduğunuzu. Ben size bir şey söylemiyorum. Eğer bir yerlere varmak istiyorsanız, hani o düşündüğünüz yerlere, o zaman bunun yegane ilacının anlattığım şeyler olduğunu bileceksiniz. Ve ne verirseniz yalnız onu biçersiniz. Allah için ne verirseniz yanınızda onu bulursunuz. O sizi Allah'a yaklaştıran yegane vasıtadır. İşte bütün güzellikleri daha üst seviyede yaşamak istiyorsanız Allah Teala'yı çok zikredeceksiniz. İhtiyacınız ise Allah'a hizmetinizi arttıran bir vasıtadır. Bu artış boyutunda sizin mutluluğunuzun ona paralel olarak arttığını göreceksiniz. Ne zaman şöyle birkaç saat daha uyuyayım, hele kendimi bir bulayım, ondan sonra Allah-u Teala'ya bir hizmet edeceğim, bir hizmet edeceğim diye düşünürsünüz. Ve saatleri yatağınızda harcayarak günün sona erdiğini görürsünüz. Ve o zaman neden mutsuzsunuz o zaman? Çünkü siz size düşeni yapamadınız. İştiyakin sizi ulaştırmak istediği yere nefsiniz sizi ulaştırmadı. Tabii oraya ulaşmanız çok önemli değil. Ama çay içmeye ulaşabilirsiniz. Burada konumuzu keselim, çayımızı içelim. Ondan sonra da ikinci kısma geçeriz inşallah. Hay Allah razı olsun. O senin şeylerin, o ne? Bismillahirrahmanirrahim. Sohbetimizin ikinci kısmında iştiyak konusundaki sözlerimizi tamamlamak istiyorum. İştiyak, onu gerçekten kullanabildiğiniz zaman bir faktör olarak devreye girer. Nasıl bir faktör? Sizin liyakatinizi artıran bir faktör. İştiyaki kullandığınız zaman başkalarından daha üst seviyede Allah'a hizmet eden birisi olursunuz. Bunun anlamı hizmetinizin seviyesi kadar liyakatınızın artışıdır. Allah-u Teala'nın koyduğu kanun liyakate paralel mükafat kanunudur. Kim hangi liyakatin sahibi ise mutlaka onun karşılığını mükafat olarak Allah'tan alır. Mesela liyakatınız arttıkça mükafatınız da artacak. İşte artan liyakatinizle artan mükafatınız sizin spiralinizi devamlı olarak yükseltecek, daha üst seviyede birisi olacaksınız. Ve böylece hedeflerinize ulaşmak için bir spiral devamlı hareket halinde olacak. İştiyakiniz liyakatinizi, liyakatiniz mükafatınızı artıracak. Ve artan mükafatınız sizi daha üst seviyede bir seviyeye ulaştıracak. Bir yetenek sahibi kılacak. Bu yeniden iştiyakinizin harekete geçmesini, onun daha üst seviyede bir liyakate ulaşmasını, liyakatinizin de daha üst seviyede bir mükafatı yakalamasını icap ettirecektir. Böylece devamlı daha yükselen bir spiral içerisinde Allah'a doğru yaklaşacaksınız. Öyleyse liyakatinizin artışının kesin işareti vardır. Allah yolundaki hizmetinizin her geçen gün daha uzun zaman parçalarına yayılması. Bu liyakat konusunda bize düşen gayretler layık olduğu veçhiyle yerine getirildikçe liyakatimizin kesin olarak artacağını bilmenizi istiyorum. Ve liyakatin artışı Allah ile olan ilişkilerimizde bizi daha üstün noktalara çıkartacaktır. Bu üstün olma standartlarında Allah'a karşı nasıl daha samimi olabiliriz diye bir sual gelmişti. Allah'a karşı bir insanın samimi olabilmesi, kendisine karşı samimi olması anlamına geliyor. Eğer kendinize karşı samimiyseniz, Allah Teala samimi olduğunuz zaman da, samimi olmadığınız zaman da kalbinizi bilir. Öyleyse her zaman size olan tavsiyemiz şu: İçinizden çıkın. Kendinize dışarıdan tarafsız bir hakim sıfatıyla bakın. tarafsız bir hakim gibi. Kendinizi yargılayın. Ama kendinize yontmadan. İşte bunu nasıl yapıyorsanız Allah-u Teala ondan daha üstün şekilde bunu yapacak. Çünkü her yargılamasında size biraz yontar. Sizin tarafınızdadır her zaman. Biz size adaletle davranın dediğimiz zaman Allah'ın adaletinin bir tarafının mutlaka size kaymış olduğunu göreceksiniz. Sizin için Allah-u Teala'nın adaletinin sizi biraz kayırıcı bir hüviyetle karşınıza çıktığınızı göreceksiniz. Sizi çok seviyor. Herkesi seviyor ama sizi de seviyor. Öyleyse onun sevgisine layık olmak için çalışmanız lazım. Böyle bir şey için de samimi olmalısınız. Samimiyetsizliğiniz Allah'a bir zarar veremez tabii. Ama size zarar verir. Çünkü samimi olmadığınız zaman şeytanın eserisiniz demektir. Bir insan ne zaman samimidir? Şeytanın desisesinden, şeytanın tesirinden kendisini kurtarabildiği zaman. Öyleyse böyle bir standart içinde bizleri hedefe yaklaştıracak, yönlendirecek olan şey nedir? Samimi olmak. Eğer samimiyseniz Allah Teala samimiyetinizden haberdardır. Ve haberdar olduğu için de sizin gerçekten samimi oluşunuz Allah Teala'ya pozitif etkileyecektir. Sizin hakkınızdaki değer yargıları her geçen gün biraz daha pozitif olacaktır. Ve hepiniz için söz konusu olan şey bu hedefe ulaşmaktır. Böyle bir standart içinde yaşamaktır. Öyleyse Allah ile olan ilişkilerinizde bu güzelliklere dikkatle bakmanızı istiyorum. Her geçen gün sizin için bir muhteşem tablo çizer. Her gün yeni bir fırsat oluşturur. Ve Allah ile olan ilişkilerinizin en iyi yönelmesi için sebep yine sizsiniz. İsterseniz ilişkilerinizi en iyiye yöneltebilirsiniz. İsterseniz en kötüye yöneltebilirsiniz. Davranış biçimleriniz her zaman sizin hakimiyet sahanız içindedir. İşte bu hakimiyet sahası içinde olan davranışlarınız sizi mutlak saadete götürebileceği gibi mutsuzluğa da götürebilir. Şimdiye kadar olduğu gibi. Tasavvufa girmeden evvel hep kendinizi mutsuz ve huzursuz hissediyordunuz. Herkesin sözü size batıyordu. Çevrenizdeki insanlarla her zaman anlaşmazlıklar içindeydiniz. Farkında ne vardı? Nefsiniz vardı. Sizi hep kendinizi haklı gösteren, her zaman başkalarını şikayet eden ve kendinizde hiçbir hatanın bulunmadığı tezini her zaman size kabul ettiren bir nefs bu. Tabii şeytanla da farkına bile varmadan işbirliği içindeydiniz. İşte ne zaman ki Allah-u Teala'nın yoluna girdiniz, kendinizi tanıyacaksınız. Bu tanımanızın mükafatına ulaşmanız kendinize karşı samimi olmanızla mümkün ve geçerlidir. Kendinize yontmayın. Samimi bir şekilde hatalarınızı itiraf edin Allah-u Teala'ya. Af dileyin. Rahatladığınızı hissedeceksiniz. Unutmayın ki dünya üzerindeki, kainat üzerindeki en büyük dostunuz aslında Allah'tır. Neden? Siz ona neyi şikayet ederseniz edin, sizi suçlamaz. Başkaları hakkında ne kadar kötü şeyler düşünürseniz düşünün. Muhatabınız Allah'sa bu dedikodu hükmüne girmediği gibi Allah Teala sizi hiç suçlamadığını göreceksiniz. Ama ondan sizi daha iyi yönetmesini isterseniz, sizin başlangıçtaki durumunuz ne olursa olsun, sizi mutlaka daha iyiye, daha iyiye, daha iyiye yöneltecektir Allah-u Teala. Unutmayın ki Allah ile olan ilişkilerimizde müesseselerden birisi de Allah'ın sizin için sizin kalbinizden geçenlere uygun cevaplar vermesidir. İşte eğer samimiyseniz o zaman Allah-u Teala sizin kalbinizden geçene değil adalet kaydelerine göre size cevap verecektir. Ama eğer samimi değilseniz, neyse bizim kalbinden bir takım talepler geçiyorsa, Allah-u Teala'ya sorduğunuz bir sualin cevabında Allah-u Teala size kalbinizden geçen talebe uygun bir çözüm önerecektir. Öyleyse sözlerinize karşı adaletin tahakkukunu istiyorsanız samimi olmak mecburiyetindesiniz. Yani Allah ile olan ilişkilerinizde sizin bütün gayretiniz onunla iyi münasebetler kurmanız istikametinde olmalı. Bu iyi münasebetler sizi mutlak saadete doğru götürecektir. Bu saadete dikkatle bakın. Saadetin muhtevasına en iyi standartlarda ulaşın. Göreceksiniz ki nereye ulaşmak isterseniz Allah Teala sizi oraya ulaştıracaktır. Hangi açıdan bakarsanız mutluluğa ulaşmak istikametinde bir gayretin sahibi olursunuz. Eğer düşmanlıksa hedefiniz, o zaman Allah'ın yardımı üzerinize hiçbir zaman gelmez. Siz şeytanın yardımıyla yaşarsınız. Öyleyse ayırmak sizin işiniz. Seçmek sizin işiniz. Nereye ulaşmak istiyorsanız oraya ulaşırsınız. Ya şeytan kanalıyla ya da Allah'ın kanalıyla. Öyleyse mutluluk mu istiyorsanız müracaat makamınız Allah'tır. Mutsuzluk mu istiyorsunuz? Müracaatınıza gerek yok. Zaten müracaatınızı yapmışsınız. İblisle, şeytanla işbirliği içindesiniz. Öyleyse görüyorsunuz ki yol seçimi sizin hakkınız. Ya tasavvufa girmeden evvel yaşadığınız gibi şeytanla kol kola iç içe bir dünya hayatı geçirirsiniz. Sonra da doğru pasta cehenneme gidersiniz. Bir daha da çıkmazsınız zaten oradan. Keyfinize bakın. Ama söz konusu olan şey Allah-u Teala ile olan ilişkisi mutluluksa o zaman şeytanla kol kola olmaktan çıkacaksınız. Allah'a yöneleceksiniz. Onun başlangıçta güçlüklerini yaşayacaksınız. Ve mutlaka hedefe ulaşacaksınız. Hani bir takım kötü alışkanlıkları olan, sigaraya dadanan, beyaz zehire dadanan insanlar gibi onların insanlara verdiği bir alışkanlık hissinden kurtulabilmek için ciddi bir mücadele vermek mecburiyetindesiniz. İşte dünya hayatını yaşarken şeytanla olan işbirliğinizin sizde oluşturduğu bir takım tutkular olacak. Onlardan kurtulmanın yolu gene ve her zaman Allah'a sığınmaktır. Bütün kapılarını sizin için açık tutar. Ne zaman isterseniz o kapılardan geçin ve hedefe ulaşın. İşte bu, bütün bunlar samimiyetle Allah'a yönelmenize bağlı. Allah'a karşı samimiyetinizin oluşması ise kendinize karşı samimi olmanızla gerçekleşen bir vakadır. Bir ikinci sual vardı. İkinci sual neydi?
1: Allah'a karşı nasıl ikincisi de Allah'ta talep etmemizin
0: Evet. Allah'tan talep etmemizin derecesini nasıl arttırabiliriz? Allah-u Teala ile talep müessesesi kulla Allah arasındaki ilişkilerin zaten temelini teşkil eder. Allah-u Teala müracaat makamı olarak mutlaka kendisine her an müracaatınızı bekliyor. İnsanlar vardır şöyle düşünürler. Allah benim kalbimden geçenleri bilmiyor mu? Biliyor. Biliyorsa ben niye söyleyeyim Allah-u Teala'ya? Söylemek mecburiyetindesiniz. Allah-u Teala sizden söylemenizi bekliyor. İstemek mevkiindesiniz. Allah-u Teala sizden istemenizi bekliyor. O Allah. Sizi yaratan Rabbiniz. Ve her zaman ona müracaat etmenizi ister. Rab olarak, Allah olarak tanınmak ister ve ona müracaat edilmesini ister. Müracaat etmezseniz talebinize cevap alamazsınız. Kalbinizden geçenleri bilir. Fakat bu onu alakadar etmez. Gerçekten Allah'a bir taleple yönelmedikçe Allah sizin kalbinizden falanca şey geçiyor diye ona cevaz vermek mevkiinde hissetmez kendisini. Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala diyor ki Allah hikmeti dilediğine verir. Kimdir dilediği diye sorarsanız hikmeti dileyenlerdir. Ne demek istediğimi dikkatle yerlerine oturtmaya çalışın. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah Teala kendisine ulaştırmayı diler. Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse Allah Teala kendisine ulaştırmayı dilemez. Öyleyse Allah'a ulaşanlar Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Allah'ın da kendisine ulaştırmayı diledikleridir. Öyleyse Allah kimi isterse kendisine ulaştırır dediği zaman bu insanların Allah'a ulaşmayı dileyen domatesi olgunluğa götüren siz değilsiniz. Sizin dışınızda bir kuvvet her şeyi hedefine ulaştırır. İşte sizin manevi tekamülünüz de bu istikamette gelişen bir şeydir. Bir otomobil gibi A'sından Z'sine kadar her şeyi siz dizayn edemezsiniz. Zaten etmek yetkiniz de yok. Nefsinizin kalbine rahmeti, fazla salavatı siz göndermiyorsunuz. Siz sadece onu çekecek olan şifreyi kullanmakla vazifelisiniz. Toprağa odayın ekilmesi olayı. Şifreyi kullandığınız geri kalanı Allah'ın işi. Rahmeti, fazlı ve salavatı sizin kalbinize gönderen, kalbinin içine imanı yazıp da iman kelimesindeki çekim gücüyle o nurlardan fazlı kalbinizdeki iman kelimesini etrafında toplayan siz değilsiniz. Siz sadece Allah'ın gönderdiklerini alabilecek olan şifreyi kullanırsınız, o kadar. Geri kalanı sizin işiniz değil, geri kalanı Allah'ın işi. Kalbinizin nurlanması, fırıldaması, etrafa nur saçmaya başlaması sizin işiniz değil, Allah'ın işi. Siz sadece zikir yapacaksınız, onunla mükellefsiniz. Allah'ın bütün insanların kalbini pırıl pırıl yapmak için kullanılmasını emrettiği şifreyi kullanmak görevini. Öyleyse ne kadar bahtlı olduğunuzu bir düşünün. Sadece şifreyi kullanmakla görevlisiniz. Geri kalan bütün güzellikleri size sağlayan Allah. Sizi ne kadar çok seviyor ki sizinle de meşgul. Siz şifreyi kullandığınız zaman otomatik olarak Allah'ın rahmetini, fazlını ve salavatını kalbinize çekmek yetkisinin sahibisiniz. İnsan olarak yaratıldınız. Bu muhteşem olayı yaşamak sizin de hakkınız. Mutlu olmak sizin de hakkınız. Ama sakın elinizin tersiyle Allah'ın sizin için verdiği nimeti içmeyin. İnsanları benzetmeniz gerekirse şuna benzetebilirsiniz. Bir eczane düşünün, raflar var. Raflarda sizi mutlu edecek olan her şey var. Elinizin tersiyle o her şeyi itiyorsunuz. Benim diyorsunuz bunlara ihtiyacım yok. İşte rahmet fazla salavat böyle. Sizin emrinize Allah Teala tarafından sunulmuş. Sadece zikir yapmanızı bekliyor. Yani elinizi uzatıp da o rafta bulunan sizi mutlulaştıracak olan her şeyi almak, o kadar. O raftaki şeyleri siz hazırlamadınız. Onları Yüce Allah hazırladı. Rahmeti fazla ve salavatı sizin kalbinize göndermeye hazır. Kalbinizin içine imanı yazmaya hazır. Siz mürşidinize ulaşacaksınız ve zikrinizi yapacaksınız. Öyleyse zikirle virdi de birbirine karıştırmamanızı istiyorum. Virt, belli sayıda her gün yapmanız lazım gelen ve o belli sayıyı tamamladığınızda vazifeniz biten bir olaydır. Yetmez. Virdi, vücudunuzun her safhasında ayrı ayrı yapmak mecburiyetindesiniz. Yani kalp, sır, hafî, ahfâ, itaif-i nef, itaif-i kül. Bunların bu yedi tane kesimin her birinde zikir yapmak mecburiyetindesiniz. İşte o zikri yaparken, Allah Allah derken adına zikir diyoruz. Bunu bu muhtelif kesimlerde, vücudunuzun her alanında kullanmak, onun adı zikir değildir. Onun adı söylediğimiz gibi virttir. Virdiniz 47 bine kadar ulaşabilir. Oradan sonrası yok. Ama zikriniz sonsuz olmak mecburiyetinde. kendinizi buna mecbur hissediyorsanız mecbur olmak.
1: Hmm.
0: Mecbur. Hedefe gitmek için yapmak durumundasınız. Yani
1: Hay.
0: Sonucu mu istiyorsunuz? Mutluluğun sonunu mu istiyorsunuz? En üst noktasını mı istiyorsunuz? Nereyi istiyorsanız ona göre davranacaksınız. Eğer daimi zikre ulaşırsanız siz ulilelbapsınız. Daimi zikre ulaşırsanız siz sabikunsunuz. Daimi zikre ulaşırsanız siz ebrardan birisiniz. Daimi zikre ulaşırsanız ikrat sahibisiniz. Daimi zikre ulaşırsanız salah sahibisiniz. Bütün bu saydığım şeyler Allah Teala tarafından bedava verilmiyor kimseye. O vermeye hazır ve onları size vermek için büyük bir zevkle bekliyor sizin o güzel günlere ulaşmanızı. Her ulaştığınız makam Allah Teala'yı sadece çok büyük ölçüde mutlu eder. Bu arada hasetinden çatlayan başka birisi var. İblis. Siz bu makamları birer birer aldıkça İblis kudurur. Biliyor musunuz onun şu anda dünyadaki en büyük düşmanı biziz. Çünkü hepinizi onun elinden triyadan tıkıl çeker gibi aldık. Çok fena bozuluyor bu işe. Ama o bozulmaya devam etsin. Eskiler çok güzel bir söz söylemişler. İt yürür, kervan yürür. Öyleyse bu kainattaki en büyük düşmanınızın nefsinizle işbirliği halinde olan şeytan olduğunu bilin. En büyük düşmanınızı hiçbir zaman atamazsınız başınızdan. O sizin içinizde, sizde bağımlı bir mahluk, nefsiniz. Hangi sıkıntılara duyarsanız, neyin sıkıntısını duyuyorsanız, bir iki dışınızdan değil, sizlerden kaynaklanan bir olguyla karşı karşıyasınız. Siz kendinizin en büyük düşmanısınız. Yani ne yapsanız, daimi zikre ulaşana kadar nefsinizden kurtulamazsınız. Nefsiniz hep düşmanınız olarak karşınıza çıkacak. İşte bu düşmanlığı azaltmak, azaltmak, azaltmak ve sonunda sıfıra ulaştırmak sizin elinizde olan bir şey. Oranlar zikrinize göre. Allah'ın sevmenizin oranları zikrinize göre. Allah'ın sizin sevmenizin sevmesinin oranları yine zikrinize göre. Her 24 saatlik bir zaman parçasını %100 olarak kabul ederseniz bu zaman parçasının ne kadarında zikir yapıyorsunuz? 2.4 saatinde zikir yapıyorsunuz. Her gün 2.5 saat zikir yapıyorsunuz. Sonuç ne? Siz Allah'ı sadece %10 seviyorsunuz. %90 hayır. Allah'ın da sizi sevgisi eğer %100'den 100 ise toplam sevgisi sadece %10 ile bakıyor size. Öyleyse onu sevmek sizin fedakarlığınıza bağlı. Sevgi neyi sağlar? Sizin mutluluğunuzu sağlar. Unutmayın. Ne yaparsanız yapın. Siz Allah'a bir iyilikte veya siz Allah'a bir kötülükte bulunamazsınız. Allah'a hiçbir kötülük yapamayacağınız gibi ona bir iyilik yapmak yetkisinde de değilsiniz. Hepiniz bizim gibi netice itibariyle bir mahluksunuz. Ve Allah-u Teala ile ileri makamlarda kendinizi mukayese edeceksiniz. Ve kocaman bir sıfır göreceksiniz kendinizi. Allah'ın 99 esmasının her birinde tamlığı ve mükemmelliği temsil ettiğini göreceksiniz. Sizin de sıfırı. Bu, o makamın işaretidir. Köleliğin en üst noktasına ulaştığınız, köleliğin en üst noktasında hürriyetin en üstünü tattığınız yer. İki ters kavram orada gerçek anlamını bulur. Hiç kimsenin de aklına ermez. Köleliğin en üst noktasında en büyük hürriyetin varlığı. İşte size bir bilmece. Gerçekten tasavvuf öyle bir sistemdir ki sizi köleliğin en üst noktasına ulaştırır. En derinine ulaştırır. Azat kabul etmez bir köle olursunuz Allah-u Teala'ya. Azapsız köle. Ben dersiniz Allah'a zekatım. Ben dersiniz Allah'ın azap kabul etmez kölesiyim. Hayatım da dahil olmak üzere bana ait olduğunu zannettiğim eskiden, bana ait olduğunu zannettiğim her şey artık öğrendim ki bana değil. ona Allah'a aittir. O mülkünde dilediği gibi tasarruf eder, benim üzerimde de. İşte bunu söylediğiniz zaman kürenin en uzun, en üstün noktasına ulaştınız. En derin köle oldunuz Allah-u Teala'ya. Mükafatının sonsuz süreye. Çünkü o zaman Allah-u Teala'nın size bütün kainatı açtığını, cehennemi de gösterdiğini, ama cenneti de gösterdiğini göreceksiniz. Evet, üstelik size ait olan bölümü de. O arada hangi şartlar altında yaşayacağınızı da. Bunun ne kadar muhteşem bir şey olduğunu gördüğünüz zaman anlayacaksınız. Onunla dostluk, bu dünyada satın alabileceğiniz her şeyin o kadar ötesindedir ki onu kelimelerle anlatmak hiçbir şekilde mümkün olmaz.
1: Allah'ım!
0: Ama göreceksiniz ve yaşayacaksınız ve çok şükredeceksiniz Allah-u Teala'ya. Allah size onları ihsan ettiği zaman ve pencereleri açıp etrafa bağırmak gezeceksiniz. Ben mutluyum. Bütün insanlar benim mutluluğumu duysun diye bağırmak gelecek içinizden. İlk uçmaya başladığınız zaman, nefs sayı mekanı olduğunuz zaman, bunun ne kadar muhteşem bir olay olduğunu bütün dünyaya haykırmak gelecek içinizden. Ama sır saklanmasını öğrenmedikçe Allah-u Teala sizi tanıdığınız olanlarda bu hedefe hiç zaman ulaştırmayacak. Belki o zevki yaşamanız için hiç tanımadığınız dünyanın belki güney yarım köresinde herhangi bir köye sizi gönderip orada gezdirebilir, uçurabilir. Ama tanınır bir alanda asla. Ne zaman olayların tesirinden tamamen sıyrılabilirseniz, olaylar hangi şekilde cereyan ederse etsin, sizin üzerinde bir tesir oluşturmazsa, bir, gördüğünüz şeyi başkalarına asla söylememeyi, kesinlikle gerçekleştirebilecek seviyeyi tutabilmişseniz, iki, ve Allah'a, Allah'ın ölçülerine göre liyakatiniz sabit olmuşsa, üç, bu standartlar içinde nefs sayı mekanı sizin olur. O zaman görürsünüz ki bir insanın bir yerden başka bir yere gitmek için bir uçağa, aya gitmek için bir füzeye ihtiyacı yoktur. Allah-u Teala insanı o kadiri mutlak olarak her şeye kadirdir. İnsanı da her şeye kadir olanın hükmü altında kadir kılmıştır. Ne demek istiyorum? Hadi gelin beraber bakalım. Bak ne diyor Allah-u Teala. وَالْسَحَارَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْعَرْضِ جَمِيعًا لَيْهِ. O yüce Allah'tır ki bütün göklerde ve bütün arzlarda yarattığı her şeyi katından sizlerin emrine musahhar kıldı. Bütün göklerde diyor ve bütün arzlarda diyor. Bütün dünyalarda. Bu zavallı dünyamızda hayat olan yegane yer sanmayın. Bütün arzlarda diyor Allah Teala. Hayat olan her yerde. Bütün göklerde diyor.
1: Vay!
0: 7 kat gök buna dahil. Eğer oralara gidemiyorsanız nasıl olur da sizin için sihredilmiş olur. Her gece gidiyorsunuz. Ama farkında değilsiniz. Bir gün gene gideceksiniz. Rüyalar görürsünüz. Allah Allah dersiniz. Bu insanlar beni neden görmüyor acaba? Göremezler. Çünkü onlar fizik vücutlarıyla siz de nefsinizdesiniz. Üzerlerinden uçarsınız, aralarında yaşarsınız ama sizi göremezler. Biz milyonlarca insanın arasında her gece milyonlarca uyuyan insanın nefsi de gezinir. Ama biz onları bu gözlerle görmek istiyorsak hiçbir zaman göremeyiz. Bir gün başka bir gözünüze bakacaksınız. O zaman aramızda başkalarının da olduğunu göreceksiniz. Şimdi olduğu gibi.
1: Allah!
0: Zannetmeyin ki bu odada bu evde yalnız sizler varsınız. Hanımlar tarafında ayrı misafirler var. Hanım misafirler. Erkekler tarafında ayrı misafirler var. Erkek misafirler. Bir şeyi daha unutmamızı istiyorum. Biz ne zaman size...
1: Allah!
0: Mutlaka Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizimle beraber. Bir gün onu göreceksiniz. Ne kadar birbirimize benzediğinizi hayretle bir şey. Bütün güzellikleri yaşayacaksınız. Ve tasavvufa girdiğiniz için, Allah'ın yolunda olduğunuz için her gün Allah-u Teala'ya sonsuz şükürler ve hamdler edeceksiniz. Bu zevkleri yaşamadıkça bu sonsuz şükrün ve hamdin yapılmamasını tabii karşılıyoruz. Ama şunu diyoruz ki ne kadar çok şükürlersiniz, Allah'ın size olan insanlarla o kadar çabuk menzilinize erersiniz. O Allah, müracaat merciğiniz, her zaman müracaat etmenizi bekler ve ister. Sakın şöyle düşünmeyin. Allah benim kalbimden geçenleri bilir mi? Bilir. Öyleyse niye ben Allah-u Teala'nın isteyeyim? Zaten ne isteyeceğimi biliyor. Eğer Allah-u Teala sizin gibi bir insan olsaydı, haklı olabilirdiniz. Ama o insan değil, insanı yaratan, tek yaratıcı. Zaman itibariyle ne kadar geriye giderseniz gidin, Allah hep vardı. Zaman itibariyle ne kadar ileri giderseniz gidin, Allah hep var olmakta devam edecektir. Onun olmadığı bir an düşünmek mümkün değildir. O hep vardı. Var olduğunu zannettiğiniz her şey onun tarafından yaratıldı. Yaratılmadan evvel Allah'tan başka hiçbir şey yoktu. Sadece yokluk vardı. Yani hiçbir şey yoktu. Ama Allah vardı. Yokluktaydı. Bütün bir kainatı yarattı Allah-u Teala ve gene yoklukta. Çünkü Allah'ın yarattığı kainatta bir sığınma makamına, bir sığınma yerine ihtiyacı yoktur. Onu çok seveceksiniz. Sizi mutlu kıldıkça ona sevginiz her geçen gün biraz daha artacak. Saadeti bütün boyutları yaşayacaksınız. Ve başkaları size hep imrenecekler. Davranışlarınızla onlara mutlu bir insanın nasıl yaşayacağını göstereceksiniz. Bütün problemleri olgunlukla karşılamasını öğreneceksiniz. Nefsinizdeki afetler azaldıkça problemlerin üzerinizdeki yükü giderek hafifleyecek. Hiç üzülmeyecek misiniz? İnsanlara acıyacaksınız. Onlar için üzüleceksiniz. Ama eğer siz bir zekatsanız kendiniz için üzülmek konuda bile gelmeyecek. Sizin için hep başkaları söz konusu olacak. Size ait olan her şeyin aslında onların olduğunu, onların ihtiyacı için size verildiğini, her vazifenin başka insanlara hizmet etmek için bir vesile olduğunu öğreneceksiniz. Bu öğrendiğiniz tatbikatı geçirdiğiniz sürece o tatbikatın artış oranınca mutluluğunuz artacak. Siz başkalarına ne kadar mutluluk verebiliyorsunuz? İşte o kadar mutlusunuz. İnsanın saadeti getiren asıl şey başkalarına verebileceğiniz mutluluk seviyesidir. İşte bunu kendinize şiar edinirseniz, hedef edinirseniz, akşam olduğu zaman yatağınızda yatarken ben bugün başkalarına ne kadar hizmet edebildim? Anlamını mı soruyorsunuz bunu? Anlamı ben bugün Allah'a ne kadar hizmet edebildim demek. Ne demek istiyorum? Bakınız ne diyor Allah-u Teala. Hanginiz diyor bir borç verir ki bir başkasına, bu bir karz-ı hasen olsun, Allah'a verilen borç olsun. Ne demek istiyor? Borcu Allah-u Teala'ya vermiyorsunuz parayı. İhtiyaç sahibi olan kişiye veriyorsunuz. Küçücük bir kaide koymuş Allah-u Teala, istemeyeceksiniz. Vereceksiniz ve unutacaksınız. Bunu yaptığınız zaman ne olur? Parayı o adama vermiş görünürsünüz. Ama hayır, aslında ona vermediniz. Allah'a verdiniz. Allah-u Teala sizin dışınıza sizden çıkan, sizin olduğunuzu zannettiğiniz her şeyin Allah'a verilmiş olduğunu kabul eder. Öyleyse Siz varsınız, başkaları var, Allah var. Başkalarını ekleyin Allah'a. Siz varsınız ve Allah var.

Ve Allah Teala'ya her an secde etmek gibi sonsuz bir şükürle ona şükretmek gelecek içinizden. Unutmayın, iki hedefte sizin için sonsuz mutluluğu ifade eder. Bir, üçüncü dünya savaşında şehit olmak. İki, sağ kalmak, asr-ı saadeti yaşamak. Birbirinden farklı şeyler değil. İkisi de sonsuz mutluluğu salihlerle aynı seviyede size yaşatır. Öyleyse bundan 14 asıra böyle döndüğünüz zaman neyi göreceksiniz? Sahabeyi göreceksiniz. Ne yapmışlar? Hepsi salihlerden olmayı başarmış. Şehit olanlar şehit olmuş, o hedef vermişler. Hayatta kalanlar salihlerden olarak o hedef vermişler. Ama hepsi velayetin, evliyalığın en üst makamına yükselmişler. Ve hepsi kendilerinden sonra gelen nesil için mürşit olmuşlar. Bütün sahabe irşat makamının sahibiydi. İşte Allah-u Teala'nın ayeti. Tövbe Suresi'nin 100. ayeti. Buyuruyor ki Allah-u Teala, o sabikunel evvelin var ya, onların bir kısmı ensardandı, Medine'deki yardımcılardandı. Bir kısmı muhacirindendi. Bir de ensara ve muhacirine ihsanla tabi olanlardandı. Bu üçüncü gruba tabi olanlar adına tabi'in deniyor. Sahabe tamamen rahmetli olduktan sonra tabi'ine, onlardan sonra gelen nesle tabi olanlar, onları da tebe-i tabi'in adını alıyorlar. Tabi'ine tabi olanlar. Ve böylece tabi olanlar, tabi olanlar, tabi olanlar bize kadar geliyor sıra. Siz de bize tabi oluyorsunuz. Ve yeni bir nesil doğuyor. Asırlardan beri devam ede gelen bir güzel sistem, Allah'ın emirleri geçerli. İşte bugünün insanın en büyük sorunu bu. Kur'an-ı Kerim'de Allah sana neyi emretmiş? 14 asır evvel sahabe ne yapmış? 14 asır sonra biz bütün dünyanın İslam'ı yaşadığını zanneden zavallı insanları neler yapıyorlar? Unutmayın, sahabe temel hedeflere giderken ulaşması lazım gelen hedef noktaları birer birer gözden geçirelim. Bir, hepsi Allah'a ulaşmayı dilemiş. İki, hepsi mürşitlerine ulaşmış. Üç, hepsi ruhlarını Allah-u Teala'ya ulaştırmışlar. Nefslerini tezkiye etmişler. Fizik vücutlarını Allah'a kul etmişler. Dört, hepsi bu ruhlarını Allah-u Teala'ya teslim ettikten sonra fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişler. Beş, hepsi nefslerini de Allah-u Teala'ya teslim etmişler. Ve ihlas makamını aşıp selam makamına ulaşmışlar. 14 asır sonra yaşayan İslam alemi mi? Bu saydığım temel şartların hiçbirisini gerçekleştirmemişler. Gerçekten İslam'ın şartı 5. Ama onlar bu 5 şartı namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet bitirmek diye anlamışlar. İşte bir tek bundaki yanlışları onları bugünkü kötü duruma götürmüş. Kelime-i şehadet getirmek deyince bir insanın kendi kendine La ilahe illallah Muhammedun Resulullah demesini yeterli görmüşler. Bugünün insanlarından bahsediyorum. Ama 14 yıl evvel sahabe Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in elini öpüp de kalplerine iman yazıldığı zaman o zaman La ilahe illallah Muhammedun Resulullah demişler. Ve Allah Teala o zaman kalplerine imanı yazmış. Ne zaman başlarınızın ölçülüğüne ulaşmış? Mücadele Suresinin 22. ayet-i kerimesine göre onların üzerine diyor, başlarının üzerine katımızdan bir ruh göndeririz. O ruhu onların başlarının üzerine göndeririz. Ve onunla yed ederiz. Destekleriz. Ve onların kalplerinin içine imanı yazarız diyor Allah Teala. Bütün sahabenin kalbinin içine Allah Teala imanı yazmış. Ne zaman demişler La ilahe illallah Muhammedun Resulullah? Ne zaman Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in tövbe edip elini öptülerse o zaman söylemişler. Ondan sonra da hep söylemişler artık La ilahe illallah Muhammedun Resulullah diye. Ama onları mümin yapan şey sonradan söyledikleri kelime-i şehadet değil. Tövbe ederken söyledikleri ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in ruhu başlarının üzerine gelir gelmez
Allah'a selam.

hediyesiyle noktalanan kalplerinde iman yazılması hediye. Noktalanan husus. 14 asır evvel insanlar kelime-i şehadetten bunu anlıyorlardı. Bugünse insanlar kendi kendine La ilahe illallah Muhammedun Resulullah derlerse o hedefe ulaşmış olacaklar. Öyle düşünüyorlar. Çok büyük bir hata. Zaten İslam bugün bir hatalar ülkesi olmuş. Allah'ın bütün söylediklerini unutulmuş. Ve gelmişiz İslam'ın 5 şartı diye namaz, oruç, zekat, hac, kelime-i şehadet takılmışız. Kelime-i şehadeti böyle anladığımız sürece bir insanın kendi kendine La ilahe illallah Muhammedun Resulullah demesi şeklinde anladığımız sürece hiç kimsenin kurtulması mümkün değildir. Bu 5 şartı istediği kadar insanlar yerine getirsinler. Hiç kimse cennet saadetine ve dünya saadetine ulaşamaz. Ama eğer kelime-i şehadeti hacet namazını kılarız, mürşidimizi buluruz, Allah gösterir bize, gideriz mürşidimizin diz çökeriz, tövbe ederiz, La ilahe illallah Muhammedun Resulullah deriz diye düşünüyorsanız o zaman kurtulabilirsiniz. Çünkü bunu yaptığınızda kalbinize iman yazılmıştır. Anlamı mümin oldunuz. Mümin olduysanız suyu içtiniz demektir. Yani kurtuluşa erdiniz. Neden? Çünkü Mümin suresinin 40 numaralı suredir. 40. ayet-i kerimesi. 40'a 40. Onlar ki müminlerdir, kadın olsun, erkek olsun, Allah onları mutlaka cennetine alacak ve hesapsız cezalandıracaktır. Allah Teala diyor ki müminler cehenneme girmezler. Müminler doğrudan doğruya cennete alınırlar. Zavallı insanlar da dönüyorlar ki ya bizim bu kadar günahımız var ama Allah'a inanıyoruz, müminiz. Öyleyse Allah bizi cehennemine atıp hafif tutup kavurduktan sonra oradan alacak, hop bizi cennetine atacak. Bu bir hayal. Hiçbir zaman gerçekleşmesi mümkün değil. Tekrar ediyorum. İslam'ın bugün anladığımız standarttaki 5 tane şartıyla kurtuluşa ulaşacağını zannediyorsa insanlar çok büyük bir yanılgının içindeler. Hiçbir zaman kurtulmaları mümkün değil. Ve Allah Teala'nın indinde önemli olan şeye dikkatle bakın. İslam'ın 5. şartına bakın. Bir mürşide mutlaka ulaşmak mecburiyetindesiniz. Ulaşamadınız. Niçin ulaşamadınız? Çünkü Allah Teala'ya ulaşmayı dilemiyorsunuz. Allah Teala'ya ulaşmayı dileseniz her şey kökünden halledilecek. Dilemiyorsunuz. Tabiatıyla mürşide de ulaşmıyorsunuz. Allah'a ulaşmayı dileseniz kurtulacaksınız. Mürşide ulaşmayı dileseniz yine kurtulacaksınız. Çünkü mutlaka ulaşırsınız. Ve Allah'a ulaşmayı dilediğiniz için de mürşide evvela ulaşırsınız. Kalbinize iman yazılır. Zaten kurtuldunuz. Ama yetmez. Hayatta kalırsanız mutlaka ruhunuzu Allah'a ulaştıracaksınız. Bir defa daha kurtuluşa ulaşacaksınız. Onlar bundan 14 asır evvel bütün güzellikleri yaşamışlar. Allah'a ulaşmayı dilemişler. Birinci şart. Mürşide ulaşmayı dilemişler. İkinci şart. Allah'a ulaşmayı dilemişler. Üçüncü şart. Nefslerini, pardon, fizik vücutlarını Allah'a teslim etmeyi dilemişler. Dördüncü şart. Nefslerini de Allah'a teslim etmeyi dilemişler. Beşinci şart. Hepsini de gerçekleştirmişler. Ve böylece İslam'ın Allah'ın hedef gösterdiği 5 tane şartı gerçekleşmiş. Unutmayın, farka da çok dikkat edin. Hiçbir zaman vasıtalarla hedefleri birbirine karıştırmayın. İslam'ın söylediğimiz 5 tane şartı namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek, bunların hepsi sadece vasıtadır. Asla amaç değildir. Ama Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide ulaşmayı dilemek ve ulaşmak, Allah'a ruhun ulaşmasını dilemek, ulaştırmak, yani Allah'a ruhu teslim etmek, fizik vücudu Allah'a teslim etmek ve nefsi Allah'a teslim etmek, bunların da hepsi ama hepsi amaçtır, hedeftir. Öyleyse vasıtalarla hiç kimse kurtulamaz. Arabaya bindiğiniz zaman bir yere gitmiş olmuyorsunuz. Araba hedefiniz değildir. Araba